konudadır. Osmanlı Devleti'nde yozlaşan ve zaafa uğrayan hususları padişaha sistematik olarak bu raporlar takdim edilmiştir. Diyor ki De Birev raporunda, Osmanlı Devleti'nin diyor zaafa düşmesinin sebebi, sebepleri şunlardır. Bir kere padişahın ordunun başında sefere gitmekten vazgeçmesidir diyor. Evet, padişahlar Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ordunun başında sefere gitmemiştir, doğru. Fakat değerli dinleyiciler, yeri gelmişken açıklayalım ki bu padişahların zaafından kaynaklanmamaktadır. Çünkü artık savaşlar meydan muharebelerinden ziyade uzun süreli teknik harplere dönüşmüştür. Çünkü ateşli silahlar oldukça gelişmiştir. Bu sebeple ordunun başında teknik bilgilere sahip kimselerin bulunması icap etmektedir. Bu sebeple sadece Osmanlı padişahları değil, diğer Avrupa kralları da umumiyetle ordunun başında sefere gitmemişler. Yerine mesleği askerlik olan, teknik bilgilere sahip donanımlı bir kişiyi görevlendirmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti'nde de uygulama bu şekilde olmuştur. Fakat zaman zaman ihtiyaç duyuldukça Osmanlı padişahlarında hemen hepsi sefere çıkmışlardır. Bir başka sebep, De Birev'in Osmanlı Devleti'nin zaafa uğramasındaki başka bir sebep, Sultan 3. Murat devrinden beri devlet memurluklarının, hatta kadılıkların verilmesinde rüşvet alınması ve Osmanlı kanunlarına uyulmaması diyor. Şimdi yeri gelmişken bu konuda da bir şeyler söyleyelim değerli dinleyiciler. Klasik devirde dünyanın her tarafında yüksek devlet memurlukları verilirken, bunun karşılığında o devlet memuru kendisine bu vazifeyi veren padişaha veya Avrupa'da ise krala bir hediye verir. Bu hediyenin adına Osmanlı'da peşkeş adı veriliyor. Fakat sonradan o tabir malum başka bir mana kazanmıştır. Yani sadece Türkiye'de değil, Fransa'da da, Avusturya'da da, İngiltere'de de hakimlikler ve diğer memurluklar verildiği zaman mutlaka bu görevi alan memur bunun karşılığında hükümdara bir hediye, ama bu büyük bir hediye vermektedir. Bu hediye devlet hazinesine alınmaktadır. Padişahın veya kralın kendisine değil. Daha sonra o devlet memurunun kendisine bir takım devlet gelirleri tahsis edilecektir. Ve bu devlet gelirleri de az değildir. Onun için bundan dolayı devlet memuru zarara uğramamaktadır. Kaldı ki devlet memurluğunun verildiği kimse o işe ehil olan bir kimsedir. Ehil olmayan bir kimse zaten o memuriyete tayin edilemez. Onun için bunun karşılığında bir şey ödemesinin de aslında bir mahsuru yoktur.

Bir başka sebep Döbirev'in dikkati çektiği, paraya el koymak için sebepsiz azil öldürme ve bunun neticesinde de post kavgası için kötüleme ve ihbar yarışının artmasıdır diyor. Evet, Osmanlı Devleti'nde müsadere cezası vardı. Yani muayyen bazı suçlarda kara borsacılık, kalpazanlık gibi suç eşyasına el konuldu. Bunun dışında Osmanlı devlet adamlarından, yüksek devlet adamlarından ölenlerin mallarına devlet hazinesi tarafından el konurdu. Niçin? Bunlar devletin hesabına savaşlarda elde edilmiş köleler olduğu için, köle de öldüğü zaman mirasçısı devlet olduğu için bunların mirası zaten devlete dönecektir. Dolayısıyla öldükten sonra bunların mallarının zapt edilmesini bu inceliği bilmeyenler müsadere olarak, el koyma olarak görmüştür ve bundan dolayı Osmanlı hükümetini suçlamışlardır. Halbuki işin esası budur. Bu mallar zaten devlete aittir. İşte buna bir an önce kavuşmak için vezirlerin azledilmesi, öldürülmesi, bunlar biraz abartılı ifadeler. Osmanlı Devleti'nde azledilen ve öldürülen vezirler olmuştur ama bunların hepsinin belli bir sebeple azledildiğini tarih kitapları yazmaktadır. Post kavgası için kötüleme ve ihbar dünyanın her yerinde ve her zaman elbette ki insanlardan beklenen davranışlardır.

Osmanlı düzeninin yozlaşması hakkında Fransız elçisi de Birem'in gösterdiği sebeplerden bir tanesi de şu. Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar padişah kızları veya kız kardeşleri Serhat valileriyle evlenirlerdi. Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren padişah kızları ve kız kardeşleri Serhat valileriyle evlendirilmek yerine İstanbul'da kalıyorlar. İstanbul'daki devlet adamlarıyla evleniyorlar ve bunlar yüksek memuriyetlerin dağıtılmasını etkiliyorlar. Bu biraz abartılı bir ifade. Evet, padişahların kızları ve kız kardeşleri devlet işlerinde söz sahibi midir? Hayır, Osmanlı Devleti'nde böyle bir şey söz konusu değil. İkincisi, Kanuni Sultan Süleyman devrinden önce de Osmanlı padişahlarının kızları ve kız kardeşlerinden İstanbul'da kalanlar, İstanbul'daki devlet adamlarıyla evlenenler çoktur. Yani padişah kızını veya kız kardeşini Serhat valileriyle evlendirilmeleri abes görülmüş. Fakat Kanuni Sultan Süleyman devrinden sonra da yine valilerle evlenen ve kocasıyla beraber bulunduğu vilayete giden padişah kızları ve kız kardeşleri de olmuştur. Yani Döbrev'in bu sebebi de biraz abartılı geliyor.

Fransız elçisi de Bürev'in Osmanlı Devleti'nin düzeninin yozlaşmasının sebepleriyle alakalı bir başka sebep de padişah yakınlarının kaidelere aykırı olarak belli kademelerden geçmeden rütbe sahibi olmaya başlamaları. Onların korkusundan da iyilerin sorumlu vazifelerden kaçmalarıdır diyor. Bu mümkün olabilir. Elbette ki yüksek görevlilerin yakın çevresi bu yakınlığı kullanarak bir takım yüksek mevkilere gelebilirler. Yalnız şöyle bir düzen var. Padişah yakını denilenler, yani padişahın yanında yetişmiş Enderun ağaları veya onun yakınlarıdır. Bunlar içinde tabii liyakati olanların belli bir takım kademeleri geçmeden yükseltilmeleri gayet tabidir. Bunun dışında Osmanlılar'da bir de mücerret payeler vardır. Yani fiili olmayan görevler, protokol görevleri vardır. Daha doğrusu fahri payeler, fahri görevler vardır. Padişah yakınlarının taltifi veya onların teşviki için bu gibi görevler verilebilir. Fakat bunlar etkin, müessir vazifeler değildir. Bu sebeple Döbirev'in bu sebebini de biraz sati olduğunu düşünüyoruz.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı düzeninin yozlaşması üzerine Fransız elçisi de Birev'in hatıralarında ileri sürdüğü sebeplerden bir tanesi de devşirme sisteminin bozulması, menfaat için Türklerin ve Müslümanların alınması, sipahi ve Yeniçerilerin itaatten çıkması, harbe katılmamaları veriliyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde yerli halkın çocuklarından zekasıyla, dış görünüşüyle mütemayiz olanlar, kendini gösterenler 8-10 yaşından itibaren saraya alınırlar. Bunlar belli bir tahsil ve terbiyeden geçtikten sonra ya kapı kulu askeri olur, yani Yeniçeri veya sipahi olur, yahut saray okulu olan Enderun'u alınarak devlet adamı olarak yetişirlerdi. Osmanlı Devleti'nde asırlar boyunca nice devlet adamları ve askerler bu devşirmelerden olmuştur. Bu devşirmeler daha ziyade Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim vatandaşlarından alınırdı. Zamanla Türklerden ve Müslümanlardan da alındığını biliyoruz. Fakat bunun sebebi daha ziyade gayrimüslimlerden alınan çocukların kifayet etmemesidir, ihtiyaç fazlalığıdır. Fakat De Birev'in şu tespiti doğru: sipahilerin ve Yeniçerilerin itaatten çıkmaları ve savaşa katılmamaları. Bu doğru. Zamanla bu ordu o kadar güçlenmiş ki devlet içinde devlet olmuş ve bir takım suistimallere kalkışmışlar. İtaat etmemeye ve savaşa katılmamaya başlamışlar. Yani Osmanlı Devleti'nin zaafa düşmesinin sebeplerinden bir tanesi gerçekten kapı kulu askerlerinin de zaafa düşmeleriyle doğru orantılıdır.

Kitapta ayrıca yukarıdan başlayan bozukluğun kaçınılmaz olarak reayanın, yani halkın, devlet memuru olmayan halkın emniyet, çalışma ve vergi ödeme imkanlarını azalttığını, reayayı başka yollara, mesela yasak olduğu halde silah taşımaya, çiftini çubuğunu bırakıp başka yere göç etmeye, yeniçeri veya sipahi olma yollarını aramaya yönelttiğini söylüyor. Bu da doğru. Hakikaten cemiyet hayatındaki nizamsızlıklar, bozukluklar Anadolu halkını, Rumeli halkını da intizamını bozmuş. Bu da devlete menfi zarar vermiştir. Nitekim Celali isyanları ve İran ajanlarının Anadolu'da yürüttükleri faaliyetler sebebiyle Anadolu halkı kaynaşmış. Çoğu çiftini, çubuğunu, köylerini bırakıp şehirlere dolmuş. Şehirlerde emniyet ortadan kalkmış. Çiftini, çubuğunu bırakan bu insanlar elbette ki gayrimeşru yollardan maişetini temin etmeye başlamış. Bu da Osmanlı sosyal nizamını esaslı ölçüde bozmuştur. Buna bağlı olarak vergi toplamak, buna bağlı olarak asker temini de hayli azalmış. Topraklar ekilip biçilemediği için memleket istihsali üretimi düşmüş. Bu da belli zamanlarda kıtlığa, Osmanlı maliyesinin zarara uğramasına, paranın değer kaybetmesine yol açmıştır. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Brevin hatıralarında vasıtalı olarak Fransa'nın yapısına ve durumuna da atıflar var. Fransa'nın ancak milli bir yapıyı benimseyerek merkeziyetçiliğe yöneldiğini söylüyor. Buna mukabil Osmanlı Devleti'nin çok milletli ve çok dinli yapısını merkeziyetçilikle bağdaştırıp sürdürmeye çalışması de Brevi gerçekten şaşırtmış. Diyor ki, değişik milletlerden meydana gelen bir kudretli devletin uzun müddet içeride bir çatışma ve savaş olmadan yaşayabilmesi inanılır gibi değildir diyor. Hayret ediyor. Değerli dinleyiciler, Fransız elçisi de Brevin hatıralarında o devirlerde pek çok rastlanan ve kullanılan bir metot kullanılmış. Türk kendi cemiyeti için açıktan söyleyemediğini Türkleri överek ya da yererek söylemek. Yani kendisi için söyleyemeyeceğini Türkler vasıtasıyla söyletiyor. Fransa ve Avrupa'nın din savaşlarıyla parçalanmış olduğu bir sırada malum bu hatıralar yazılmış. Türkler için diyor ki, bu halkın imanı ve dindarlığı derindir. Şu da bir gerçektir ki ne rahipler sınıfı ne de manastırları vardır. Sadece ibadete yarayacak son derece ihtişamlı mabetleri vardır diyor. Şimdi böyle deyince savaşta dini inançlarının köklülüğü sebebiyle başarılı olduklarını söylüyor. Böyle söyleyince tabii ki Hristiyan din kurumlarına sert bir tenkit var burada. Yani biz rahipler sınıfı manastırları olduğu halde güçsüzüz, yeniliyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Türkler de dindarlar ama galip geliyorlar. Ama açıkça kötülemiyor Avrupa'yı. Dini tatbikler ve dini konulardaki tatbikat ve mezhep farklılıklarının insanlar arası anlaşmazlıkları körüklediğini, birleşmeyi engellediğini vurguluyor. Tabii kendi ülkesini düşünerek vurguluyor. Türkler İranlılara inkarcı derler. İranlılar da onlar için aynı tabiri kullanırlar diyor. Aralarında ibadet bakımından ve inanç bakımından farklar vardır diyor. Yani Türklerle İranlılar yerine aslında Katoliklerle Protestanlar manasına kullanıyor. Açıkça onu söyleyemiyor. Ve diyor ki son olarak dikkatimi çeken bir ifade. Osmanlı kanunları ve Osmanlı gelenekleri altında yaşamayı kabul eden halkın mallarına dokunulmaz ve dinlerini tatbikte serbest bırakırlar diyor. Daha sonra Katolik Avrupa'yı Ortodoks topraklarına girince son derece dikkatli ve saygılı olmaya davet ediyor. Osmanlılar gibi davranmaya davet ediyor. Yani diyor ki, siz de ülkenizde Katolikseniz Protestanlara, Protestansanız Katoliklere aynı Osmanlıların Hristiyanlara gösterdiği müsamaha gibi müsamaha gösterin. Yani Osmanlı'dan ders alın diyor. Bu cümleler de dikkate değer cümleler. Değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında 16. asır sonlarında Fransız elçisi olarak İstanbul'da bulunmuş olan François Savary de Brevin Osmanlı Sultanları Monarşisini yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları başlıklı sefaretnamesini, hatıralarını ve buradaki dikkate değer noktaları sizleri nakletmeye tahsis ettik. Evet, birebir bir hatıra değil ama hatıralarıyla beraber Osmanlılar hakkındaki tespitleri ve bu konudaki teklifleri enteresan bizdeki layiha yazarlarıyla paralel tespitlerde bulunmuş. O bakımdan
enteresan geldi.

Değerli dinleyiciler, son yıllarda yaşamış, son asırda yaşamış mühim bir Türk doktoru var, Kazım İsmail Gürkan. Uzun yıllar Türk bilimine hizmet etmiş bir tabip. Bugün kendisini sokaklara, caddelere verilen isminden insanlar hatırlayacaklardır. Onun Saraybosna ile, Bosna Sarayı ile alakalı bir ziyaret hatırası var. Onu size nakletmek istiyoruz.

1932 yılında Balkan milletleri arasında esen dostluk ve samimiyet havası bir Balkan Tıp Birliği doğurmuştu. İlk toplantıyı Bükreş'te yapan zamanın otoriteleri bu teşekkülü Balkan İttifakı çerçevesi içinde tescil ettirmişlerdi. İkinci Can Harbi'ne kadar alfabe sırası takip edilerek her iki yılda bir Balkan şehirlerinden birinde yapılan toplantılara İkinci Can Harbi ara verdirmişti. Harpten sonra Bükreş, Sofya ve Atina'da yapılan kongrelerle sayı 8'i buldu. 9. kongre ise 1967 yılında İstanbul'da toplandı. 1968'de İstanbul'da toplandı. 66 yılındaki Atina Kongresi'nde idare heyeti kongreler 2 yılda bir olduğuna göre arada boş kalan yılda da bir faaliyet göstermeyi karar altına alarak serbest yıllarda pratisyen hekimler için günün aktualitesini toplayan bir seminer hazırlamayı ve bunu başkentlerin dışındaki şehirlerde yapmayı münasip gördü. Bu suretle yapılan teklife ilk cevap veren Bosna Sarayı'nın davetlisi olarak 15 ila 22 Ekim 1967 yılları tarihleri arasında bu şehrin tıp fakültesinde çalıştık diyor Kazım İsmail Gürkan. Bosna Sarayı'nda bir toplantıya çağrıldığım zaman ilk tedavi çağrışım şu oldu diyor. 1914 yılının bir Haziran ayında evimizde büyüklerin Saraybosna cinayetini münakaşa ettiklerini çocukluğumun heyecanlı hatıraları arasında buldum. Yeşilköy'den kalkan tayyare beni Belgrad'a yaklaştırdıkça tedavi genişliyor, hep o günleri düşünüyordum. Birinci Can Harbi'ne kasus belli, yani harp sebebi olan bu cinayette Gavrilo Princip adında bir üniversite öğrencisi Bosna Saray kasabasında derenin üstünden geçen köprünün başında Avusturya Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand ile karısı Sofi'yi öldürmüştü. O zamanlar Bosna Avusturya Macaristan hakimiyetindeydi. Sebep, bizden kopardığı Bosna Hersek'i işgal altında tutan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bu diyardan çekilmesini istiyordu. Cinayeti hazırlayanlar da genç Bosna teşkilatıydı. Fakat Boşnak değiller bunlar, Sırplar. Hadisenin hemen arkasından Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a harp ilan etti ve böylece 1. Can Harbi başladı.

Osmanlı Devleti'nin felaket zincirine bir halka daha ekleyen Berlin Muhayedesi, Balkanlarda mevcut müzmin kavgalar arasında en çok dikkati çeken Bosna Hersek eyaletinde büyük devletlerden Avusturya Macaristan'a bir manda tanımıştı. Böylece Bosna'yı terk eden Osmanlı Devleti'ne oradaki milli emlak karşılığı 1,5 milyon Osmanlı lirası tutarında bir para da ödendiği için Sultanahmet Bosna Hersek'i sattı iddiası ortaya çıktı. 1878 yılında başlayan bu manda, ki zaten Sultanahmet tahta çıkmadan önce harp sebepleri teşekkül etmiş. Sultanahmet tahta çıktığında zaten meşrutiyet var. Meclis ve kabine harbi ilan etmiş. Osmanlı Devleti yenilmiş. Yenildikten sonra Berlin Muahidesi imzalanmış. Bunda Sultanahmet'in bir rolü yok. Sultanahmet hatta Ayasofenos Anlaşması varken onun yerine Berlin Anlaşması'nı imzalattırarak İngiltere'nin desteğini almak suretiyle Ayasofenos Anlaşması'nın şartlarını hafifletmiş ve 93 Harbi'ni denilen bu Osmanlı-Rus Harbi'nin Osmanlıların fazla aleyhine olmasına mani olmuştu. İşte ne çare ki Bosna Hersek işte o zaman Avusturyalılar tarafından işgal edilmiştir. Fakat hukuku şahane, yani Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti resmen burada 1908 yılına kadar devam etmiştir. 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilince Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek'i ilhak etmiştir. Ve o zamandan itibaren buradaki Osmanlı hakimiyeti kağıt üzerinde de olsa varken bu tarihten itibaren tamamen kalkmıştır. İşte 1878 yılında başlayan bu manda yukarıda size arz ettiğimiz şekilde bir cinayetle açılan Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya'nın da dahil bulunduğu merkezi devletlerin mağlubiyetiyle bitti malum. Demek ki 5 asırlık Osmanlı hakimiyetini takip eden ki 1435'tir Bosna'nın fethi. 1878'de hakimiyetimizden çıktı. 1908'de de bu katileşti. Yaklaşık 500 yıldır bu Osmanlı hakimiyetini takip eden Avusturya Macaristan hükümranlığı bu diyarda sadece 40 yıl sürebildi değerli dinleyiciler. Bu 40 yıllık müddet zarfında Avusturya'nın bu şehri ve dolaylarını imar etmemiş olduğunu söylemek olmaz. Haksızlık olur. Şehirde lise, hastane, otel, banka, tiyatro namına ne görülürse Avusturyalıların eseridir. Tramvay, tren, elektrik, su gibi tesisler de Avusturyalılardan kalmadır. Yani Avusturya burada bir işgal kuvveti olarak değil, bir sömürgeci gibi hareket etmiştir. Verdiği bunlar, aldığı da Bosnalıların hürriyeti olmuştur. Bununla beraber Osmanlı hükümetinin en yumuşak, en insani davranışlarına bile ta Gazi Hüsrev Bey gününden, daha doğrusu Fatih Sultan Mehmet devrinden beri baş eğmemiş bulunan yerli Hristiyan ahali her devirde istiklal fikrinin peşinde koşmuştu. İkinci Cihan Harbi devamınca Hitler'in işgalinde de aynı mukavemeti göstermiştir. Köprünün karşı köşesinde bu terörist tetikçi prensipin yere yapılmış olan ayak izleriyle duvarda yazılmış olan levha seyyahlara bugünkü rejimin, yani Kazım İsmail Gürkan'ın hatıralarını anlattığı 1967 yılındaki Tito rejiminin müjdecisi gibi gösterilmektedir. ...250 bin nüfuslu Bosna Sarayı, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin baş şehridir. Yugoslavya Birliği'nde mühim bir yeri olan bu cumhuriyetin hususiyetlerinden biri de Müslüman halkın ekseriyetidir. Balkanlarda Müslüman ahalinin bu kadar büyük nispet aldığı başka bir şehir yok gibidir. Bu şehirde nüfusun hemen yarısından fazlası Müslüman. Sokaklarda, parklarda Türk mezar taşları, çeşmeler birer abide halinde muhafaza edilmiş olduğu gibi şehirde faal halde 60'tan fazla da cami var. Gazi Hüsrev Bey Camii ve Kütüphanesi, Ali Paşa Camii bunların başta gelenleridir. Son 15 yıl içinde, yani 1967'den geriye kalan 15 yıl içinde tedrici açılan fakülteleriyle güzel bir üniversiteye de sahip olan Bosna Sarayı tarihi varlığıyla övünmekte ve ayakta durmaktadır. Çeşitli köklerden gelmiş değişik ırklara mensup insanlar burada azami derecede kaynaşmış yaşıyorlar. Boşnak dili üstünde dil birliği kurulmuş, din ayrılığı çok fazla su yüzüne çıkarılmıyor. Temiz sokaklarında asırlar görmüş ağaçlarının gölgesinde çok faal, aynı zamanda sakin bir hayat süren bu insanların munis bakışları arasında daima sevildiğinizi görüyor ve garip bir tahassür, hasret hissi içinde kendinizi geçmiş hatıralar arasında buluyorsunuz. Romen, Bulgar, Yugoslav, Türk hekimleri fakülte dekanı Hayrettin Selimoviç'in hazırladığı program içinde tebliğlerini yaptılar. Münazaralar pek alaka çekici ve istifadeli oldu.
bütün tebliğler ve müzakereler bir cilt halinde yayınlanacaktır. Ayrıca Sağlık Bakanı, Üniversite Rektörü Profesör Hamit Beygiç bize şehrin müzelerini, tarihi yerlerini ve civarını gezdirdiler. Emsalsiz bir misafirperverliğin bize çok sevdirdiği Bosna Sarayı'nda tabiat varlıkları başlı başına bir kudret teşkil ediyor. Her köşesinde tarihten bir iz, tabiattan bir güzellik fışkıran bu diyardan ayrılırken üniversite arkadaşlarımı ve dostlarımızı yürekten selamlıyorum diyor Kazım İsmail Gürkan 1967 yılındaki Bosna Sarayı ziyaretini anlatırken.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir ilim sahibi bir kimse düşünelim. İlim sahibi ama kendini insanlardan üstün görüyor. Diğerlerini işte alçak görüyor falan. Onlara tepeden bakıyor. Şimdi tabii insan da şaşıyor. Çünkü ilim sahibi ise, ilim sahibi insanın kibirin ne kadar kötü bir şey olduğunu da biliyor olması lazım. Bunu bildiği halde ilim sahibi kimse böyle kibre düşmesinin acaba sebebi ne olabilir?
1: Şimdi İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki kalp meleklere mahsus bir evdir. Kalp
0: meleklere mahsus.
1: Meleklere mahsus bir evdir. Gadab, öfke, şehvet, hırs, haset, kin gibi kötü sıfatlar uluyan köpek gibidirler. Uluyan köpek gibidirler. Köpeklerin bulunduğu yere melekler girmez. Hadis-i şerifte köpek veresin bundan eve mi rahmet melekleri girmez buyuruldu. Bu hadis-i şerifteki evin kalp olduğunu ve köpeğin de kötü huylar demek olduğunu söylemiyorum. Açık manalarına inanmakla beraber yukarıdaki manaları da ilave ediyorum buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Şimdi bu zaten çok güzel izah edilmiş.
0: Çok güzel, evet.
1: Çok güzel. Şimdi adam ilim sahibi. Ama kalbinde kim var? Çıkarmamış, bunu çıkaramamış. Haset var, kibir, bağım. Yani kötü huylar deposu kalbi. Bu kimse herkese tepede bakacak olsun.
0: Allame-i Cihan olsa da faydası yok artık.
1: Yok. Efendim çok şey biliyor. Kur'an-ı Kerim ezbere biliyor. Tefsiri tabii şakır şakır şakır okuyor. Ezberden okuyor falan. Ve hemen o zaman ehl-i sünnet alimleri önümüze iblisi koyuyorlar. İblis kadar bilemez ki, bu şeytan kadar bilemez ki. Çünkü şeytan Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlere gönderilen şeriatların hepsini biliyordu. Hepsini biliyordu ya. Cenneti cehennemi de biliyordu. Göklere de çıkmasına izin verildi. Oralarda gördü bu gözüyle. Ama hatta melekler dediler ki Allah-u Teala bir varlık yaratacakmış. Korkmayın dedi. Ben dua ederim kurtulursun. Ben.
0: Abinize bırakın o işleri. Hallederiz.
1: Ben.
0: Vay be.
1: Ben şimdi daha aynı çekti mesela. Adam din adamı. Bana göre. Ben. İblisin yolunda. Evim çok biliyor bana, çok bilsin.
0: İblis sıfatlı.
1: İblisi çok biliyordu. Aynısı yani. Hiç değişmez. Yani tercih, ya iblisin yolundasın. Ya da o peygamberin.
0: O ilminin ona hiçbir faydası olmadığını da mı gösterir bu?
1: Evet. Ondan istifade edememiş. Demek ki yani ilim öğrenirken de mesela buyuruyor ki niyet esastır buyuruyor. Her konuda. Hatta müminin niyeti amelinden üstündür buyuruluyor. Müminin niyeti amelinden. Şimdi onu da izah etmişler, açıklamışlar. Ya amel ediyor falan, neye üstün falan. Ya şimdi diyelim ki

0: Ben ağlayarak, inleyerek, samimiyetle aynı şekilde bir iki rekat namaz kıldı falan ama namazın eksikler falan filan oldu, noksanlıklar oldu falan. Fakat Allah-u Teala onun kalbine bakıyor. Bu sırf benim için kıldı bunu diye. Onun niyeti önemli. Allah-u Teala kalbe bakar buyuruyor. Ne niyetle yaptı? Şehit oldu ya, çok büyük kahramanı. Ben kalbine bakarım buyuruyor. Tamam, öldürüldü, öldü, kanlar aktı falan ama kalbi ne diyor?
1: Namazı da çok güzel kılıyor, harika kılıyor ama
0: kalbi ne diyor?
1: Kalbi ne diyor?
0: Kalbi ne diyor?
1: Allah yani işte namaz diyor, böyle kılınır. Bakın abinize mi diyor?
0: Ben kalbe bakarım buyuruyor. Ben kalbe bakarım buyuruyor Allah Teala. Dolayısıyla İmam Gazali Hazretleri de çok güzel bir şekilde o hadis-i şerif, hani köpek peresi bundan eve rahmetten eteri girmez hadis-i şerif var. İşte o hadis-i şerifi naklederken bu açıklamayı yapmış. Yani bunun manası budur demiyorum diyor. Ama diyor kalp köpekler, meleklere mahsus o iyiliklerin menbaı olan bir mekandır. Ama sen oraya köpekleri sokmuşsan diyor. Haset, kin, kibir. Ondan sonra
1: çok güzel.
0: Bunları sokmuşsan çok bilsen de bir işe yaramaz.
1: Ya bunları sokmayacaksın. Evet. Soktuysan da çıkaracaksın.
0: Çıkaracaksın. Peki bunlar çıktıktan sonra ha çok şey biliyorsun. Zaten o zaman o kimse otomatik olarak kanatlarını indirir.
1: Lokum gibi olur. Şeker gibi olur.
0: Neyi düşünür? Şimdi Allah-u Teala zati ve subut ispatlar var ya.
1: Evet.
0: Subut ispatlarından birisi nedir? İlim ispatıdır. Peki Allah-u Teala zati ve subut ispatlarının da zatı gibi başlığı ve sonu var mı? Yok. Yani Allah-u Teala ilmi sonsuz mu? Sonsuz. Şimdi dedi ki ben çok şey biliyorum falan. Eğer bu köpekleri kalbine sokmadıysa, temizlediyse çok şey biliyor. Bunu dedi Allah-u Teala ihsan etti. Bana aklı veren, zekayı veren, hafızayı veren, sürat-i intikali veren ve bunları muhafaza edebilme gücü ve kudretini Cenab-ı Hak. Bana verdiği o sonsuz ilimden bir katre bile değil. O zaman başlıyor bu ezilmeye. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda. Diyor ki benim bilgim ne ki?
1: İlmi arttıkça ezilmesi artıyor.
0: Ezilmesi artıyor. Ve insanlar gözünde de yükseliyor bu. İnsanlar gözünde de bu yükseliyor. Öbürsü kendisini yüksek biliyor. İnsanlar gözünde de düşüyor. İnsanlar gözünde de düşüyor. Bir şey nakledilmiş Mustafa Bey de. Ulu Nazım peygamberlerden İsa Aleyhisselam. Buyuruyor ki Allah-u Teala ihsan etti. Dua ettim. Ölüler dirildi. Yine Allah-u Teala lütfetti, ihsan etti. Aradan doğma amalar için dua ettim. Allah-u Teala gözlerini açtı. Fakat diyor cehli mürekkebin tedavisini bulamadım buyuruyor bu zat. Ulu Nazım peygamber ya. Cehli mürekkep, işte sizin sorduğunuz Allame-i Cihan. Mürekkep yalamış derler ya cehli mürekkep.
1: Kravatlı cahil veya.
0: Evet, kravatlı cahil veya hatta sakallı sarıklı cahil. Yani nereye koyasan koy. Sarıklısı da böyle.
1: Diplomalı cahil.
0: Çok biliyorum diyor. Takır takır takır takır anlatıyor falan, söylüyor falan ama bir işe yaramıyor. Adam aynı şekilde o bilgilerle cehenneme sürüklenip gidiyor. Kendini cehenneme atıyor. Allah-u Teala korusun. Hatta İmam Gazali Hazretleri anlatırken buyuruyor ki bu sebeple kalbe köpek mizaçlı kötü huyları sokmamalıdır. Özellikle şu dört kötü huy daha tehlikelidir. Kibir, kıskançlık, öfke, şehvet. Sokmamalı.
1: Kibir, kıskançlık, öfke, şehvet.
0: Tehlikeli hakikaten. Kibir de, kıskançlık da, öfke de, şehvet de. Her gün televizyonlara bakıyoruz öfke sebebiyle. Onu, oğlum niye bana selektör yaptın? Niye korna bastın? Niye bana yol vermedin? Neler neler oluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insan ve hayvanların bedeni dört şeyde yapılmıştır. Toprak maddeleri, su, hava, hararet. İşte en asıl erbağı buyuruyor İmam-ı Rabbani
1: Hazretleri.
0: Ateş. Ateş. Birbirine benzemeyen hatta birbirlerinin aksi olan bu dört şeyin ihtiyaçları ve icapları vardır. Bedendeki ısıdan dolayı ısı da kudret kaynağı olduğu için insan ve hayvanlar kendini beğenmekte. Hayvan da beğeniyor. Beğenmekte. Üstün görünmektedir. Şehvet, gadab, kuvvetleri ve başka kötülükler bu dört şeyden ileri gelmektedir. Bu dört şeyden ileri gelmektedir. Ateş battı. Sen kimsin ya? Diye başladı. Bak diyor ben diyor, ezbere biliyorum Kur'an'ı diyor. Tefsirler yutmuşum, yalamışım yutmuşum falan diyor. Okullar bitirmişim diyor. Doçent olmuşum, profesör olmuşum. Ya? Senin haberin yok.
1: senin konuşmaman lazım benim fakat, yanımda.
0: Fakat böyle durumlarda hep hatırıma şey geliyor. Bunu bazen anlatıyoruz da işte TGRTB'de radyoda da anlatıyoruz falan. Şimdi vaktiyle medreseli birisi İstanbul'da yeni öğreniyor falan işte o ilim heyecanıyla falan kayışçılar var. Avrupa yakasını, Anadolu yakasını, Anadolu yakasını, Avrupa yakasını geçiriyorlar ya. İşte medreseli gelmiş, binmiş falan şöyle bakıyor kayıkçıya tabii üstü baş falan. Sen demiş sarf mahif okudun mu? Yani gramer bilgisi falan. Yok demiş, okumadım demiş beyefendi. Demiş ömrün yarısı gitti.
1: Boşa gitti.
0: Ömrün yarısı boşa gitti demiş. Boşa gitmiş diyor. Oh sana... Kayışçıya dokunmuş bu. Boğazın tam ortasına gelince bir fırtına çıkmış. Bir dalga kayık netice itibariyle. Ondan sonra dönmüş. Beyefendi demiş siz demiş yüzme biliyor musunuz demiş. Yok demiş bilmiyorum. Senin şimdi ömrün tamamı gitti demiş. Ya. Senin şimdi ömrün tamamı gitti. Ne yapacaksın sen şimdi?
1: Ya.
0: Ne yapacaksın sen şimdi? Dolayısıyla İnsan için en büyük tehlike kendini tanımaması, Allah-u Teala nimetlerini unutması ve kendini bir şey sanması. Halbuki bir şey değil. Halbuki bir şey değil. Yani Allah-u Teala yarattığı aciz bir varlıktan başka bir şey değil. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın. Ve doğru yoldan ayırmasın.
1: Inşallah. Amin efendim. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, eğer kul Allah'ın ne kadar affedici olduğunu bilseydi, haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi, hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Şam'da Yahudi alimlerinden birinin yanında beyaz yünden bir cübbe vardı. Bu cübbeye Yahya bin Zekeriya aleyhisselam'ın kanı bulaşmıştı. Önceki mukaddes kitaplarda bu hırkadaki kuruyan kanın damla halinde akıp cübbe bembeyaz olunca Muhammed aleyhisselam'ın babası Abdullah dünyaya gelecektir diye okumuşlardı. Bir gün hırkadaki kan lekelerinin damla halinde aktığını ve cübbenin bembeyaz hale geldiğini gördüler. Anladılar ki Hazreti Abdullah dünyaya geldi. Aradan epeyce zaman geçtikten sonra Kureyş kabilesinden bir grup kimse ticaret için Şam'a gittiler. Yahudi alimleri bunlardan Abdullah bin Abdülmuttalib'in halini sordu. Onlar da onun güzelliğinden, üstün ahlakından ve alnında parlayan nurdan bahsettiler. Yahudi alimleri, o nur Abdullah'ın nuru değil, bilakis Muhammed'in nurudur. Onun sebebiyle Abdullah'ın alnında parlıyor. Muhammed aleyhisselam bütün putları kıracaktır, dediler. Kureyşliler bu sözleri işitince ve önceden bu alametleri gördükleri için Kâbe'nin Rabbi hakkı için Yahudi alimleri doğru söylüyor diyerek onların anlattıklarını tasdik ettiler. Yahudiler Hazreti Abdullah'ın doğduğunu kesin öğrendiler. Sonra sihirbazlarından ve ileri gelenlerinden 70 kişilik bir kafileyle Mekke'ye gidip Hazreti Abdullah'ı öldürmek için karar verdiler. Gece yürüyüp gündüz saklanarak Mekke civarına ulaştılar. Gizlenip fırsat beklediler. Hazreti Abdullah Mekke dışına avlanmaya çıkınca onu öldüreceklerdi. Bir gün Hazreti Abdullah'ı Mekke vadilerinden birinde gördüler. Öldürmek için harekete geçtiler. Mekke halkından Vehb bin Abdümenaf bu durumdan haberdar oldu ve gayretine dokundu. Kureyş'in eşrafından birini Yahudi taifesinin öldürmesi reva mıdır diyerek adamlarını toplayıp Abdullah'ı kurtarmaya gitti. Oraya varınca gökten insanlara benzemeyen bir taife indiğini ve Yahudileri darmadağın ettiklerini ve bu hususta çok gayret gösterdiklerini gördüler. Vehb bin Abdümenaf bunları görünce hemen evine döndü. Hanımı Berre'yi Abdülmuttalib'in evine gönderip kızı Amine'yi Abdullah'a vermek istediğini bildirdi. Abdülmuttalib şöyle dedi: öyle bir kızı teklif ettiniz ki ondan başkası Abdullah'a münasip ve layık değildir. Memnuniyetle kabul etti. Zira Hazreti Amine Kureyş'in en güzel ve en namuslu kızıydı. Ona Kureyş'in seyyidesi derlerdi. Böylece Abdullah ile Amine'nin nikahları yapılıp evlendiler. Hazreti Abdullah Hazreti Amine ile evlendikten sonra bir müddet daha alnındaki nur parladı. Alnındaki nurdan dolayı Abdullah'ın güzelliği her tarafta duyulmuştu. Şam padişahının Fatıma adında çok güzel ve meşhur bir kızı vardı. Abdullah'ın nuruna sahip olmak için hizmetçileriyle birlikte Mekke'ye gitti. Kâbe'nin çevresinde birkaç gün bekledikten sonra Hazreti Abdullah'ı gördü. Alnındaki nur parlıyordu. Dayanamayıp evlenmeyi teklif etti. Abdullah, "Babam Abdülmuttalib'e sorayım. İzin verirse evleniriz," dedi. O gece Abdullah'ın alnındaki nur Hazreti Amine'ye geçti. Sabahleyin babası Abdülmuttalib'e Şam padişahının kızı Fatıma'nın kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Babası da izin verdi. Hazreti Abdullah o kızın yanına gidip babasının nikahlanmalarına izin verdiğini söyledi. Fatıma Abdullah'ın alnındaki nuru göremeyince bir ah çekti ve alnındaki nuru başkaları almış. "Artık aramızda bir evlenme arzusu kalmadı," dedi ve çok üzüntülü bir halde Şam'a döndü. Muhammed aleyhisselam'ın nuru Amine validemize intikal ettiği anda bütün putlar yüzüstü devrildi. Bütün şeytanlar aciz kalıp işlerini yapamaz oldular. Melekler iblisin tahtını parçalayıp denize attılar ve iblise 40 gün ceza verip eziyet ettiler. Sonra kaçıp Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine çıktı ve şiddetli bir feryat etti. İblisin bu feryadını duyan bütün orduları etrafında toplandı. Onlara, "Vay sizin halinize! Muhammed'in aleyhisselam doğması yaklaştı. Bundan sonra Lat ve Uzza'ya tapılmaz. Tevhid nuru bütün aleme yayılır," dedi. Muhammed aleyhisselam'ın nurunun Amine validemize intikal ettiği gece bütün sihirbazlar ve kâhinler işlerinde aciz kaldılar. Kehanet sona erdi. Sihirler tesirsiz kaldı. O gece yeryüzündekiler gökten ahir zaman peygamberinin binlerce iyilik ve ihsanlarla gelme zamanı yaklaştı diye bir ses işittiler. Hazreti Amine ona hamile olduğu 9 ay müddetle hiçbir elem ve sıkıntı çekmedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelişi Rebiü'l-Evvel ayının 12'sinde pazartesi gecesiydi. Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için geldiği ve fil vakası denilen günden 55 gün sonraydı. Nuşirvan-ı Adil'in zamanıydı. Nuşirvan onun doğumundan sonra 22 sene daha yaşadı.

0: Sebeplere yapışmakta tevekkül 3 mertebedir. A. Tevekkülün yüksek mertebesinde olan bekar bir kimse, kul hakkı altında kalmamak için şehirden uzak yaşar. Yanına bir şey almaz. Acıktığı zaman eline geçeni yer. Yiyecek bulamazsa aç ölmekten korkmaz. Açlıktan ölecek olursa bunu kendisi için hayırlı bilir. Çünkü yanına yiyecek alan yolcunun yolda soyulması, hatta öldürülmesi de çok olmuştur. Bundan sakınmak ise vacip değildir. B. İkinci mertebede olan para kazanmaz. Fakat şehirleri terk etmez. Camilerde ibadet eder. Kimseden bir şey beklemez. Allahü Teala'dan bekler. C. Üçüncü mertebede olan para kazanmak için çalışır. Fakat her hareketinde ahkâm-ı İslamiyeyi, sünneti gözetir. Hile yapmaktan, ince sebepler aramaktan, ticaret bilgileriyle uğraşmaktan sakınır. Çalışanların tevekkülü, sermayeye güvenmemektir. Bunun alameti de, sermaye elden giderse kalbinin hiç sıkılmaması, rızktan ümidi kesilmemesidir. Çünkü Allahü Teala'ya güvenen bir kimse, hiç ummadığı yerden rızk göndereceğini bilir. Eğer göndermezse, benim için böylesi hayırlıymış, der. Böyle bir tevekkül elde edebilmek kolay değildir. Bir kimsenin bütün malı çalınır veya felakete uğrayıp da kalbinin hiç değişmemesi, herkesin yapacağı şey değildir. Böyle tevekkül eden pek az bulunur ise de yok değildir. Böyle tevekküle kavuşmak için Allahü Teala'nın fazl, rahmet ve ihsanının sonsuzluğuna ve kudretinin kemal üzere büyük olduğuna kalbin tam inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Birçok kimseye sermayesiz rızk gönderdiğini, birçok sermayenin de felakete sebep olduğunu düşünmelidir. Kendi sermayesinin elinden gitmesinin hayırlı olduğunu bilmelidir. İkinci olarak bilmesi lazım olan şey, fakirlikten korkmak, uğursuzluğa inanmak şeytandandır. Nitekim Sûre-i Bakara'daki 268. ayeti kerimede mealen şeytan muhtaç hale düşeceğinizi size söz veriyor buyuruldu. Allahü Teala'nın merhametine güvenmek yüksek marifettir. Ummadık yerlerden, düşünmedik sebeplerle bol rızık gönderdiği her zaman görülmektedir. Fakat gizli sebeplere de güvenmemeli, sebepleri yaratana sığınmalıdır. Namazın vacipleri. Hanefi mezhebinde namazın vacipleri. İmamın arkasında Sübhaneke'den gayri bir şey okumamak. İmam ve yalnız kılan farzların iki rekatinde ve sair namazların her rekatinde birer kere Fatiha-i Şerife okumak. 4 ve 3 rekatlı farzların iki evvelki rekatlarında ve sair namazların her rekatında Zamm-ı Sure okumak. 3 ve 4 rekatlı farzlarda Fatiha-i Şerife'yi iki evvelki rekatlarda tahsis etmek. Bir farzdan bir farza intikal etmek. Fatiha-i Şerife'yi sureden evvel okumak. Kade-i Ula'da oturmak, secdeleri birbiri arkasından yapmak, Kade-i Ahire'de tahiyyat okumak, selam lafzıyla namazdan çıkmak, Salat-ı Vitr'de kunut duasını okumak, bayram namazını kılarken zâid olan tekbirleri almak, ihfa ile okunacak yerde ihfa ile okumak, cehr ile okunacak yerde cehr ile okumak, tadil-i erkan ile kılmak, namazda okursa yahut imamından işitirse tilavet secdesini etmek. Secde-i sehv etmek. 4 rekat olan farzlarda Kade-i Ula'da tahiyyat okuduktan sonra eğlenmeyip kalkmak. Her halde imama tabi olmak. Özrü yok ise bir kavle göre farzları cemaatle kılmak. Kurban bayramının arefesinin sabah namazından 4. günün ikindi namazına kadar 23 farz namazın akabinde tekbir-i teşrik okumak.
1: Beylerbeyi Sarayı anlatımımız şöyle böyle 20 gündür devam ediyor. Bugün bu işin sonuna geldik. Bu çekim yaptığımız yer hatimesi. Eskiler öyle derlermiş efendim. Biz de saray anlatıyoruz. Zaman zaman böyle eski kelimeler de ağzımızdan kaçıveriyor. Peki bu bulunduğumuz mekan ne? Bir genişçe odacık, kubbeli bir yer. Kubbelerini size göstereceğim biraz sonra efendim. Burası Beylerbeyi Sarayı'nda. Denize doğru döndüğümüzde sarayın bahçesinde Üsküdar tarafındaki Selamlık Deniz Köşkü. Burada iki tane deniz köşkü var. Birisi Beykoz tarafındaki, Çengelköy tarafındaki sarayın bahçesinde bulunan Harem'in Deniz Köşkü. Birisi de Üsküdar tarafında bulunan bahçedeki Selamlık Deniz Köşkü'dür. İkisi de aynı model, aynı büyüklükte yapılmış. Ufak tefek de fark ettirilmiş tabii. O farklarında neler olduğunu sizlere söyleyeceğim. Bir giriş kapısı var. Duvarları diğer sarı köşkte gördüğümüz gibi şutuko olarak yapılmış. Ve bayağı da güzel kullanılmış. Çünkü lebiderya bu. Artık denize değiyor burası efendim. Yani dalgalı zamanlarda herhalde buraya bayağı da dalga dış duvarlara çarpıyordur. Görüldüğü gibi efendim, 7 tane penceresi var. 5'i denize doğru, ikisi de bahçeye doğru bakıyor. Bu pencerelerin üzerindeki kornişlerde yine hilaller kullanılmış. Ve güzel güzel oraya perdelerle beraber monte edilmiş. Buranın tavanı yarı kubbe, yarı çadır. Yani Osmanlı'nın zaman zaman kullandığı çadır modeline benzetilmiş. Belki bilerek yapılmıştır, öyle tahmin ediyorum. İşte bir merkezde birleşmiş ve burada da efendim fenerle avize arası bir şey asılmış. Şimdi tabii elektrik lambaları takılmış. Zaten 1865'lerde bu saray yapıldığında elektrik de artık İstanbul'a girmese bile Selanik'e girmiş idi. Daha sonra İstanbul'a da süratle girdi ve o girmesiyle beraber de tabii bazı sıkıntılar doğdu. Bazı büyük yangınlar çıktı. Dolmabahçe Sarayı'nın hasahurları, bugünkü Dolmabahçe Stadyumu'nun bulunduğu yer, o zamanlar has ahurlar ve arabaların, saltanat arabalarının durduğu yer idi. Tabii oralar yandı, kül oldu. Atlar da gitti, arabalar da gitti. Konuyu değiştirmeyelim. Zeminde gene kıymetli halılar var. İki halı üst üste konduğu yerler de var alt tarafında hasırın üzerine. Bir de burada gene halı ama yolluk olarak yapılmış. Buradan denizin görüntüsü çok güzel. Sizlere şöyle Ortaköy taraflarını da buradan bir göstermek istiyorum. Dolmabahçe de buradan rahat rahat görülüyor, seyrediliyor. İnşallah ilerideki programlarımızda Dolmabahçe'de de, milli saraylarımızdan Dolmabahçe'de de çekim yapacağız. İlgililer o konuda da bize çok kolaylık gösterdiler. Buradan bakıldığı zaman işte Ortaköy'den itibaren, şöyle Ortaköy Camii'nden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na kadar rahat rahat görülüyor. Tabii bu bahçenin iki tarafında nöbetçi gezinti yerleri var ama bu köşklerde o gezinti yerleri sanki kesilmiş, ufak bir alan bırakılmış ki tam denize bitişik olsun diye. Efendim bu Selamlık Deniz Köşkü ile anlatacaklarım bu kadar. Dışarıda çünkü inşaat devam ediyor. Giriş kısmını sizlere burada gösteremedim ama inşallah Harem'in Deniz Köşkü'nde, ikisi de bir ikiz köşktür bunlar, orada girişteki bir eyvanını ve sütunlarını göstermek istiyorum. Şimdi oraya geçiyoruz efendim. Şu anda Harem tarafındaki Beylerbeyi Sarayı'nın Deniz Köşkü'ndeyiz. Harem halkına ait deniz köşküydü. Yani hanımefendiler bu köşke gelirler, dinlerler, etrafı seyrederlerdi. Biraz önce anlattığım mekanda ise saraydaki erkekler hasreten padişah ve padişah ailesine mensup kimseler orada dinlenirler idi. Şimdi orada dış tarafı gösteremedik. Onarım vardı tabii. Biçimsiz bir şekil olmasın dedik. Burada görüldüğü gibi elden bir ara geçmiş mermer sütunlarla şöyle kubbeli bir eyvan yapılmış. Bol ve küçük kubbeli bir eyvan yapılmış. Burada yalnız dikkat edeceğimiz şey mermer sütun başlığının üzerine bir de köfeki taşından bir sütun başlığı oturtulmuş. Bu köşkün öteki köşken bariz farkı orada tavanlar kuş resimleriyle süslüydü. Burada ise tabi hanımların oturduğu mekan olduğu için kuş sesi yerine burada çiçekler, güllerle bezenmiş kubbesi olduğu gibi. Şimdi içeriği göreceğiz efendim. Kıymetli seyircilerim, şimdi Selamlık Deniz Köşkü'nün içine girmiş bulunuyoruz. Zemin burada hasırlarla döşenmiş. Herhalde halılar da vardı da belki onarıma gitmişti. Belki de teslim alındığı zaman da yoktu, bilemiyoruz. Orada yolluk tipi bir eski halı var. Buranın kornişlerinde ayrı bir ağaç oyma sistemi kullanılmış. Yalnız burada bir de boy aynası var. Boy aynasının işlemelerinde ise, yan oymalarında ise yine öbür köşkteki gibi hilal esas alınmış. Burada ayakları tamamıyla ahşap olan, üstü mermer, aynanın önünde de bir masacık var. Ayrıca salonun tam ortasında, köşkün ortasında, üzeri siyah damarlı mermerden yine bir ahşap masa mevcut. Buradan da deniz aynı öteki köşkte olduğu gibi çok rahat bir şekilde görülebiliyor, seyredilebiliyor. Tavanları, kubbesi hanımlara has bir yer olduğu için bol bol şimdi gördüğünüz gibi çiçek ve gül demetleri resimleriyle ufak tefek böyle kır manzarası resimleriyle donatılmış. Efendim yan perdeleri, kornişlerden aşağı sarkan perdelerde de daha ziyade kırmızı renk hakim olmuş. Bu köşkün ve öteki köşkün iki yanında iki tane koltuk bölümü var. Yani yan girişler var. O yan girişlerden birer tanesi hem harem hem selamlık köşkü için efendim tuvalet bölümü. Diğeri de servis bölümü. Hani çay, kahve veya bir şeyler yiyeceği zaman servisin yapılacağı, bir pişirme yapılmayan ama hiç olmazsa gelen yemeklerin orada tabaklara taksim edildiği yarı mutfağımsı bir bölüm var. Sol tarafında bir bölüm, sağ tarafında bir bölüm. Onları size şimdi açıp da göstermedik. Onların da mevcudiyetini bilelim. Efendim şimdi buradan Beylerbeyi Sarayı'nın günlerdir sizlere anlatmaya çalıştığım set bahçelerindeki yetiştirilen güzel çiçeklerin esas kaynağını göreceğiz ve orada programı noktalayacağız. Buradan özel bahçeye gidiyoruz efendim. Çiçek yetiştirme bahçesi. Orada yetişirse tarhlara götürülüp dikiliyor ve güzel bir şekilde bakılınca da hakikaten manzarası doyum olmaz bir hal alıyor. Buradan bahçeye gidiyoruz. Kıymetli seyircilerim, şu anda Beylerbeyi Sarayı'nın çiçek yetiştirme bahçesine geldik. Yani fide yetiştiriliyor. Saray kendi kendine aldığı bir düzenle bütün bu 70 dönüme oturmuş olan bahçelerdeki çeşitli çiçekliklerin fideleri burada yetiştiriliyor. Kendileri istedikleri cinsi ıslah edilmiş tohumları getiriyorlar, ekiyorlar, itinayla yetiştirip oralarda böyle gül bahçesi haline döndürüyorlar. Ben size burayı da tanıtmak istedim. Bu güzel bir şey. Yani gidip de herhangi bir yerlerden dolu dolu para vererek almak yerine kendisinin toprağı var, burada yetiştirip de kullanması elbette ki ekonomik yönden de faydalıdır. Diyeceksiniz ki peki çiçekçiler ne yesin? Çiçekçiler de yetiştirmeye üşenenlerin verdiği paralarla rahat rahat geçinirler, geçiniyorlar zaten. Şimdi efendim bu bahçeyi bir gezelim. Efendim muhtelif yerlerde şurada gördüğünüz gibi gül fideleri yetiştiriliyor çelikleme usulüyle. Çok da güzel olmuşlar, iyi bakılmış. Efendim burada saksı çiçekleri çeşitli şekilde yetiştiriliyor. Gene güller böyle. Şöyle zambaklara doğru gidelim. Onları da bir seyredin efendim. Bakınız kauçukları burada fidelemişler. Gayet güzel bir şekilde. Yani hem iç mekanların hem dış mekanların her türlü yeşilliği burada itinayla yetiştirildiğini gördük. Şimdi şurada hoş açmış zambaklar var. Tabii hepsi açmamış, daha baharın başlangıcındayız bu çekim yaptığımız sıralarda. Bu zambakları da sizlere şöyle tohumluk şeboylar, zambaklar. Efendim, tabii incir ağaçlarının gölgesindeyiz. Şu anda incirleri yok ama ıhlamurlar yetiştiriliyor. Sarayın bahçesi zaten bol ıhlamur ağacı olan bir mekan ama bazı kuruyanları o bu olursa veya boş bir yer varsa oralarda bunlar pek güzel bir şekilde yetiştiriliyor. Şurada gene güzel bir gül tarhı var. Bunlar buralarda büyütülüp yetiştirilip bahçenin muhtelif yerlerinde ihtiyaç olan kısımlara konuyor. Şimdi burada gelin gibi süslü bir ağaç var efendim. Bu bahçeyi size vermekten maksadım zaten şu gelin gibi süslü ağacı göstermek idi. Baharın müjdecisi malum kiraz, erik, badem ağaçlarının çiçek açmasıdır. Onlar açtı mı, bademler açtı mı, arkasından efendim erikler açar, arkasından da kirazlar, vişneler açar. Bu kiraz ağacı. Burada yetişmiş bir ağaç. Gördüğünüz gibi maşallah bol da meyvesi var. İşte Beylerbeyi Sarayımızın idaresinin aldığı tedbirlerle, kendi imkanlarıyla, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir bahçıvanlık hizmeti verdiğinde burada sizlere gösteriyoruz. Efendim işin sonuna geldik. Kiraz ağacının yanından artık ayrılamıyoruz. Bu çekimlerimizin başlangıcında da ben ilgililere teşekkür ettim ama sonunda da yine teşekkür etmekten kendimizi alamıyoruz. Bizim günlerdir burada çalışmamıza katlanarak ve Türk kültürünün tarihinin sizlere aktarılmasında büyük yardımları olan başta Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanlığımız olmak üzere ona bağlı olarak Milli Saray Daire Başkanlığı ve onun da bağlı olan ünitelerdeki görevli arkadaşlarımıza, bu işe emeği geçenlerin hepsine huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bütün ilgililerimizden de bu hassasiyeti bundan sonraki çalışmalarımızda göreceğimize inanıyoruz. Çünkü biz yapıcı bir programı yapmaktayız. Mesela burada Beylerbeyi Sarayı şimdi turizm mevsimi başladı mıydı? Hakikaten insanımız buradan kaç defa gelip geçiyor, Beykozlu birisi buraya girmek bir akla gelmiyor efendim. Halbuki çoluk çocuğuyla insan bir kahvaltı etmek istese burada ücretle kahvaltı veriyorlar efendim. Deniz ayağınızın altında istediğiniz masaya oturuyorsunuz. Çoluk çocuğunuzla enfes bir kahvaltı yapıyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Tarihi görmek isteyen çoluk çocuğuna şöyle bir deniz havası, ferah bir bahçe havası aldırmak isteyen ki hemen hepimiz isteriz bunu efendim. Aile fertlerimiz şöyle bir rahatlasın, ferahlasın diye Beylerbeyi Sarayı'na gelmelerini ben tavsiye ediyorum. Hele bizim bu programları izledikten sonra da kendinizi alamayıp geleceğinize de inanıyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanların en hayırlısı geç öfkelenen, çabuk sakinleşendir. İnsanların en şerlisi ise çabuk öfkelenen, geç sakinleşendir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz övmek ve övünmek. Sevgili dinleyicilerimiz, haklı olarak da birini yüzüne karşı övmek onun felaketine sebep olabilir. Çünkü sevdiği kimseyi övmek aşırılığa kaçar ve buna yalan da karışabilir. Sevmediği kimseyi övmekte ise riya olabilir. Bazen bir kimseyi övmekle övülen kimse sevinir, kendini beğenir. İnsanlar beni örnek alsın diye gösterişe kapılabilir. Kendini diğer insanlardan üstün görebilir. Halbuki kendini aciz, eksik, günahkar gören kibirlenemez. Salih amel işlemeye ve haramlardan daha çok sakınmaya gayret eder. Kendini başkalarından üstün gören kimse ise bütün faziletlerden mahrum kalır. Övülen kimse kendisinde bir şeyler olduğunu zanneder. Resulullah Efendimizin yanında birisini övdüler, övene onun boynunu kestin, duyarsa iflah olmaz buyurdu. Birini övmek onun kibirlenmesine sebep olabilir. Kibir ve ucupsa insanı helak eder. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, din kardeşinden bir ihtiyacını isterken onu övmekle söze başlamayın. Böyle yapan onun belini kırmış olur. Birbirinizi övmekten sakının. Çünkü övmek onu boğazlamaktır. Kişiyi yüzüne karşı övmek onu boğazlamaktır. Bizi öven bize iyilik etmiş olmaz. Bizi arkadan hançerlemiş olur. Onun için övenlerin sözlerine itibar etmemeli. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, meddahların, yani herkesi övenlerin, yağcıların yüzüne toprak saçın. Toprak saçmak, onu aşağı bilmek, sözlerine değer vermemektir. Meddahların ağzına toprak atın. İyileri övmek uygun olmayınca, fasıkları, yani açıktan günah işleyenleri övmek hiç uygun olmaz. Bir hadis-i şerif meali, fasık övüldüğü zaman Allah-u Teala gazaplanır. Bizi övenlerin tesiri altında kalmak da uygun değildir. İnsanların övmesiyle yermesini bir kabul edenler makbul insanlardır. Birini tenkit ettiğiniz zaman üzülmüyor, haktan ayrılmıyorsa, övünce de sevinmiyorsa o kimse salih biridir. Hazreti Ömer kendini öven birine, beni de kendini de helak mı edeceksin buyurdu. Bir alim de kendini yüzüne karşı övene buyurdu ki, beni niçin övüyorsun? Öfkeliyken tecrübe ettin de beni Halim Selim mi buldun? Benimle yolculuk ettin de iyi biri olarak mı gördün? Bana bir emanet verdin de buna riayet ettin mi? Bilmediğin kimseyi nasıl översin? Övülmeyi sevmek felakettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, övülmeyi sevmek insanı kör ve sağır eder. Kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, nasihatleri işitmez olur. Din işlerine insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider. Cennetin ebedi nimetlerini isteyen övülmekten hoşlanmasın. Bir insan için ölüm anı mühimdir. Yani imanla gitmek mühimdir. Ölürken imanla gitmeyen kimseyi hayatında övmek neye yarar? Kendimizi övmek, övenlere ses çıkarmamak, bilmediğimiz insanları övmek uygun olmaz. Allah-u Teala bize iman gibi büyük bir nimet ihsan etmiştir. Bununla övünebiliriz. Ancak son nefese kadar bu imanı muhafaza edip etmeyeceğimiz belli değildir. Bunun için daima korku içinde yaşamak, haramlardan kaçmak, dinimizin bütün emirlerini yapmak ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Genelde övünmek iyi değildir. Alimin övünmesi de caiz değildir. Lokman suresi 18. ayeti kerimesinde mealen, Allah kendini beğenip övüneni sevmez buyurulmaktadır. Övünmek, büyüklenmenin, kibirlenmenin alametidir. Mümin suresinin 35. ayeti kerimesinde, büyüklenenlerin kalplerinin mühürlendiği bildirilmektedir. İmam-ı Gazali Hazretleri, Necm suresinin nefsinizi tezkiye etmeyiniz mealindeki 32. ayeti kerimesinin tefsirinde,
bir iyilik yapınca bunu ben yaptım deme. Onu bir iyilik sanma. Onu iyilik olarak kabul etmek, kendini beğenmektir buyurdu. Beydavi tefsirinde, iblisin, Adem çamurdandır, cismanidir. Ben ruhaniyim. Çamur unsurların en aşağısıdır. Bense en şerefli olan ateşten yaratıldım diyerek kibirlendiği bildirilmektedir. Övünmek yasak edilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ecdadıyla övünen kötü kimse, rahmeti ilahiden uzak cehennem odunudur. Allahü Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem aleyhisselamın evlatlarısınız. Ademse topraktan yaratıldı. Övünmek başkasını hakir, aşağı görmekten ileri gelir. Halbuki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, din kardeşini hakir görmek kötülük olarak yeter. İnsanlar helak oldu diyenin kendisi helak olmuştur. Allahü Teala Müslüman kardeşine tevazu göstereni yükseltir, ona karşı üstünlük taslayanı da alçaltır. Hak Teala mütevazı olun, büyüklenmeyin, zulmetmeyin diye bana vahyetti. İnsan ilim sahibi olunca kendini büyük görmeye başlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de mealen her ilim sahibinden üstün bir alim vardır buyurulmaktadır. Alimlerin afeti kendilerini büyük görmeleridir hadisi şerifi, ilim sahiplerinden kibirlenenlerin olabileceğini göstermektedir. Övülmek için hiç kimse kendinin alim olduğunu söylememelidir. Çünkü hadis-i şerifte alimim diyen cahildir buyuruldu. Allahü Teala Peygamber Efendimize tevazu sahibi olmayı emretmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala beni insanların en iyisinden yarattı. İnsanların en iyisiyim, en iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söylerim. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte onlara şefaat ederim. Kimsenin ümidi kalmadığı bir zamanda onlara müjde veririm. O gün her iyilik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livai Hamd benim elimdedir. Peygamberlerin imamı hatibi ve hepsinin şefaatçisiyim. Bunları övünmek için söylemiyorum, hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum.

Şiirlerle Menkıbeler. Rükneddin-i Çeşti, rahmetullahi aleyh, cehennemde yanmamak için. Bu zat buyuruyor ki, ilim bir ganimettir. Hiç günah işlememek hakiki afiyettir. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten. Nefret edip kaçınır günahlardan da hepten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki müminler, ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Her sıkıntıya girmek, günah sebebiyledir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. İki zinet vardır ki, süsler insanları hep. Birisi tevazudur, diğeri haya edep. Zira kibirlenecek neyin var ki ey insan? Gece gündüz Rabbine edersin günah, isyan. Rabbimizin gadabı günahlar içindedir. Lakin belli olmaz ki acep hangisindedir. Bunun için hepsinden kaçmalı ki Müslüman, gadab-ı ilahiye düşmesin hiçbir zaman. Bir günde talebeye bu mübarek alim zat yine bir sohbetinde buyurdu, ey cemaat, yarın mahşer yerinde korkusuzluk, emniyet, içinde bulunmayı istiyorsanız şayet, hem dahi cehennemden kurtulabilmek için bugünden çaresine bakmalıdır bu işin. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Ey insanlar! Bilin ki işlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, hayır ve ibadet de bir nimet olacaktır ebediyen cennette. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey Müslüman! Merhameti elinden bırakma hiçbir zaman. Resulün ahlakıyla tezyin et ahlakını. Hep onun sünnetine uydur harekatını. Günahlardan uzak dur, kork ve titre Rabbinden. Dünya muhabbetini çıkarıp at kalbinden. Eğer İslamiyete uymaz ise işlerin, yarın mahşer gününde geçmez hiç mazeretin. Kurtulmak istiyorsan cehennemden, ateşten, uzak dur büyük küçük günah olan her işten. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Takva üzre yaşayıp düşünür ölümünü.

Şah Şüca Kirmani Hazretleri buyuruyorlar ki, yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette bulunmaktan uzak durunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere safra kesesi ve hemoroidden bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizlerle olacak. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
7: Sizleri gördük. Çok iyi olduk hocam. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Hemen konumuzu ben anlattım mı yalnız girişimizde? Safra kesesi ve hemoroidden bahsedeceğiz bugün sizlere. Tabii. Ben öncelikle safra kesesinden başlamak istiyorum hocam. Safra kesesi nedir? Kimlerde görülür, nedenleri nelerdir?
8: Tabii. Şimdi safra kesesi karaciğerin ön alt yüzünde ters duran bir armut şeklinde tarif ediyoruz.
7: Evet.
8: Gerçekten adı gibi bir kese. İçinde safra birikiyor. Karaciğerden gelen safra kesenin içinde bekliyor. Bu bekleme sırasında sıvı olan safra konsantre hale geliyor. Yani koyulaştırılıyor. Biz buna ayran şeklinden yoğurt şekline dönme diye tarif ediyoruz. Evet. Ve biz yemek yedikten sonra safra kesesinin kasılması gerekiyor. Özellikle yağlı yemeklerden sonra safra kesesinin kasılıp o safrayı boşaltması gerekiyor. Ve 12 parmak bağırsağından bir uyarı geliyor safra kesesine yemek yediğimizde. Yani bana gıdalar geldi, artık safrayı gönder diye bir haber geliyor. Ve bu haberle safra kesesi kasılarak safrayı 12 parmak bağırsağına akıtıyor.
7: Evet.
8: Dolayısıyla sindirim sistemimize, yani sindirim olayına yardım eden karaciğer tarafından salınan bir sıvıdır safra ve bu safranın yarı yolda beklediği oluşuma da safra kesesi diyoruz.
7: Evet, aslında yemiş olduğumuz yiyeceklerden de kaynaklıyor değil mi hocam? Yani safra kesesi hastalıkları yemiş olduğumuz yiyeceklerden de hazımsızlık yaparak yola çıkıyoruz ve hastalıklar meydana geliyor.
8: Şimdi tabii safra kesesi içindeki safranın

0: Kaldı ki o safra akamazsa bir şekilde, o zaman karaciğere dönük de bir birikim oluyor, hı hı. bir gerginlik oluyor ve karaciğer bozukluğu devreye giriyor.
1: Evet.
0: Karaciğer bozukluğu siroza kadar varan ya da erken evrede karaciğerin iflas etmesi şeklinde, yetmezliğe girmesi şeklinde hı hı. bir bozukluk ortaya çıkabiliyor. Bu safranın akamaması, yani safranın staz dediğimiz durgunluğu da yaşamak mümkün değildir evet. diye söylüyoruz.
1: Peki, en sık kimlerde görülüyor hocam?
0: Safra kesesinin tabii ki hastalıklarından bahsederken safra kesesi taşlarından bahsediyoruz. Evet. Safra kesesi taşları en çok hanımların hastalığı olarak söylüyoruz. Hı hı. Genellikle toplumda her 8-10 kadının birinde safra kesesinde mutlaka taş oluşumu söz konusudur.
1: Evet.
0: Burada 40'lı yaşların üstüne çıkmak var. Kilo almış hanımlarda, çok doğurmuş hanımlarda ve uzun süre rejim yapan yahut da beslenme şeklini değiştiren insanlarda evet. safra kesesi taşları daha sıklıkla görülebiliyor. Erkeklerde de safra kesesi taşı mevcut olabilir ama bu hanımlardan çok daha az oranda görülüyor. Onlarda da safra kesesine bağlı komplikasyon dediğimiz yani oluşan olaylardan hayatın tehlikeye girdiği evet. tablolar erkeklerde daha sık olarak rastlanıyor.
1: Peki safra kesesi taşları neden oluşuyor hocam? Genelde izleyicilerimiz merakla bekler, yediğimiz besinlerden dolayı kaynaklı mıdır diye.
0: Tabii. Şimdi hı-hı. safra kesesinde taş oluşması için iki şey gerekiyor. Evet. Yani iki mekanizma olması gerekiyor. Ya safranın kasılamaması lazım. Yani safra hı-hı. her yemekten sonra boşalması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu boşalma işlemini yapamıyor. Dolayısıyla safra kesesi orada ters bir armut şeklinde duruyor. Sapı da safra kanalı. Hı-hı. Oradan boşalamayınca, yani sıkıp da safrayı boşaltamayınca evet. gelen safra karaciğerden direkt bağırsağa geçiyor ve safra kesesinin içindeki safra orada duruyor. Hı-hı. Boşu boşuna evet. durmuş oluyor ve bu zamanla çökelti oluyor. Bu çökeltinin içinde mikroorganizmalar zamanla yerleşiyor. Önce safra çamuru, safra kumu dediğimiz tablo ortaya çıkıyor evet. ki ultrasonlarda bazen bu terimleri görüyoruz. Yani safra çamuru olmuş, safra kumu olmuş.
1: Evet.
0: Ve daha sonra da bunun içine mikroplar yerleşerek safra taşları oluşuyor. Evet. Genellikle o safra taşının olduğu yerde enfeksiyonlar da mevcut oluyor. Bu safra kesesine bağlı sebep. Bir de safranın kendisinin akışkanlığı önemli.
1: Evet.
0: Safra normalde akması gerekiyor. Safranın konsantrasyonu artarsa, yani bizim derişik dediğimiz yahut da daha çok koyu kıvamlı hale gelirse akışkanlıkta bir eksiklik olup
1: evet.
0: yine safra yollarında staza bağlı çökeltiler ve taşların oluşması söz konusu. Yemeklerle ilişkisi var mı diyorsanız, tabii ki yemek çeşidi de değil ama özellikle şimdi kandaki evet. kolesterol, safra tuzları ve lesitin dediğimiz maddelerin oranlarında bir değişiklik olduğu zaman safra hı hı. taşları daha çok oluşuyor. Biz daha çok konsantrasyonu artıran yağlı gıdaları yediğimizde hı hı. onun için şişmanlar dediğimiz, kilolu dediğimiz hastalarda bu yedikleri gıdaya bağlı olarak konsantrasyon artışı oluyor. En önemlisi de burada suyun az alınması.
1: Evet.
0: Sıvının az alınması da yine kandaki konsantrasyon, yani yoğunluğu artırdığı için hı hı. o bizim ayran kıvamından yoğurt kıvamına geçiş olduğu için daha çok çökertler olabiliyor. Ana söylemek istediğim evet. şey, suyun az alınması bir sebep olabilir.
1: Evet. Suyu her zaman da tabii ki çok fazla.
0: Su zaten normal sağlık için de evet. içilmesi gerekiyor. İnsanların kilo başına işte günde her kilo başına her saatte 1 gram idrar çıkartmaları gerekiyor.
1: Gerekli.
0: Yani dolayısıyla yetişkin bir 70 evet. kiloluk bir insanın hı hı. İşte 2 litreye yakın bir idrar çıkartması gerekiyor ve o idrarı çıkartacak kadar da sıvı alması gerekiyor eğer bir böbrek bozukluğu yoksa.
1: Peki safra kesesi taşı olan bir insanda hazımsızlık normal midir hocam?
0: Şimdi safra kesesi taşı olan bir insanda hiçbir şikayette olmayabilir.
1: Evet.
0: Biz tesadüfen bir check-up sırasında safra kesesinin içinde taşları tespit ederiz ve hastalar benim bir şikayetim yok diyebilirler.
1: Evet.
0: Ama sindirim sistemi şikayetleri, gaz, hazımsızlık, karında şişkinlik, tuvalete gitmekte zorluk, bazen geğirme gibi karında bir şişkinlik evet. gibi şikayetler hastalar söyleyebilir. Ya da işte göğüs kemiğimin arkası yanıyor gibi bir şikayetler de bulunabilir. Bunlar keseye bağlı olabilir de olmayabilir de. Ama bazı safra kesesi hastalıklarında omuz ağrısı, özellikle sağ omuz ağrısı ya da

0: sırt ağrısı hastalar, evet, tarif edebilir. Özellikle iltihaplı durumlarda sırtta iki kürek kemiğinin ortasında bir bölgede uyuşukluk ya da ağrıdan hastalar bahsedebilir. Hı hı. Buna eskiler safra kesesi romatizması denirdi.
1: Evet.
0: Bunu şunun için söylüyorum, bu hastalar kaplıcalara giderlerdi. İşte fizik tedavi, hı hı, olmak için bazı yerlere giderlerdi. Sonunda bunları bir doktor, "Aa, şu safra kesene bir bakalım, senin şikayetlerin ona olabilir" diyene kadar sanki bir romatizma hastasıymış, evet, gibi dolaşırlardı. Bir diğer bulgu da safra kesesi kalp hastalığı dediğimiz bir terim var.
1: Evet.
0: Safra kesesi kalbi. Bu da şöyle bir şey. Safra kesesi taşı olan hastalarda karında hazımsızlık ve şişkinliğe bağlı olarak kalbin ekseninde bir bozulma olabiliyor.
1: Evet.
0: Özellikle midede bir şişkinlik oluyor. Kalbin normal durması gereken açı
1: aslında
0: bozulabiliyor.
1: Aslında sıkıştırmış oluyor kalbi.
0: Tabii hastada bir çarpıntı, evet, ve sanki enfarktüsün varmış gibi bulgular, evet, olabiliyor. Bu hastalar bazen anjiyografiye kadar gidebiliyor. Çünkü gerçekten gittikleri, hı-hı, acil servislerde bunlara enfarktüs mü geçiriyor, kalbinde bir sorun mu var diye ileri tetkik yapılabiliyor.
1: Evet.
0: Onlarda bir şey bulunmuyor ve safra keselerine bir bakıldığı zaman, evet, sebebin safra kesesi taşı yahut da safra kesesi taşına bağlı bir iltihap olduğu söyleniyor. Bunlara da safra kesesi taşına bağlı kalp hastalığı şeklinde eskiler isim verirdi.
1: Peki hocam, nasıl tedavi yöntemleri nasıldır? Nasıl tedavi şekilleri var?
0: Tabii. Safra kesesi hastalıklarında tek tedavi şekli var. Safra kesesinin çıkartılması.
1: Tamamen yani, komple
0: safra kesesinin alınıyor, tamamının alınması, evet, diye tek bir tedavi şekli var. Hastanın hiçbir şikayeti yoksa dahi, hı hı, biz bunu öneriyoruz. Çünkü safra kesesi alınmadığında neler,
1: evet,
0: olabilir diye bir soru mutlaka sormak gerekiyor. Safra kesesi iltihabı çok ciddi bir durumdur. Apandisit delinmesi gibi hayatı tehdit eden, evet, bir durumdur. Safra kesesi perforasyonu dediğimiz delinmelerde hayat riski, hı hı, söz konusudur. Onun için bu tabloya gelmeden o safra kesesinin alınması gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz safra kesesinin bir kanalı ve içinde kesede de bir taşlar var.
1: Evet.
0: O kanalcıktan taşlar safra kanalına düşebilir. 12 parmak bağırsağında çifte namlusu şeklinde böyle pankreasın ve safra, ana safra, evet, kanalı yan yana açılıyor. Buradaki taş orayı tıkayabilir ve tıkanma sarılığı olabilir.
1: Evet.
0: Halk arasında buna kara sarılık deniyor. Bu kara sarılık safra kesesi taşından olabilir, ondan olabilir ya da bir kanserden olabilir. Safra yolları kanserinden olabilir. Yani o safranın önüne, hı-hı, bir engel olan bir yerde kanser. En çok da pankreas başı kanserinde, evet, olabilir. Yani bir sarılık pankreas başı kanserine mi bağlı, taşa mı bağlı diye mutlaka biz onun ayrımını yaparız. Ama tıkanma sarılığı olmadan, taşlar düşmeden o kesenin de yine alınması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yine bu taşa bağlı pankreatit dediğimiz bir tablo var. Pankreatit biliyorsunuz yoğun bakımda yatmayı gerektiren,
1: evet,
0: uzun takipleri olan ve hayatı tehlike altına soktuğu yine çok ciddi bir,
1: evet,
0: durumdur.
1: Evet.
0: Bunun için de gene safra kesesi taşı hiçbir şikayet yoksa bile biz ameliyat, hı-hı, öneriyoruz. Bir de sonuncu sebep var ki safra kesesi kanseri çok ciddi bir kanser çeşididir.
1: Evet.
0: Ve de genellikle %80 safra kesesi kanseri taşlarla birlikte oluyor.
1: Birlikte olur.
0: Dolayısıyla yani o taşın yarattığı iritasyon dediğimiz onun tarihine bağlı olarak, hı-hı, mı kese kanseri oluşuyor, hı-hı, diye böyle bir teori de söz konusu. Dolayısıyla safra kesesinde taş görülürse mutlaka ameliyat
1: gerekli
0: öneriyoruz.
1: Yani taşları almıyoruz, keseyi.
0: Burada mutlaka keseyi
1: kaldırıyoruz.
0: Evet. Mutlaka almak gerekiyor. Burada vurgulamak istediğim, hiçbir şikayet yokken de keseyi almak gerekiyor. Ama komplikasyon olduysa, yani kese delindiyse, iltihap olduysa,
1: evet,
0: şikayetleri varsa da zaten
1: keseyi
0: alınması gerekiyor.
1: Peki safra kesesi alındıktan sonra hastada herhangi bir durum, komplikasyon söz konusu değil mi hocam?
0: Şimdi safra kesesini, hı-hı, aldığımızda biz çalışmayan bir safra kesesini alıyoruz.
1: Evet.
0: Yani o kese kasılacak, safrayı bağırsağa akıtacaktı.
1: Evet.
0: Bu sağlıklı bir keseydi ve bu fonksiyonunu yapmayan bir kese. Dolayısıyla normalde karaciğerden çıkan safra bağırsağa normal akıyor,
1: akıyor,
0: iki parmak,
1: evet,
0: bağırsağına. O keseye artık uğramıyor. Dolayısıyla biz o çalışmayan keseyi aldığımız için hastanın normal fizyolojisini hiç bozmuyoruz.
1: Hı
0: hı. Biz orada taş olan, iltihap olan ve işte turşulaşmış ya da ekşimiş,
1: evet,
0: gerçekten onun içeriğini görseniz, ya bu benim vücudumda mı ben bunu taşıyordum diyeceğiniz bazen,
1: evet,
0: cerrahat olan bir keseyi oradan çıkartıyoruz,
1: evet,
0: ki bunun zaten bir fonksiyonu yok. Hastaların da ben kesemi aldırdım diye ameliyattan sonra herhangi bir yasağı, herhangi evet. bir hayat kısıtlamaları söz konusu değil.
1: Evet hocam. Peki hasta ameliyat olmazsa ne olur? Nelere yol açar?
0: Tabii ki. Bir safra kesesi hastası evet. da taş tespit edildi ve ameliyatı reddetti.
1: Evet.
0: Onu bekleyen tehlikeler. Safra kesesinin iltihabı. Buna taşlı kolesisit diyoruz.
1: Evet.
0: Bu iltihaba bağlı kesenin delinmesi.
1: Evet.
0: Bu bir acil bir durumdur.
1: Az önce de bahsetmiş olduğunuz tabii ki, gibi o kesenin delinmesi. Sonra, ciğeri...
0: Tabii ki o taş hı hı. kesedeki taşların düşüp tıkanma sarılığına yol açması,
1: evet.
0: bir pankreatite sebep olması, kese delinmesinden dolayı karın zarının iltihabı tıpkı apandisit delinmesinde evet. olduğu gibi diyoruz. Hı hı. Bunların hepsi hayati tehlikedir.
1: Evet.
0: Bunların başına gelmemesi için erkenden safra kesesi ameliyatı olması gerekiyor.
1: Peki hocam hangi yöntemi tercih ediyorsunuz en çok ameliyatlarınızda?
0: Son 100 yılda evet. tıpta ne gelişmeler oldu dendiğinde iki şey söyleniyor. Bir tanesi laparoskopik cerrahi dediğimiz bir yöntem. Hı hı. Burada eskisi gibi artık hastanın karını açılmıyor.
1: Evet.
0: Yani karın açık katlarını cildi cild evet. altındaki kesmiyoruz. Evet. Ufak borucuklarla karnın içine giriyoruz evet. ve safra kesesini oradan çıkartıyoruz.
1: Şu an de gösteriyor ekranlarda hocam.
0: Evet.
1: Safra kesesi.
0: Burada
1: ameliyatımız.
0: Göründüğü gibi safra kesesini karaciğer evet. yatağından koterle çıkartıyoruz. Bu görünen işlem 10-15 Hı-hı. dakikalık bir işlemdir. O astığımız safra kesesidir. Gördüğünüz gibi normal bir keseyi görmüş olsanız bu iltihaplı bir safra kesesidir. İçinde cerrahat doludur. Çıkarttığımız karaciğer yüzeyi de orada görünmektedir.
1: Gerçekten artık çürümüş bir şekil almış hocam.
0: O iltihaplı bir safra kesesidir gördüğünüz.
1: Evet.
0: Normal kese mavi yani açık renkte hatta şeffaf kadar görünen bir şekildedir evet. ve sağlıklıdır. Bu çalışmayan bir safra kesesidir. Göründüğü gibi bu karnın içine soktuğumuz o küçük aletlerle safra kesesini karaciğer yatağından ayırdık.
1: Hocam biyopsi dedikleri şey bu mudur? Tamam,
0: bu yöntemle biyopsi de alıyoruz ama şu evet. anda safra kesesini oradan dışarı çıkartıyoruz gördüğünüz gibi.
1: Evet.
0: Biyopside yine göbekten bir küçük delikle giriyoruz ve küçük 2 milimetrelik bir başka delikle karaciğerden ya da karın içindeki şüphelendiğimiz herhangi bir yerden bir parça alıp patolojiye gösteriyoruz. Buna da laparoskopik yöntemle biyopsi diyoruz.
1: Evet.
0: Yani burada vurgulamak istediğim ameliyat şekli artık bütün dünyada laparoskopik kolestektomidir. Evet. Yani karnı açmadan delik bir küçük delikle safra hı hı. kesesinin dışarıya alınmasıdır.
1: Evet.
0: Alınması yöntemidir. Bu vesileyle bir diğeri nedir ikinci ilerleme diyorsanız organ nakilleridir.
1: Organ nakli.
0: Orada organ evet. nakilleridir tabii.
1: Çok önemli
0: yani böbrek nakli, karaciğer nakli evet. ya da bağırsak nakli gibi diğer nakillerdir hı hı. ki bu da son 100 yıl içindeki tıptaki en büyük ilerlemelerden biridir tabii ki.
1: Peki hocam açık ve kapalı ameliyatların arasındaki fark nedir? Yani açık ameliyat olmasının sebebi nedir?
0: Şimdi kapalı bir ameliyatta yani bu laparoskopik evet. yöntemle başlayıp açık ameliyata geçilebilir. Açık ameliyat dediğimiz ameliyatta klasik ameliyat şekli ya da karnın tam orta hattan yukarıdan aşağıya 15-20 santim kadar açmak evet. ya da kaburga kavisi dediğimiz kaviste yine karnı yanlamasına açmak ve direkt olarak karnın içine girip yapacağımız işlemi keseyi çıkartacaksak hı-hı. keseyi çıkartma işlemi direkt olarak görüp yapmaktır. Tabii burada bir karnın cildinin
1: estetik
0: cilt altının ve kaslarının evet. kesilmesi söz konusudur. Sonra onları dikiyoruz biz ama hastanın mobilize olması diyoruz. Yani ayağa kalkması evet. tabii ki diğer yöntemden kıyaslanmayacak kadar daha uzundur.
1: Hı hı.
0: Laparoskopik yöntemde hasta 5-6 saat sonra gıdasını hı hı. alabilir. Ertesi gün normal evine gidebilir. Hatta normal mesaisine, işine, gücüne de gidebilir. Oysa klasik yöntemde yani açık ameliyatta hasta 4-5 gün hastanede yatıyor. İşte
1: evet.
0: ilk yürüyüşü biraz zor olabiliyor. Hareketlenmesi hı hı. zor olabiliyor. İşte sindirim sisteminin çalışması için bir süreye ihtiyaç oluyor. Yani hem konforunda bir
1: evet.
0: eksiklik hem de sağlık açısından da bir takım sakıncaları olan bir yöntemdir.
1: Evet. Hocam peki ameliyata gelmeden önce ilaç tedavisi uyguluyor musunuz hastalarınıza?
0: Safra kesesi hastası hı-hı. iki şekilde bize gelir. Ya hiçbir bulgusu yoktur. Sadece
1: evet.
0: tespit edilmiştir. Biz ona gel ameliyat ol diyoruz. O gün geliyor. Geldiğinde check-up dediğimiz bir dizi tetkikten geçiyor.
1: Evet.
0: Bunlar mutlaka kanına bakılıyor, hı-hı. idrarına bakılıyor. İşte kan sayımında bir eksiklik var mı yok mu diye bakılıyor. Kanda üresi, şekeri yani böbrek fonksiyonları normal midir diye bakılıyor. Göğüs hastalıkları, kardiyoloji dediğimiz kalp hastalıkları açısından hasta tetkik ediliyor ve hasta biz ona anestezi onamı diyoruz, anestezi onayı diyoruz. Bu tetkiklerden geçtikten sonra o hasta anestezi alabilir deniyor ve biz o hastayı o zaman ameliyat ediyoruz. Bizim ameliyatımız ameliyat masasında 10-15 dakika bir süreyi alıyor. Evet. Ve bu hastalar işte yarım saat sonra da servise geliyor. 4-5 saat sonra normal gıdalarını alabiliyorlar. Bugün ameliyat ettiğimiz bir hastayla bir gün sonra ertesi sabah gelip hadi güle güle diye onları normal evlerine gönderiyoruz. Tabii ki.
1: Evet.
0: Herhangi bir dikiş alma sorunu yok. Çünkü oradaki küçük delikleri de biz estetik hani söyleniyor.
1: Evet.
0: Bir yöntemle kapatıyoruz ve bir dikiş alma sorunu olmuyor.
1: Evet. Peki hocam şunu da ben sormak istiyorum kendi adıma. Ya her hazımsızlığı biz safra kesesi taşı olarak bilmeli miyiz yoksa dediğiniz gibi başka hastalıklarla da karıştırmalı
0: Şimdi,
1: mıyız?
0: Şimdi tabii safra kesesi hastalıkları başka hastalıklarla da karışıyor. Bu sindirim sisteminin tüm hastalıklarını evet. bu gruba almak lazım. Özellikle yemek borusunu ilgilendiren hastalıklar. Yemek borusunun alt ucunda bir reflü dediğimiz çağımızın hastalığı olan evet. hastalık söz konusu. Midedeki gastrit ve sindirim bozuklukları, 12 parmak bağırsağındaki ülserler,
1: evet.
0: Psikosomatik hastalık dediğimiz ruhsal durumumuzda çok ilgili olan işte tuvalete gitme yani boşaltım sorunları olan hastalıklar
1: evet.
0: grubu safra kesesi hastalıklarını hep taklit ederler. Dolayısıyla bir safra kesesinde taşı görüp de diğer tetkikleri evet. yapmamak olmaz. Bir safra kesesi taşı gördüğümüz hastaların midelerine de bir mutlaka gastroskopi yahut da gerekiyorsa bir kolonoskopi tetkiklerini yapılması. Mutlaka yaptırıyoruz.
1: Peki hocam yapmış olduğunuz ameliyatlarda genel anestezi gerekiyor mu?
0: Tabii ki genel anestezi gerekiyor. Çünkü karnın içini karbonhidratlı gazıyla evet. şişiriyoruz. Ama bu hiçbir zaman işte boğaza o tüpü taktığımız uzun anestezi Ortunlar. Çeşitlerinde bir evet. anestezi şekli değil.
1: Değil.
0: Daha basit ve daha kısa süreli bir anestezi şekli uygulanıyor. Burada bir de taşsız safra kesesi iltihabından bahsetmek
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Evet, buyurun hocam.
0: Taşsız safra kesesi ameliyat hastalığı şu. Normalde hasta safra kesesi iltihabı geçirebilir. Ama tetkiklerde kesesinde taş çıkmaz.
1: Taş çıkmaz.
0: Biz buna
1: aslında aynı belirtileri yaşar değil mi hocam?
0: Hasta aynı evet. belir ateşi olur, safra kesesi evet. iltihaplanır, karnı ağrır. Bir de bu hastalar şeker hastası olabilir.
1: Evet.
0: Özellikle diyabet hastalarında safra kesesi komplikasyonları Hı-hı. ağır seyreder. Yani o kolay delinir.
1: Hı-hı.
0: Şeker kolay ayarlanamaz.
1: Evet.
0: Bir de nörolojik defisiti dediğimiz yani algılaması eksik olan yaşlı grup hastalarda ya da Hı-hı. bebek grubu hastalarda şikayetini dile getiremez. Kesesinde de taş yoktur ama kesesi dilinebilir.
1: Dilinebilir. Evet.
0: Ve burada bir hayati tehdit Hı-hı. söz konusudur. Yani bir şeker hastasında kesesinde taş yoksa bile safra kesesi delinmesini mutlaka aklımızda getirmemiz hı hı. gerekiyor ve mutlaka erken dönemde bu bulgular başlar başlamaz safra kesesini almak gerekiyor. Yani bu şikayetlerle gelen bir hastada geciktirmemek gerekiyor hastayı. Şeker hastalığı varsa, safra kesesi taşlı varsa evet. zaten erken davranmak gerekiyor. Yoksa da kesesinde taşı yok bir sorun evet. olmaz deyip düşünmemek gerekiyor.
1: Evet. Şimdi izleyicilerimizden bir soru geldi hocam. Safra kesesi Tabii. taşları kanser yapar mı? Az önce bahsettik ama izleyicimiz tekrar soruyor.
0: Tabii ki. Hı-hı. Safra kesesi taşının direkt kansere sebep olduğunu söyleyemiyoruz. Böyle bir
1: evet.
0: teori var, hipotez var ama şunu biliyoruz. Kanser hastalarının çoğunda taş var.
1: Taş var.
0: Bu evet. sebep olduğunun bir göstergesi olarak bütün dünyada kabul ediliyor.
1: Evet. Peki hocam kemoterapiler yine aynı şekilde safra kesesi kanserinde de aynı şekilde süreç devam ediyor mu?
0: Şimdi safra kesesi kanseri olduğunda evet. bu bizim agresif tip kanser çeşit dediğimiz kanserlerdendir. Erken müdahale etmek gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Karaciğer yatağıyla birlikte ya da bazen karaciğerin o yarısıyla birlikte tümörü çıkartmamız gerekebiliyor.
1: Gerekiyor.
0: Yayıldığı lenf bezlerini çıkartmak gerekiyor. Hı hı. Yani mutlaka erken dönemde ameliyat yapmak gerekiyor. Ameliyat sonrasında da işte normal hı hı. onkolojik tedavi yahut da radyoterapi gerekiyorsa onlara müracaat etmek gerekiyor.
1: Evet hocam teşekkür ederiz. Hocam safra kesesinden bahsettik ama ben hemen diğer konumuza da geçmek istiyorum. Hemoroidden başlamak
0: Tabii
1: istiyorum.
0: Ki.
1: Hemoroid neden kaynaklanır hocam?
0: Şimdi sindirim sistemi biliyorsunuz uzun bir boru düşünün.
1: Evet.
0: Ağızdan başlıyor, makatta sona eriyor.
1: Evet.
0: Bu uzun boru bazı yerlerde genişliyor. İşte bazı yerlerde şekil değiştiriyor. Makatın son yani makatı son kabul edersek oradan da 1,5-2 metrelik bir kalın bağırsak bölümü var. Evet. Orası kalın bağırsak daha çok depo görevi görüyor. Makatın son kısmında da dışarıya atılması gereken atıklar bekletiliyor ve belli zamanlarda tuvalete gidip onları atıyoruz.
1: Evet.
0: Bu son kısımdaki bozuklukların oradaki damarların şişmesinden hemoroid dediğimiz hastalık meydana geliyor. Hemoroid halk arasında hemoroid memesi olarak söylenebiliyor.
1: Evet.
0: Bahsur olarak söylenebiliyor. Ya da sadece makatımda meme şeklinde söylenebiliyor. Oradaki sünger gibi zaten olan kan damarı yumaklarının büyümesi ve makatın dışına çıkması şeklinde hemoroid hastalığını söylüyoruz.
1: Belirtileri hocam bahsetmiş olduğunuz gibi, yani zorlanmadan dolayı mı oluyor yoksa?
0: Şimdi buradaki neden hemoroid oluyoruz? Evet. Orada madem ki o süngerler var, makatın son kısmı çıkış kısmı. Hemoroid plexusu dediğimiz damar yumağı, süngerimsi bir yumak var. Orada duruyor ve sıvının kaçmasını ve gazın kaçmasını engelliyor. Eğer biz tuvalete gidip çok ıkınırsak o memeleri aşağı doğru göç ettiriyoruz.
1: Evet.
0: Ve onlar makatın içinde durması gerekirken dışarıda, makatın dışına çıkıyor. Böylece makattan bir kaçak da oluyor dışarıya. Yani sıvı kaçağı oluyor. Ve makat çevresi tahriş oluyor. O dışarıya çıkan memeler daha çok büyüyor. Ve kanayabiliyor, iltihaplanabiliyor. Bazen çok ağrılı bir dönem geçirebiliyor. Kanamalı dönem geçirebiliyor. Enfeksiyon olursa orada bir iltihap olabiliyor. Makat çevresinde apseler olabiliyor.
1: Evet.
0: Bu apselere bağlı, onlar dediğimizce fistül dediğimiz tablolar oluşuyor. Yani makat çevresindeki bütün hastalıkların başlangıcı o hemoroid memelerinin aşağıya ittirilmesi, bizim zorlamamız ya da işte oradaki sfinkter mekanizmasının kasılmasının uygun olmaması.
1: Evet. Peki hocam, hemoroid nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz?
0: Eğer hemoroid hastalığı basit hemoroid şikayetleri varsa, yani dışarıya hemoroid memeleri sarkmadıysa ya da ıkınırken sarktı ama sonra geriye gittiyse, burada medikal tedavi dediğimiz tedavileri uyguluyoruz. Bir de medikal tedbirler öneriyoruz. Bunların başında tuvalet terbiyesi dediğimiz bir terim var. Tuvalet terbiyesi şu: çocuklarımıza öğrettiğimiz gibi bebeklik çağından sonraki aklı kesmiş çağından itibaren çocuklarımızı her sabah tuvalete gitsin demiyor muyuz? Yani olmadı sabah akşam yahut da tuvalete gönderiyoruz. Ama yetişkin döneminde bu tuvalet terbiyesini biz unutuyoruz. Beslenme şeklimiz de buna etkili oluyor ve günler sonraya bu tuvalet erteleniyor. Oradaki basınç, bağırsağın içindeki basınç başta hemoroid hastalığına yol açıyor. O makat bölgesindeki çatlaklara ya da oradaki apseciklere yol açıp fistüllere yol açabiliyor. Kalın bağırsağın içinde atılması gereken atıkların durmasından dolayı, uzun süre durmasından dolayı da kalın bağırsak mukozasında değişiklikler, polip dediğimiz oluşumlar ve bunlardan da kalın bağırsak kanserleri...
1: Farklı farklı hastalıklar çıkıyor değil
0: tabii
1: mi hocam?
0: Tabii, yani kalın bağırsak kanserleri meydana geliyor. Yani fizyolojik tuvalete gitmek gerekiyor özet. Bu da fizyolojik tuvalete gitmek ne demek? Ya iki günde bir kere en geç. Ya da günde iki kez tuvalete gitmek, bunu normal kabul ediyoruz. Bunun dışındakileri anormal tuvalete gitmek olarak söylüyoruz. Tuvalette uzun süre kalıp ıkınmak da yine hemoroidin oluşumunun sebeplerinden birisi.
1: Peki hocam, en çok kimlerde görülür?
0: Şimdi hemoroid hastalığı bir kere yetişkin yaştan sonra ortaya çıkan hastalık. Bizim polikliniklere gelen hastalarımızın, hemoroidin var denen hastaların yarısı gerçekten hemoroid. Öbür yarısında başka hastalıklar söz konusu. Gençlerde çatlaklar ya da makat çevresi apseler, bazen de o civardaki kıl dönmeleri
1: meydana geliyor.
0: Olabiliyor. 40 yaşın üstünde makatımdan yahut da tuvaletten bir şikayetim var diye gelen hastalarda, bir de kanamam var, son zamanlarda kan görüyorum tuvaletimde dediklerinde, onlarda da makatın son kısmında kanser ya da kalın bağırsağında bir kanser var mı diye mutlaka aklımıza getirmemiz gerekiyor. Onlara da bir kolonoskopi mutlaka biz istiyoruz.
1: Peki tedavi edilmezse ne olur hocam hemoroid?
0: Hemoroid hastalığının ilk evrelerinde zaten
1: ilaç tedaviniz var
0: ilaç,
1: mı?
0: Tabii ilaç tedavisi veriyoruz. Bu ağrılarını yok etmeye, oradaki bölgeyi uyuşturmaya yönelik, tuvalete eğer kabız çıkıyorsa tuvaletini yumuşatmaya yönelik tedaviler. Ama tabii altında bir kanser olmadığını mutlaka önce bir garanti altına almamız gerekiyor. Yani 40 yaşın üstünde mutlaka kolonoskopi, başka bir hastalık olmaması gerekiyor. Bizim üçüncü ya da dördüncü evre dediğimiz hemoroid memeleri makatın dışına taştıysa onların ilaçla artık düzelmeleri mümkün değil. Biz onları eski haline döndürecek hemoroid ameliyatı hastalara gerçekten öneriyoruz. Burada da yine klasik eski ameliyat tipi ameliyat ve bir de modern ameliyat diye bir iki yöntem var. Klasik yöntem hemoroid ameliyatında dışarıya sarkan hemoroid memelerini biz keser çıkartırdık.
1: Evet.
0: Ama bunlar fizyolojik olarak orada olmaları gerekiyordu. Biz hastada olması gereken, yani Allah bizi yarattığında orada var olan süngerisi yapıyı çıkartmış oluyoruz. Ve bir yanlış yapmış olurduk yıllarca. Son 30 yıla kadar bunu hep yapıldı. Hemoroid memeleri çıkartılırdı. Ve hastalar nereden şikayet ediyordu bu sefer? Islak makat dedikleri bir hastalıktan.
1: Evet.
0: Yani poposundan daima bir sıvı kaçağı olan, çamaşırı her zaman kirlenen ve makat çevresi de bebeklerdeki pişiğe benzer bir kaşıntı, devamlı kaşıntı ve pişikli çile içinde olan hastalar grubu olurdu.
1: Aslında onlar koruyor. Değil mi hocam?
0: Yani o hemoroid memelerini biz çıkarttığımız için onlar olurdu. Için, ya da onları çıkartmamıza bağlı olarak bir makatta darlık olabiliyordu. Evet. Onlar da tuvalete çıkmak gene bir işkence halindeydi. Onlara biz kurşun kalem kalınlığında tuvalete çıkabilir diyorduk ve tekrar tekrar bazen ameliyatları gerektiren tablolar oluyordu. Bunları niye söylemiyorum? Şimdiki hemoroid ameliyatlarında artık hemoroid memelerini biz çıkartmıyoruz. Biz çıkartmıyoruz derken gelişmiş hiçbir ülkede çıkartılmıyor. Hemoroid memelerinin, sarkan memelerin tekrar bağırsağın içine makatın son kısmına taşınması yöntemi dediğimiz bir ameliyat şekli var. Buna zaten hemoroid o süngerisi yapının yukarıya taşınması ameliyatı deniyor. Tıpça şey diyor öyle. Makatın içine düşünün 8-9 santim yukarısında şerit şeklinde bir kısmını bir otomatik dikiş aleti çıkartıyor ve hemoroid o tekrar çaktığı zaman hemoroid memeleri, dışarıdaki memeler makatın tekrar içine göç etmiş oluyor.
1: Peki ilaçla tedavi yöntemlerini bahsettik de hocam, ne gibi ilaçlar kullanılıyor?
0: Burada önemli olan tuvalete çıkış.
1: Evet, beslenme de çok önemli.
0: Yani tabii beslenme çok önemli. Buna yine burada yine su çok önemli. Günde 2,5-3 litre yetişkin bir insanın su alması gerekiyor. Tuvalet değişikliğinin mutlaka, yani tuvaletin normal düzenlenmesi gerekiyor. Ve de makatında kan, yani tuvaletinde ya da temizlenirken kan gören hastaların, özellikle 40 yaş üstü hastaların da mutlaka ya bu kan hemoroidden geliyor diye düşünmemesi gerekiyor ve bu bir kanserin habercisi midir diye mutlaka bakılması gerekiyor.
1: Evet. Peki ameliyattan sonra hastalar nelere dikkat etmeliler hocam?
0: Hemoroid hastaları bu longo dediğimiz otomatik işaretiyle ameliyat edildilerse bunlar birkaç saat sonra bunları da evlerine gönderiyoruz. Dikkat edecek hiçbir şey yok. Çünkü makatının dışında bir yara zaten yok.
1: Evet.
0: Olay makatın içinde. Yani 8-10 santim yukarıda ve o bölgede normalde ağrı duyusu olmayan bir bölge anatomik olarak. Dolayısıyla bu hastalar çok ağrı kesiciye ihtiyaç duymazlar. Normal işlerine güçlerine ertesi gün dönerler. Ama her ameliyattan sonra olduğu gibi bazen kanama ya da o bölgede bir enfeksiyon, bir abse oluşumu söz konusudur. Onların tedavi de eğer gerekiyorsa onlara ona göre
1: İlaç
0: tedavi yapılıyor. İlaç
1: tedavisiyle de yapabilir
0: tabii
1: aslında.
0: Ki, tabii ki.
1: Peki hemoroidin tekrarlama şansı var mıdır hocam ameliyattan sonra?
0: Eğer tuvalette ıkınma devam ediyorsa, kabızlık devam ediyorsa
1: tekrar.
0: Her hemoroid hastalığında tekrarlama olur. Ama bu tabii ki ilk memeler kadar kocaman hemoroid basur memeleri olmaz ama yine oradaki memeleri, yani süngerisi yapının dışarıya göçü, orada çatlaklar, o çatlaklardan içeriye girip mikropların iltihaplanması gibi sorunlarla yaşayabiliriz.
1: Evet. Özellikle bir sorumuz daha geldi hocam. Doğum yapan bayanlarda doğum yaptım diye söylemiş izleyicimiz.
0: Evet, doğum lafını duyunca hemen biz bütün tedbirlerimizi doğuma hazırlık dediğimiz bir programda mutlaka almamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Eğer çocuk yapmaya, özellikle ilk çocuğunu yapmaya niyetlenen genç kızlarımız o hazırlık içinde tüm bir check-up'tan geçerler ya.
1: Evet.
0: Makat bölgesini ihmal ederler.
1: Evet.
0: Hemoroid hastalığı varsa, bir çatlağı varsa, yani makatta bir sorunu varsa onu gebelik öncesi mutlaka çözmek gerekiyor. Çünkü gebelik sırasında bebeğin hacminden dolayı yukarıya toplar damarların çıkışında bir engellenme oluyor.
1: Evet.
0: Yani bebek o bölgeyi doldurduğu için damarlarda bir şey yukarıya dönmede bir güçlük oluyor. Ayaklarda biliyorsunuz evet. varisler olmaya başlıyor. Varisler ne? Toplar damarların genişlemesi. Makat bölgesinde de o toplar damarlar genişliyor.
1: Genişliyor.
0: Ve o hemoroid evet. memeleri şişmeye başlıyor. Hasta özellikle hamile ise biz müdahale etmekte de zorluk Söyle çekiyoruz mi? Ve bu sefer de doğum sonrasına bırakıyoruz bu müdahaleyi.
1: Yani ona biraz zaman alıyor aslında.
0: O gebelik süresinin evet. çilesini çekmemek için planlamadan sırasında o tedavi yapmak gerekiyor.
1: Evet hocam, safra kesesinden ve hemoroidden bahsettik fakat bir sorumuz daha geldi bize. Kıl dönmesi ile ilgili sorularımız var izleyenlerimizin. Evet. Dilerseniz biraz kıl dönmesinden de bahsedelim.
0: Tabii. Kıl dönmesi makat bölgesiyle ilgili hastalıklar grubuna evet. giriyor zaten. Makatın hemen çevresinde kıl dönmeleri de olabilir. Biliyorsunuz kıl, vücudumuzdan çıkan kıllar kıllı bölgelerde içeriye dönüp yumak yapabilirler ve orada iltihaplar yapabilirler.
1: Evet.
0: Bu işte erkeklerin sakal bölgesinde,
1: yüz bölgesinde,
0: koltuk altı bölgelerinde, pubis bölgelerinde olabilir. Ama kuyruk sokumunda iki kalçanın arasındaki bir bölge en sık kıl dönmesi hastalığının olduğu bölge.
1: Evet.
0: Genellikle gençlerin hastalığı, kıllı erkeklerin hastalığı.
1: Hastalığı evet.
0: Burada vücudumuzda o kalça hareketlerinin negatif etkisiyle kılların içeriye Hı. dönmesi söz konusu olabilir. Yukarıdan düşen kılların bir şekilde yine bu negatif basınçla içeriye evet. dönmesi olabilir. Ya da o kılın hiç dışarıya çıkamaması evet. içeride bu yüp dönmesinden kaynaklanıyor Hı. olabilir. Kıl dönmesi hastalığında bir kesecik var. O kesenin içinde kıllar var, ölmüş, dökülmüş kıllar evet. var ve de onun olduğu yerde de bir apse var,
1: evet.
0: iltihap var. Eğer bu apse şeklindeyse acil olarak bunlar zaten acile Hı-hı. gelir ve önce o apseyi boşaltırız biz.
1: Evet.
0: Yani kıl dönmesine bağlı apse o.
1: Evet.
0: Eğer
1: iltihabı temizliyorsunuz aslında
0: bilmiyorum. Tabii önce apsesini temizliyoruz, evet. esas ameliyatını sonraya saklıyoruz çünkü oranın temizlenmesi evet. gerekiyor. Ya da orada bir sürü delikler var. Kalçanın iki kalçanın tam ortasında o deliklerden devamlı akıntı olabiliyor, iltihaplı akıntılar evet. olabiliyor. Bir takım yöntemlerde işte onların pensetlerle temizlenmesi, içlerinin alkollerle yakılması gibi, gümüşlü kalemleri falan gibi yöntemlerle
1: evet.
0: bu sorun çözülemez. Çünkü o geçici olarak o sırada kılları temizliyorsunuz. O bölgenin mutlaka çıkartılması gerekiyor ki biz o bölgeyi baklava dilimi tarzında çıkartıyoruz. Kalçanın yan tarafından o bölgeyi evet. Kapatıyoruz. Estetiği bozmayan, sonradan dikiş almaya ihtiyaç duyulmayan bir plastik cerrahi yöntemiyle, flap yöntemi dediğimiz yöntemle o bölgenin kapatılması gerekiyor.
1: Evet hocam. Peki hocam, hastalarınız size hangi belirtilerle geliyor? Genelde ağrılarla mı geliyor? Genelde ağrı çekilir.
0: Tabii ki. Bunlar çamaşırına bir ıslaklık evet. fark edip gelebilirler. Ellerine bazen bir şişkinlik gelebilir. Ya da benim evet. buramda ne akıyor? Buramda bir delik var diye gelebilirler.
1: Evet.
0: Ya da kuyruk sokumları bölgesinde bir şişlik, şiddetli ağrı, ateş, halsizlik şikayetleriyle çok daha ciddi durumlarda da acile gelirler. Hı. Ve o bölgelerinde bir apseye bağlı olarak biz evet. bunları görürüz ve mutlaka hastayı yatırırız ve o apseyi önce boşaltırıp tedavisini sonraya bırakırız.
1: Yani kıl dönmesi varsa kesin aslında iltihap var mıdır? Bunu mu anlamalıyız hocam?
0: Kıl dönmesi varsa orada mutlaka iltihap vardır.
1: İltihap vardır.
0: Bazen bu iltihap sessiz kalır. Uyku dönemi deriz ona. Hı-hı. Hasta benim bir şeyim yok der. Hatta ameliyata Hı-hı. gelmek istemez. Randevusunu iptal eden hastalar genellikle bu gruptandır. Ben iyileştim galiba der.
1: Evet.
0: Sonra o tekrar ağzı tıkanır. Evet. Akan iltihabın yeri tıkanır ve tekrar orada şişip bir apse oluşabilir.
1: Peki.
0: Bir de geciktirmek lafınızı kesiyorum. Bir tane kıl dönmesine bağlı delik varsa orta hatta tedavinin geciktirilmesiyle bu delikler artabilir. Bazen bu delikler makat çevresine doğru aşağıya doğru inebilir. Orada makat çevresi fistüllere yol açabilirler. Bazen erkeklerde skrotuma kadar uzanan kolları olabilir. Oralarda evet. delikler olur. Onun için bir an önce bu tür hastalıkların tedavi edilmesi gerekiyor.
1: Evet. Peki hocam, şimdi şöyle bir durum var. Ameliyata girmeden önce o iltihabı belirttiniz. Daha önce bir ilaç tedavisi, antibiyotik tedavisi yapıyor musunuz hasta?
0: Tabii ki
1: yoksa
0: önceden
1: direkt alıyor musunuz?
0: Tabii önce
1: evet.
0: Ameliyat öncesi hazırlığında antibiyotik başlıyoruz hastalara. Eğer o gün biz ameliyat sırasında o bölgeyi normal çıkartabiliyorsak çıkartıyoruz ve normal steril şartlarda yan taraftan filep kaydırıyoruz. Hı hı. Ameliyattan sonra hastaya normal ağızdan bir antibiyotik veriyoruz, ağrı kesici veriyoruz. Hastalar hastanede bir gün kalıyor, ertesi gün gidiyor. Normal hayatlarını yaşıyorlar. Yani onlara bir yasak koymuyoruz. Sadece ilk bir hafta 10 gün ameliyat yarasının üzerine bir basınç gelecek şekilde oturmalarını, evet, oturmamalarını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Hocam genelde duyuyoruz kıl dönmesi olan hastalarda, oturan insanlarda gerçekleşti.
0: Tabii
1: böyle bir
0: güzel
1: durum var mı?
0: Tabii çok güzel. Kıl dönmesi hastaları eskiden İkinci Dünya Harbi'ndeki Amerikan askerlerinde çok görülmüş ve
1: evet,
0: iş kaybına sebep olmuş. Jip şoförlerinde görülmüş bu hastalık. Çünkü sert zeminde devamlı travmaya maruz kalmışlar. Sonradan görmüşler, ata binenlerde bu hastalık çok görülmüş. Bisiklet kullananlarda çok görülmüş.
1: Evet.
0: Ve o bölgeye devamlı bir basınç olmasından çok görülmüş. Ve günümüzde de yanlış oturma, bilgisayar karşısında ya da
1: evet,
0: ekran karşısında yanlış oturma diye söylüyoruz. Yani kalçanın üzerine değil de kaykılarak oturma şeklinde. O kuyruk sokumunun olduğu bölgenin üzerine.
1: Aslında oturma yanlışlıkları da diyor muyuz hocam?
0: Oturma yanlışlıkları diyoruz. Yani evet, dik oturmama. Biz yani dik oturmamız lazım ve ağırlığımızın evet, kalçaya gelmesi lazım. Biz o kaykılarak oturma diyoruz ona. Daha böyle aşağıya kayıp yani göbeğimizi çıkartıp o kuyruk sokumunun üzerine darbe geldiğinde oradaki kılların içeriye dönmesine sebep oluyoruz. Bisiklete binenlerde, at binenlerde, işte araç kullananlarda evet, bu hastalık oluyor. O bölgede hassas böyle sıkıntılar olan hastaların araç kullanırken işte biz simit öneriyoruz. Yani
1: evet,
0: o bölgenin boşluğa gelmesi şeklinde eczanelerde bulunan
1: medikal simitler değil
0: ya
1: mi?
0: Bu medikal simit de olabilir. Çok ortası boş olan,
1: boş
0: bir
1: olan
0: simit.
1: Evet.
0: Havuzlarda çocukların hani kullandıkları simitlere
1: evet,
0: benzeyen basit simitleri öneriyoruz.
1: Peki hocam, kıl dönmesi ameliyatından sonra hasta ne zaman günlük yaşantısına dönebilir?
0: Kıl dönmesi ameliyatından sonra, bu filep çevrildikten sonra, hı-hı, hastalar bir gün hastanede kalıyor. Bir küçük hortumcuk oraya koyuyoruz biriken kanı dışarıya çekmek için. Ertesi sabah onları taburcu ediyoruz. Evlerinde mutlaka bir hafta istirahat etmelerini öneriyoruz. Burada da işte o yaraların üzerine oturmamalarını öneriyoruz. Normal aktif hayata bir hafta sonra dönebilirler.
1: Kıl dönmesi için aslında biz tekrarını da getirebilir diyebiliriz değil mi hocam? Ameliyattan sonra tekrar edebilir. Farklı bölgelerde.
0: Tabii ki. Ha, bazı evet, bazı hastalıklardan ameliyat olduğunuzda bu artık bitti denemiyor. Kıl dönmesi bunlardan birisi.
1: Evet.
0: Fıtıklar da öyle. Hangi bölgenin fıtıkları olursa olsun. Yani %100 bu fıtık ameliyatım olduğumu bir daha tekrarlamayacak denemiyor. Çünkü
1: evet,
0: en iyi merkezlerde bile %2-3 oranında bir tekrarlama ihtimali var. Yani sıfır değil. Kıl dönmesi hastalığında da sıfıra yakın olan yöntem filep yöntemi.
1: Evet.
0: Ama dikkat ederseniz sıfıra yakın diyoruz. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde kıl dönmesi ameliyatından sonra sıfır nüks diye bir şey söz konusu değil.
1: Evet.
0: Bu rakamı mutlaka işte sıfıra yakın hale getiriyoruz. Normal klasik eski yöntemlerde, yani o bölgenin, kıllı bölgenin, dönem bölgenin çıkartılıp primer dikilmesi, karşılıklı dikilmelerinde %20 oranında nüks var. Yani 5 hastanın birinde
1: evet,
0: tekrarlıyor. O bölgelerin kesilip açık bırakılması diye bir yöntem var.
1: Hı hı.
0: Orada da yine %10-15'e yakın bir nüks oranı var. Ama
1: evet,
0: bu filep yönteminde bu oran %2-4'ler seviyesine indirilmiştir.
1: Evet.
0: %2 ile 4 seviyesine indirilmiştir. Ama sıfıra henüz gelmemiştir.
1: Hocam az önce dikkatimi de çekti. Biz şimdi kıl dönmesinden bahsettik fakat yani yüzde de olur dediniz. Genelde erkeklerde. O da çok dikkatimi çekti.
0: Tabii bu
1: kıl dönmesi,
0: sakal,
1: onda da ameliyatlar gerekiyor.
0: Sakal bölgesinde olabilir.
1: Tekrar.
0: Bazen
1: evet,
0: koltuk altı bölgesinde olabilir. Pubis bölgesinde olabilir. Bunlar bazen birden fazla olabilir. Cerrahi olarak tüm koltuk altının çıkartılmasını, yani oradaki kıllı bölgenin
1: evet,
0: çıkartılmasını gerektirecek ameliyatlar olabilir. Çene bölgesinde orada lokal tedbirlerle o bölgenin
1: o şekilde,
0: ya çıkartılması
1: evet,
0: ya da kılların çıkartılması şeklinde yapıyoruz ama kuyruk sokumunda
1: daha fazla değil mi?
0: Kuyruk
1: hocam?
0: Sokumunda bir orada yuvacık oluyor ve o kıllar oranın içinde kalıp mutlaka ileride sorunlar yaratıyor. Onun için oranın ameliyatı
1: evet,
0: olması gerekiyor.
1: Peki hocam, ben sorularımı yönelttim size ama sizlerin de ekleyeceği bir şey varsa hemen sizden alalım. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz.
0: Evet, şimdi bizim tıpta bir kural var. Hangi, evet, hangi hastalık olursa olsun doktora gitmeyi geciktirmek ya da
1: evet,
0: doktora gitmemek şeklinde bir kendimize
1: maalesef,
0: yaşam şekli edinmişiz. Hiçbir zaman doktora gittim diye pişman olunmaz.
1: Evet.
0: Doktora gitmemekten pişman olunur. Bu safra kesesi hastalığı konuştuk, onun için geçerli. Yani safra kesesi hastalığı için taşı mevcut, doktora gitmiyor yahut da önerilen ameliyatı olmuyor. Bu hastalarda komplikasyonlar gelişiyor.
1: Evet.
0: Ve hayatını kaybedebilen hastalarımız oluyor. Herhangi bir hastanenin acil servislerine gidilse safra kesesi ameliyat olması önerilmiş ama ameliyat olmamış hastaların orada yattığını görebilirsiniz.
1: Evet.
0: Herhangi bir hastaneye gidin, orada mutlaka gecede bir iki böyle hasta gelebilir. Sindirim sistemi için bu hemoroidleri konuştuk. Makatından kan gelen bir hasta bağırsağının son kısmında bir kanser olabiliyor.
1: Evet.
0: Benim kanım geliyor ama kan görüyor kendisi de. Hemoroid diye düşünüyor.
1: Hemoroid diye düşünüyor.
0: Doktora gitmiyor. Hı-hı. Ve doktora gittiğinde de iki yıldır benim bu kanamam vardı. Kanserim de iki yıldır var olmuş oluyor.
1: Evet,
0: geç kalmış geçmiş. Oluyor. En basit selim bir hastalık, kıl dönmesinde de zamanında tedbir alınmadığında yapılacak olan ameliyatın başarı şansının azalması ya da komplikasyonlarının çok olması şeklinde bir bulgu olur.
1: Buradan izleyenlerimize neler söylemek istersiniz son kez?
0: Evet.
1: Korkmasınlar bu tür ameliyatlardan.
0: Ameliyattan evet. Kesinlikle korkmasınlar. Modern tıbbın gereklerini mutlaka yapmak gerekiyor. Bir takım alternatif yöntemler önerilebilir. Bunlar sadece yardımcı hastalıklara yardımcı yöntemler olabilir ama asıl tedavi bütün dünyanın uyguladığı, modern ülkelerin uygulayıp kabul ettiği ameliyat yöntemlerinin uygulanmasıdır.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş
0: ben
1: olduğunuz değerli
0: ediyorum.
1: Bilgilerden
0: ben
1: dolayı. Ayaklarınıza
0: ediyorum.
1: Sağlık geldiğiniz için.
0: Sağ olun,
1: için.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili izleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın diyoruz.
2: Sağlıklı Türkiye.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 8, Sure, Enam Suresi 143-165. ayetler, Araf Suresi 1-11. ayetler, sayfa 146-150.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Nizamettin Evliya rahmetullahi aleyh, namaz temel taşıdır. Bu zat namaz hakkında buyurdu ki bir derste, namaz Müslümanlığın temelidir elbette. Nasıl sağlam bir temel lazımsa bir binaya, namazsız Müslümanlık mahkumdur yıkılmaya. Namaz sık sık Allah'ı hatırlatırsa nasıl, namazı terk etmek de unutturur velhasıl. Onu unutanları affetmez Cenab-ı Hak. Öyleyse namazları kılmalıdır muhakkak. Hem dünya hem ahiret saadetinin zaten kapı anahtarıdır namaz kılmak esasen. Her kim bu anahtarı geçirirse eline, erer iki cihanın tüm saadetlerine. Bunu ele geçirmek herkesin elindedir. İnanan insan için bu hiç de zor değildir. Sonra

Namazı kılan bir kimse, işte bütün bunları bir ibadet olarak yapar hep ayrı ayrı. Hem amelleri yazan vazifeli melekler, herkese sabah akşam iki defa gelirler. Birinin vazifesi bitmiştir, döner geri, henüz başlayacaktır göreve diğerleri. O dönen meleklere sorar ki Hak Teâlâ, ne halde bıraktınız kullarımı dünyada? Onlar Hak Teâlâ'ya arz ederler ki artık, Ya Rab, namazda bulduk ve namazda bıraktık. Rabbimiz meleklere buyurur ki cevaben, sizler şahit olun ki affettim onları ben. Yine evlerinizi kabir yapmayın diye buyurmuştur o server hadiste sahabeye. Yani namaz kılmamak suretiyle siz sakın evinizi mezarlık ve kabristan yapmayın. Zira özrü olmadan, sırf tembellik ederek, bir mü'min beş vakitten ederse birini terk, bir namaz terki için o kişi cehennemde azap çeker, maazallah 70.000 sene hem de. Bu korkunç akıbeti düşünen bir Müslüman, kılar namazlarını 5 vakit muntazaman.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Büyüklerin Rızası ve Feyzi. Büyüklerin rızası Allahü Teala'nın rızasıdır. Onların gadabı, gadabı ilahidir. Hayatta olup olmamaları da durumu değiştirmez. İnsan, büyüklerin kalbine girdikten sonra şayet bir düşerse, 7 kat gökten düşmekten beter olur. Zira hocasının kalbinden düşen cehenneme düşer. Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlıdır. O kalp de başka bir kalbe. Bu böyle Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Kalbe girmek çok iyi ancak orada kalabilmek çok zordur. Onun da şartı edepli olmaktır. Edepli olmak haddini bilmektir, itaat etmektir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebeleriyle yemek yerken bir talebesinin uzakta durup yemeğe katılmadığını görür. Çağırıp sebebini sorar. Nafile oruç tutuyorum deyince orucunu boz, aramıza katıl der. Talebe, yemek için oruç bozulur mu deyince son bir kez daha gel ayrı kalma, Ramazan ayında tutulmuş bir farz oruç sevabı kazanırsın der. Fakat yine kabul etmeyip kenara çekilir. Bunun üzerine talebelerine bundan uzak durun, gün gelir bu Allahü Teala'yı da inkar eder buyurur. Öyle de olur. O talebe her şeyi terk edip mürtet olur. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri nehrin kenarında talebeleriyle otururken oradaki insanlar eskiden tasarrufu yüksek keramet sahibi zatlar vardı. Şimdi de var mı acaba derler. Talebeleri bunu sorunca Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğru eskiden öyle mübarek zatlar varmış. Nehir geri aksın deseler nehir geri akarmış buyurur. Bunun üzerine nehir tersine akmaya başlar. Oradakiler şaşırırlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu sefer nehre sana demedim, misal için söyledim buyurur. Nehir tekrar eskisi gibi akmaya başlar. Sonra oraya kıymetli talebelerinden Emir Hüseyin gelir. Daha otururken Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Hüseyin'e at şu nehre kendini buyurur. O da zerre kadar tereddüt etmeden kendini atar. Emir Hüseyin nehirde kaybolup gider. Sonra yemek sofrasına otururlar ama Emir Hüseyin öldü diye kimsenin boğazından lokma geçmediğini gören Şah-ı Nakşibend Hazretleri onları üzmemek için Hüseyin gel der, o da gelir. Bir damla su yoktur üzerinde. İşte bu zatlara tereddüt etmeden itaat etmeli, peki demelidir. Peki demek çok zordur. Yerine göre dünyada söylenmesi çok önemli olan 2 kelime vardır. Peki ile hayır. Peki diyen, söz dinleyen Müslüman olur, sonsuz nimete kavuşur. Hayır diyen, inkar eden kafir olur, sonsuz azaba maruz kalır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün secdede çok dua eder. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hali çok kötüdür. Bilhassa gençler dinden uzaklaşıyor. Bunların ıslahı için nasıl hizmet edeyim, nasıl bir imkanım olsun ki onları kurtarmak nasip olsun. Çünkü bunlar uzun çalışmalara gelmez, uzun nasihatleri dinlemezler diye çok yalvarır. Duası kabul olduktan sonra buyurdu ki, Allahü Teala bana teveccüh etme nimetini ihsan etti. Kime teveccüh etsem onun kalbindeki bütün dünya sevgisi çıkar. Onun yerine Allahü Teala'nın ve Resulullah'ın sevgisi yerleşir. Ona verilen bu nimeti bu yolun bütün büyüklerine de nasip etmiştir. Kalbinde zerre kadar bu büyüklere muhabbeti olan imanla ölür, küfür üzerine ölmez. Bu büyükleri tanıdık, kitaplarını okuduk ama bu dünya sevgisi kalbimizden gitmiyor, buna bir çare var mı diye hatıra gelebilir. Elbette çaresi var. Kalbinden dünya sevgisi çıkmış olanlarla beraber olmalı. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlak da kötü ahlak da bulaşır. İyilerle beraber olanın kalbine mutlaka iyilik gelir. Müminler bir araya gelince bileşik kaplar usulü mutlaka kalpten kalbe feyz akar. Layık olsa da akar, olmasa da. Kalpte o büyük zatları beğenmemek gibi bir şey bulunmadıkça feyz gelir. O halde kendini bir şey sanmamalı. Kendine güvenen kaybeder. Allah'a güvenen ve din kardeşiyle beraber olan kurtulur. Böyle bir kardeşimizi kalbinde Allah ve peygamber sevgisi olan kendimizden çok daha iyi bir kişi olarak görmeli. O zaman ondan istifade edilir. Bu birlik ve beraberliği, feyz ve bereketi her iyiliği sağlar. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri oğluna vasiyetinde, bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bunları bulmak, tanımak çok büyük bir nimettir. Bu büyüklerden birini tanıyan ve seven birini bulursan git eline ayağına kapan. Bu senin için en büyük nimettir buyuruyor. Bu büyük zatların talebelerinin her biri gökteki yıldız gibidir. Günahkar olabilir ama hiçbiri bidat ehli olmaz, kafir olmaz. Kim bunlarla beraber olursa imanını kurtarır. Salihlerle beraber olduğu için kıtmire cennet ihsan edildi. Köpeğe ihsan edilen insana ihsan edilmez mi?
1: Hayatım roman.
2: Ben ettim, siz etmeyin. Ben 20 yaşlarında bir gencim. Çevremin etkisiyle yaptığım bir hatayı sizlere anlatmak istiyorum. Sağlıklıydım ama burnum biraz uzun ve kamburcaydı. Çevremdeki arkadaşlarımın en iyi niyetlisi "Sen Karadenizli misin?" diye soruyordu. Kendi yaş grubumdaki arkadaşlarımsa "Kambur burun, karga burun" diye benimle alay ediyorlardı. Artık öyle bir hale gelmiştim ki utancımdan sokağa çıkamaz olmuştum. Sonunda araştırıp bir estetik cerrahın adresini aldım ve doktora gittim. İşte böyle doktor. Burnumdan dolayı çevremdeki herkes benimle alay eder oldu. Yalvarırım beni kurtarın bu dertten.
3: Bak evladım, bir kere burnun vücuduna göre hiç de büyük değil. Yüzüne gayet de güzel gidiyor. Şimdi senin tek şikayetin burnunun uzun ve biraz da kambur oluşu mu?
2: Evet.
3: Ne güzel. Demek ki sağlık yönünden hiçbir şikayetin yok. Bu durumda ben seni ameliyat edemem.
2: Ama
3: hayır
2: doktor.
3: Hayır çocuğum. Bu genç yaşta üstelik de hiçbir şikayetin yokken seni ameliyat etmeyi hekimlik prensibimle bağdaştıramıyorum. Üzgünüm, kusura bakma.
2: Doktor para avcısı değil, mesleğinin erbabı biriymiş. Ama bana söz geçirmek ne mümkün. Aklıma koymuşum bir kere. Hemen bir başka doktor aramaya başladım. Buldum da.
4: Henüz çok gençsin Hasan. Ameliyat olmak istediğinden emin misin?
2: Evet doktor. Yalvarırım beni kurtarın şu burundan. İnanın artık el içine çıkamaz oldum.
4: Pekala. Madem istiyorsun biz de yaparız ameliyatı.
2: Sağ olun doktor. Ailemin maddi durumu bu ameliyatı yaptıracak kadar iyi değil. Buna rağmen sırf ben üzülmeyeyim diye sağdan soldan borç buldular ve ameliyat oldum. Nasıl mutluydum anlatamam. Ama bu mutluluğum sadece 2 hafta sürdü. Çünkü burnumun sağ tarafında şişlik ve morarma başlamıştı. Hemen ameliyat olmam gerekiyormuş. Yoksa ileride gözüm kör olabilirmiş. Pişman olmuştum ama elden ne gelir. Çaresiz tekrar yattım ameliyat masasına. Sağ kulaktan alınan bir kıkırdakla burundaki tahrifatı gidermeye çalıştılar. Fakat gelin görün ki birkaç hafta sonra bu kez de burnumun sol tarafında aynı araz baş gösterdi. 3. kez ameliyat oldum ve sol kulaktan alınan bir kıkırdakla bu kez de öbür tahrifat giderilmeye çalışıldı. Çoktan pişman olmuştum ama ne yarar? Meğer ilk doktor ne kadar haklıymış. Genç yaşta yapılan ameliyatlar hiç de sağlıklı değilmiş. Ameliyatlarımın acısı geçti ama manevi acısını ölene dek yüreğimde taşıyacağım. Siz siz olun, sakın çevrenizin lafına kulak asıp da kendinize kötülük etmeyin, acı çektirmeyin. Ben perişanım, siz olmayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Bir dinleyicimizin ilginç bir sorusu var. Diyor ki, iki yakın akrabamız vardı, vefat etmişler.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Biri hiç kimseyle işi olmayan, sakin birisi. Yani onun kimisinin, onun etlisine, sütlüsüne karışmayan biri. Diğeri de sevilmeyen biriydi diyor. Herkesin işine karıştığı için. Biz diyor, bu iki akrabamız zaman zaman rüyamıza giriyor diyor. İyi olan rüyamıza da görülünce diyor, hep böyle bizim de başımıza iyi işler geliyor diyor, hayırlı işler. Diğerini rüyada gördüğümüz zaman kötü şeyler oluyor diyor. Şimdi sorum şu demiş. Kıyamet hesap gününe kadar ölenlerin ruhları da yaşarkenki gibi mi oluyor? Yani iyi olanların yine iyi, kötülerin kötü haberleri vermek için rüyamıza girmesine izin mi veriliyor? Yoksa onları o tür insanlar olarak tanıdık, kafamızdaki karakterlerine uygun ya da psikolojik bir tarafı mı var bu rüyaların diyor?
1: Yok. Eğer gerçekten öyle bir şey oluyorsa, öbürsünün kalbi çirkeple doluysa ölünce temizlenmiyor ki. Gördüğün gene o zulmet duruyor. Onu temizlemek için uğraşıyor. Dolayısıyla onu gördüğün zaman sıkıntı olur. İyi kimseyi görünce de ferahlarsın. Çünkü onun kalbi temizdir zaten.
0: Hayattaymış gibi yani.
1: Hayattaymış gibi. Değişik olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, kalbimi kıran bir Müslümandan uzak durmak istiyorum.
1: Uzak dursun.
0: Yani bu hani küslük Müslüman arasında 3 günden fazla olmaz diyor, ama ben diyor uzak durmak istiyorum. Yani görüşmek istemiyorum diyor.
1: Mesafeli davransın canım. Yani çok zaruri durumlarda İmam-ı Rabbani Kutusu Hazretleri'nin bildirdiği bir ölçü var. Yani bu şekilde böyle kimselere, hatta Allah Teala korusun, din imam falan bilmeyen kimseler için buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, helaya gider gibi bir ifade kullanmışlar. Ölçü belli yani. Helaya için gidiyorsun? İhtiyaç için gidiyorsun. Zaruret kadar kalıyorsun. Yoksa benim yemeğimi getirin helaya, benim çayımı getirin, kahvemi getirin diyor musun? Yok demiyorsun. İşin bitince hemen çıkıyorsun. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Kutusu Hazretleri çok güzel bir ölçü belirmiş. Bu tip insanlara hani görüşmeyi icap ettiği zaman işte helaya gider gibi ihtiyaç kadar görüşüp o da sana bir şey bahane edersin. Efendim ne diyeceğim ya? Onda aynı şekilde eline senaryo yazıp da şu dakikada bunu söyle, bu dakikada bunu söyle denmez ki. Onda kendini şey yapacaksın. Allah-u Teala seni de insan olarak yaratmış. Ha dersin. Kitaplarda her şey yazılmış. Efendim yalan mı söyleyeceğim? Yalan niye söyleyeceksin ya? Beni birisi bekliyordu. Sözleşmiştik falan. Sen hiç mi seni bekleyen kimse yok? Evliysen evde hanımın çocukların bekliyordur, tamam mı? İlle değil mi ben hanımım ve çocuklarım benim bekliyor falan. Ya, denir mi? Denmez. Sözleşmiştik. Sözleşme olmadı ama. Bir adam hepsini aynı şekilde anlatacak mı? Sözleşme olmadı ama. Bildiği gibi hareket ettik o zaman. Yani sen akşamları eve gelmiyor musun? Otomatik olarak, fiili olarak sözleşme bu işte. Değil mi? Evinin ihtiyaçlarını görmek için evine gelmiyor musun? Geliyorsun. Evden sana sipariş vermediler mi? Verdiler. Bu sözleşme değil mi? Fiili olarak sözleşmedir. Daha ne, bu yalan değil. Bunu niyet ederek aynı şekilde hareket edersen mudara deniyor buna. İslam Aliya kitabında mudara bahsi var. Onun için hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, hani kitapları okuyun. İnsan kitabı okuyunca yani hayatta düzene gelir. Hayat düzene gelir. Efendim ben yalan mı söyleyeyim? Yalan söylemiyorsun ya. Zihninden aklında doğru bir şey düşünürsün. Beni bir aynı şekilde çağıran var. Birisine ben söz vermiştim. Vermedim mi hayatında söz? Verdin. Onları düşünerek aynı şekilde yalan değil o. Ha karşıdaki nasıl anladın? Beni yine demez karşıdakinin nasıl anladığını. Hatta pratik olarak mesela biz şey diyorduk mesela kitabı okurken şeyde Cağaloğlu'nda gazetede bizim sayfadaki arkadaşlarla beraber mesela belli ölçüler içinde mesela sual olarak Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Mesela diyelim ki o arkadaş geldi karşında oturuyor. Ama yanında da boş bir sandalye var. Mesela değil mi? Ya sandalyeden tut. Burada yok de. Yalan değil ki. Yok artık. Yok hakikaten orada. Çünkü husumetlisi orada yazılmış. Husumetlisi arayınca kavga edecekler veya da cinayet çıkacak. Ne edecek falan. Bunlara müdahale etmeli. Hatta bunlara yalan bile söylemeye izin verilmiştir. Her görüştüğünde senin aynı şekilde ne bileyim ben sinirlerini fırlatıyor falan. Moralini bozuyor. Yani böyle hani bu dinleyicimizin dediği gibi benim kalbimi kırdı falan fırsat buluyor. Yani adamla kavga etmek için. Görüşme be arkadaşım ya. Buna küstük denir. Mesafeli davranırsın. Zaruret olduğu zaman. Ha o derse ki ya niye işte şey yapmıyoruz falan. İş güç işte ya. Ahir zaman ne yapacaksın? Oraya koştu, buna koşturuz falan. Bir görüşelim inşallah. Allah nasip ederse. Çek git. Düğünlerde de öyle Mustafa Bey. Mesela siz de şahitsiniz. Efendim işte ben akrabanım böyle işte çalgılı olacak. Ne olacak ben ne yapacağım? Ya bir gideceksin. Ne yapacağım gidip de falan. Oraya bir divan iste yat. Ne bileyim ben ne yapacağını aynı şekilde. Gideceksin aynı şekilde fırsatını kollayacaksın. Müslüman uyanık olur. Tebrik edersin hayırlı olsun dersin. Ya böyle böyle bir söz verdiydik falan tam da denk geldi. Kusura bakma işte birisi gelecek de eve falan. Hayırlı olsun hadi mübarek olsun çek git. Yani kavgaya veyahut da orada akrabalarla arayı bozmaya gerek yok. Buna mutara denir buyuruluyor. Buna mutara denir. İnsanları idareceksin. Ama efendim işte... Ya arkadaşım karşıdaki mudara edilmek için beni mudara edin diye zorluyor. Ömer abi neden beni işte. Ömer abi ne kadar böyle merhametli davranırdı. Yani söylüyor ediyor falan adam hala karşı taraftaki inat ediyor. Ondan sonra o büyükleri mudara falan. Mübareksin sen, evliyasın sen, müftü-i sakaleysin sen, senin gibi mübarek kimse yok falan gibi. İdare edip geçiyor. O da hak bayram zannediyor. Hatta bir arkadaşım bir efendim demiş hani bizi müdara etmeseniz. Biz demiş birisini müdaraya başlarsak ölünce anlar. Dünyada anlayamaz onu. Ölünce anlar. Dolayısıyla müdara da İslam ahlakı mı? Evet. Peygamber Efendimiz yaptı. Çünkü Hazreti Ayşe validemiz naklediyor. Bir gün evde oturuyoruz diye birisi geliyordu diye pencereden gösterir. Şu gelen kabilesinin en kötüsüdür diye. Adam doğru bize geldi buyuruyor. Peygamber Efendimiz kapıyı açtı. Kendi oturduğu minderi adama ikram etti, iltifat etti, güller yüzle muamele etti, ikramlarda bulundu. Sonra da onu neşeli bir şekilde de gönderdi. Ben perdenin arkasından konuşulanları dinledim. O gittikten sonra ya Resulallah kabilesinin en kötüsü dediğiniz bu değil miydi? Ben mi yanlış gördüm? Bu buyuruyorlar. Ya ama ona çok hüsnü muamele ettiniz. Bu buyuruyorlar kabilenin reisidir. Orada Müslümanlar var. Biz ona kötü muamele edersek bize bir şey yapamaz. Ama oradaki Müslümanlara eziyet eder. Onların hatırı için biz buna müdara ettik buyuruyorlar. Adam hak etmedi aynı şekilde iltifat. O iltifat edildi zannediyor. Halbuki idare edildi, müdara edildi. Onun için mesela dinini kurtarmak için dünyalık ver buyuruluyor. Nedir bu? İşte güler yüz. Adam aynı şekilde iltifat eder gibi konuşmak. Kavga etmeden. Ve kısa olma kaydı şartıyla oradan uzaklaşır dersin. Her konuda böyle ve her konuda böyle bu. Karı koca arasında da böyledir. Karı koca arasında da böyledir. Hatta alamayacağı şeyi bile alamayız falan diye doğrudan doğruya değil de diyor. Vaktimiz müsait olduğu zaman inşallah hallederiz ya diyorum. Seni mi kıracağız diye ver gitsin. Peki ama o gün hiç gelmedi derlerse ne yaparım gelmedi. Geldiği zaman inşallah gelir mi gelmez mi bilmiyoruz tabii. İdare... Çok mu açık veriyorsun?
2: Biraz. Şunu sorayım o zaman. Yani her şeyde mi idare etmek lazım? Hani olur ya idare edilecek bir şey var, edilmeyecek bir şey var. Yani,
1: hayır her konuda değil.
2: Bir soru var da. Aha. Şimdi genç bir evli çift. Ben özetleyeyim size. Bunu yazan bize gönderen erkek, koca. Genç bir evli çift. Kapalı böyle namazında niyazında bir ailenin yine böyle namazında niyazında bir kızını almış, evlenmişler. Sonra hanım demiş ki biz de fenomen olalım sosyal medyada. Ne yapacağız demiş kocası. Demiş işte aile içinde bir şey, birbirimizi çekelim. Bir yani senaryo yazalım. Yani öyle yapıyorlar ya aile içinde karı koca işte birbirine espri yapıyorlar falan neyse aile... Ortaya dökülmüş oluyor her şey gerçi de. Mahremiyet kalmıyor. Böyle yapalım. Bu da demiş ne gerek var öyle bir şeye. Ben demiş çok istiyorum. Ondan sonra meşhur olmak istiyorum. Ünlü olmak istiyorum. Fenomen olmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum falan demiş. İş ciddiye binmiş tabii. Bu hayır diyor. O evet diyor. boşanma aşamasına gelmişler. Bu sebeple diyor ben hanımımı boşayabilir miyim? Yoksa idare mi edeyim?
1: Yok, hiçbir sebeple, hiçbir sebep yokken bile boşanabilir. Helal mi Bahtır? Allah'a ne sevmediğim Bahtır. Ama bu idare edilmez. Neresini idare edeceksin? Değil mi? Neresini idare edeceksin bunun? Yarın o aynı şekilde ekrana çıktığı zaman onunla asılan erkekler olmayacak mı?
2: Tabii bu da demiş ki zaten ya sen zaten yüzünü görünce vücudun her şeyin görülecek. Aile maliyetimiz kalmayacak. Ben kapalı çıkarım falan demiş yine de. Yani
1: kapalı çıkınca aynı şekilde erkeklerden onlara aynı şekilde laf atan olmayacak mıydı? Bilmem ne olmayacak mıydı?
2: Olmaz
1: bana
2: mı? Neler olur?
1: 3-5 aynı şekilde onun hoşuna giden laf söyleyince gevşer. Zina bile eder. Zinhar. Yani ya bunu terk edersin ya da boşanırız. Burada şey yok.
2: Burada idare olmaz ya. Mutlara olmaz. Hocam başka bir dinleyicimiz de diyor ki hayız halindeki bir hanım camiye giremez onu biliyorum. Bunu hafta içinde de birisi sormuştu gerçi de. Türbelere falan gidilebilir mi? Gidiyor,
1: türbelere gidilebilir de yani o halde orada ne okuyacaksın? Yalnız bazı türbeler var. Hatta hatırlarsan orada konuştuk. Ve mesela dedim ki Konya'da işte bizi Hazretleri'nin türbesi evet. Caminin içinde dedim.
2: Evet. Yani namaz öyle. Kılınıyor etrafında.
1: Tabii. Caminin içerisinde nasıl gireceksin oraya? Böyle durumlarda dışarıdan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin aynı şekilde türbesine girerken de var orada mescid. Şimdi dolayısıyla hatta Emir abiler bile içeride bu sazcılar bilmem ne çalıyorlar diye falan neyi çalıyorlar diye Mevlana Hazretleri'nin içeri girmezlermişmişim. Dışarıdan Musalla mezarlığı var. Kıble tarafına geliyor. Yani Emir abiler Konya'ya teşrif ettiğinde orada Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni ziyaret etmişler. Dua etmişler daha doğrusu. Biz de Konya'ya gittiğimizde orada ediyoruz. Bakıyorum şimdi Tebzi Hazretleri'nin kabrini ziyarete gittiğimiz zaman bakıyorum içerisi bazen kadın kız cami kimisi namaz kılıyor kimisi oturmuş böyle Yasin okuyor. Aziz Mahmud Hazretleri'nin evet. Kabrinde de var ya içeri giriyorlar falan. Dolayısıyla öyle durumlarda dışarıdan ediyor. Çünkü gideceksin ayakta duracaksın. Ayakta durunca oturmuş aynı şekilde elinde Kur'an-ı Kerim var onu okuyor. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri evet mescit yok ama bakıyorsun etrafına toplanıyor böyle orada okuyor onu bir şey yaptığını zannediyor falan. Halbuki doğru değil. Yani sen şimdi o zattan istifade etmek istiyorsun. Feyzin gelmesini istiyorsun. Kusura bakma arkadaş da yani haram işlerken o büyüklerin kalbindeki nur sana gelmez. Çünkü yayından çıkıyorsun. Frekanstan çıkıyorsun. Çıktığın için de zırrık gelmez. Sadece insanlara övünürsün. Ben Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrine gittim. İşte orada bir Yasin iki defa, üç defa okuyuverdim. Okuyuverdiğinde istifaden ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Edeble gir, edeble çık buyuruluyor. Hani Yahya Efendi'nin dergahının kapısında hala duruyor o yazı. Edep yahu diye. Ya edeple girilir. Şimdi efendim ben muayyen halde girebilir miyim? Girme be arkadaş ya dışarıdan ediver ne olacak? Görmek istiyor. Sen istiyorsun. Ne yaparsan yap. Biz ilgilenmez. Biz kitaplarda yazılanı naklederiz. Nasıl tatbik edeceksen et, biz paşa gönlün bilir diye veririz.
2: Bir başka dinleyicimiz diyor ki gözlükle devamlı gözlüğü varmış. Devamlı taktığı gözlüğü varmış. Onunla namaz kılınır mı?
1: Kılınır tabii canım.
2: Secdede galiba secdede engel olur mu? Onu mu sormak istiyor? Canım?
1: Herhalde onu sormak istiyor falan. Şimdi usta abi benim de gözümde gözlük var.
2: Bende de var.
1: Şimdi mesela böyle geriye doğru çektiğim zaman secdeye mani olmuyor. Çünkü secdeye mani olabilmesi gözlüğün oraya değmesi ve alnımın da gitmemesi gerekiyor.
2: Yani secdede burun ve alın yere değecek. Bunu engellemiyorsun.
1: Göze doğru yaklaştırdığım zaman gözlüğümü buruna da alnına da mani olmuyor. Ama evde rahatım şeyim çıkartıyorum gözlüğümü kılıyorum ondan sonra namazımı. Ama dışarıda mesela ya şimdi çıkarsam bir yere koysam birisi gelir görmeden üstüne basar veya başka bir şey koyar, ağır bir şey koyar, gözlüğü kırabilir. Veyahut da yan tarafa korsun, bir başkası gelmiş aceleyle yere bakmaz. Hani namaza duruyorum derken senin gözlüğün üstüne ayağını basar. Başkası da sıkıntıya sokma. Öyle durumlarda yani gözlüğünü biraz içeriye doğru çek, namazını kıl. Veya bazen şey yapıyorlar, şu iki tarafına bir ip gibi bir şey geçiriyorlar.
2: Gözlüğün.
1: Evet. Evde falan mesela tabii. O yakın gözlük için falan şey evet. Yapıyorlar. Mesela onu indiriveriyor. O ip o sarkıyor. Gözlük burada duruyor. Öyle bir şey de kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii ki. Namazda indirirsin, devam edersin.
2: Bazen bize yayına falan gireceğimiz zaman buradaki arkadaşlar çikolata, lokum falan ikram ediyorlar. Biz de yayına gireceğiz diye onu geri çeviriyoruz. Sonra yemek üzere alıyoruz.
1: Yani şimdi dam başında saksağı vur beline kazmayı bir şey oldu. Dinleyiciler
2: dinleyicilerden lokum istiyormuş.
1: Lokum bir şey oldu.
2: Özür dilerim.
1: Bisküvisi de olsun.
2: Bazen işte insan bir şeye bağlamak için böyle fazla gevezelik yapıyor.
1: Estağfurullah.
2: Kusura bakmayın. Şimdi dinleyicimiz diyor ki namazdan önce diyor lokum yemiştim diyor. Lokum yemiş. Belki de Afyon'un kaymaklı lokumundan yemiştir. O da tabii hani şunu anlatmak için söylemiştim onu. İnsanın konuşmasını engelliyor. Hemen arkasından konuşurken yapışıyor çünkü.
1: Tadı da ağzında kalıyor. Evet. Namazda hiç uygun değil.
2: Yani yutkunmaktan şundan bundan diyor. Namazı nasıl kıldım bilemiyorum diyor.
1: Tabii, öyle namaz kılınmaz çünkü tadını hissediyor. Tadını hissediyor. Hele öyle bize zaten takma diş var. Yapışıyor. Yapa konuşmayı tamamlayamayız.
2: Dişler hürriyetini ilan ediyor.
1: Hani konuşmanın müfsitlerinden değil ama engellerinden. Ama namazın müfsitlerinden o. Ağzında tatlı bir şey varsa onu hissediyorsan namaz bozulur.
2: Böyle yapışsa okumanı da engelliyor yani.
1: Okumanı da engelliyor tabii. Yani
2: onun o zaman biraz sonra yapacaksın ya da onu evet. Giderdikten sonra.
1: Suyla falan. Suyla falan. Ya da fırçayla şey yapacak o yapışkanlığı maşkonalma onu sonra namaz
2: ya da namazdan sonra yiyecek.
1: Veya namazdan sonra yiyecek en doğrusu o.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugünkü konumuz tevekkülle alakalı. Allah-u Teala'ya işte güvenmeli, tevekkül etmeli deniyor. Bu dinimizin bir emri midir? Öncelikle onu sormak istiyoruz. Eğer emirse nasıl tevekkül etmeliyiz bu emri yerine getirebilmek için veya nasıl anlamalıyız?
2: Mustafa Bey, bilhassa İmam-ı Gazali Hazretleri çok uzun anlatmış bunu da. Deniyor ki tevekkül kalbin yapacağı bir iştir. Ve imandan gelen bir haldir buyuruyor bu. Kalbin yapacağı bir iştir ve imandan gelen bir haldir. Peki tevekkül etmek, yani Allah-u Teala'ya güvenmek emir midir? Emirdir buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala herkese tevekkülü emreylemiş. Tevekkül imanın şartıdır. Mealindeki ayet-i kerime bu emirlerden biridir. Hatta Sure-i Maide 23. ayet-i kerimesinde mealen eğer imanınız varsa Allah-u Teala'ya tevekkül ediniz. Yani Cenab-ı Hak bizzat aynı şekilde bunu bildiriyor. Tabii bunu yaparken İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki bunun hasıl olabilmesi için iki şeye dayanıyor. Birincisi imana. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve merhametine, çokluğuna inanmaya bağlıdır bu iki şey. O imanı, tevhidi anlatırken de, yani Allah-u Teala'yı öyle bir bilmeli, ki onun ortağı, şeriki, benzeri olmadığına yakın hasıl edecek kadar kuvvetli bir iman olması lazım. Ve yine aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, merhametinin de çokluğunu çok iyi anlaması ve kavraması lazım. Bu tabir caizse bu iki ayak üzerine bina ediliyor tevekkül. Çünkü Allah-u Teala'ya güvenmek. Şimdi o konu açılırken tevekkül Allah-u Teala'ya güvenmek. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Onu da izah ederlerken Ehl-i Sünnet alimleri diyorlar ki kitaplarda bildirirken, o kitaplardan naklederken, anlatırlarken Allah-u Teala'ya güvenmek. Ve hemen daha ilk cümlede yeryüzündeki bütün mahlukatın hepsi, insan, cin, hayvan hepsi farkında değil, Allah-u Teala'ya güveniyor aslında. Farkında değil ama Allah-u Teala'ya güveniyor. Mesela adam tarlasını ekiyor. Gidiyor. Toprağı sürüyor. Ondan sonra buğday ekecekse, hububat cinsinden çavdar, arpa, yulaf ekecekse, hadi yulaf bahara yakında ekinebiliyor. Çünkü kendimiz ekiyorduk da oradan biliyorum. Ama buğday mutlaka sonbaharda toprağa atılması lazım. Mutlaka ama. Avansa yağmurlar yağmaz İç Anadolu'da. Her tarafta sulayamazsın. Toprağın nemli olması lazım.
1: Tohumu, ekerken. Ha, evet.
2: Ekerken. Nemli toprağa atması lazım.
1: Evet.
2: Dolayısıyla
1: tav olması.
2: Evet.
1: Tava gelmesi.
2: Tava gelmesi lazım. Öyle diyorlar. İnsanlar tavlamak tabiri de kullanıyor. Toprağın da tavlanması lazım. Tava gelmesi lazım. Hatta tabir kullanırlardı. Gönen tavı derlerdi mesela. Yani sonbahar buğday ekilecek zaman. Beklenir. Eğer yağmur gelmemişse kuru toprağa tohumu atarsın. Sürersin. Kupkuru toprağa atarsın. Kime güvendin? Toprağa. Toprak kimin? Allah-u Teala. Farkına varmadan aynı şekilde Allah-u Teala'ya güveniyorsun. Kuru toprak, kuru tohum. Kuru toprakla kuru tohum birleşiyor. Sonra Cenab-ı Hak bir ihsanda bulunuyor. Bir yağmur gönderiyor. Dolayısıyla o yağmur toprak çekiyor. Sürüldüğü için çabucak çekiyor. Tohum da aynı şekilde o nemi görür gelmez, kendisine temas eder etmez, İçeride şartlar müsait olduğu için hemen çimleniyor. Peki burada ne oldu? Burada Allah-u Teala bir sebep yarattı. O sebebe yapıştın. Ne sebebi? Toprak sebebine yapıştın. Başka? Buğday tanesi sebebine yapıştın. Buğday tanesini kuru toprağa attın. Veya nemli toprağa attın. Kim yeşertirecek ona? Kim talimat verecek? Efendim toprak yapıyor bunu. Ondan sonra şey yapıyor. İşte tevekkül oradan devreye giriyor. Hayır, toprak yapmıyor. Toprak sebeptir. Buğday tanesi. Evet, buğday tanesinin genlerinde yeşermek, tekrar buğday vermek var. Var ama esas kuvvet, kudret sahibi izin verirse olur. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Toprağa atıldığı halde hiçbir şey bitmemiştir. Derlerdi çocukluğumuzda. Allah Allah. Yani toprak altta kurtlar mı yedi, yoksa bu adam bu buğday veyahut da arpayı veyahut da yulafı neyse tarlaya ektikten sonra bir işi çıktı gitti, o gelinceye kadar kargalar, serçeler gelip bunları tüketti mi?
1: Tohumları yedi mi?
2: Tohumları yedi mi? Tohumları yedi mi? Öyle durumlar bile olmuştur ve nitekim aynı şekilde şey yapıldığı zaman toprağın içerisinde çürüdüğü bile görülmüştür. Evet. Bakın şey vermemiş. Dolayısıyla İmam Gazali Hazretleri mesela anlatırken deniyor ki Cenab-ı Hak belli şeylere sebep kılmıştır. Tevekkül kalp işidir. İmanın aynı şekilde kuvvetli olmasının işidir. Allah-u Teala emrettiği için toprağa sürüyor. Allah-u Teala emrettiği için buğday tanesini toprağın içerisine atıyor. Üstüne aynı şekilde sürgülüyor. Fakat buna güç kuvvet verip o buğday tanesini topraktan çıkartacak gücü kuvveti verecek olan Allah-u Teala'dır. O emrettiği için o sebebe yapıştım diyor. O sebebe yapıştım. Yoksa bu sebepsiz de buğdayı yaratabilir Cenab-ı Hak. Burada tevekkül, yani Allah-u Teala'ya güvenmek hemen şuraya devreye giriyor. Toprağa mı? Buğday tanesi niye güveniyorsun? Ben toprağa güveniyorum. O sana işte sulamaya güveniyorum. Bilmem neye güveniyorum. Ha, Allah-u Teala'ya güvenmiyorsun. Ama bir gün gelip o toprak senin tohumu çürütür. Güvendiğin dağlarda kar yağar. Toprak bir sebepti. Tohum bir sebepti. Sulama bir sebepti. Bunlar ne sebepti? Ama esas güven Allah-u Teala'ya mı olacaktı? Evet, Allah-u Teala'ya olacaktı. Allah-u Teala olacaktı. Mesela yine İmam-ı Gazali Hazretleri tevekkül konusunda anlatırken bir hadis-i şerif naklediyor. İnsanlar müşevveşü zihin olarak yaratılmıştır. Ne demek o? Yarın endişeli yaratılmıştır. Hayvanlarda bu yoktur. Hayvanlarda yarın endişesi yoktur. Hayvan da tevekkül ediyor mesela. Güveniyor. Nasıl güveniyor? Mesela sabahleyin çıkıyor yuvasından. Karnını doyuruyor. Tok karnına, yuvasına tekrar geri dönüyor. Yarın ne yerim? Hiç öyle bir derdi yok. Beni yarattıysa diyor tamam. Mesela tevekkülde zirve olan, yani kalben çok yükseklerde olan bir zat, evliya-i kiramdan bir zata gelmişler, demişler ki siz nereden yiyip nereden geçiniyorsunuz? Konuşmamış bile, çok özür dilerim bizi izleyemediğini, dişini böyle yapmış. Tabi soran da bizim gibi aynı şekilde cahilin birisiymiş, anlayamamış. O zat gittikten sonra demiş ne demek istedi bu? O yanındaki demiş ki demek istedi ki değirmeni yaratan öğütülecek şeyini gönderir.
1: Yani dişi yaratan?
2: Dişi yaratan onun kesip öğütecek şeyini gönderir. Onu gönderir. Onların o konuda yakinleri var. Endişeleri söz konusu değil. Ama sebeplere ne için yapışıyorlar? Sebeplere yapışılmasını emrettiği için. Ama o sebeplere güvenmiyorlar onlar. Mesela başka bir misal vereyim. Doktoru yaratmış, eczacıyı yaratmış, ilaçları yaratmış. Değil mi? Evet. Hastalığı da yaratan o. Doktoru, aynı şekilde eczacıyı yaratan da o. İlacı da yaratan o. Peki emretmiş, doktora git, ilaç kullan. Ama doktora değil, ilacı değil, Allah-u Teala'ya güven. Nitekim çoğu zaman doktora gittiğimiz zaman verdiği ilaç bir fayda temin etmiyor. Başka bir doktora gidiyoruz. Yok ya, bu doktorda hiç iş yokmuş arkadaş diyor. Şu doktor çok iyi doktor. Niye? Allah-u Teala o doktorun yazmış olduğu ilaç vasıtasıyla buna şifa gönderdi. Zannediyor ki şifayı o doktor veya o ilaç verdi. Ne o ilaç ne o doktor. Bazen mesela A doktoru değil, B doktoru değil, C doktoru değil, ta E doktoru. Oradan gönderecek. Oraya gidiyorsun. Ya bir sürü de para verdiydik arkadaşlar. Ne lüzum varmış bunlara falan. Hayır değil. Buradan gönderecek Cenab-ı Hak. Buradan gönderecek. Şifayı. Belki o birinci gittiğin A doktoru ihtisas itibariyle daha çok aynı şekilde bilgilidir. İhtisası daha çok. Hani bilgisi daha fazladır. Ama şifayı Cenab-ı Hak oradan değil de buradan göndermiştir. Dolayısıyla burada güvenilecek, tevekkül edilecek doktor değil, ilaç değil. Kimdir? Allah-u Teala. Allah-u Teala emrettiği için sebebe yapışacağız. Ama yine Cenab-ı Hak'tan mı isteyeceğiz? Evet, Cenab-ı Hak'tan isteyeceğiz. Mesela bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler melekler. Evet dedim. Bunlardan ancak 70 bin adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. işlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahu Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyurdu. O anda dinleyenlerden Ukayşe radıyallahu ta'ala hazretleri, ya Resulallah dua edin ben onlardan olayım. Ya Rabbi diyor, bunu onlardan eyle. Tabi duayı alınca sahibim birisi de ya Resulallah derken Ukayşe seni geçti buyuruyorlar. Ukayşe seni geçti. Hatta bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allah-u Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner. Hiçbir endişeleri de yoktur. İnsana mahsustur. Yarın olacak, yarın olacak. Halbuki seni yarattıysa rızkını da yaratmıştır. Bu değişmeyecek. İbrahim Aleyhisselam mancınağı koyup ateşe atılırken Hasbiyallah ve ni'mel vekil, yani Allah bana erişir, o iyi vekil, iyi yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail Aleyhisselam gelip dedi, bir dileğin var mı? Bir isteğin var mı? Var ama de sana değil. Bu çok enteresan bir şey. O tevekkülün yüksek dereceleri artık. Halilullah. Mustafa Bey, mancınıkta ateş, havada gidiyorsun, ateşe düşeceksin. Tam o anda geliyor Cebrail Aleyhisselam. Bir isteğin var mı diyor.
1: Ya beni tut dese tutacak
2: yani. Tabii. Allah Teala gönderiyor. Var da diyor, sana değil. Var da sana değil. Sen de mahluksun. Diyor, nefsini iste. O yapmayı murad ettim, sana itirazım yok ki diyor. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. O sana da Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı sözünün eri olan diye metüsena etti. Sözünün eri olan. Tabi ateşe düşerken Allah Teala ateşe berden selama buyurdu. Soğuk ol.
1: Yakma.
2: Yakma. Ateş yakamadı. Ateş onun emrinde. Ama işte İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi bu iman meselesidir. Kalp işidir. Ya ben itibat ediyorum. Rabbim gönderir de, ama Mustafa Bey şey yani sen bize bir ekmek bıraksan iyi olur. Aç kalın.
1: Şey yani gelince iş bozuluyor.
2: Evet. Şey yani dedi mi gidiyor. Dolayısıyla tevekkül Allah-u Teala tam teslim olmak, güvenmek, itimat etmek anlamında kullanılmış. İnceliği anlatılırken Allah Teala sebepler yaratmış. Biz o sebeplere yapışırız ama güvendiğimiz sebepler değil, sebepleri tesir yaratan Cenab-ı Hak olmalıdır. Hadise o.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan tevekkül konusunu dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Malı ve dünyalığı kötüleyen haberler de çoktur. Fakat bu haberler malı, dünyalığı değil, bunların zararlı kullanılmasını kötülemektedir. Mesela insanın azmasına, Allahü Teala'yı unutturmasına, ibadete mani olmasına sebep olan mal zararlıdır. Ölümü ve ölümden sonrasını unutturan mal da zararlıdır. Bu zararlar çok kimselerde kendini göstermektedir. Bu zararlardan kurtulan az olduğundan malı kötüleyen haberler çok olmuştur. Görülüyor ki mal birbirine zıt iki şeye sebeptir. Hayır ve şer. Hayra iyiliğe sebep olduğu için meth edilmekte olup şerre kötülüğe sebep olduğu için de kötülenmiştir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
6: Zünnuni Mısri Hazretleri 3. Bölüm. Mısır'da yetişen büyük velilerden, ismi Sevban bin İbrahim, künyesi Ebu'l-Feyz, lakabı Zünnun, nisbesi El-Mısri'dir. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple babası En-Nubi nisbesiyle anılır. 155 miladi 772 tarihinde doğdu. 245 miladi 859 tarihinde Mısır'da vefat etti. Eshab-ı Kiram'dan Amr bin As Hazretlerinin yanına defnedildi. Zünnuni Mısri Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurdular: Şerefüllü insan bi ilmi vel edep, la bi mal vel nesep. yani insanın şerefi, meziyeti, üstünlüğü, kıymeti, değeri, kıymeti ne dersen de, şerefül insan bi ilmi vel edep. İlim sahibi olması ve edepli olmasıdır. La bi mal vel nesep. Çok zengin olması, çok etiket sahibi olması, çok meşhur olması veya filancanın oğlu olması değil. Allah indinde, ahiret indinde insanın kıymeti, ilim sahibi olması ve edep sahibi olmasıdır. İlim için Hazreti Ali Kerramallahu veçeh buyuruyor ki, men allemeni harfen sayyereni abden. Bana bir harf, yani bir kelime, yani dinden bir mesele, dinimize ait bana bir mesele öğretenin kölesi olurum. Ama dinden bana bir şey öğretirsen, bu kadar büyük hak var. Dolayısıyla hocanın hakkının anne ve baba hakkından önde olmasının sebebi bu. Anne baba nihayet dünyaya getirir ama akıbeti hakkında ne emek verir? Evet, ilk mürşidi anne babadır. Kelime-i şehadet okutur, ezan okur, kâmet okur. Ama ondan sonraki hayatında eğer o bir mürşid-i kâmilin eline düşmezse, eğer bir ehl-i sünnet âliminin eline düşmezse, Allah korusun, çok zor olur. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine iman edin. Hem iman edenlere hitap ediyor, hem de Allah'a ve peygambere iman edin diyor. Bu işte anne ve babadan aldığı dini terbiye, dini bilgi de yetmez. Ondan sonra bir hocanın önünde veyahut onun eserleriyle tekrar dinini ve imanını güçlendirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir talebe dinine ait bir mesele öğrenmek için evinden çıksa, hocasının evine kadar yürüse, melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Bu şerefli kul benim üzerime bassın diye. Gökteki bütün kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler, dua ederler. Ya Rabbi, bu senin dinini öğrenmek için yola çıkmış. Affet bunu diye. Bu öğrenmek için gidene verilen ecir. Ya öğretmek için giderse buyurdular. Bu nihayet öğrenmek için gidiyor. Eğer bunu öğretmek için giderse elbette ki bundan daha çok ecir alır. Allahü Teala'nın dinine hizmet varsa her Müslümanın üzerine şu üç unsurdan birini yapmak farzdır. Eğer bir yerde Allahü Teala'nın dinine bir hizmet varsa bir mümin bu üç halden biri olmak mecburiyetindedir. Eğer bu üçünden de değilse hiç yaşamasın daha iyidir. Çünkü öbür tarafta çok acı azap çekecektir. Neden? Bizden öncekiler bu üç şartı ve bir tanesini veya ikisini yerine getirmeselerdi, bugün biz belki de Hristiyan çocuğuyduk, belki bir Yahudi çocuğuyduk, belki dinsizdik. Çünkü İslamiyet bize bir emekle gelmiştir. Farzın birincisi, fiilen iştiraktır. Bizzat, nitekim ashab-ı kiram ta Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den, çeşitli memleketlere herhalde toprak sahibi olmak için değil, ganimet sahibi olmak için değil, ilahi kelimetullah için gittiler. Allahü Teala'nın dinini kullarına anlatmak için geldiler. Birincisi fiilen, bedenen. Buna imkan yoksa malen desteklemesi lazım. Demek ki ya fiilen iştirak edecektir, ayakları yorulacaktır, biraz hakarete uğrayacaktır. Belki yorulacaktır veyahut destek verecektir. Bu da mümkün değilse, üçüncüsü elini açıp dua edecektir. Allah'ım, ben iştirak edemiyorum. Acizim, hastayım, neyse, sıkıntım çok. Ama şu insanlara yardım eyle. Onları her türlü kötülükten muhafaza eyle. İşlerini rast getir. Çocuklar kurtulsunlar. Dinsiz imansız yetişmesinler diye dua etse yine bu şartı yerine getirmiş olur. Aksi halde çok tehlikeli. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, bir mümin sabahleyin kalktığı zaman ya alim olarak kalkmalıdır, yani o gün bir şey öğretmelidir, ya talebe olarak kalkmalıdır, yani gidip bir şey öğrenmelidir, veyahut da dinleyici olarak kalkmalıdır, yani gidip bir yerden dinler, yani öğrenmez de bir camiye gider yahut bir hocaya gider, bir şey istifade eder. Eğer bu da olmazsa muhabbetle kalkar. Yani bunları yapamadığının üzüntüsünü duyar ve bu üç halden birine sevgi besler. Allah'ım bana da nasip et der. Ama bir beşinci olamaz. Veyahut da dördüncüsü yoksa bir dördüncüsü olamaz. Yani bir mümin sabahleyin ya alim ya müteallim olarak yahut da samiin olarak, işitici olarak kalkar. Dördüncüsü olamaz. Eğer dört muhabbetse beşincisi olamaz. Şu halde dünyaya gelmek, Müslüman olmak bir sorumluluk getiriyor, bir mesuliyet getiriyor. Bu mesuliyeti hiçbir şekilde üzerinden atamaz, bunu yok sayamaz. Çünkü hepimiz artık elhamdülillah buna tam iman ettik. Hesap var. Sonunda ise ya sevap var ya azap var. Ama mutlaka ahirette bir terazi var.

veya kötülüklerin, neyse, bunlar öbür tarafa gidecektir. Kötülük derken tabii insanın içi titriyor. Keşke hiç söylenmese bu kelime ama söyleniyor, var çünkü. Sonra Allahü Teala çok şefkatli, çok merhametli, çok affedici olduğu için bu yapılan hataların temizlenmesi için 5 vakit namazı emretmiştir. Namazlar arasındaki hatalarımız silinsin diye. Yetmedi, cuma gününü yaratmıştır. Allahü Teala bu gecelerde, bu mübarek saatlerde yapılan duaları kabul ediyor ve 1 haftalık hatalarımızı, günahlarımızı siliyor. Hatta büyüklerimiz buyurdular ki, cuma günü ve gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in 30 gün ve gecesi hiç kimseye azap yoktur. Kâfirler dahi olsa, yani bu gece her şey duruyor. Bu gecenin şerefi ve büyüklüğü bakımında. Bu da yetmedi, Allahü Teala mübarek geceleri yarattı. Bir de 1 ay müddetle Ramazan-ı Şerif'i yarattı. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, 3-5 insan bir araya gelir de Allah'tan ve Peygamber'den bahsetmezse, Allah oraya lanet etsin buyuruyor. Edep nedir? Edep haddini bilmektir. Benim sınırım ne? İş yerinde, evlilikte, cemiyette, her yerde herkesin bir sınırı vardır. O sınır içinde kalmak kaydıyla geçici dünya cennet olurdu. Bütün üzüntüler, bütün sıkıntılar, bütün kavgalar, bütün üzüntüler neyse hep sınır tecavüzünden olmaktadır. Onun için eğer evin hanımı kendi sınırını bilirse, yani o edebi takınmışsa cennet hanımı. Bir erkek kendi sınırını bilirse, benim sınırım bu kadardır derse, o sınır içinde konuşur, hareket ederse, orası bir cennet olur. Peki bu sınır acaba nedir? İşte bu ilimdir. İlmi öğrenmeyen ne sınır tanır, ne sınırsızlık tanır. O halde büyükler buyurdular ki, önce iman, ondan sonra ilim. Çünkü bütün ibadetler ilme bağlıdır. Önce iman, evet, sonra da ilim öğrenmek şarttır. Ve yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, rütbetül ilme alel rüte veyahut da fevkal rüte. Buyuruyor ki mübarek sallallahu aleyhi ve sellem, ilim rütbesi, ilmin derecesi, alel rüte, yani bütün rütbelerin en yücesidir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Yani bir alim vefat ederse, bütün alem, bütün insanlar ölmüş gibidir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birkaç tanesini anlatalım. Bir gün Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin yanına birisi geldi ve "Borcum var, ödemek için hiç param yok." dedi. O da yerden bir taş alarak o zata verdi. Borçlu onu çarşıya götürdüğünde cebindeki taşın zümrüt olduğunu gördü. 400 altına sattı ve borcunu ödedi. Kalan ile de rahat rahat geçindi. Bir genç Allah adamlarını, velileri inkâr ederdi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri yüzüğünü ona verip, "Bunu çarşıya götür, 1 altına sat," buyurdu. Götürdü. Çarşıdakiler 1 gümüşten fazla vermediler. Genç geri gelip durumu anlattı. "Mücevheratçılara götür, bakalım ne verirler," buyurdu. 1000 altına o yüzüğü satın almak istediler. Genç geri dönüp durumu haber verdi. O zaman gence, "Senin Allahü Teala'nın sevgili kullarını anlamadaki ilmin, çarşıdakilerin bu yüzüğü bilmeleri ve ona değer biçmeleri gibidir," buyurdu. Genç bu söz üzerine tövbe ederek kalbinden o inkârı attı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, "Nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmeyen kimse, doğru yoldan ayrılıp azgınlaşır. Dünyada haram, günah olan

0: işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. İlimlerin en faydalısı, kulluk vazifesiyle ilgili hükümleri öğrenmektir. Ve yine ilimlerin en yükseği tevhid ilmi olup, Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait olan bilgileri öğrenmektir. Talebelerine şöyle nasihat etmiştir: evlatlarım, size ilim tahsili ile edep öğrenmeyi tavsiye ederim. Hemen her zaman Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu biliniz ve dikkat ediniz. Geçtiğimiz asırlardaki büyük alimlerin izini bırakmayınız. Resulullah Efendimizin sünnetine uygun davranınız. O sünnetin hakiki uygulayıcısı olan eshabın davranışını da gözünden ırak etmeyiniz. Fıkıh ve hadis öğreniniz. Cahil tarikatçilerden sakınınız. Şöhret peşinde koşmayın. Şöhret afettir, tehlikelidir. Hemen her halinizle insanlardan biri gibi yaşayın. Namazınızı her zaman cemaatle kılmaya gayret edin. Bid'at sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün kimselerle arkadaşlık etmeyin. Kadılık ve müftülük gibi övülen bir makam da olsa herhangi bir makama meyletmeyin. Devlet idarecileri ve onların adamlarıyla dostluk kurmayın. Din dışı hareketleriyle meşhur, sözünü bilmeyen bayağı kimselerle de arkadaşlık etmeyin. Az konuşun, az yiyin, az uyuyun. Oturmak için daha çok ıssız yerleri tercih edin. Helal yemeye çok gayret eyleyin. Şüpheli şeyleri terk edin. Çok kere dünyalık isteği size ağır basar. Ağır basan bu talep için yola düşerseniz, dininiz elden gider. Çok gülmeyin. Kahkaha ile gülmek kalbi öldürür. Kimseyi hakir görmeyin. Kimseyle münakaşa etmeyin. Kimseden bir şey istemeyin. Hiç kimseye sana hizmet etmesi için emir vermeyin. Tasavvuf büyüklerine dil uzatmayın. Onları inkar eden felakete düşer. Gözleriniz yaşlı, ameliniz temiz olsun. Sermayeniz fıkıh, din bilgisi, eviniz mescit olsun. Yine buyurdular ki, tarikat zikir ile Allahü Teala'ya kavuşma yoludur. Zikir Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Her sözünde ve her işinde onun emirlerine ve yasaklarına sarılmaktır. Yaklaşık olarak son 100 seneden beri tarikat diyerek birçok şeyler uyduruldu. Eshab hakiki İslam alimlerinin, Eshab-ı Kiram'ın hakiki İslam alimlerinin Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan'dan alıp bildirdikleri doğru yolu unutuldu. Dinde cahil olanlar, hatta İslamiyet'in emirlerine açıkça uymayanlar şeyh ve tarikatçı unvanı alarak zikir ve ibadet adı altında dinimizin yasak ettiği birçok günahları ve bid'atleri işlediler. Bugün sahte, yalancı mürşitlere, Müslümanları sömüren tarikatçılara, dini siyasete alet edenlere çok rastlanmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyet'e uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. İhlas üzere olunuz. İhlas, insanların görmesini hatıra getirmeyip, Yaradan'ın daima gördüğünü unutmamaktır. Sebeplerde Allahü Teala'ya dil uzatmayınız. Herhalde Allahü Teala'dan gelene razı ve sükûn üzere olunuz. Allah adamlarının huzurunda şu üç sıfat üzere bulununuz: alçak gönüllülük, iyi geçinmek ve kötülüklerden arınmış bir kalp. Hakiki yaşamak nefsini öldürmenle olur. Nefsini öldürmek, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemek demektir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bir gün ihtiyar bir kadın çaresiz olarak Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin yanına geldi ve "Biricik oğlumu, ciğerparemi Nil nehrinde timsah kaptı. Ne olur kurtar!" diye yalvardı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri Nil nehrine gitti. Orada ellerini açıp "Ya Rabbi, şu kadının çocuğunu kurtar!" diye yalvardı. Biraz sonra su üzerinde bir timsah göründü. Kenara yaklaşıp çocuğu sağ salim bırakıp gitti. Bu hadise kadının çok tuhafına gitti ve "Ey Zünnûn, esasen size inanmamıştım ve ciddiye de almamıştım. Şimdi yanıldığımı ve Allahü Teala'nın sevgili kulunun duasını nasıl kabul ettiğini gözümle gördüm" dedi ve Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin büyüklüğünü kabul etti, kendisinden özür diledi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki: "Hakiki yaşamak nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemek demektir. Allahü Teala'ya en yakın olan ahlakı güzel, kalbi rahat olandır. En üstün amel kalbin Allahü Teala'dan başkasına yönelmemesidir. Bid'at yoluna sapmayınız. İtaat ediniz. Muhalif olmayınız. Sabrediniz. Sızlanmayınız. Sabit kalınız. Ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz. Ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Mevla'nızın kapısından hiç ayrılmayınız. Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir. Allahü Teala'nın rızası için haline sabreden fakir, Allah'a şükreden zenginden daha değerlidir. Haline şükredebilen fakir ise, şükreden zenginden ve sabreden fakirden daha üstündür. İnsan kendini kelime-i tevhid söylemeye, la ilahe illallah demeye alıştırmazsa, ölüm döşeğindeyken onu hatırlaması ve söylemesi güç olur. Allahü Teala bir kulunu severse, ona fazla mal ve evlat vermez. Çünkü Allah'a olan muhabbetini engelleyecek bir ortak olmamış olur. Çünkü Allahü Teala gayurdur. İbadette olduğu gibi sevgide de ortaklığı kabul etmez. Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve onun geçici lezzetlerinden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe imkanı yok. Ahireti sevmiş olamaz. İyi huy sahibi İnsanlardan gelen şeylere aldırmaz. Bu hal ise her şeyin Allahü Teala'nın dilemesiyle olduğunu bilmektendir. Böyle olan kimse nefsini hakir görür.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: "Faziletlerin en üstünü sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmendir." Bugünkü konumuz nasıl evliya oldular? Sevgili dinleyicilerimiz, evliya zatların asırlardır unutulmayıp herkesçe sevilmelerinin sebeplerinden bazıları şunlardır. 1. Kendi hocalarının rızalarını kazandılar. Bütün büyükler, ümmeti arasında peygamber neyse talebesi arasında hoca odur hadisi şerifine uyarlardı. Buyururlardı ki, bizim yaptığımız bunca hizmetin ecri sadece mübarek hocamızadır. Çünkü hocamızı tanımasaydık doğruyu bulamazdık. Bu hizmetler sadece onlar vasıtasıyla olmaktadır. Bize ait bir şey var dersek felakete uğrarız. Bu hizmetlerin zerresini kendimizden bilirsek yanarız, mahvoluruz. Bizi doğru yola sevk eden o büyüklerdir. Onların haklarını ödeyemeyiz. 2. Ömürleri iyilik etmekle geçti. Kendilerini insanlara iyilik yapmak için adarlardı. evlada yapılan iyilik anaya babaya yapılmış demektir. Allahü Teala da kendi kullarına yapılan iyiliği sever. Allahü Teala'nın sevdiği kişiyi de herkes sever. Sevgi Allah'tan gelir. Allahü Teala'nın sevgisini kazanmak isteyen salih kulların sevgisini kazanarak insanların hayırlısı olmalı. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisi şerifi de hayırlı insanın kim olduğunu bildirmektedir. 3. Doğruluktan hiç ayrılmadılar. Hiç kimse için kötülük düşünmezlerdi. Hak neyse onu söyler ve yaparlardı. Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir hadisi şerifine uygun yaşarlardı. Müslüman her yönüyle doğru insan demektir. İmanı doğru, ameli doğru, sözü doğru, özü doğru kimsedir. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz, doğruyu söyleyeceğim hadisi şerifine uygun yaşarlardı. 4. Çok sabrettiler. Öfkelenip kalp kırmazlar. Allahü Teala sabredenleri sever ve sabreden zafere kavuşur hadisi şerifine uyarak hep sabrederlerdi. 5. Huyları çok yumuşaktı. Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever hadisi şerifine uyarak hep tatlılıkla, şefkatle muamele ederlerdi. 6. Fitneden uzak dururlardı. Müslüman Allah'tan başka kimseden korkmaz, ancak kendisinden korkar. Bilir ki benim yanlış bir hareketim, yanlış bir sözüm bütün Müslümanlara zarar verir. Müslüman fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lanet etsin hadisi şerifine uyarak taşıdığı elbisenin kendi elbisesi değil İslamiyetin ve bağlı olduğu büyüklerin elbisesi olduğunu bilir. Buna bir şey dökülmesin, buna bir laf gelmesin diye titrer. Bilir ki kendisi yüzünden bir Müslüman zarar görürse bunun vebali çoktur. 7. Kalp kırmaktan çok korkarlardı. Kalp kırmak 70 kere Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalp kırmakla küfür arasında çok ince bir perde vardır. Kalp kırmanın kapısı açılınca küfre girilebilir. Küfrün hemen yanında kalp kırmak vardır. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından kötü söz çıkmaz. Evliya bir zata Allahü Teala'nın en çok sevmediği nedir diye sorulunca, o zat Allahü Teala'nın en çok sevmediği iman etmemek, kafir olmak, bundan sonra da en çok sevmediği kalp kırmaktır buyurur. 8. Emir vermekten sakınırlardı. İnsanları felakete sürükleyecek olan huy emir vermektir. İnsanların hücrelerinde emir vermek arzusu vardır. Bu can çıkmadan önce en son çıkacak huydur. İnsanlar için en büyük felaket emir verme sevgisidir. Bu sevgi olmayan emir verebilir ama bu arzu ve heves varsa verilen her emir kul hakkına girer. Büyükler bize çavuş değil er lazım derlerdi. Er emir vermez peki der. Er olmak, kul olmak en şerefli meziyet, en şerefli rütbedir. Ben Allah'ın kuluyum hadisi şerifi kulluğun er olmanın önemini göstermektedir. Er olmayı kabul etmeyen kaybeder. Çünkü sular daima denize doğru akar, tepeye doğru akmaz. Bu nefsin azgınlığını durdurmak zor iştir. Bunu durduracak en iyi ilaç peki demektir. Çünkü nefs hayır der. Yaratılışı öyledir. Ama peki derse dünya ve ahiret saadetlerine kavuşur. Eshab-ı kiram devenin üstündeyken kırbaçları yere düşse deveden inerler, kırbacı kendileri alır tekrar binerlerdi. Deveye binmek zahmetli bir iştir. Buna rağmen emir vermemek için böyle yaparlardı. 9. Kibirden çok korkarlardı. Allahü Teala azamet ve kibriya benim hakkımdır. kim bana ortak olursa ona hiç acımam, yakarım buyuruyor. O halde küfürden sonra en kötü ahlak, en büyük günah kibirli olmaktır. İnsanın kalbinden kibri çıkarmak, iğneyle dağı toz haline getirmekten daha zordur. Aile içerisinde, cemiyet içerisinde her çektiğimiz sıkıntı kibirdendir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez hadisi şerifine uymaya çalışmalı. Kibri çıkarmadan cennete girmek zordur. Güzel ahlak kalp kırmamaktır. Kibirli olan, öfkeli olan kalp kırar. 10. Hep güler yüzlüydüler. Müslüman tatlı dilli, güler yüzlü olur hadisi şerifine uygun hareket ederlerdi. Herkesin bir derdi vardır. Onlara yeni bir dert katmayıp o derdi yok etmeye çalışmalıdır. Bunun da bir ibadet olduğunu bilen Müslüman onları neşelendirir, ferahlandırmaya uğraşır. 11. Kul hakkından çok korkarlardı. Kul hakkı İslam ahlakının temelidir. Ahirette herkes kul haklarından hesaba çekilecektir. Peygamber Efendimiz Sırat Köprüsü'nde sorulacak 7 sualden sonuncusunun kul hakkı olduğunu, bundan peygamberlerin bile korktuklarını bildirmiştir. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Kul hakkı o kadar önemlidir ki, bir dank yani yarım gram gümüş hak için cemaatle kılınmış, kabul olmuş 700 namazın sevabı alınıp hak sahibine verilecektir. Sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Müslüman, önce senin hakkın, sonra benim hakkım. Önce senin menfaatin, sonra benim menfaatim. Önce sen rahat et, mutlu ol, sonra ben. Çünkü senin hakkın çok büyüktür. Allahü Teala bana senin hakkından soru soracak diye düşünür. Müslümanlık su gibidir. Hayat suyla başlar. Ateş suyla söner. Suyu sevmemek olmaz. Müslüman da herkes tarafından sevilen ve aranan su gibi olmalı. Hiç kimse ondan şikayet etmemeli. Ama herkesin ihtiyacı olmalıdır. Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa, son nefeste imanı tehlikededir. Nitekim, eğer bir Müslümana yaklaşmak zorsa, bu onun felaketine sebep olabilir hadisi şerifi bu durumu açıklıyor. 12. Tevazu ehliydiler. Allah için alçak gönüllü olanı Allahü Teala yükseltir hadisi şerifine uyarak tevazu sahibiydiler. Kendini yüksek gören kimse yalnız kendisi kendisini yüksek bilir. Herkes ondan nefret eder. Kibirliği Allahü Teala sevmediği gibi insanlar da sevmez. 13. Çok cömertlerdi. Hiçbir cimri Allah dostu olamaz. Cömertlik öyle bir haslettir ki insanın kötü huylarını örter. Cimrilik de insanın iyi huylarını örter hadisi şerifine uyarak hep vermişlerdir. Verdiği zaman alandan daha çok sevinen hakiki mümindir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ahlaktır. Bu her kula nasip olmaz. Cömert olan bir kafire son nefeste iman nasip olma ihtimali yüksektir. 14. Anlaşılmaları kolaydı. İnsanlara akılları derecesinde konuşun hadisi şerifine uyarak kısa, açık ve herkesin seviyesine göre konuşurlardı. İslamiyet nedir diye soran bir bedeviye, Resulullah Efendimiz Allahü Teala'nın bütün emirlerine hürmet etmek, beğenmek ve onun bütün mahluklarına acımak, şefkat göstermektir diye cevap vermiştir. Allah'ın emirlerine hürmet etmektir deniyor. Onları yapmaktır denmiyor. Öyle deseydi kaç kişi Müslüman olabilirdi? İmanla ölmek için elbette yapmaya çalışmak da şarttır.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala bir mümin kulunun dilini özür dilemek için açtığı zaman peşinden de af ve mağfiret kapısını açar.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey insan, dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır velakin ahirette. Dünyayı aziz tutan zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet, bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargâh-ı ilahidir aşikâr. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına. Velakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan! Sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır. Sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar 1000 sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız, cehennemde çeksek de acı azap. 1000 ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise 1000 dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı âlâ altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar gece gün.

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabah ılık esen Meltem rüzgarında tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz? Araştırmacı yazar İsmail Yağcı'nın sohbetiyle tarihte bir gezinti yapacağız.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim, mutluyum. Bugünkü tarih sohbetimizin konusu Osmanlı Devleti'nin bir devresine damgasını basan Köprülüler Devri'ni başlatan ve o devrin babası Köprülü Mehmet Paşa'nın hayatı olacaktır. Köprülü Mehmet Paşa 1571 yani Kıbrıs adasının fetih senesinde Belgrad'ın Rudnik kasabasında doğmuştur. Babası Arnavut, anası ise Türktür. Buna rağmen o zamanlarda yürürlükte olan kanunlara uygun olarak devşirilmiştir. İstanbul'a getirildiğinde kabiliyeti görülerek saraya yetiştirilmek üzere alınmıştır. Er olarak başladığı saray hizmetinde çok başarıları görülerek subaylığa geçirilmiştir. Sarayın muhtelif bölümlerinde çalışarak kendisini ispatlamasını bilmiştir. Matbahı amire denilen saray mutfağı ve ıstablı amire denilen saray ahırlarında mirahur yani bütün saray bineklerinin idaresi gibi önemli işlerde çalıştırılmıştır. Hanımı Ayşe Hanım bugünkü Samsun'un, o zamanki ise Amasya Sancağı'nın köprü denilen mıntıkasındandır. Bugün Vezir Köprü olarak anılan bu şirin ilçemiz o zamanlar birbirlerine çok yakın iki köy idi. Aralarındaki derenin üzerine kurulan köprü ile bu iki yakın köy birbirlerine bağlanıyordu. Bu iki köy birleştirilip de tek yer haline gelince bu yerin adı da köprü oldu. Köprü deniyordu bu meskun mahalle. Mehmet Paşa'nın hanımının memleketi ve ayrıca Mehmet Paşa'nın zaman zaman görevden alındığı devreler olmuştur. Görevden alındığı devrelerde yaşadığı zamanını geçirdi. Yer olduğundan dolayı vezirliği de ima edilerek buraya vezirin bulunduğu köprü kasabası yani Vezir Köprü denmiştir. 1632 senesinde Amasya Sancak Beyi olan Mehmet Paşa Osmanlı'nın şehzadelerinin yetiştirildiği yer olan Amasya'da çok iyi bir sancak beyliği idaresi gösterdi. Yıllarca devletin birçok kademelerinde çalışan Mehmet Paşa Sultan 4. Mehmet Han zamanında vezir oldu. Kubbe altı vezirliğini müteakip Sultan 4. Mehmet Han'ın küçük yaşta olması ve bazı kötü niyetli insanların devleti bozma gayretlerine dayanamayan Valide Sultan yani padişahın annesi olan hanım dirayetli bir kimse olarak tanıdığı Köprülü Mehmet Paşa'ya sadrazamlık teklifini gönderdi. Paşa bazı devlet adamları gibi hemen görevin üstüne atlayıp görevi kabul etmeyip 4 şart ileri sürdü Valide Sultan'a karşı. Kendi idaresindeyken başkalarının devlet işine karışmalarının doğru olmayacağını, dolayısıyla bütün hesabı kendisinin vermek istediğini mertçe ifade etti. Adaletsever, kültürlü, bilgili bir insan olan Valide Sultan Paşa'ya hak verdi. Şartlarını kabul etti. 1656 senesinde 85 yaşında sadrazam oldu. Çok yaşlı olmasına rağmen devlet tecrübesiyle duruma kısa zamanda hakim oldu. Devlet hakimiyetindeki zafiyetten dolayı içteki bazı gayrimüslim unsurlar da kıpırdanmalar başlamıştı. Bilhassa Rum Patriği 3. Parthenios Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olan Eflak ve Boğdan voyvodalarını isyana teşvik etti. Bunu ele geçen bir mektuptan tespit eden öğrenen Köprülü Mehmet Paşa Patrikhane'de ani bir arama yaptırdı. Patrikhane'de 200 kadar insanı giydirecek miktarda Yeniçeri kıyafeti altı üstü dolaması tülbenti bulundu. Bu bir Yeniçeri kıyafetini tamamlıyordu.
Bundan maksatları patrikhane mesullerinin bu kıyafetleri Rumlara giydirerek tekrar Rumlara eziyet ettiriyormuş gibi gösterip Osmanlı Yeniçerisi bize saldırdı dedirtmek, kendilerini haklı göstermek idi. Bu suçları sabit olunca Patrik 3. Parthenios parmak kapıda idam edildi. Bu zamana kadar, bu idam hadisesine kadar, bu hıyanetleri ortaya çıkıncaya kadar, Fatih Sultan Mehmet Han zamanından beri patrikleri kendi tebaası, kendi insanları seçer ve padişah tarafından da huzura kabul olunurdu. Bu hadiseden sonra, bu ihanetten sonra padişahlar patrikleri huzurlarına kabul etmediler. Sadece seçildikten sonra sadrazamlar tarafından kabul olundular. 5 sene gibi kısa bir zamanda devlette büyük değişiklikler oldu. Hemen her kademede iyileşmeler oldu. Girit'te bulunan Venedikler Mısır ve Hicaz yoluna çok zarar veriyorlardı. Akdeniz'in doğusunu iyice tehdit etmeye başlamışlardı. Köprülü Mehmet Paşa divanda Girit'e sefer kararını aldırdı. Bütün hazırlıklarını yaparak Girit'e asker çıkarıldı. Girit'in muhkem yani sağlam kalesi olan Kandiye'nin alınması ise oğlu Fazıl Ahmet Paşa'ya nasip oldu. 1661'de Köprülü Mehmet Paşa 90 yaşında vefat etti. Hanımı, Köprülü'nün hanımı Ayşe Hanım, oğlu Fazıl Ahmet Paşa ile, ki o da çok yaşlıydı o sırada, Girit Harbi'ne gitti. Kıymetli dinleyenlerim, dikkatinizi çekerim. Çok yaşlı bir hanımefendi, hiçbir dünyalık beklemediği halde oğlu Fazıl Ahmet Paşa ile beraber sefere gidiyor ve cephede bulunuyor. 2,5 sene kadar süren Kandiye muhasarasında, Girit düşememişti çünkü, çok çetin günler geçirildi. Fazıl Ahmet Paşa ciğerlerinden rahatsızdı. Bu halde yağmur çamur demeden dizlerine kadar çamurlara batarak asker arasında devamlı dolaşıp onları bu Kandiye'nin düşürülmesi için teşvik ediyor, yalnız bırakmıyordu. Geceleri de çadırına çekildiğinde yaşlı annesi Ayşe Sultan'ın dizlerine kapanıp hüngür hüngür ağlayarak, "Anacığım, bugün de düşman kaleyi teslim etmedi. Bu benim günahlarımın yüzündendir." derdi. Annesi de oğlunun, o paşa olan, Fazıl Ahmet Paşa olan oğlunun saçlarını okşayıp, "Hayır oğlum, sen elinden gelen yapıyorsun. Hepimiz buna şahidiz. İnşallah yarın kaleyi alırsın. Sen Kandiye Fatih olursun. Ben de buradan senin kardeşinle Hicaz'a gider, sevgili peygamberimizin yattığı topraklara yüzümü sürerim." derdi. Bu böyle günlerce devam etti. Nitekim bu sözleri ana duası olduğu için az zaman sonra Kandiye alınmış oldu. Ve bu hanımefendi de oradan, Girit'ten Hicaz'a gitti. Haç görevini yapmak üzere. Köprülü Mehmet Paşa mükafatı da mücazatı da vaktinde geciktirmeden verirdi. Venediklerin Çanakkale Boğazı'na taarruzlarında gayret göstermeyen kumandanları derhal en ağır şekilde cezalandırdı. Bu arada bir Türk mavanasını kaçırmakta olan Venedikli denizcilerin peşine düşen, mavnayı ellerinden kurtaran Küçük Mehmet isimli kumandanı da yanına çağırıp, "Gel şahbazım, padişahın ekmeği sana helal olsun, Allah seni berhudar etsin" diye takdir etmiş ve kendi sırtındaki makam ifadesi olan kürkü çıkartarak ona elleriyle giydirip gözlerinden öpmüştür. Kendi eliyle bu Küçük Mehmet'in başına gazi çelengini takıp 200'den fazla da altın ihsanda bulunmuştur. Köprülü Mehmet Paşa devlet adamlığı yanında çok hayırsever bir insandı. Kültüre düşkündü. Balkanlardan Bağdat'a kadar Anadolu'yu baştan başa hamam, kütüphane, cami ve kervansaraylarla donattı. Kendi adını taşıyan bir kütüphanesi vardır. Köprülü
Osmanlı Devleti'ni büyük bir badireden kurtarmıştır. Kendisi alim idi, mücahit idi ve ömrünün sonunda da şehit oldu. Kıymetli bir insandır. Bu millete ve vatana hizmet edenlere rahmetler diliyorum. Kıymetli dinleyenlerim, bize tanınan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere hayırlı günler dilerim. Hoşça kalın efendim.

تاریخین میکروفون ها. Kanla yazılan mektup. Senaryo İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Savaş Emre Uraz. Özgün müzik Erol Güldiken. Oyunda rol alan sanatçılar: Muhabir Selçuk Dinçer, Yüzbaşı Doğan Bavli, Asker Haluk Kesim.

0: Sevgili dinleyiciler, Tarihin Mikrofonu programından merhaba. Ben TGRT FM Savaş muhabiri Barış Çetin. Bugün sizlere 1. Cihan Savaşı'nın en şiddetli günlerinin yaşandığı Irak cephesinden sesleniyorum. Bugün 17 Temmuz 1917. İttifak devletlerinin Devleti Ali Osmaniye karşı başlatmış oldukları saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Harbin başlamasından bu yana yaklaşık 3 uzun sene geçti. TGRT FM Huzur Radyo olarak zaman zaman cepheden sizlere haberler ulaştırdık, röportajlar yaptık. Çatışma seslerini sizler de duyuyorsunuz. Neyse, ben yine de anlatmaya devam edeyim. Şu anda Irak'ın Felehiye mıntıkasında bulunuyoruz ve burada korkunç bir sıcak var. Bu kötü atmosfere rağmen yine de sizler için burada görevimizin başındayız. Şimdi bir röportaj yapmak istiyorum. Bakalım yanında bulunduğumuz bölüğün komutanına ulaşabilecek miyim? Ben komutanı aramaya devam ederken sizlere malumat vermeyi sürdüreyim. Dünyanın ikiye ayrılıp kanın gövdeyi götürdüğü, insanların birbirlerini boğazladığı bu muazzam savaşta canla başla çarpışan askerlerimizden birinin yanındayım şimdi. Ona sormak istiyorum. Hemşerim, seni tanıyabilir miyiz? Şu anda canlı yayındasın.
1: Ağam, hangi radyodansın?
0: TGRT FM.
1: Ha, şu huzur radyodansın öyle mi?
0: Evet. Kaçıncı ordudansın?
1: Ağam bir saniye, önce bir ateş edeyim, konuşmaya sonra devam eder. Çünkü vazife muhabbetten evvel gelir.
0: Tabii tabii. Uf, kulağımın zarı patlayacaktı neredeyse. Bizim zamanımızın silahları hiç de böyle gürültü çıkarmıyorlar. Tamam, şimdi de soruma cevap ver.
1: 6. Ordu 40. Piyade Alayı 27. Bölükten Urfalı Er Said Vakkas.
0: Peki Said, bölük komutanınız nerededir
1: bölük
0: acaba?
1: Bölük komutanımız Rüzbaşı Muzaffer Bey şu sağ tarafta savaşıyor. Bak görüyor musun? Bak bak.
0: Şu ön safta elimde tabanca olan uzun boylu zat mı?
1: Ha, ta kendisi.
0: Tamam, sağ ol canım. Ben komutanın yanına ulaşmaya çalışayım. Sevgili dinleyiciler, şu anda harp meydanının tam ortasında ve 6. Türk ordusunun 40. piyade alayıyla beraberim. Alayımız Felehiye civarında bir mevzide düşman hücumlarına karşı koymaya çalışıyor. Savaşın en şiddetli anı ve gözlerim yiğit askerlerimizde. Olanları size nakletmeye çalışıyorum. Herkeste öyle bir inanç, öyle bir azim var ki anlatmaya imkan yok. Ne vurulanların yere düşmeleri, ne yaralıların acı acı feryat etmeleri, her cephede olduğu gibi buradaki yiğitlerin de azim ve imanlarına hiçbir eksiklik getirmiyor. Bu şiddetli savaş esnasında erlerimizin pek çoğu şehit oluyor. Tam bunları size anlatırken iki teğmenle bölük komutanı Yüzbaşı Muzaffer Bey yaralandı. Hemen yüzbaşının yanına koşuyorum. Sevgili dinleyiciler, Yüzbaşı Muzaffer Bey'in yanına nihayet yaklaşabildim. Etrafı görmenizi isterdim. Aman ya Rabbi, şimdiye kadar böylesine şiddetli muhabereye hiç rastlamamıştım. Ah, evet, nihayet yüzbaşının yanına erişebildim. Ah, beni görünce gülümsedi. Başını şöyle dizime alayım. Evet, sağ meme hizasından giren kurşun göğsünün ön kısmını harap etmiş. Durmadan kan akıyor.

0: Yüzbaşım, yardım edeyim, yaralanmışsınız.
1: Allah razı olsun.
2: Sıhhiye, Sıhhiye, bu tarafa. Kumandanımız yaralandı.
3: Geldim, geldim.
1: Muavir bey kardeşim, şu mikrofonu uzatır mısın? Yiyeceklerim var.
0: Tabii yüzbaşım, buyurun.
1: Göğsümün sağ tarafının çok haram olduğunu görüyorum. Bu kanı durdurmak zor olacak. Belki de hiç durmayacak. Bana bir kalem verin de bölüğüme son bir iki şey yazayım.
0: Tabii yüzbaşım. Hay Allah, kalemimi düşürmüşüm. Bir kalem verir misiniz oradan?

0: Hay Allah. Bütün aramalarımıza rağmen kalem bulamadık sevgili dinleyiciler. Bunun üzerine kahraman yüzbaşımız Muzaffer Bey cebinden bir mektup zarfı çıkardı ve yerden bir çöp aldı. Hayretle, dehşetle ne yapacak diye seyrediyordum. Çöpü göğsünden akan kana buladı ve kağıdın üzerine şunları yazdı.
1: Bölüğümün şimdilik savaşta gösterdiği cesaret ve gayretinden çok memnunum. Ne var ki yiğit askerlerimden çabuk ayrıldım. Fakat ruhen ve kalben onlarla beraberim. Bölüğümün kumandasını Teğmen Şükrü'ye bırakıyorum. Kısmet olur da gelir size kavuşursam bugünden daha parlak zaferler kazanacağınızı ümit ederim. Şayet gelmezsem hakkınızı helal edin ve düşmandan intikamımı alın yavrularım.

Gözlerim dolu dolu sevgili dinleyiciler. Ağlamamak için dudaklarımı ısırıyorum. Sıhhiye erleri komutanlarını sedyeye koyup seyyar hastaneye naklediyorlar. Irak cephesinden ordumuzun zaferi için dualar ediyor ve selamlar gönderiyorum. Önümüzdeki program Kosova meydanında buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
1: Gül Bahçesi.
2: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu Ezvacı Tahirat. Ezvacı Tahirat yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımefendileri. Peygamberimiz Aleyhisselam ilk evliliklerini 25 yaşlarında Hazreti Hatice validemizle yaptılar. Onların yaşı 40 idi ve üstelik de duldu. 25 sene bu beraberlik devam etti ve hiç üzerine evlenmediler. Onu seçtiklerinin sebebi çok güzel görüşleri vardı ve İslamiyet'in de ilk senelerinde büyük hizmetleri oldu. Eğer genç isteseydi 25 yaşında biri kendi yaşında bir genç kızla evlenebilirdi ama Hazreti Hatice validemizdeki gördüğü büyük meziyetler onu bu evliliğe teşvik etti. Hazreti Hatice validemizin İslam'ın intişarında büyük emekleri oldu ve ilk iman eden şahsiyettir. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki ben hiçbir birini onun kadar kıskanmadım. Hiç de görmemiştim Hazreti Hatice'yi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam onu çok seviyordu. Bir koç kurban kestirdiği zaman etini onun dostlarına, tanıdıklarına dağıtırdı. Bu Hatice'nin arkadaşıdır, bu Hatice'yi çok severdi diye ona gönderiyordu. Bir gün dayanamadım, dedim ki o ihtiyar bir kadındı. Cenab-ı Hak daha iyisini sana verdi. Ben gencim, ben daha iyiyim demek istedim. O çok kızdı, buyurdu ki hayır, Cenab-ı Hak bana daha iyisini vermedi. Çünkü bütün insanlar beni tekzip ederken bana yalancısın dedikleri zaman o doğrusun diyordu, o bana iman ediyordu. Bütün insanlar beni malından mahrum bıraktıkları zaman o bana bütün servetiyle yardıma koşuyordu. Ve ondan bütün çocuklarım meydana geldi, başka hanımlardan gelmedi. O en hayırlı benim hanımlarımdan en hayırlısıdır buyurdu. Evet, bu evlilik 25 sene devam etti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaşı 50, Hazreti Hatice validemizin de 65 iken Hazreti Hatice validemiz vefat etti. Ondan sonra Sevde validemizle evlendi. Sevde validemizin yaşı 55'ti. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 5 yaş daha büyüktü. Habeşistan'a hicret etmişti. Dönüşlerinde beyi vefat etti. Yalnız kaldı hanım. Annesi ve babası kafirdi. Onlara teslim etseydi ya dininden caydıracaklardı veya öldüreceklerdi. Kalbi çok kırılmıştı. Müslüman olduğu için hicret de etmişti. Ondan sonra yalnız kalmıştı. Bunun kalbinin ferahlığı için Peygamberimiz Aleyhisselam onunla evlendiler. Kendilerinden 5 yaş büyük ve dul oldukları halde onu tercih ettiler. O zaman peygamber de idi, kimin kızını isteseydi herkes severek kızını ona verirdi. Canlarını ve mallarını zaten Peygamberimiz Aleyhisselam için hepsi feda ediyordu. 3 sene de bu Sevde validemizle kaldılar. Yani hicrete kadar, 53 yaşına kadar ikinci bir evlilik olmadı. Ondan sonra hicret vuku buldu. Ve Medine-i Münevvere'de birden fazla evlilikler vuku buldu. Sebebi de şuydu, Mekke-i Mükerreme'de daha ziyade imanla alakalı olan ayet-i kerimeler nazil oluyordu. Onu da Peygamberimiz Aleyhisselam bildiriyordu. Fakat Medine-i Münevvere'de hükümler, ameller emir olundu. Onları yapmamız gerekiyordu. Onları da nasıl yapacaktık? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatından ve konuşmalarından öğrenecektik.

Evliliklerin birçok hikmetleri var, birden fazla evliliklerin. Bugünkü sohbetimizde bunları arz etmeye çalışacağız. Birincisi, Sevde validemiz gibi böyle yalnız kalan, beyleri vefat eden, annesi babası Müslüman olmayan ve kalpleri kırık olan şahısları, hanımefendileri himayelerini aldılar. Onlara yardımcı oldular. Mesela bunlardan bir tanesi Zeynep binti Hüzeyme Hazretleri. Bunun beyi Übeyde bin Haris Bedir Muharebesi'nde şehit oldu. O da yalnız kaldı. Yaşı 60 idi. 60 yaşında Peygamberimiz Aleyhisselam onunla evlendi. Onun kalbinin hoşnut olması için. Niçin evleniyordu? Birkaç sebebe mebni, birkaç sebepten dolayı fazla evlilikler yaptı. Bunların birincisi, bu şer'i hükümler tespit edilmeliydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dış hayatı çok güzel bir şekilde tespit edilmişti. Nasıl gülerler, nasıl konuşurlar, nasıl yürürler, nasıl otururlar, nasıl kalkarlar, bunların hepsini ashab-ı kiram tespit etmişti. Ama aile hayatını tespit edemiyorlardı. İç hayatını bilemiyorlardı. Nasıl gusle ederlerdi mesela, nasıl uyurlardı, bunu ashab-ı kiram bilemezdi. Bunu annelerimiz, ezvacı tahirat tespit edebilirdi ancak. Onlar da bu hayatı bize çok güzel bir şekilde tespit ettiler ve biz de en güzel şekilde bu hayatı biliyor ve onu tatbik etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bu hayatı bize tespit edip bildiren ashab-ı kiramdan ve annelerimizden razı olsun. İkinci hikmeti, ashab-ı kiramın yarısına yakını hanımlardan teşekkür ediyordu. Onların da dini soruları oluyordu. Hele hanımlara mahsus bazı haller vardı ki onu Peygamberimiz Aleyhisselam'a soramazlardı. Hicap duyuyorlardı. İşte fazla evliliğin hikmetlerinden bir tanesi de buydu. Bu hanımefendiler birer öğretmen oldular ve hanımların sorularına cevap veriyorlardı. Onlar rahatlıkla gelip her türlü sorularını sorabiliyor ve cevaplarını alabiliyorlardı. Bu fazla evliliklerden çok büyük istifade edildi ve çok kişinin Müslüman olmasına sebep olundu. Mesela Beni Mustalık kabilesiyle harp edildi. Bu kabileden birçok esirler ve cariyeler elde edildi. Bunlardan bir tanesi de Cüveyriye validemizdi. Bu kabile reisinin kızıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam bu Cüveyriye hanımefendiyle evlendikten sonra ashab-ı kiram Beni Mustalık kabilesinden bütün köleleri azat ettiler. Mallarını iade ettiler. Onlar da bu iyiliğe karşı hepsi topyekün Müslüman oldu. Dediler, madem bize bu iyiliği yaptı, madem bizim kabile reisinin kızıyla evlendi, bize değer verdi, biz de Müslüman olacağız. Ve hepsi Müslüman oldu. Şimdi bu validemizin Müslüman olması hem kendisi için çok iyi oldu, müminlerin annelerinden olma şerefine nail oldu, dünyada ve ahirette Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber olma nimetine kavuştu, kabilesi için iyi oldu, hepsi hidayete erdi, küfür zulmetinden kurtuldu, ebedi saadete kavuştu ve bütün Müslümanlar için iyi oldu, Müslümanların sayısı arttı. Ondan sonra çok sevdiği ve Müslümanlığın yayılmasında büyük emeği olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızıyla evlendi, Hazreti Ayşe validemizle. Hazreti Ebubekir Sıddık bütün servetini İslam'ın uğrunda harcadı. O azap gören, Müslüman oldukları için büyük sıkıntılara maruz kalan köleleri parasıyla satın alıyor ve azat ediyordu. Mesela Bilal-i Habeşi, Suheyb-i Rumi radıyallahu anh'ıma gibi. Bütün malını İslam uğrunda harcadı. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ben Ebu Bekir'in malını kendi malım gibi harcıyorum. Hiç tereddüt etmeden harcıyorum. Ve peygamberlerden sonra dünyaya gelmiş geçmiş insanların en faziletlisidir. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha genç olduğu için hanımlarından yalnız bakire o idi. Çok hadis-i şerif ezberlemişti. Hafızası kuvvetliydi. Hazreti Ebu Hüreyre ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan sonra
en çok hadis-i şerif rivayet eden Ayşe validemizdir. Hatta Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh buyuruyor ki, bizim bir tereddüdümüz olduğu zaman Hazreti Ayşe'ye gider, ondan dinimizi öğrenirdik. O kadar büyük ilim sahibiydi. Yani İslam'ın ahkamı hususundaki hadis-i şeriflerde bilhassa çok büyük payı vardır. Ondan sonra onun kalbini hoşnut etmek lazım geliyordu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın. Bu da en güzel bir şekliyle onunla akrabalık teessüs etmekle ve kızı Hazreti Ayşe validemizle izdivaç buyurmakla. İkinci bir şahsiyet ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan sonra en kıymetli insandır Müslüman İslamiyet'te ashab-ı kiramın en kıymetlerinden Hazreti Ömer. Bunun kızı Hafsa radıyallahu anh'a, o da dul kaldı. Hazreti Ömer Ebu Bekir Sıddık'a teklif etti. Benim kızımla evlenir misin dedi. Hayır dedi. Hazreti Osman'a teklif etti. Sen evlenir misin dedi. Benim kızım dul kaldı. O da hayır dedi. Bunun üzerine kalbi daha çok kırıldı. Halbuki Hazreti Ömer radıyallahu anh çok büyük hizmetleri olmuştu. Ve Müslüman olduktan sonra Müslümanların daha rahat bir şekilde ibadet etmelerine sebep olmuştu. Çok güçlü, kuvvetliydi. Herkes ondan çekiniyordu. O Müslüman olduktan sonra biz niçin gizli ibadet ediyoruz ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ve serbestçe gittiler. Peki mükerreme Kabe-i Muazzama'da ibadetlerini yaptılar, namazlarını kıldılar. Ve hiç kimse onlara dokunamadı. Hatta hicret etmeden önce de bir gün önce diğer ashab-ı kiram gizli hicret ettikleri halde o bütün hepsine beyanat verdi. Dedi ki ben yarın Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorum. Hanımını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa karşıma çıksın dedi. Ve hiç kimse çıkma cesaretini gösteremedi. Bu kadar büyük hizmetleri olan bir şahsın kalbi kırılmıştı. Onun kalbinin kırılmaması için, kalbinin hoşnut olması için ve onlar için en büyük şeref olan Peygamberimiz Aleyhisselam'la akrabalık tesis etmesi için kızları Hafsa radıyallahu anh'ı da annelerimizden yaptı. Onunla izdivaç buyurdu ve onu da diğer hanımlara öğretmen olarak tayin etti. Diğer hanımlar ondan da dinlerini öğreniyorlardı. Bir diğer hikmeti de şudur ki bazı uygun olmayan adetler vardı İslamiyet'te. Mesela evlatlık. Evlatlık alıyor bir çocuğu, kızsa bu büyüyor. Tabi babasıyla yalnız kalıyor. Nefis ve şeytan galebe çalıyor ve kötü şeyler vuku buluyordu. Aynı evde de oluyorlardı. Veya erkek çocuk oluyordu, büyüyordu. Onun annesi olan şahıs onunla kötü işler yapmaya teşebbüs ediyordu ve oluyordu. Miras hususunda bazı sıkıntılar oluyordu. Mesela evlatlık varis oluyordu. Diğer varisler bu nereden geldi? Bu bizim soyumuzdan değil, bizim kanımızı taşımıyor diye ona düşmanlık ediyorlardı ve aile içi huzursuzluklar oluyordu. Şimdi bunu, bu evlatlık müessesesini Rabbimiz iptal etmek istedi ve bunu uygulamalı bir şekilde de yapmayı murad etti. Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek şahsında yapmayı murad etti. Ve halası kızı Hazreti Zeynep binti Cehşi kölesi Zeyd bin Harise'ye verdi. Daha önce köleydi, sonra azat etti ve evlatlık kabul etti. Evlatlık kabul etmesindeki hikmet de şuydu, o aslında Zeyd köle değildi, onu köle diye satmışlardı. Babası ve amcası onu takip ettiler, araştırdılar, Mekke-i Mükerreme'de olduğunu öğrendiler, oraya geldiler. Hazreti Hatice validemiz almıştı onu. O da evlilikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'a vermişti. Onlara hizmet ediyordu. Geldiler işte bizim oğlumuz köle diye satılmış. Sizin evdedir. Kaça aldıysanız biz verelim parasını. Bizim çocuğumuzu bize verin. Peygamberimiz Aleyhisselam da buyurdu ki hiç para istemiyorum. Alın götürün buyurdu. Çağırdılar. Zeyd geldi. Babasını gördü. Elini öptü. Amcasının elini öptü. Ondan sonra dediler ki yavrum hazırlan gidiyoruz. Bu da çok iyi insan. Senin efendin bizden hiç para da almadan seni bize verdi. Kölelikten kurtuluyorsun dedi. O da dedi ki ben hayır dedi ben gelemem dedi. Ben bunun yanında köle olmaktan
şeref duyarım. Sizin yanınızda hür olacağıma, bunun yanında köle olayım. Ben buradan ayrılamam dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam onu evlatlık kabul etti. Evladı oldu. Zeyd bin Muhammed dediler. Ondan sonra bu seneler geçti. Halası kızı Zeynep'i ona verdi. Zeynep onu almak istemedi önce. Ben asil bir ailedenim. Onu bozmak istedi Rabbimiz. Ben asilim. Ben şuyum, o şudur, budur. Ben onu almam diye kibir ve gurur İslamiyet'te yoktur. Malum dinimizde en büyük takva sahibi kimse o en kıymetlisidir. Kıymet ve şeref takvadadır. Soy ve sopta, mal ve mülkte değil. Ayet-i Kerime nazil oldu. Müminler Cenab-ı Hakk'ın ve Resulü'nün hükmüne karşı gelemezler diye mutlaka bu evliliği kabul etmesi lazım ve etti. Mecburen etti ayet-i kerime nazil olunca. Ondan sonra bu evlilik devam etmedi. Huzursuzluk çıktı ve ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak emretti ki onu sen alacaksın dedi. O Zeyd'in boşadığı halanın kızı Zeynep'i sen alacaksın ki evlatlık müessesesi ortadan kalksın. Yani gelini olacak bir şahıs bir hanımla evlenilmez. Evlendiğine göre öyleyse oğlu değildi. Ve ayeti kerimede de Muhammed Aleyhisselam hiçbirinizin babası değil. O Allah'ın Resulüdür diye bu evlatlık müessesesi bitti. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam mecburen onunla da evlendi halasının kızıyla ki evladı olmadığı ispat olunsun. Ve risalet yüküyle beraber bu ağır yük de ona yüklendi. O da müminlerin annelerinden oldu. Ve böylece daha birçok sebepler var. Mesela Safiye validemiz radıyallahu anha ile evlendi. O da Beni Karize kabilesinin reisinin kızıydı. Ona da dedi ki buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam, istersen seni memleketine göndereyim, istersen Müslüman ol, beraber olalım. Buyurdu ki ben daha önce sana iman etmiştim, senin hak peygamber olduğunu biliyordum. Ben böyle bir nimete kavuştum. Allah ve Resulü Aleyhisselam benim için kavmimden, milletimden çok daha iyidir. Ben gitmem dedi ve o da annelerimizden oldu. Bu da birçok Yahudinin Müslüman olmasına sebep oldu. Ve daha birçok hikmetleri var bu evliliklerin. Bu hikmetlere mebni olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmışlar ve bunlar bizim annelerimiz. Bunlardan biz dinimizi öğrenmişiz. Bunları rahmetle yad ediyoruz. Bunların inşallah şefaatlerine nail oluyoruz. Hoşçakalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim. Gül Bahçesi.

0: Gününüz aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan, halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.
2: TGRT FM Haber.

0: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bana bir masal anlat, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Evet, bu harika şarkıyla günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz sizlere. Ben Seda Akbay. Gün başlıyor, hoş geldiniz. Bugün Babalar Günü efendim. Kimine göre sadece kapitalizmin bir oyunu, kimine göre ise sabah akşam babasını olan sevgisini hatırladığı bir gün. Kim ne anlam yüklerse yüklesin, bugün Babalar Günü ve bütün babaları kutluyoruz efendim. Bazı kahramanların pelerini olmaz. Evet, gün başlıyor da Babalar Günü ile başlayalım dedik ve efendim tabii ki özel haberlerimiz olacak sizlere ve gün başlıyor da şimdi başlıklarımız yavaş yavaş gelsin. Bu harika klip için de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle sizler için özel bir kliple başlayalım dedik ve yönetmen koltuğunda sevgili Efsun var. Efsun, hemen bir görelim başlıklarımızı diyoruz. 21 Haziran Pazar gününde neleri konuşacağız? Efendim, dünyanın gözü kulağı bugün İsviçre'de olacak. Bürgenstock'ta bu lüks sayfiye yerinde İran'la ABD müzakere masası yeniden kuruluyor. 60 günlük bir mütabakat imzalanmıştı. İsviçre'de barış masasından kalıcı barış çıkacak mı diye soruyoruz. Ve efendim CHP içinde de hareketlilikler devam ediyor. Yine gözler önümüzdeki hafta CHP'de olacak. Salı günü hareketlilik devam edecek. Yeni ihraçlar olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Bu toplantı önemli. Bakalım parti yani meclis grubu toplanacak mı? Önemli olan o. Yine gözler CHP'de olacak. YKS'nin ikinci oturumu bugün yapılacak. Üniversite sınavında ilk gün nasıl geçti? Dün neler oldu? Hepsini konuşacağız. Sorular zor muydu? Kolay mıydı? Bugün neler bekliyor üniversite sınavına girecek adayları? Birlikte bakacağız. Bağlantımızda olacak tabii ki. Bizim çocuklar ve teknik direktör Montella dün hedef tahtasına oturdu, dövüldüler açıkçası biraz. Bütün spor medyası çok sert eleştirilerde bulundu ama onlar da gerçekten çok üzgün tabii ki. Bizim çocuklardan gözyaşlarıyla erken veda ve sonrasında yaşananlar, hangi açıklamalar geldi? Montella bu hüsran dolu yolculuk için ne söyledi? Yankılara bakacağız birlikte. Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Babalar Günü kutlu olsun. Babalar Günü'ne dair de hem sizlerin mesajlarını bekliyoruz hem de özel haberlerimiz olacak. Gün başlıyor da. Ve gazeteleri de görelim lütfen. Çünkü acaba bugünün manşetlerinde neler var? Gün başlıyor etiketiyle tabii sizler de lütfen mesajlarınızı bizimle paylaşın. İşte failleri bulan birim özel haber manşeti var Türkiye Gazetesi'nde. En küçük iz ya da gizli deliller bulunup teknoloji ve bilimin desteğiyle suçlular ortaya çıkarılıyor. Birçok alanda olduğu gibi faili meçhullerle ilgili de maktul 30 yıl sonra nasıl görünür hesaplamaları yapılıyor. Kriminal polis laboratuvarından özel görüntüler. Yeni Şafak gazetesi Gülen'in parasını Uzun Cevdet yiyor demiş. Bu habere de bakacağız Yeni Şafak gazetesinde ayrıntılarıyla. Biz bitti dedik, bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay karşısında çok erken bir gol, daha gözümüzü yeni açmıştık. Erken bir gol yedik ve sonrasında bir türlü toparlanamadık. Montella kadere bağladı işi ama biz bitti demiş olduk. Yeni Akit gazetesi de millete, ümmete karşı bir mesuliyetimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV toplantısında konuştu. Neler söyledi? Bakacağız birlikte. Savunma sanayinde tarihi hamle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açılış töreninden de görüntüleri Sabah gazetesi ayrıntılarıyla veriyor. Avrupa'ya savaş gemisi sattık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güçlü değilsen menüdesin. Haydi eve çocuklar, birbiri ardına gelen açıklamalar, gözyaşları, Mert Müldür'ün ağladığı anlar maçtan sonra çok konuşuldu. Montella'ya göre bu sonuç kaderdi. efendim açıklamalarına bakacağız birazdan. 24 yıllık hayal 6 günde bitti diyor Akşam Gazetesi. Evet, fanatiğe de baktığımızda ne umduk ne bulduk, böyle mi olacaktı? Vallahi günlerce konuşulacak bir durum söz konusu. Bakacağız ayrıntılara. Gün başlıyor etiketiyle. Tekrar hatırlatayım etiketimizi, mesajlarınızı bekliyoruz ve şimdi ayrıntılar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. CHP zihniyeti, TÜRGEV'i hedef tahtasına oturttu dedi. Gündeminde rüşvet operasyonlarının yapıldığı CHP'li belediyeler vardı. Liyakatı ağızlarından düşürmeyenler belediyeleri akraba çiftliğine çevirdi sözlerini kullandı. Az sonra... CHP'de yeni hafta oldukça hareketli olacak. 23 Haziran Salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hem Merkez Yönetim Kurulu hem de Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Partiden yeni ihraçlar olup olmayacağı ve kurultay tartışmaları bu toplantılarda değerlendirilecek. Az sonra... ABD ile İran arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, müzakerelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Amerika ve İran heyetleri arasındaki görüşme için gözler İsviçre'ye çevrildi. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra...
0: Ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu ve CHP'ye eleştiriler yöneltti. Ve ayrıca rüşvet operasyonlarının yapıldığı CHP'li belediyeler hedefindeydi. Liyakati ağızlarından düşürmeyenler belediyeleri akraba çiftliğine çevirdi sözlerini sarf etti.
2: Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.
3: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde mesajları dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert sözlerle eleştirdi.
2: Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV 30. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.
2: Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır.
3: Erdoğan konuşmasında aile kurumuna yönelik tehditlere dikkat çekti.
2: LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin TÜRGEV'i yıllarca yıpratmaya çalıştığını dile getirdi.
2: Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı.
3: Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Yetişen Değerler Ödül Töreni'nde ödüle layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti.
4: Diyoruz efendim, Yetişen Değerler Ödülünü almak üzere Sayın Fatma Şeyma.
0: CHP'de yeni hafta ise yine hareketli olacak. 23 Haziran Salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hem Merkez Yönetim Kurulu hem de Parti Meclisi toplantısı gerçekleşecek. Partiden yeni ihraçlar olup olmayacağı ve kurultay tartışmaları da tabii bu toplantılarda gündemde olacak.
5: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
3: Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada da hareketli olacak. Hem Merkez Yönetim Kurulu hem de Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.
5: Hepimiz halkın umuduyuz. Unutmayın, hepimiz halkın umuduyuz. Halka umut vermek zorundayız.
3: 23 Haziran Salı günü saatler 11'i gösterdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Parti içinde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
6: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: Partiden yeni ihraçların olup olmayacağı değerlendirilecek. Özgür Özel ve arkadaşları partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için 833 delegenin imzasını genel merkeze sunmuştu. O talep de masaya yatırılacak.
7: Elbette bir değerlendirme yapıldı. Yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
3: Kılıçdaroğlu cephesi tedbir kararı ve Yargıtay'daki temiz davası nedeniyle olağanüstü kongrenin toplanamayacağını savunuyor.
8: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurular bulunacağız.
3: Yine 23 Haziran Salı günü bu kez saatler 14'ü gösterdiğinde parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda da partinin bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
5: Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik, Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir.
3: İki kritik toplantıdan çıkacak sonuçlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi dengeler açısından büyük önem taşıyor.
0: İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın olayı konuşuluyor. İki şüpheli daha yakalandı. Kaçırılma olayı biliyorsunuz gözaltı sayısı 10'a yükselmiş oldu. Karaal'ın başında bekleyen tetikçiye ise fidye gelmezse öldür talimatı verildiği öğrenildi. Erhan Karaal'ın sağlık durumunu eşi Ayşe Karaal TGRT Haber'e anlattı.
9: Şu anda işte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor yani.
3: Kafasına sık dediler, bizi bulamazlar diye de eklediler. Erhan Karaal kurtarıldı. Peki neden kaçırıldı? Soru işaretlerinin yanıtları şüphelilerin ifadelerinde aranıyor. Erhan Karaal'ın ilk sözleri ise...
9: Çocuklarını sordu. Kızlarım dedi, iyi misiniz dedi.
3: İstanbul Kültür AŞ Genel Müdürü Erhan Karaal 17 Haziran'da Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Şüpheliler Erhan Karaal'ı 4 farklı adrese götürerek sakladı. Polis ekipleri Karaal'ı Tuzla'daki bu metruk binada buldu.
10: Başına silah dayandı, son anda kurtarıldı. Erhan Karaal'ın nasıl kurtarıldığını eşi anlattı.
9: Çok darbe aldı ki artık öldürüleceğini hissetti. Demiş ki yok artık buradan seni sağ çıkarmayacağız. Kafasına silah dayamış. Demiş son bir isteğim var. O da bana bir bardak su verir misiniz? Suyumu içeyim, duamı edeyim, öldürün. O suyu içmesiyle herhalde bir zaman kazandı. Polisler de o anda baskın yaptı.
3: Erhan Karaal soruşturmasında şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen iki kişi yakalandı. Gözaltındakilerin sayısı 10'a yükseldi. Karaal'ın başında silahla bekleyen ve tetikçi olduğu iddia edilen İsmail Ağa'nın ise tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi.
11: Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer. Cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar.
3: İddialar arasında şüphelilerin Karaal'a altınlar nerede dediği, Karaal'ınsa ne altını yanıtını verdiğinde darp edildiği de yer aldı.
9: Ben altın nedir anlamadım. Benim kendi altın kişisel takım bile yok.
3: Hem darbe edilen hem de susuz bırakılan Karaal'sa hala hastanede tedavi görüyor.
9: Çok şükür diyaliz sürecine girmeyeceğiz. Tüm Türkiye'nin duası yaradı. Kanama olduğunu ilettiler ve çok fazla kan takviyesi yapmaları gerektiğini ilettiler. Şu anda işte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor yani...
0: Ve üniversite adayları için kader anıydı dün. Bugün de devamı var. Üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumunda ter döktü. Geç kalanlar vardı. Dışarıda dua edenler, aileler çocuklardan daha heyecanlıydı diyebiliriz. Kimileri soruları zor, kimi de kolay buldu. İşte YKS'nin ilk gününden yansıyanlar.
3: Stres, heyecan, mutluluk hepsinden fazlaca vardı. 2.425.628 aday sabahın erken saatlerinde uyandı. Sınava giriş belgeleri ve kimliklerini alarak okul bahçelerine akın etti.
12: Tabii ki çok heyecanlıyım. Bütün bir yıl heyecanla emek verdiler. İnşallah herkes istediği yerlere yerleşirler. Çok heyecanlıyım, inanın ki tıp istiyor. Çok çalıştı evet.
3: Dakikalar ilerledi. Saatler tam onu gösterdi ve kapılar kapandı. Velileri heyecanlı bekleyiş sardı. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk ayağı olan temel yeterlilik testi oturumu saat 10.15'te başladı.
13: Adayların sınavı başladı. Onlar sınav salonlarında ter dökerken aileleri ise okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü.
14: Uzun zamandır çalışıyor. Tüm çocuklarımız için heyecanlıyız şu an. Hedefi derece yapmaktı.
15: Biz daha heyecanlıyız sanırım. Yoğun bir tempoydu. Dershane, özel kurslar, kendi imkan gayretleriyle sonuçlarını şimdi göreceğiz inşallah.
3: Temel yeterlilik testi oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi. Bu sınavda 40 Türkçe, 40 matematik, fen ve sosyal bilimlerden de 20'şer soru vardı. Zamanları ise 165 dakikaydı. Saatler 13'ü gösterdiğinde ise sınav sona erdi.
13: YKS'nin ilk oturumu temel yeterlilik testi sona erdi. Peki sınav adaylar için nasıl geçti?
16: Güzeldi. Eleyiciliğin arttığı bir sınav olduğunu düşünüyorum. Yani Türkçe'de kitap okumanın önemini bir kere daha anlamış oldum.
17: İyiydi. Yani sorular mantığa dayalıydı daha çok. Sayısalda bile çok fazla paragraflı şeyler vardı. İyi geçti. Podoloji bölümü var kafamda.
18: Ortalamaydı. Çok zor değildi yani. Çalışan yapar. Türkçe seçiciydi. Matematik normaldi. Fen ve sosyalde beklendiği gibiydi. Dişçilik istiyorum.
19: Türkçe biraz çelişkiliydi. Fen ve sosyal kolaydı. Matematikte işlemli ve uğraştırıcıydı. Tıp okumak istiyorum.
20: Bu sınav zordu genel olarak. Eleyici bir sınav olmuş. Çalışandan çalışmayan ayırt edilecek yani.
3: Bir anne ve baba çocuklarına destek olabilmek için farklı bir yol izledi. Çocukları için yıllar sonra onunla birlikte yeniden sınava girdi.
21: Ben oğluma destek olsun diye girdim daha çok. Zaten üniversite mezunuyum. Çalışıyorum.
22: Oğlumuza destek olalım diye beraber girdik sınava. Farklı bir deneyim yaşayalım istedik.
3: 3 oturumdan oluşan YKS'nin ikinci ayağı olan alan yeterlilik testi ve üçüncü ayağı olan yabancı dil sınavı da 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
0: Şimdi efendim, sınavlara karşı olanlar var, olmalı diyen var. Yoksa biz nasıl seçeceğiz? Yani o sistem bir şekilde o kaliteyi, kalibreyi ortaya çıkarıyor diyenler var. Bunların hepsi birer tartışma. Ama aslında biz de onu konuştuk az önce yönetmenim Efsun'la. Bu bir sorumluluk duygusu. Yani sabah senin saat 10-15'te sınavın var. İstanbul ya da büyük şehirlerde o trafik var. Ama biz her sene aynı görüntüleri yaşamaya devam ediyoruz. Sınava yetişmeye çalışanlar var, görevlilere yalvardılar, gözyaşlarına hakim olamayanlar. Tabii içimiz burkuluyor hepsi için. Bir yandan yardımcı olmaya çalışanlar da oldu, olabildiğince tabii ki. İşte o görüntüler.
3: Bazıları maratoncuları aratmadı. Bazıları son nefeste sınava yetişebildi.
23: Tamam. 10 saniye hocam.
24: 10 saniye. Koş.
3: Kapıda kalanlar görevlilere yalvardı. Gözyaşı döktü. Bazı öğrenciler ise işi daha da büyüttü. Okulun demir korkuluklarını aştı.
25: Tamam, fark etmiyor.
3: Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılımıyla başladı. İlk oturum öncesi heyecan dolu anlar yaşandı. Geç kalanlar, son saniye yetişenler, kimliğini unutanlar. Mega kent İstanbul'da sınavın ilk oturumuna katılan öğrenciler yapılan kimlik kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alındı. Yine bildik manzara yaşandı. Bazı öğrenciler sınava geç kaldı.
24: Bak çocuklar ağlıyor. Hadi açın şunu ya.
26: Ya kardeşim açsanıza kapıyı. Ya kapıyı açsanıza.
24: Ya bu üniversite sınavı, şakaya benzer mi?
3: Kapılar açılmayınca veliler görevlilere seslendi. Bazı öğrenciler ise demir bariyerleri aşarak okul bahçesine girmeye çalıştı. Ancak sınav kuralları netti. Belirlenen saatten sonra gelen adaylar içeri alınmadı. Arnavutköy ve Şişli'de iki aday için nefesler tutuldu. Kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak gelen öğrenciler sınava girmeyi başardı. Öğrenciler sınavda ter dökerken velilerse dışarıda çocuklarını bekledi. Eskişehir'de de benzer görüntüler vardı. Adaylar sınav heyecanını yaşarken aileleri de en az onlar kadar stresliydi. Bir öğrenci son anda sınava yetişirken yakınının sitemi dikkat çekti. Samsun'da da sınav merkezleri önünde yoğunluk oluştu. Bazı adaylar son saniyelerde okul kapısına ulaştı. Yine Samsun'da okulun önüne gelen öğrenci kimliğini yanına getirmediğini fark etti. Ehliyetini de düşürünce fenalık geçirdi. Ailesi sınava dakikalar kala kimliğini okula ulaştırsa da baygınlık geçiren öğrenci sınava giremedi. Manisa'da kimliğini son anda bulan öğrenci adeta zamana karşı yarıştı. Genç aday velilerin alkışları eşliğinde sınav merkezine koşarak girdi.
1: Bu gazla gider bu.
3: Adana'da geç kalma telaşına düşen bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı. Sınava otomobille gelen bir genç ise heyecan nedeniyle el frenini çekmeyi unuttu. Aracından hızla inerek okul kapısına koşan aday son anda sınava alındı.
2: Araba gidiyor.
3: Sınavların uygulandığı noktalarda emniyet ekipleri de teyakkuzdaydı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için seferber oldu. Polis ekipleri sınav sabahı toplam 11 öğrenciye yardımcı olarak sınava zamanında girmelerini sağladı. Karabük'te de bazı adayları motorize polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi. Mühendislik Fakültesi binasına gelen bir aday 20 saniye geciktiği gerekçesiyle içeri alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan aday ve yakınları daha sonra sınav merkezinden ayrıldı. Kayseri'de de sınava girecek öğrenciler yapılan kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
4: Son 2 dakika, kapı kapanıyor.
3: Koca Sinan ilçesinde kapıların kapanmasından 2 dakika sonra okula gelen bir genç gözyaşları içinde kapıdan geri döndü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu süreçte bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.
0: Ay çok heyecanlı. Hepsine kolaylıklar diliyoruz. Saat 10.15'te bugün de AYT var. Alan yeterlilik sınavı kolaylıklar. Efendim gözler bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında olacak. ABD ile İran heyetleri bir araya gelecek. İran J.D. Vance'i görüyoruz şu anda Amerikan Başkan Yardımcısı. Nükleer müzakereler özellikle nükleer alandaki müzakereler konusunda ilerleme bekliyoruz dedi. Olumlu gidiyor dedi. Daha sonra müzakere için İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktı. Aynı dakikalarda İran heyeti de İsviçre'ye ulaştı. Pakistan ve Katar ama daha çok Pakistan arabulucu olarak öne çıkıyor. Pakistan'dan da heyetler olacak. İsviçre'de görüşme öncesi son yaşananlar geliyor.
11: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kritik diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance müzakerelerin olumlu geçtiğini açıkladı. Vance, ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın sahada temaslarını sürdürdüğünü belirtti. ABD Başkan Yardımcısı ateşkesin korunacağına inandıklarını ve diplomasiye şans vermeye devam edeceklerini söyledi. Pazar günü yeni görüşmeler yapılabileceğini söyleyen Vance, önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi planladığını ifade etti ama yaşanan gelişmeler sonrasında Vance, İran heyetiyle görüşmek için gün içinde İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktı.
6: İsviçre'de yalnızca 1-2 gün kadar kalacağım. Lübnan'daki ateşkesle ilgili durum iyileşmekte ve gerginlik kontrol altına alındı. İran'la yapılacak görüşmelerde hedef müzakereler için bir çerçeve oluşturmak. Görüşmelerde hem İran'ın nükleer meselesine hem de Lübnan'daki ateşkes konusuna odaklanmak istiyoruz.
11: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de görüşmeyi doğrulan nitelikte bir açıklama yaptı. Bekai, İran heyetinin İsviçre'ye hareket edeceğini duyurdu. Akşam saatlerinde de İran heyetinin İsviçre'ye gittiği belirtildi. Ancak diplomasi mesajlarının ardından bölgede tansiyonu yükselten bir iddia geldi. İran'ın yarı resmi Merhaber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını öne sürdü. Haberde bu adımın ABD ile İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle atıldığı ve gerekirse yeni tedbirlerin uygulanacağı iddia edildi. Washington ise bu açıklamaya temkinli yaklaştı. J.D. Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair elimizde hiçbir kanıt yok diyerek iddiaları reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımı yaptı. Hürmüz Boğazı'nın ateşkes döneminde 60 gün boyunca ücretsiz olduğunu duyurdu. Trump 60 günlük süre sona erdikten sonra da Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti alınmayacaktır dedi. Trump anlaşma sağlanamazsa geçmiş ve gelecekteki güvenlik maliyetlerinin karşılanması amacıyla ücret uygulamasını yalnızca ABD devreye sokabilecek ifadelerini de kullandı. Bir açıklamada Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada İran ve ABD arasında teknik düzeyde görüşmelerin devamının 21 Haziran'da İsviçre'nin Burgenstock kentinde yapılacağını bildirdi. Açıklamada ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra Pakistan ve Katar'dan arabulucuların da katılacağı belirtildi.
0: Efendim 24 yıllık hasret sona ermişti. Büyük bir heyecanla katıldığımız Dünya Kupası'na maalesef erken veda ettik. Evet, milyonların heyecanla ekran başına geçtiğini biliyorum. Hepimiz öyleydik ama dün bu saatleri gerçekten hafızamızdan silmek istiyoruz. Büyük bir coşkuyla taraftar da rengarenk gitti. Evet, Paraguay'a 1-0 yenildik, turnuvadan elendik. Futbolcular sahada gözyaşlarına boğuldu. 86 milyon ekran başında büyük üzüntü yaşadı.
3: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. 2 maç sonunda büyük hüsran yaşadık. Milli takım D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. Taraftarlar San Francisco'yu kırmızı beyaza boyadı. Binlerce taraftar Türk bayraklarıyla stadyuma yürüdü. 86 milyon tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında bizim çocuklara tam destek verildi. Taraftarlar sabah erkenden büyük umutlarla milli maça uyandı. YKS için meydanlarda dev ekranlar yasaklandı. Okuldan uzak, özel olarak belirlenen yerlerde taraftarlar maçı seyretti. Milli maç heyecanı 2500 yıllık antik tiyatroda da yaşandı. Antalya'daki Antifelos antik kentinde dev ekranda maç seyredildi. Milli takım maça kötü başladı. Paraguay ikinci dakikada öne geçti. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü yedi. 45+3'te Paraguay 10 kişi kaldı. Ağzını kapatan Almiron kırmızı kart gördü. Milli takım ikinci yarı bir kişi eksik oynayan rakibine gol atamadı. Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye Dünya Kupası'na erken veda etti.
5: Çok üzgünüm. Kader bizden yana değildi. 65 şut attık. Santrafor sorununa bağlamak hata olur. Futbolcularımıza kafanız dik şekilde ayrılmanız lazım dedim. Nasipten öte yol yok. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz.
3: Bitiş düdüğüyle milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sahada gözyaşları sel oldu.
7: Sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani.
8: Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik.
3: D grubunda 2-2 yapan ABD 6 puanla lider. Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye puansız ve golsüz son sırada yer alıyor. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynayacak.
0: Evet efendim, Mert Müldür'ün gözyaşları bugün gazetelerde, ilk sayfalarda da bu konu var. Biz bitti dedik ve sonuç maalesef böyle oldu. Gazete manşetleriyle geleceğiz şimdi, bir ara zamanı.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu elimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
4: Aklınızda bulunsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor?

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Hani bıraktığım gibi bulacaktım seni. Rengine renk, huyuna huy eklenmiş. Hani ayrıldığım yağmurlardaki gibi ıslak kalacaktın. Saçların kurumuş, yalnız saçların. Hani bastığımız taşlar nemli olacaktı.

Hani yeşil giymeyecektin, gözlerini siyaha boyatacaktın, o neftiz sözsüz. Hani beni hep sevecektin, akrep fetvasızdın, akrep fetvasızdın.

0: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
1: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Günaydın yeniden, mutlu pazarlar, mutlu sabahlar. Efendim bugün babalar günü, babalar gününü bütün babaları tebrik ediyoruz. İnanın babanız yanınızda olsa da olmasa da, hani bazı babalar vardır. Göçüp gitse de onların gölgesi yeter deriz ya, onların o dualarının bile ben uzun süre devam ettiğine inanıyorum. O yüzden de bütün babaları canı gönülden tebrik ediyoruz. Bugün babalar da çifte heyecan yaşıyorlar. Hem üniversite sınavının ikinci turu yapılacak, hem de babalar günü bugün. TESK Başkanı Bendevi falan döken de ayrıca esnaf için bu özel günlerin can suyu anlamına geldiğini söyledi.
1: Babalar günü ve hayata ilk adımlarını atacağı üniversite günlerinin temeli atılacak iki sevinci bir arada yaşama günü olarak söylemek istiyorum.
2: 21 Haziran Pazar, hem babalar günü hem de yüksek öğretim kurumları sınavının ikinci günü. Babalar çifte heyecan yaşayacak.
1: Babalar iki türlü sevinecek. Bir, çocuklar üniversiteyi kazanacak, hem onun için sevinecekler. İkincisi tabii babalar günü çok önemli.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Babalar Günü gibi özel günlerin esnaf için can suyu olduğunu belirtti.
1: Babanızın sevdiği bir ürünü almak çok iyi. Konfeksiyon olur, ayakkabı olur, yani bütün sektörler bu beklenti içerisinde.
2: Herkes bütçesine göre bir hediye alacak. Alamayanlar da babasının yanağına bir buse konduracak.
1: Bu özel günde annenizi, babanızı biraz maliyetli olacak ama ziyaret edip ve bir buse almanız belki en büyük hediye olacak.
2: TESK Başkanı Palandöken, sınav saatleri sırasında gürültü yapılmaması noktasında herkese uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.
1: Öyle gürültü, klaksiyon çalmadan trafik kurallarına riayet ediliriz, okul önlerinde özellikle veyahut imtihana girecekleri bölgelerde buna çok dikkat etmek lazım.
0: Evet, saat başına kadar şimdi de gazeteler diyoruz. Gazetelerde önce Türkiye Gazetesi 21 Haziran Pazar manşetleri gelsin. Fakat manşetlerden önce dünyamız yıkıldı. 24 yıl aradan sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda ne hayallerimiz vardı. Böyle meydanlar dolacaktı. O dev ekranlarda maçlar izlenecekti. Heyecanlanacaktık. Hani 2002'de dünya üçüncülüğümüz var ya, açıkçası öyle umutlarla gitmiştik. Şimdi futbolcularımız eminim üzgün ama hani derler ya, şöyle bir şapkayı da önümüze koyalım, bir düşünelim diye açıklamalar yaptılar maçtan sonra. Onlara da bakacağız. Türkiye Gazetesi'nde de bazı kareler var. Mert Müldür en çok çaba gösteren oyuncularımızdan biriydi. Biz onu ekranın önünde de olsak hissediyoruz kimin ruh halinde olduğunu. Son düdükle birlikte Türkiye hüzne boğuldu. Tribünlerdeki taraftarımızın yanı sıra sahadaki futbolcularımız da gözyaşlarını tutamadılar. Detaylı bakacağız açıklamalara da. Özel haber var manşette Türkiye Gazetesi'nde. İşte failleri bulan birim, kriminal polis laboratuvarına girdik. En küçük iz ya da gizli deliller bulunup teknoloji ve bilimin desteğiyle suçlular ortaya çıkarılıyor. Gamze Erdoğan'ın haberini görüyoruz. Bir kemik parçası yeterli, hiçbir soru cevapsız değil. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Çağdaş Aksoy da çalışmaları anlattı. Maktul 30 yıl sonra nasıl görünür? Kimliği belirsiz bir kafatasının ölmeden önceki yüz görünümü de hazırlanabiliyor. Çalınan deve ve menemen sorusu zorladı. Sorular nasıldı? Tabii herkes yine tabii yollara döküldü şu anda. 1,5 saat var. AYT'ye, TYT tamamlandı. Kimi diyor ki biraz daha zorlaşıyor. Gitgide sorular daha da zorlaşıyor. Kimi de Türkçe sorularda zorlanmadığını söylüyor. Ama sıkıntılar yaşanmış. Uzmanlar sınavın zorluk derecesini orta olarak değerlendirdi. Çölde devesi çalınan bedevi ile menemen soğanlı mı olur, soğansız mı soruları çok konuşuldu. O da çok ilginç, bilmiyorum yani, kişiden kişiye değişiyor çünkü tam olarak soruyu da görmediğim için yorum yapamayacağım ama bir menemen sorusu kafaları karıştırmış. Ve Hürriyet gazetesi haydi eve çocuklar diyor. 86 milyonun bizim çocuklar diye bağrına bastığı A milli takımımız gruptaki en zayıf takım. Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Finalleri yerinde izleyenlerin yorumları da yer alıyor. Montella'ya göre sonuç kader. Biz de şimdi aralarda hep konuşuyoruz arkadaşlarımla, rejideki arkadaşlarımla, kameraman arkadaşlarımla. Şimdi kader diyorsunuz da sevgili Montella, bir kere 10 kişi kaldı karşı takım. Mert Müldür'ün o bir pozisyon sonrası Mert Müldür'e böyle karşıdaki futbolcu ağzını kapatarak bir şeyler söylüyor. O da FIFA'nın yeni kuralı gereği kırmızı kartlık bir hareket. Hakem bizden yani bize karşı zıt bir hakem de değildi. Bir takım karşı oyuncuların yaptığı taktiksel hareketleri de yemedi affedersiniz. Öyle diyelim. Ve 10 kişi kaldılar. İkinci yarı tamamen 10 kişi oynadılar. Ve Montella kader dedi. Kendisini böyle savundu. Diyor ki ben 35 yıllık futbol kariyerimde böyle maçların, iki maçın böyle üst üste geldiğini görmedim. Böylesi 50 yılda bir olur dedi. Oyuncularına laf söyletmedi. Onu takdir ettim açıkçası. Birçok şut vardı. Direkten dönen toplar vardı. Arda Güler de diyor ki çok büyük takımlarda oynuyoruz. En iyi açıklamalardan biri buydu dedik biz de arkadaşlarımla. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Böyle olmamalıydı. Üzgünüz, utanıyoruz. Ve oyuncuların çoğu da zaten halkımızdan özür diliyoruz dedi. Eski milli futbolcular topa tutuyorlar Montella'yı. Sosyal medyada dün yorumlar birbiri ardına geldi. Montella şu anda hedefte ve vallahi insanlarda bir fatura, bir bedel ödenmesini istiyor. Bu hezimet Montella'ya yazılacaktır demiş Güntekin Onay'da Hürriyet gazetesinde. Kansere karşı üç güzel haber efendim. Tabii umut tacirliği olmasın ama gerçekten Furkan Burak. Bu hoca yurt dışında da ciddi işlere imza atan bir isim. Harvard'da görev yapan Furkan Burak diyor ki pankreasta mucizevi bir ilaçtan bahsediliyor. Hürriyet gazetesi böyle yazmış. Akciğerde teşhis devrimi ve beyinde doktor yapay zeka alt başlıklarıyla haber veriliyor. Bu arada ABD İran heyetleri İsviçre'de Bürgenstock kasabasında bir araya gelecek. Bugün bütün dünyanın gözü bu müzakerelerde olacak, hatırlatalım. Evet, Milliyet gazetesi biz bitti dedik diyor. 19 Temmuz'daki finali hayal eden bizim çocukların defteri erken kapatmasının nedenleri. Kadro seçimi, B planı yoktu. Montella'nın iki maçta da taktik değişikliği hiç düşünmedi. Hatalarda ısrar etti. Bu soru da kendisine soruldu açıkçası. O da diyor ki birçok pozisyon vardı aslında diyor ama hani futbolda da tarihte de öyledir. Sonuçlar hatırlanır her zaman. Evet, mücadele ettiler, onu biz de kabul ediyoruz. Aşırı motivasyon Dünya Kupası'na giderken gruptan çıkmak garantiymiş gibi tartışıldı. Final dillendirildi. Futbolcular da kendilerini dev aynasında gördü deniyor. Beklentilerimiz yüksekti çünkü çok iyi takımlarda, dünya takımlarında oynayan oyuncularımız var. Arda Güler'in de söylediği gibi bize çok üst seviyelere çıkmak yakışırdı diyorlar. Psikolog olmadan gittiler. Psikolog ya da mentor bulunmadan ABD'ye gidildi. Montella bu işi en iyi kendisinin yapacağını söyledi ve profesyonel yardıma izin vermedi. Evet, vallahi milli maç olunca çok böyle uzun gittim, hızlanmam lazım. Sabah gazetesine geldiğimizde savunma sanayinde tarihi hamle. İlk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Savunma sanayinde artık bir dünya devi olduğumuzu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin vizyonunu açıkladı. İlkemiz çok net, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. 50 savaş gemisi birden inşa ediyoruz. Açıklamaları bu şekilde Sabah gazetesinin manşetinde. En değerli hediye şehidimin mirası. Bugün Babalar Günü ve çok anlamlı bir haber de var. Sabah gazetesinde Türk halkı 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'e olan sevgilerini satırlara döktü. 4 anı defteri kahramanın babasına en güzel hediye oldu. Cennete minnet yağdı. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehit ailelerimizi, şehit babalarımızı ayrıca bugün onlara sevgilerimizi, saygılarımızı, minnet duygularımızı iletiyoruz. Akşam gazetesi, sahada gücü olmayan menüde olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünyanın soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşadığını belirterek uyarıda bulundu. Ve efendim akışa yön veren gençlik istiyoruz dedi. Türgev 30. gurur yılını kutladı deniyor Akşam gazetesinde. Seferihisar'da rüşvet havuzu Akşam gazetesinin alt başlıklarında yer alan bir haber. Seferihisar Belediyesi'nde kurulan rüşvet havuzu, şantaj, haraç ve hayali ihalelerle yapılan vurgunla doldurulmuş. Burs adı altında gelen paralar, MASAK raporuna göre 1,5 saat sonra CHP'li Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarılan bir paradan bahsediliyor haberin detayında. Evet, Yeni Akit gazetesine de baktığımızda Yeni Akit gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer veriyor. Türgev'in temelinde güçlü Türkiye var. Kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştirme noktasında Türgev'in misyonuna işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunların rahatsızlığı Türgev değildir, vakfın temsilcisi olduğu misyondur ifadelerini kullandı. Ve 30. yıl dönümüne ilişkinde bir fotoğraf var Yeni Akit gazetesinde. Yeni Şafak'a geldiğimizde hayal kırıklığı. Türkiye 0 Paraguay 1 amili takım Dünya Kupası'na erken veda etti. Ve artık bundan sonra diğer maçları izleyeceğiz. Bugün de Suudi Arabistan'la İspanya karşı karşıya geliyor. Belçika İran maçı da var. Hatırlatalım takip edenleri. Gülen'in parasını uzun Cevdet yiyor. FETÖ'de hırsız kavgası. Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'cü Brooklyn Amity School'la ilgili görülen kredi davası örgütte hırsız kavgası başlattı. Bir başka haber, evet, İstanbul Ticaret Gazetesi ekranlara geliyor. Evet, şu anda sanayi büyütecek revizyona ihtiyaç var. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdak için sanayi ile ilgili, sanayi de içine dahil eden yeni bir ekonomik model önerisi İstanbul Ticaret Gazetesi'nin ilk sayfasında ve büyüme modelinin yeni omurgası yapay zeka manşeti de İstanbul Ticaret Gazetesi'nde yer alıyor. Evet, bitiriyoruz. Gazetelerde sona geldik. Şimdi saat başı diyoruz, devam ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türgev'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. CHP zihniyeti, Türgev'i hedef tahtasına oturttu dedi. Gündeminde rüşvet operasyonlarının yapıldığı CHP'li belediyeler vardı. Liyakatı ağızlarından düşürmeyenler belediyeleri akraba çiftliğine çevirdi sözlerini kullandı. Az sonra... CHP'de yeni hafta oldukça hareketli olacak. 23 Haziran Salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hem Merkez Yönetim Kurulu hem de parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Partiden yeni ihraçlar olup olmayacağı ve kurultay tartışmaları bu toplantılarda değerlendirilecek. Az sonra... ABD ile İran arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, müzakerelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Amerika ve İran heyetleri arasındaki görüşme için gözler İsviçre'ye çevrildi. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra...
0: Yeni saate başlıyoruz. Yeniden günaydın ve bugün 2,5 milyon adayın ter dökeceği üniversite sınavının dün ilk oturumu vardı. Bugün ikinci oturum yapılacak. Veliler, öğrenciler sınava girilecek yerlerin artık yolunu tuttular. Okul önlerinde bakalım neler yaşanıyor. Bugün de sevgili arkadaşım Aleyna Doğan o heyecana tanıklık ediyor. Aleyna, günaydın. Evet, hareketlilikler başladı. Okul önlerinde neler yaşanıyor?
4: Seda, günaydın diyerek yayınımıza başlayalım. Dediğiniz gibi 2,5 milyon aşkın aday yüksek öğretim kurumları sınavı için ter dökecek. Saatler 10-15'i gösterdiğinde tabii manzara aslında her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı. Dün de ilk oturum vardı biliyorsunuz. Bugün de ikinci ve üçüncü oturum başlıyor olacak ama öncesinde aslında yayınımıza bir adayımızı konuk almak istiyorum. Dün bir sınava girdik aslında. İlk oturuma girdik. Bugün de ikinci oturuma gireceğiz. 10-15'i gösterine başlayacak sınav. Peki sen neler hissediyorsun?
5: Heyecan var tabii ki ama dediğim gibi bu heyecanı yenip bu sınavda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben şahsen böyle hissediyorum kendi açımdan.
4: Peki, dünkü sınav nasıldı? Beklentini karşıladı mı?
5: Beklentimin biraz altında geldi ama yine de gayet iyi yaptığımı düşünüyorum. Onun dışında bir sorun olduğunu sanmıyorum hiç.
4: Modumuz sağlam. Bugün saatler 10-15'i gösterdiğinde gireceğiz. İnşallah da başarılı olacağız.
5: İnşallah.
4: Bizler de başarılar diliyoruz. Tabii kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesindeyiz. Ekranlarınıza getirsin saatler. Onu gösterdiğinde sınav salonlarının kapı girişi kapatılıyor olacak. Saatler 10-15'i gösterdiğinde de sınav başlıyor olacak. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının alan yeterlik testi sınavı başlıyor olacak ve sınav 13-25'te son bulacak. Tabii aslında biraz sınav detaylarından da bahsedecek olursak, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimleri, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri olmak üzere toplam 160 sorudan oluşacak sınav, alan yeterlik testi sınavı ve 180 dakika süre verilecek. Dediğimiz gibi şu dakikalarda da aslında adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okul girişlerinde, kapı girişlerinde beklemeye başladı. Özellikle adaylar elbette heyecanlı ama ailelerde en az onlar kadar heyecanlı ve aslında streslilerdi bir noktada. Çünkü özellikle de onlar da çocukları da adaylar da bir yılı aşkın süredir bu sınava hazırlanıyorlar tabii ki. Onlar da oldukça heyecanlılar. Özellikle şunu da altını çizmiş olalım. Saatler onu gösterdiğinde sınav salonlarına girişler tamamen yasaklanıyor olacak. Saatler 10-15'i gösterdiğinde sınav başlayacak. Her yıl olduğu gibi manzara aynı bu yılda. Adaylar hem heyecanlı hem stresli. Dün ilk maratonu atlattı adaylar. Bugünse ikinci maratonu, alan yeterlik testi sınavına girecekler. Dileyen adaylarsa saatler 15.45'i gösterdiğinde yabancı dil testi sınavına giriyor olacak. Özellikle bu yıl sınava yaklaşık 2,5 milyon aday girdi. En genç adayın 16, en yaşlı adayın da 87 yaşında olduğunu söyleyelim. Yine 2026 YKS sınavında başvuruların 1 milyon 324 bini kadın, 1 milyon 101 bini de erkek adaylar oluşturdu. Yine engelli adaylar için özellikle de sınavlarda bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtelim. 600 binin üzerinde sınav görevlisi yine yer alıyor olacak. 3 oturumda görev yapılacak. Alan yeterlik oturumunda 227.380 kişi, yabancı dil testi oturumunda ise 32.598 görevli yer alacak. Tüm sınav süreci emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülüyor olacak ve sınav sonuçları da 22 Temmuz'da açıklanıyor olacak. Dediğimiz gibi saatler onu gösterdiğinde sınav salonlarına girişler kapanıyor olacak. Adayların özellikle de saatler 10'da onu göstermeden öncesinde sınav salonlarında hazır şekilde vaziyet almaları gerekecek. 10-15'i gösterdiğinde ikinci oturum olan alan yeterlik testi sınavı başlayacak ve sınav 13-25'te sonlanacak. 15-45'te de yabancı dil testi sınavı başlayacak. O sınavda saatler 17.45'i gösterdiğinde sonlanacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, o heyecanı bize anlattın. Çok teşekkür ederim Aleyna. Kolaylıklar. Tekrar döneceğiz belki sana önümüzdeki dakikalarda. Sadece 1 saat 15 dakika kaldı. Kolaylıklar. Aleyna'yı uğurladıktan sonra devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ve AB üyesi Romanya'ya savaş gemisi teslim töreninde konuştu. Sahada güçlü olmayanın menüde olduğu kaotik bir dönemin tam ortasındayız dedi.
6: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada dengelerin yeniden şekillendiğini vurguladı. Türkiye'nin bu süreci doğru okuyan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
6: Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi törenine katıldı. Erdoğan törende Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktaya dikkat çekti.
6: Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini dile getirdi.
6: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz.
2: Savunma sanayinde tarihi bir eşiğin daha aşıldığını ifade etti.
6: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin de net mesajlar verdi.
6: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.
2: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
0: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği toplantı Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşti. İmzalanan mutabakat, ABD-İran arasındaki mutabakat tabii toplantının gündemindeydi.
3: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları aynı masaya oturdu. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndan Gazze'deki insanlık dramına kadar birçok konu ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantı Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını aynı masa etrafında dördüncü kez topladı. Toplantıya Mısır'ın başkenti Kahire ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı Masat Fares Boğulus da toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanlarının ana gündeminde ABD-İran arasında imzalanan mutabakat vardı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda bölgesel ve küresel konular detaylıca ele alındı, Libya'ya da ayrı bir parantez açıldı.
0: ABD ile İsrail arasında İran savaşı ve özellikle mutabakat sonrası ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. İki ülke köprüleri atacak noktaya kadar gelmiş durumda. Washington'ın Tahran'la anlaşma arayışına yönelmesi ve İsrail'in sert tutumunu sürdürmesi müttefikler arasındaki çatlağı iyice gün yüzüne çıkardı.
2: ABD, İsrail hattında uzun yıllardır süren yakın işbirliği İran savaşı sonrası ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. Washington'la Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıkları taraflar arasında son yılların en büyük gerilimine dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakat kapsamında savaşın sona ermesini isterken, İsrail yönetimi daha sert bir tutumdan yana tavır aldı. Bu süreçte Tel Aviv'i müzakerelerin dışında bırakıldığı yönündeki iddialar dikkat çekti. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki görüşmelerde tansiyon yükseldi. İsrail'de bazı siyasetçiler Trump yönetimine hedef alan açıklamalar yaptı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın uyarılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim daha da arttı. İsrail basını yaşanan süreci diplomatik kriz olarak yorumladı. Washington'dan gelen mesajların sadece sözlü uyarılarla sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. İsrail'de bazı yetkililer ABD'nin silah sevkiyatlarını durdurması ya da yeni yaptırımlar uygulaması ihtimalinin masada olduğunu ifade ediyor. İran'la yapılan anlaşmaya rağmen Lübnan cephesinde çatışmaların sürmesi de krizi derinleştiriyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle planlanan ABD-İran zirvesinin iptal edildiği öne sürülürken bölgedeki ateşkes girişimleri ise kırılganlığını koruyor. Öte yandan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme henüz sağlanabilmiş değil. Deniz mayınları ve yoğun gemi trafiği nedeniyle enerji sevkiyatında risklerin sürdüğü belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler yıllardır stratejik ortak olarak görülen ABD ile İsrail arasında yeni bir dönemin başladığı yorumlarına neden oluyor.
0: Evet efendim, yani bir bozuluyor, bir düzeliyor ama ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiği yeniden hız kazanmış durumda. ABD ile İran heyetleri arasında görüşmeler için bugün gözler İsviçre'de olacak. Bir gelgitli süreç var. Kıymetli konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Cantürk Caner hocamıza dönüyoruz. Ve hocamızı gün başlıyor da uzun bir aranın ardından tekrar ağırlıyoruz. Hoş geldiniz, günaydın hocam.
7: Hoş bulduk Seda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sizle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sağ olun.
0: Ya hoş geldiniz gerçekten hocam. Biz de şimdi tekrar bugün böyle bir hani böyle bir heyecan oluşuyor. Gözler dönüyor ama sonra tekrar bazı pürüzler çıkıyor. O pürüzlerin başında da zaten İsrail geliyor. Peki önce şunu sorayım size. Gerçekten yani güven duyabileceğimiz bir görüşme midir bugünkü müzakere masası?
7: Seda Hanım, bu konuda gerçekten net bir şey söylemek yani zor. Yani inşallah diyelim, artık temennilerle gidiyoruz.
0: Evet,
7: İnşallahlarla, maşallahlarla. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bu savaşın bitmediği aşikar. Bunu hep söylüyoruz zaten. Yani savaşın tarafları arasında barış yapmaya niyetli olanlar var, olmayanlar var. Şöyle bir şey. Şimdi hani alışılagelmiş normal şartlar altında bir dış politikada hani karşımızda bir devleti de iradesi olur. Devleti yönetenler olur. Bir merkez olur daha doğrusu. Tek bir ses olur. Fakat burada biz tek bir ses yok. Şimdi İran cephesinde Müşteba Hamenei var. Dini lider. Sonra Pezeşkiyan ve Arakçı var. Seçilmiş irade yani hükümet. Bir de devrim muhafızları var. Buna da direniş ekseni deniyor. Şimdi üçlü bir yapı var. Müşteba Hamenei şöyle bir açıklama yaptı. Yani ilk işte artık şartlar olgunlaşınca bir de biraz da işte seçilmiş irade baskı yaptı. İran yönetiminde Pezeşkiyan ve ekibi. Müşteba Hamenei dedi ki ben farklı şeyler düşünüyorum dedi. Ben dedi barış anlaşmasına çok niyetim yok ama dedi. Pezeşkiyan ve Arakçı dedi bana dedi geçerli şeyleri söylediler. Bir takım garantiler verdiler. Ben de dedi kabul etmek durumundayım dedi. Bunun sorumluluğu bana ait değil dedi. Şimdi bir dini lider İran için çok önemli bir figür. Hatta yönetimin neredeyse tek merkezi. Böyle bir cümle kurarsa aşağıdakiler çok farklı cümleler kurmaya başlar. Nitekim yani devrim muhafızları da farklı farklı açıklamalar yaptı. Dün biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nı pat diye kapattılar. Akabinde yani İran'da görüntü bu. Şimdi Amerika'da da görüntü çok farklı. Yani Beyaz Saray şu an ikiye bölünmüş durumda. Witkoff ve Kushner barışın gerçekleşmesi için çok yoğun bir çaba sarf ederken Hegseth ve Rubio savaşın devamını istiyorlar. Şimdi mesela bu da Beyaz Saray içerisinde temel problem. Yine benzer şekilde Pentagon'da da böyle bir ayrışma olduğunu dair bilgiler alıyoruz işte basından. Bir taraftan bir de denklemin İsrail boyutu var. İsrail boyutu da bambaşka bir şeye söylüyor. Hiçbir şekilde bu barışın gerçekleşmesini istemiyordu zaten. Tabii buna bir de şeyi eklemek lazım. Yani işte Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan gibi hani üçüncü tarafları da eklemek lazım. Böyle karmaşık bir ortamda bir anlaşma söz konusu oldu. Şimdi bu anlaşma hani bir de öyle bir tuhaf bir anlaşma ki aslında anlaşmanın anlaşması bu. Yani ortada bir müzakere.
0: İçeriğinin tam olarak ne olduğu da tam yani İran'da sanki başka bir metin var, ABD'de başka bir metin var gibi bir durum anlıyoruz biz.
7: Çok ilginç. Evet, onunla ilgili de çok tartışmalar var. Bu bir anlaşmanın anlaşması. Hani anlaşacağız diye anlaşmaya oturuyorlar. Şimdi anlaşmaya oturacağız diye oturuyorlar. Daha anlaşma yok ortada. 14 maddeden ibaret. Açıklamadılar. Siz de belirttiğiniz gibi. Hani ve böyle de bir anlaşmayı ilk defa gördük. Yani taraflar karşılıklı birbirlerine belgeyi imzaladılar. Birbirlerine e-mail yoluyla attılar veya ne bileyim WhatsApp ortamından attılar. İşte tuhaf kısmı bu. Yani böyle de bir anlaşma olmaz. Yani bir şeyler, bir anlaşma söz konusu oluyor ama diğer taraftan da herkes hani ucuyla tutuyor. Hani tepsi, bizim buralarda şey vardır, bir laf vardır. Tepsinin ucuyla tutmak diye. Tepsinin ucuyla tutarsanız ne olur? Çay dökülür. Yani çay bardakları dökülür. Dolayısıyla işte sık sık çay bardaklarının dökülmesi, sık sık bu şeylerin yaşanmasının temel mantalitesi bu.
0: Peki hocam, yani ortada...
7: Buyurun. Buyurun Seda Hanım.
0: Her ne kadar Trump içeriye bunu hani derler ya zafer gibi satmaya çalışsa da sizce gerçekten bu işin kazananı kim?
7: Ya şimdi aslında yani taraflar arasında bu işin kazananları varsa işte nereden baktıklarına bağlı, nereden baktığımızla ilgili. Şimdi Amerika bu savaşın, bu savaşta kazandıysa işte İran'ı özellikle nükleer müzakerelerde pahalı yöntemlerle ve yani gerçekten risk alarak işte İran'ı nükleerden vazgeçirdi. Bununla beraber Hürmüz Boğazı meselesi zaten ortada yokken yepyeni bir Hürmüz Boğazı krizi çıkardı. Amerika hediye etti. İran bunu fark etti. Bununla birlikte işte İsrail'i koruyacağım derken bazı şeyleri var. Körfez dünyasında ciddi anlamda bir hatır anlamında yara aldı. Yani bunda Amerika'nın kazandığını söyleyemeyiz. Zaten Amerikan basında söylüyor Amerika ne kazandı diye. Peki İran ne kazandı? İran'da işte 47 yıldan beri ben böyle bir savaşa hazırlanıyorum dedi. Yandı, yıkıldı. İran yani hakikaten yani İran'ın ne kadar zarara uğradığını bilmiyoruz Seda Hanım. Yani İran kapalı bir rejim. Dolayısıyla hani İran'da da hiçbir şey olmamış diyemeyiz. İran ekonomisi çöktü. İran'da yani toplum devletin arkasına geçti ama bence şartlı geçti. Eğer şartlar kısa zamanda düzelmezse İran'da büyük bir karmaşa başlar ve buna devrim muhafızları engel olamaz. Dolayısıyla İran neyi kazandı? İran sadece tanınırlık kazandı. Nükleerde geri adım attı. Hürmüz Boğazı'nda çok net bir başarı yok. Onu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Toprakları yakıldı, yıkıldı. Üstelik komşuları tarafından ayakta tutulan bir ülke. Bir de konjonktür tarafından. Mesela 90'larda 2000'lerin başında bu kriz patlasaydı İran'ı bugün dümdüz ederdi Amerika. Dolayısıyla yani İran'ın Amerika'da zayıf bir zamanına denk geldi. Bir de o konjonktür müsaade etmiyor. Yani Türkiye İran'ın çökmesini istemiyor, Pakistan istemiyor, Körfez ülkeleri istemiyor. Yani Saddam'da düşülen hataya bu sefer düşmedi Orta Doğu.
0: Evet, dolayısıyla yani çok içeri girilmedi.
7: Yani havadan vurdular.
0: Kara harekatı. Yani, evet. Yani deniz üzerinden bir takım hamleler yapıldı. Hocam şunu da sormak istiyorum. Tabii ekonomi ayrı bir alan ama hakikaten Hürmüz Boğazı'nın ne kadar kritik bir noktada olduğunu da gördük.
7: Evet.
0: Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye'de tabii i̇şte barış çabalarına bir yandan devam ediyor.
7: Evet.
0: Bizim açımızdan ne anlama geliyor bu süreç?
7: Şimdi Seda Hanım, İşte buradan yola çıkarak savaşın kazananı kim derseniz bana göre savaşın kazananı bir Pakistan, iki Türkiye. Yani ondan başka Çin kazanmıştır. Rusya kazançları vardır. Ama özellikle Orta Doğu'da iki ülke, bilhassa Türkiye'yi ön plana çıkararak söylüyorum, bu savaşın orta ve uzun vadede tek kazananıdır bana göre. Çünkü bunu ben de söylemiyorum. Daha doğrusu aklın yolu bir, benimle birlikte bunu İsrail basını da söylüyor. Batı basınından da bunlar söyleniyor. Çok ciddi Türkiye'nin bu bölgede ön plana çıktığına dair açıklamalar yapılıyor. Onun da zaten işte kullandığı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi savaşa sokmaması, Orta Doğu'da kullandığı bütün diplomatik argümanlarda yani kuşatıcı ve kabul ettirici. Çünkü barış ve refah dilini kullandı Türkiye. Buna kimse hayır diyemez. Dolayısıyla her türlü diplomasi yöntemini kullandı ve Türkiye bu noktada başarılı çıktı ve İran'ı ayakta tuttu. Mesela İran toplumu içerisinde özellikle İran'daki Azerbaycan Türkleri veya Güney Azerbaycan Türkleri üzerinde Türkiye'nin ne kadar etkili olduğu da görüldü. Bilhassa Kürtler üzerinde mesela Irak'ta hani Kürtleri hep PKK'dan ve teröristlerden ibaret sanan bir yapı var ya, bunun tam tersine Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişiliğinde yani gerçekten büyük bir hani saygınlık kazandığını da görmüş olduk. Yani İsrail ve Amerika özellikle İran'da Kürt etnisitesini, Türk etnisitesini ayaklandırmak gibi yoğun bir çaba içine girdiler ve bunlara Türkiye engel oldu.
0: Evet, ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil, söylediğiniz gibi.
7: Kesinlikle.
0: Bu kaotik süreçte iç yapımızın
7: işte
0: da
7: Türkiye'nin
0: gücü
7: yeni
0: çok
7: projeleri.
0: Buyurun.
7: Yani Türkiye'nin yeni projeleri atmasını sağladı.
0: Peki.
7: Hep istediğimiz bir şey var bölgede ve dünyada. Türkiye'yi enerji ve ticaret kesişim noktası yapmak. Ve yani 1990'ların sonunda o Bakü, Ceyhan, Tiflis boru hattıyla başlattığımız o hamleden sonra şimdi çok daha net bir hamle yapıyoruz bana göre. Şimdi Türkiye yakın zamanda ticaret kesişim noktası, enerji kesişim noktalarında biraz daha ileriye gidecek. Yani Orta Doğu petrollerinin taşınması, efendim mesela Hicaz demiryolunun tekrar gündeme getirilmesi, kalkınma yolu projesinin vesaire. Yani Türkiye burada başarılı çıkmış mıdır? Çıkmıştır. En çok kazanan kimdir? Şimdilik görünmesi de bana göre Türkiye'dir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Can Türk Hocam, ağzınıza sağlık. Tabii ki gözler aynı zamanda İsviçre Bürgenstock kasabasında olacağı gibi, evet, Hürmüz Boğazı'nın etkileri de devam edecektir. Görüşmek dileğiyle hocam.
7: Ben teşekkür ediyorum Seda Hanım. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Çok sağ olun.
0: İyi pazarlar. Evet, Hürmüz demişken efendim, enerji dengeleri tamamen değişmiş durumda. Hürmüz'ün açılması ve kapanmasıyla şu anda da hala istenilen noktada değiliz. Bugün İsviçre'deki görüşmeler çok önemli olacak. Böyle bir noktada Enerji Bakanı Bayraktar yaşanan sürecin ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini ortaya çıkardığını söyledi.
8: Bu toplantı işte Hürmüz krizi bağlamında çok daha görünür hale gelen ve bütün dünya ekonomilerini etkileyen bu süreçte bizlerin ne kadar daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğunu göstermesi açısından önem arz ediyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkente düzenlenen 7. Türkiye-Almanya Enerji Forumu'na katıldı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın da katıldığı forumda önemli mesajlar verdi. Bayraktar, Hürmüz krizinin enerji işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.
8: Hem Alman hükümetinin hem Alman şirketlerinin, finansal kuruluşlarının da bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da güçlenerek o hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor.
2: Bayraktar, nadir toprak elementlerinin de enerji güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
8: Türkiye maden çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke ama mutlaka burada daha geniş çaplı, özellikle kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor.
2: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı da Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliği de kritik bir rol oynadığını söyledi. Türkiye ile birlikte üçüncü pazarları keşfetmek, bu alanlara girmek için de birlikte çalışabiliriz dedi.
0: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası sebebiyle borcu olan milyonlarca kişinin çıkmasını beklediği düzenleme geldi. Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi yükseltildi, uzadı yani, faiz oranı da düştü.
9: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
2: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası nedeniyle borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu buna ilişkin bir genelge yayımladı. Böylece SGK prim borçları ve idari para cezaları için yeni yapılandırma süreci başladı.
10: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa İnsanlar hem mutlu olacak, hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak. 157 milyarlık gelen hasılat, o da devletimize büyük katkı olacak.
2: İşveren prim borçları, Bağkur prim borçları ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı. Düzenleme 2026 yılı Haziran ayı ve öncesindeki dönemlere ait borçları kapsıyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilen kesinleşmiş cezalar da kapsamda.
10: Esnafın ya Bağkur'a ya vergi dairesine borcu var. Zaten bunları temizlemek için çırpınan esnaf önündeki bu handikapta ne yapacağını şaşırmış vaziyette bekliyor.
2: Yapılandırmada dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri taksi süresi oldu. Daha önce 36 ay olan azami ödeme süresi yeni düzenlemeyle 72 aya çıkarıldı.
11: Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir.
2: Borçlarını taksitlendirmek isteyenler için yeni bir ödeme kolaylığı sağlandı.
9: Borcunu borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
2: 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. Bu rakamın üzerindeki borçlardaysa yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek. İlk taksidin en geç 31 Ağustos 2026'ya kadar ödenmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı da düşürüldü. %39 yerine %29 uygulanacak. Yapılandırmadan yararlananları ilgilendiren bir diğer başlıksa haciz ve icra işlemleri. İlk taksidin ödenmesiyle birlikte hacizler durdurulacak, satış işlemleri askıya alınacak. Ayrıca araçlardaki yakalama şerhleri kaldırılacak. Daha önce başlatılan bazı tecil işlemleri için de ek süre imkanı getirildi. Şartları sağlayanlara 18 ila 36 ay arasında ilave süre verilecek.
0: Efendim şimdi vitrinlere birlikte bir bakacağız. Bazen bir bakıyoruz vitrinlerde dev indirim yazıları var. İnternet üzerinden de satış yapan platformlar zaman zaman %80'e varan indirimler duyuruyorlar. Peki bu gerçek bir fırsat mı yoksa bizlere kurulan bir etiket tuzağı mı? İşte görüşler.
12: İşte bizim insanımızın halisi.
13: 1000 liralık ürünü 200 liraya da satan var, 300 liraya da, 400 liraya da satan var.
14: Etiket indirim geldiği zaman çok daha müşteri geliyor.
15: 1000 liralık şeyi 800'e ya da 500'e veriyorsun. Bu kandırmaca, insanları aldatmaca, başka bir şey değil. Ben inanmıyorum indirime.
16: Giyimden kozmetiğe, gıdadan ayakkabıya ve teknolojik aletlere kadar her ürüne indirim uygulanıyor. 1000 liralık bir ürünün etiket fiyatı 200 liraya bile düşebiliyor.
17: Neden daha fazla para kazanmayalım ki diye düşünüyorum.
18: Gerçek olmayan şeyler bile beni rahatlatıyor. 800 lira yerine 200 alma hoşuma gidiyor.
19: Mesela 500 liraya gördüm. Aradan bir hafta geçti, indirim yapıyorlar. Bir gidip bakıyorum ki 800 liraya çıkartmışlar, 500 liraya indirmiş gibi yapmışlar. Bence indirim oyunu.
16: Hem dijital platformlarda hem de mağazalarda çeşitli isimlerle aklımızı zorlayan indirim kampanyaları başlatılıyor.
20: Bazen mesela bir ürünü alıyorum. Sonra iki gün sonra indirime girmiş, çok üzülüyorum. Alışveriş yaptıktan sonra eyvah kazıklandım diyorsunuz, pişman oluyorsunuz.
21: İnsanlar ilk başta fiyatlarını yüksek gösterip ondan sonra da tamamen psikolojik olarak bir etki bıraktıktan sonra aşağı indirmeleri bence normal değil, yani olmaması gereken bir durum.
22: Sadece indirim olduğu için indirimliymiş deyip almıyorum. Fiyata bakıp ona göre alıyorum.
16: Kimi mağazalarda %40, kimisinde %50, kimisinde %60. Hatta zaman zaman %80 indirim bile yapılıyor. Peki 1000 liralık bir ürün 200 liraya satıldığında kar ediliyorsa etiketine neden 1000 lira yazılıyor?
23: Bence insan kandırıyorlar abi, kazık atıyor olabilirler.
24: Muhtemelen ürünler ellerinde kalıyor, bu yüzden de bu şekilde bir şey uyguluyorlar.
25: O fiyatla satmıyorlar, o kadar yüksek fiyatla zaten ben sattıklarını görmedim. Hep böyle indirim varmış gibi gösteriyorlar, daha düşük fiyatla satıyorlar.
0: Efendim 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş kültür alanında uluslararası bir başarıya imza attı. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat şehri olarak kabul edildi. İnşallah bu da şiirimizin, edebiyatımızın tekrar bir canlanmasına vesile olur. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bu önemli gelişmeyi İstanbul'daki basın toplantısıyla duyurdu.
2: Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin yaraları sarılırken kültürel alanda da önemli bir başarıya imza atıldı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda edebiyat şehri unvanına sahip ilk kent oldu.
26: Tüm jürilerden geçmek suretiyle artık edebiyat şehri unvanını kazanmış olduk.
2: UNESCO tarafından tescillenen bu başarı ve Kahramanmaraş'ın kültürel kalkınma vizyonu İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, kültür sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.
26: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, nitelikli olduğunuz alanda kendinizi duyurabileceğiniz en seçkin alanlardan, en nitelikli alanlardan bir tanesi.
2: Başkan Görgel, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini yetiştiren, şehrin uluslararası alandaki yeni konumu ve geleceğe yönelik projeleri de anlattı.
26: Yazar atölyeleri ile şu anda bu süreci zenginleştiriyoruz. Çocuk deneyim merkezi şu anda yapıyoruz. Çocuk kütüphanesi yapıyoruz şehirde. Yedi Güzel Adam Müzesi'ni şiir ve edebiyatın belki de tek örneği, tek müzesi olarak yeniliyoruz. UNESCO'daki edebiyat kimliğimize, edebiyat şehir olma kimliğimize uygun hale getiriyoruz.
2: Öte yandan şehrin sahip olduğu kültürel zenginlikler 19 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek uluslararası tanıtım toplantısında kapsamlı şekilde ele alınacak.
0: Evet, bu şahane haberin ardından ara zamanı geldi. Gün başlıyor etiketiyle mesajlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Tartıştığı nişanlısını başına taşla vurarak öldürdü. Cesedi boş araziye attı. Öldürülmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç cinayet İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Şahintepe mahallesindeki boş arazide yürüyen bir kişi yerde hareketsiz şekilde yatan kadını fark etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Tekstil firmasında çalışan Sultan Çağhan da 18 Haziran'da çalıştığı iş yerinden mesai bitimi çıkmış bir daha evine dönmemişti. Genç kadının ailesi önce kızlarını çalıştığı iş yerine gitti. Arkadaşlarından nişanlısı Vedat Çoban'la birlikte olduğunu öğrendi. Durumu polise bildirdiler. Şüpheler genç kadının nişanlısı üzerindeydi. Kamera görüntüleri incelendi. O görüntülerden biri de Sultan Çağhan'ın marketten yaptığı alışverişe ait görüntülerdi. Polis yaptığı incelemelerde Sultan Çağhan'ın nişanlısının aracına bindiğini belirledi. Çalıştığı börekçide gözaltına alınan Vedat Çoban ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Suçlamaları reddetti. Sorgulamada Sultan Çağhan'la daha önce aynı tekstil atölyesinde çalışırken tanıştığını anlattı. Vedat Ç'ye başka biriyle tanışıp evleneceğini söyledi.

0: Genç kadını vahşice öldüren cinayet zanlısının ağladığı görüldü. YKS için yola çıkmıştı. Ölüm onu sınav yolunda yakaladı. Tırla çarpışan otomobildeki üniversite adayı hayatını kaybetti. Yurt genelinde milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek YKS heyecanı yaşanırken Gaziantep'ten acı haber geldi. Karkamış ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Fatih İnal'la akrabası Ahmet İnal TYT oturumuna girmek üzere sabah erken saatlerde Nizip'e doğru yola çıktı. Ancak gençlerin içinde bulunduğu otomobil Kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında bir kavşakta seyir halindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Durumu kritik olarak hastaneye götürülen sürücü Fatih İnal doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. YKS'ye yetişmeye çalışırken hayatını kaybeden gençten geriye ise yarım kalan hayalleri kaldı. Katiliyle dans ettiğini bilmiyordu. Genç kadın hem kendinin hem babasının hayatını karartacak adamın elini tuttuğundan habersizdi.
1: Yusuf amcayı yani silahla vurmuş. Lemiye'nin nişanlısı üstün. Ondan sonra baktım içeriye geçtim. Tuvalette Lamia'yı vurmuş yani.
0: Lamia Azazi yaklaşık 6 ay önce Hatay Defne ilçesinde nişanlandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası çift ayrıldı. İddiaya göre Lamia ayrılsa da eski nişanlısının tehditlerinden bir türlü yakasını kurtaramadı.
1: Lamia diye sürekli beni tehdit yapıyor. Sürekli diye ben seni öldüreceğim.
0: Talihsiz kadın her şeyin bittiğini tam kurtulduğunu düşünmüştü.
1: Ölmeden 2 dakika önce yani Lamia aradı beni. Dedi ben çok yani... Çok şükür kurtuldum. Tamam dedim ki sorun yok.
0: Ancak öfkeli damat depremzede ailenin sığındığı konteyneri bastı. Yanındaki tabancayı ateşledi. Lamia Azazi'yi ve onu korumaya çalışan 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi hayattan kopardı. Damat kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalandı. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye ise Lamia'nın katiliyle dans ettiği, babasının çektiği üzücü bir hatıra kaldı. Sahibinin elinden kaçtı. Cadde boyunca koştu. En sonunda bir kuyumcu dükkanına daldı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuyumcu dükkanına giren Dana kapı önündeki bir müşteriyi önüne katarak sürükledi. Müşteri iş yerinin arka bölümüne kadar sürüklendi.
2: Birden içeri girdi, adam belli şey oldu, bir hastaneye götürdük. Allah çok şükür büyük bir şey yok.
0: Kuyumcu çalışanları ve vatandaşlar daha sonra depoya giren Dana'nın çıkmaması için kapıları kapattı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
3: Bir kuyumcuya inek girmiş.
0: Saldırgandır. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Dana bulunduğu dükkandan çıkarıldı. İngiltere'de iki yolcu treni çarpıştı. Başkent Londra'nın kuzeyindeki Bedford bölgesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. 89 kişi yaralandı. Yaralılardan 33'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Kaza, Corby'den Londra'ya giden trenin Nottingham'dan Londra seferini yapan treni arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Kazaya karışan trenlerin East Midlands Railway'e ait olduğu bildirildi. Bölgede geniş çaplı acil durum ilan edilirken çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Görgü tanıkları çarpışma anını büyük bir patlama sesine benzetti. Bazı yolcuların koltuklarından savrulduğu, çok sayıda kişinin yüzünden yaralandığı belirtildi. Kaza nedeniyle Londra çevresindeki demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
5: Aklınızda bulunsun.
7: Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Toplu taşıma araçlarına binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
6: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: aklınızda bulunsun.
1: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler.
2: TGRT FM Haber.
3: Ekran başına diyoruz. 2027 yılı hac ön kayıt işlemleri ve kayıt yenileme işlemleri için başvuru süresi uzadı.

Kutlu yolculuğun ilk adımını atmak isteyen Müslümanlar için 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başvuru süresi uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran Cuma günü mesai bitimine dek uzatıldığını duyurdu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da açıklama yapıldı.

0: Hacı adayları detaylı bilgiye internet sitesindeki telefon numarasından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşabilecekler. Ayrıca E-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.
1: Evet, şimdi de manşetler geliyor. 21 Haziran Pazar gününde neler var gazetelerde? Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. Yatırımcı metro hattına bakıyor. Kolay ulaşım değer katıyor. İstanbul'da yeni inşa edilen metro ve raylı sistem hatları yalnızca ulaşımı hızlandırmıyor, geçtiği bölgelerin emlak değerini de artırıyor. Son olarak Halkalı İstanbul Havalimanı hattı açılmıştı biliyorsunuz. 31 Temmuz'a kadar da ücretsiz olacak. Yatırımcılar için de önemli aslında bu inşaatlar. Konut tercihinde erişebilirliği ve metro güzergahının öncelikli kriter olarak görüldüğü belirtilmiş haberde. NATO'ya gemi ihraç ediyoruz. Türkiye tarihinde bir ilk yaşanıyor. Erdoğan İstanbul'da inşa edilen karakol gemisinin Romanya donanmasına teslim töreninde net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunmada Türkiye'nin tarihi eşiği aştığını belirtti. Bu arada işte failleri bulan birim özel haber logosuyla manşeti görüyoruz. Kriminal polis laboratuvarından özel görüntüler. En küçük iz ya da gizli deliller bulunup teknoloji ve bilimin desteğiyle suçlular ortaya çıkarılıyor. Fizik, biyoloji, kimya, antropoloji, arkeoloji gibi 10 farklı alanda inceleme yapılan laboratuvarda kemiklerin hangi canlıya ait olduğu anlaşılıyor ve çok farklı disiplinler bir araya getiriliyor. Kayıp kişilerin yıllar sonraki görünümü rahatlıkla tahmin edilebiliyor. Bu nedenle iş sürümünde de başarı sağlanıyor. Hiçbir soru cevapsız değil denilmiş. Efendim, hayaller kapıda kaldı. Her yıl maalesef benzer görüntüler yaşandı. Ve önümüzdeki dakikalarda da artık yarım saatten az bir süre kaldı. Üniversite sınavında ikinci aşama başlayacak. Şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Onların şu anda sınav heyecanı had safhada. Okul bahçelerinde özellikle çok çalışanların daha çok bir heyecanı oluyor. İnşallah güzel geçer bugün de. TYT'de de dün adaylar Türkçe ve matematik sorularında zamanı yönetirken sıkıntı yaşadı. Sanki böyle paragraflar var. Onlara odaklanmakta da bazen zorluk çekebiliyor insan. Türkiye Gazetesi'nde bu ilginç karelere yer verilmiş. Hürriyet Gazetesi'nde de üst başlıkta çok pardon, haydi eve çocuklar denilmiş. 86 milyonun bizim çocuklar diye bağrına bastığı A milli takımımız, gruptaki en zayıf takım, Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Hatta eleştiriler şöyle: Haiti ile birlikte veda ediyoruz. Yani Türk futbolu çok önemli bir aşamaya geldi. Bizim Real Madrid'de, Barcelona'da, Inter'de oynayan oyuncularımız var. Onlar da tabii çok üzülmüştür mutlaka. Fakat tabii tartışılıyor. Neden böyle bir son yaşadık? Bir ay öncesinden terk ediyoruz Dünya Kupası'nı. Abdülkerim rekor kırdı deniyor bu arada. Abdülkerim Bardakçı maçta 98 pasın tamamında hedef bularak Dünya Kupaları tarihine geçti. Ama tabii skorlar hatırlanıyor. Dünya Kupası'na sonuç olarak veda ettik. Montella'ya göre kaderdi bu yaşananlar. İlk iki maçta 65 şut attık, topla oynamayı söylemiyorum, kader bizden yana değildi sözleriyle değerlendirdi. Ama tekrar ediyorum, 10 kişiydi Paraguay ve hakem de ılımlı, çok objektif bir hakemdi. Dolayısıyla orada sanki kader bizden yanaydı. Efendim, yine tabii diğer gazetelerde de var bu haberleri okuyacağız. Matematik zor, Türkçe kolaydı. Efsun biraz aşağıda kalan bir haber bu ama görebileceksiniz sanırım. Üniversitelere giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün yapıldı. Türkçe, sosyal ve fen soruları kolaydı. Bazı sorular uzun, bazıları kısaydı. İşte böyle anlar yaşandı. Sınava da 2,5 milyon, yaklaşık 2,5 milyon aday giriyor. Kansere karşı 3 güzel haber. Hürriyet'ten dikkat çeken bir başka başlık. Harvard'da görev yapan Doktor Furkan Burak, kanser tedavisinde büyük yankı uyandıran gelişmeleri yazdı. Artık kişiye özel tedaviler var. Yani hastalığın adı çok ağır ve bir anda bunu söylüyorsunuz ama onun o kadar çok varyasyonu var ki, varyansı var ki. Yani farklı farklı ama bir anda sanki hayatın sonu gibi düşünülüyor. Öyle demeyelim. Bir anda her şey değişebiliyor teknolojinin de yardımıyla, inançla birlikte. Evet, Yeni Şafak gazetesine geldik. Hayal kırıklığı, milli takım veda etti Dünya Kupası'na. Millilerin oluşturduğu hayal kırıklığı Avrupa basınında da manşetlerde yer alıyor. Bence Avrupa basını da tabii şaşırmıştır. Yıldız futbolcuların olduğu bir takım olduğumuz için. Ama milli takım başka bir şey tabii ki. Yani milli takım ruhla oynanan bir yer. Daha önce görev yapan milli futbolcular, eski milli yıldızlar da açıkçası çok sert bir şekilde eleştiriyor. İtalyan teknik adam Montella eleştirilerin hedefinde. Bakalım nasıl bir fatura çıkacak. Gülen'in parasını uzun Cevdet yiyor. Yeni Şafak gazetesinde yine öne çıkan bir başlık. Amerika'da FETÖ'cü Brooklyn Amity School'la ilgili görülen kredi davası örgütte hırsız kavgası başlattı. Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türk Yolu'nun mal varlığına ilişkin belgeler yayımlandı. Kayıtlara göre Türk Yolu'nun sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 gayrimenkulü bulunuyor. CHP'de kürsü düğümü kaldığı yerden CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel arasında bir yetki tartışması var. Kürsü hakkı kimin? Yeni haftaya da kriz taşınıyor. Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir mektup gönderdi. Grup toplantısı için meclis başkanlığına resmi başvuru yaptı. Meclis çoğunluğuna güvenen Özel tarafı da geri adım atmıyor. Özel'e yakın isimler bu adımın hukuki bir karşılığı olmadığını savunuyor. Cezalar arttı, trafikte makas %93 azaldı. Akşam gazetesine geçtiğimizde 24 yıllık hayal 6 günde bitti. Evet, 6 günde ve 2 maçta maalesef bitti. Hani diyoruz ya, yeşil burun adaları, bu şimdiden damga vuran bir takım oldu. Yani öz eleştirimizi de yapalım. Bir yandan da şöyle prim sistemini de gözden geçirmek lazım dedi. Dün programımıza katılan konuğumuz Okan Can, spor ekonomisti. Primler acaba önceden mi ilan edilmeli? Bence sonradan söylenmeli. Önce bir ruh gitmeli. Önce bir ruh işin içine girmeli. A milli takımımız ikinci maçında Paraguay'a yenildi. Ve futbolcularımız özellikle Mert Müldür'ün gözyaşları maçın final dakikalarına damgasını vurdu. Ve işte o kareler. Sahada gücü olmayan menü de olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşadığını belirtti. NATO ve Avrupa Birliği üyesine ilk savaş gemisi de bu şekilde ihraç edildi. Güzel bir fotoğraf var bu ihraç törenine ilişkin. Hüzünlü ama gururluyum. Şehit TUSAŞ mühendisinin babası Babalar Günü'ne buruk giriyor. Evet efendim, bugün Babalar Günü. Bütün babaları sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Şehit babalarımızın yeri çok ayrı. Eskişehir'de orman yangınında şehit olan Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, oğlunun çalışmalarıyla teselli buluyor. Anka, Hürkuş ve Hürret'te payının bulunması bize gurur veriyor diyor. Efendim, ne kadar büyük bir gurur hakikaten. Bir anda buruk bir his, bir anda da tabii ki gurur. Sabah gazetesi de savunma sanayindeki tarihi hamleden bahsediyor. Ve yine bir şehidimizin babası, şehit babası Yahya Kemal Yiğit Cennet, siz geçen 10. Babalar Günü'nde kızının anılarıyla teselli buluyor. Komiser yardımcısı Cennet Yiğit, 15 Temmuz ihanet gecesinde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda düzenlenen saldırıda şehit düştü. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve babalarına, ailelerine bir kez daha sabırlar diliyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Vaktimiz var mı Efsun'cum? Devam ediyorum ama Milliyet Gazetesi'ne geliyoruz. Biz bitti dedik. Hani biz bitti demeden bitmiyordu ama bu kez biz bitti dedik. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda etti. Futbolcularımızın gözyaşları. Büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda Avustralya'nın ardından dün de Paraguay'a 1-0 kaybeden Ay Yıldızlılar, turnuvaya Haiti ile birlikte erken veda etmek zorunda kalan takım oldu. 26 Haziran'da, hatırlatalım efendim, 26 Haziran'da da Amerika ile bir maçımız var. Bari bir gol diyelim. Golsüz dönmeyelim yani. Vallahi gülüyorum. O kadar üzgünüz ki. Şimdi bazı futbol yorumcuları, spor medyası da çok sinirli. onların da üzüntüsüne veriyorum açıkçası. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı gerçekten. Bir prestij maçı oynayacağız 26 Haziran'da. Sabah da çok erken bu maç, saat 5'te. Yani kalkarız herhalde milli takımımız için. Herhangi bir iddiamız kalmasa da. Evet, nedenler sıralanıyor Milliyet gazetesinde, onu da hatırlatalım. Bir Hürmüz muamması yaşanıyor. İttifak için dördüncü adım. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışına ilişkin bir yorum var. YKS'de bildik manzaralar, yine geç kalanlar oldu. Bu manzara da değişmiyor. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde ekonomiden haberlerde paylaşalım istiyoruz. Piyasalarda kalıcı barış senaryoları var. Bir anlamda böyle bir umutlar yeşerdi. Bugün gözler İsviçre'de Bürgenstock kasabasında olacak. İran ve ABD heyetleri J.D. Vance ile İran Meclis Başkanı Kalibaf şu anda İsviçre'deler. Piyasalarda açıkçası oradan gelecek haberleri bekliyor. Ama çok enteresan, savaşta düştüğü gibi altın barış umutlarında da düşüyor. Böyle ilginç bir tablo var. Ama dileriz savaş sona erer ve ekonomi açısından da çok yara aldı tabii bölge ülkeleri. Ama en önemlisi savaşın bitmesi, insanların geleceğe umutla bakması. Büyüme modelinin yeni omurgası yapay zeka, İstanbul Ticaret Gazetesi'nin de manşeti diyoruz. Evet, gazetelerin ardından, evet artık yavaş yavaş saat başına doğru gidiyoruz. Efendim, üniversite sınavında ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Birazdan canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Ve dakikalar sonra üniversite sınavının ikinci aşaması başlıyor. 2,5 milyon adayın ter dökeceği ikinci oturum bugün gerçekleşecek. Çok az bir zaman kaldı. 15 dakika sonra artık kapılar kapanmış olacak. Veliler ve öğrenciler büyük bir heyecan içerisinde sınav yerlerindeler. Okul önlerinde çok az bir zaman kala neler yaşanıyor? Yeniden TGRT Haber muhabiri sevgili Aleyna Doğan'a dönüyoruz. Evet, son anlar nasıl geçiyor? Aleyna, tekrar günaydın, sendeyiz.
2: Heyecan dorukta. Dakikalar sonrasında Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlik testi sınavı başlıyor olacak. Şu dakikalarda ise saate bakıyoruz. Bir dakika sonrasında artık okul girişlerinde kapılar kapanacağını söyleyelim. Saatler onu gösterdikten sonra adaylar okullara hiçbir şekilde alınmayacak. Adayların mutlaka saatler onu göstermeden, zaten bir dakikalık bir süre kaldığını söyleyelim, sınav salonlarında hazır vaziyette olmuş olmaları gerekiyor. Saatler 10-15'i gösterdiğinde ise sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlik testi sınavı başlıyor olacak. Sınav 13.25'te son bulacak. 180 dakikalık bir sınav olacak. Şu dakikalarda tabii aileler de adayları sınav salonlarına doğru uğurladı. Kendileri de okul girişlerinde aslında adaylar sınav salonlarında ter dökerken onlar da okul bahçelerinde, okul girişlerinde ter döküyor olacak. Dediğimiz gibi saatler şu an onu gösteriyor. Şu anda birazdan görevler anons geçecek ve sınav salonları, okul kapıları da kapanıyor olacak. Bugün tabii iki oturum olacak. Aday var mı? Evet, şu anda görevliler yetişecek aday var mı diye anons geçiyor. Birazdan bir dakika içerisinde kapılar artık kapanacak. Şu saatten sonra gelecek adaylar hiçbir şekilde sınava alınmayacağını söyleyelim. Ne yazık ki her yıl bu manzaralar yaşanıyor. Biliyoruz ki dün de istenmedik manzaralar yaşanmıştı. Umuyoruz ki şu dakikalar sonrasında geç kalan bir aday olmaz. Çünkü şu dakikalarda artık kapılar kapanıyor. Hiçbir şekilde adayların sınava alınmayacağını söyleyelim. Sınav 10-15'te başlayacak. Alan yeterlik testi sınavı olacak. Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri olmak üzere toplamda sınav 160 sorudan oluşacak. Adaylara bu soruları yanıtlamaları için 180 dakikalık süre tanınacak. Tabii bir de yabancı dil testi sınavı olacak. Saatler 10.45'i gösterdiğinde başlayacak. Dileyen adaylar yabancı dil testi sınavı sınavına girecek. O sınavda saatler 17.45'i gösterdiğinde son bulacak. Bu yıl sınava yaklaşık 2,5 milyon aday giriyor. Aynı zamanda en genç aday 16 yaşında, en yaşlı aday ise 87 yaşında bu sınava giriş yapacak. 2026 YKS'ye başvuruların ise 1 milyon 324 bini kadın aday oldu. 1 milyon 101 bini de erkek adaylar oluşturduğunu söyleyelim. Tabii oldukça güvenlik önlemlerinin de alındığını belirtelim. Engelli adaylar için yine tedbirler alındı. Rahat etmeleri için sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek sürede tanınacağını belirtelim şu dakikalarda. Dakikalar sonrasında artık sınav başlıyor olacak. 10-15'i gösterdiğinde sınav başlayacak ve saatler onu gösterdiğinde kapı girişleri kapandı. Artık adaylar içeri alınmayacak. 600 binin üzerinde sınav görevlisi yer alıyor bu sınavda. Özellikle AYT oturumunda 227 bin görevli, yabancı dil oturumundaysa 32 598 görevli yer alacak. Tüm sınav süreci boyunca da emniyet birimleri koordineli şekilde yürütecek. 3 oturumda da yaklaşık 50 bin emniyet personeli sahada olacak. Dediğimiz gibi şu dakikalar itibariyle artık adaylar okul girişlerinden içeriye alınmıyor. Saatler 10-15'i gösterdiğinde alan yeterlik testi sınavı başlayacak ve saatler 13-25'i gösterdiğinde ikinci oturum sona erecek. Adayların girmek isteyen adayların yabancı dil testi oturumu da 15-45'i gösterdiğinde başlayacak. O sınavda 17-45'te sonlanacak ve sonuçlar da 22 Temmuz'da açıklanacak.
1: Ali Enerciğim, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel tanıklık ettin, heyecanı ve bizimle paylaştın. Kolaylıklar herkese. Zor bir süreç. Bakalım hayırlısı olsun. Evet, devam ediyoruz efendim. Evet ya, sınav deyince böyle bir gerçekten biz de heyecanlanıyoruz burada. Yolsuzluk soruşturmasına geçeceğiz. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı. Hal böyle olunca ilçe belediye meclisi başkan vekili seçimi yaptı. CHP'nin adayı Yalçın Ekici 3. turda başkan vekilliği koltuğuna oturdu.
3: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Silivri Belediye Meclisi Başkan Vekilini seçti.
4: Sayın Bora Balcıoğlu'nun vekilini seçiyoruz.
3: Meclis çoğunluğunun CHP'de olduğu belediyede CHP grubu Yalçın Ekici'ye aday çıkarttı. AK Parti grubu aday çıkartmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı.
4: Üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşan meclis üyesi Yalçın Ekici belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
3: 3 tur süren seçimde CHP'nin adayı Ekici oyların çoğunluğuna sahip oldu ve Silivri belediye başkan vekili seçildi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli makamında bir ilkokul öğrencisini ağırladı. Bahçeli'ye kendi yazdığı şiiri okuyunca şiirdeki uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım dizelerini dinleyen Bahçeli araya girip esprili bir müdahalede bulundu. Bahçeli, ürkücüler kaçmaz dedi.
5: Kurt uykudan uyanmış, ulumaya başlamış, uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım.
3: Önce şiirini okudu, ardından kurt gibi uludu. Kırıkkale'den babasıyla birlikte gelen bir ilkokul öğrencisi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında da Bahçeli'ye kendi yazdığı şiiri okudu.
5: Kurt uykudan uyanmış, ulumaya başlamış, uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım.
3: Bahçeli şiiri tebessüm ederek dinledi, ardından da esprili bir müdahalede bulundu. Uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım dizelerinin değişmesini istedi. Ülkücüler kaçmaz dedi.
6: Niye kaçıyorsun ya? Şurayı değiştim. Ülkücüler kaçamaz.
3: Bahçeli'nin küçük şaire verdiği ülkücülük dersi sonrası devreye çocuğun babası girdi. Ortaya renkli diyaloglar çıktı.
7: Kaçmayız. Biz okulda böyle hazırlamışlar Bilge Reis'in.
6: Bunun yerine diyorum, başka kelime öğrensin diyesin.
7: İnşallah efendim.
6: Çünkü bu bunun aklında kalır. Her şeyden kaçmaya çalışır.
3: Küçük şair şiirini bitirdikten sonra kurt gibi uludu.
7: Ne yapıyoruz başka? Devlet dedemiz için ne yapacağız?
1: Kim? Yaz aylarıyla birlikte orman yangını riski maalesef kapıya dayandı. Yeşil vatanın koruyucuları teyakkuza geçti.
8: Kızılcamam ışık. Salın yaylasında herhangi bir olumsuz durum yok.
9: Sabahleyin 8'de çevirime başlıyoruz. Saatlik çevrimlerimiz oluyor. Buradan hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. Burayı 7/24 hani gözetliyoruz. Burada bir sorumluluk var.
10: Kulemize ait bir tane termal kamera bulunmaktadır.
3: Yaz geldi. Türkiye'de orman yangını riski başladı. Yeşil vatanın koruyucuları teyakkuza geçti. Ankara Kızılcahamam'daki 2020 rakımlı Işıkdağ Yangın Gözetleme Kulesi'nde ekipler olası felaketleri önlemek için ormanları kesintisiz izliyor.
10: Bulunduğumuz rakım 2020 rakamıdır. Yangın sezonunda 7/24 gözetleme yapan bir kulemizdir. Işıkdağ Gözetleme Kulemiz bulunduğu mevkiden itibaren Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile hizmet etmektedir.
3: Kuledeki güçlü teknolojik altyapıyla ekipler 11 Orman İşletme Müdürlüğü ile düzenli telsiz iletişimi kuruyor. Bölge yüksek çözünürlüklü ve termal güvenlik kameralarıyla an be an kayıt altına alınıyor. Görüntüler anında yangın yönetim merkezine aktarılıyor.
10: Çankırı istikametimiz, Kastamonu bölgesinin belli noktaları ve Karabük ilinin belli noktaları olmak üzere Ankara ilimizi 7/24 gözetlemekteyiz.
3: 1963'te kurulan ve 2020'de modernize edilen kule Ankara, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'ya hizmet veriyor. 7 kulenin merkezi konumundaki tesis 25 metrelik yeni İHA kulesi ve termal sistemleriyle bölgenin en kritik erken uyarı noktası.
10: Çevrede bulunan kulelerden saat başı yapılan çevrimlerle aldığı bilgileri genel merkezde bildirmektedir.
9: Gözden kaçırdığınız bir durumda hani yangının büyüme ihtimali var. Hani gözümüz açık olmak zorunda.
3: Yetkililer bahar yağışları ile birlikte uzayan ve artan sıcaklıklarla birlikte yangın riski oluşturan ot yoğunluğuna dikkat çekti. Vatandaşları 1 Haziran'da başlayan orman giriş yasağına uymaya davet etti.
10: Çok miktarı yüksek yağış aldı bu sene. Otlar çok yüksek. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını, işte 1 Haziran itibaren başlayan orman yasağına uymasını rica ediyoruz kendilerinden.
1: Evet efendim, bugün pazar, bugün babalar günü. Şöyle, babanız hayattaysa ne şanslısınız ya, ne şanslısınız. Alın böyle koluna girin, elinden tutun, şöyle bir dışarı çıkın. Ama hava nasıl olacak? Önce ben size onu bir söyleyeyim. Sevgili Efsun getirdi ekranımıza. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a bakalım. Parçalı bulutlu. Sabah serindi ama bir anda ısınabilir. 28 derece tahmin ediliyor. Ankara 26 derece, parçalı bulutlu. İzmir 33 dereceye kadar çıkıyor. Antalya'da öyle. Bursa'da 30 derece ama hepsi parçalı bulutlu. İzmir, Antalya, Bursa. Trabzon'a geldiğimizde sağanak yağmur uyarısı vardı zaten Karadeniz için. Gök gürültülü ve sağanak yağışlı 25 derece. Diyarbakır'sa bakın 40 dereceye yakın bir sıcaklık var. Aman dikkat diyoruz. Diyarbakır'da da hava güneşli görünüyor. Avrupa'da kavruluyor. Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında Fransa ve Belçika'da turuncu alarm ilan edildi. İngiltere'de kavurucu sıcaklara hazırlanıyor. Ve bu sıcaklar sebebiyle festivaller iptal edildi. İşte son durum.
3: Avrupa yazın en sıcak günlerine hazırlanıyor. Fransa'da 58 vilayette sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Meteoroloji hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu. Paris'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede saatte 100 kilometreyi bulabilecek fırtına riski de bulunuyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı müzik festivalleri iptal edildi. Üniversitelerde sınavlar ertelendi. Yüzlerce okulda eğitim saatleri yeniden düzenlendi. Belçika'da da sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması beklenirken aşırı sıcak ve şiddetli fırtına nedeniyle turuncu alarm ilan edildi. Yetkililer dolu, yıldırım ve kuvvetli yağışın can ve mal kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de ise pazar gününden itibaren yeni sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ofisi 35 dereceyi bulacak sıcaklıkların ulaşımda aksamalara, elektrik kesintilerine ve sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısını yaptı. Benzer bir durum Almanya için de geçerli. Ülkede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık hayatı adeta durma noktasına getirdi. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamasını tavsiye ediyor. Bol sıvı tüketilmesi ve serin ortamlarda bulunulması isteniyor.
1: En Ankara fotoğrafım akımıyla ünlenen Kızılay tabelasına şimdi de kirazlı sokak yokuşu eklendi. Yağışlı havalarda sürücüler için bir anlamda kabusa dönüşen o yokuş, arabasını test etmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.
11: Çıkamazsın. Çok rahat, çok profesyonel.
12: Bu yokuşu biraz hızlı geçmek gerekiyor. Eğer yolun ortasında falan araç varsa, yukarıdan bir araç iniyorsa kesin kalıyor.
13: Eskiden çekirdeğimizi alıp inşaat izlerdik ama devir değişti. Artık çekirdeğimizi alıp şu araba yokuştan çıkar mı onu izleyeceğiz. Sence şu çıkar mı?
12: Bu çıkamaz.
13: Bence de çıkamaz.
14: Tam şuraya geldim, sonra zaten geri gittim. Belki yol biraz daha böyle girintili çıkıntılı olursa belki kayması engellenir ama.
3: Yokuşta kalan araç videoları sosyal medyada milyonlarca izlendi. Aracı olanlar merak ettiği direksiyona geçip kirazlı sokağının yokuşunu test etti.
15: Bir gün boyunca bekledik, yağmur yağmadı. Vallahi eğlencenize bakın ya. Araba çıkamadığında da eğleniyorsunuz, çıktığında da eğleniyorsunuz. Vay benim arabam bu yokuş çıkabiliyor diye.
3: En Ankara fotoğrafı akımıyla sosyal medyada ünlenen Kızılay tabelasına şimdi de kirazlı sokağa eklendi.
12: Yokuş videosu viral oldu şu an. 20 milyon kişi izledi. İnsanlar merak da ediyor. Hani bu araba çıkabilir mi, çıkamaz.
3: Kirazlı sokağa yağışlı havada sürücüleri zorluyor. Acemi ya da aracının çekişi düşük olan sürücü yarı yoldan dönebiliyor.
16: İnerken korkuyoruz, çıkarken ayrı korkuyoruz.
17: Belalı bir yokuş. Çoğu araba kalıyor burada, çıkamıyor. Bizim için, motorlar için sıkıntı olmuyor. Yeter ki birisi devrimizi düşürmesin.
3: Sosyal medyada hangi yokuş daha zorlu tartışması başladı. Kimi bizim yokuşla boy ölçüşe dedi, kimi ekspertizin kirazlı sokağında yapılmasını tavsiye etti.
12: Türkiye'nin her yerinden bununla alakalı buraya gelmek isteyenler var. Hatta Almanya'dan birisi mesaj atmış. Temmuz ayında oraya geliyorum. İşte ismini vermeyeceğim bir araç markasıyla geleceğim. Onu burada denemek isterim falan diye.
1: Ve klasik müzik dünyasında heyecan oluşturan bir keşifte sıra. Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık bir el yazması defter gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlara göre defter daha önce bilinmeyen eserleri ve besteleri içeriyor.
18: À part ce grand morceau de composition,
3: klasik müziğin efsane ismi Mozart'a ait yeni bir hazine ortaya çıktı. Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde yapılan incelemelerde Wolfgang Amadeus Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık bir el yazması defter keşfedildi.
18: Recopier la même ligne mélodique.
3: Uzmanlara göre defter Mozart'ın 22 yaşındayken Paris'te bulunduğu dönemde verdiği müzik derslerine ve gençlik yıllarındaki çalışmalarına ışık tutuyor. Defterde flüt ve arp için yazılmış 7 parçayla günlük egzersizler yer alıyor.
18: De violon et violoncelle.
3: Fransız devrimi sırasında el konulduğu değerlendirilen el yazmasının yüzyıllar sonra ortaya çıkması müzik dünyasında büyük heyecan oluşturdu. Fransa Ulusal Kütüphanesi keşfi büyük bir kültürel miras olarak nitelendirirken eserlerin bu hafta sonu müzisyenler tarafından ilk kez halka açık şekilde seslendirileceği açıklandı.
18: Il y a ajouté une partie.
3: Mozart'ın müziğine yeni bir pencere açan bu keşif, klasik müzik tarihinin en önemli arşiv buluntularından biri olarak değerlendiriliyor.
1: Biri damadından aldığı böbrekle sağlığına kavuştu, diğeri oğlundan nakledilen karaciğerle yeniden hayata tutundu. İzmir'de aynı hastanede tedavi gören iki aile organ bağışının önemini yeniden gösterdi.
3: Bir damat kayınpederine umut oldu.
19: Ben vereyim böbreğim dedim.
20: Evet, en babalar gününün en güzel hediyesi. Ama en güzel şey bu yani.
3: Bir evlatsa babasına.
21: İnşallah tez zamanda babam da ben de toparlanırız. Eski hayatımıza gene devam ederiz.
3: Manisa'da böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 62 yaşındaki Metin Erkan'ın hayatını damadının verdiği karar değiştirdi. Damat bir an olsun tereddüt etmedi. Kayınpederi için böbreğini bağışladı.
19: Yani bir damat değil de yani bir evlat olarak ben babama yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum yani. Aramızdaki ilişki gayet güzel yani. Biz bir kayınpeder damat değil de yani baba oğul gibiyiz yani.
20: Benim acımı aldı yani. 4 saat her gün 4 saat acımı aldı benim.
22: En uyumlu damadı bu sefer oldu. O da bir evlat tabii, nereden baksanız iyi bir tesadüf oldu.
3: Aynı hastanede bir başka ailede benzer bir mutluluk yaşadı. 57 yaşındaki Hıyasettin Gök oğlunun bağışladığı karaciğer sayesinde hayata yeniden tutundu.
23: Beni ikna eden olamıyordum zaten.
24: Babam olmak istemiyordu.
23: Serhat benim yolum.
24: Ben teşvik ettim bu yola.
23: Sonra baktım, kıramadım yani.
24: Üstünde çok durdu. Çok isterdim.
23: Sen çok istiyorsan değerli
22: işte. Oğlundan aldığımız karaciğeri babaya taktık ve uyum da sağladı.
3: Babalar günü öncesinde aynı hastanede buluşan iki aile, organ bağışının yalnızca bir tedavi değil aynı zamanda bir sevgi ve fedakarlık hikayesi olduğunu gösterdi.
1: Evet, Babalar Günü'ne özel bu görüntüler tabii hepimizi mutlu ediyor. İyi geliyor insana efendim. İyilik mutlaka kazanır. Ve şimdi bugün acaba Babalar Günü'nde ne izlenir derseniz, bugün veya yakın günlerde size böyle güzel seçenekler hazırladı yayın editörüm sevgili Uğur. Babalar Günü'nde ne izlenir? En son Babalar Duyar dizisini bilirsiniz. Her şey oluyor, olan bitenlerin ardından en son babalar duyuyor. Çünkü baba figürü otoriteydi, yani bilmiyorum hala öyle mi? Olmayabilir. Ama baba deyince babaya söyleyemezdik. Her şey böyle anneler üzerinden döner ailelerimizde genellikle. Babalar Günü'nde bir diğer seçenek babam ve oğlum. Ama yani gözyaşı garantili olduğu için de ona göre izleyin. Şimdiden hatırlatalım. Efsanevi sanatçıların filmi Çetin Tekindor aynı şekilde duygusal bir hikaye. Umudunu kaybetme demek istiyorum ve Will Smith'in yine bu efsanevi oyunculuğu, bu da çok güzel bir hikaye. Gözyaşı yine akacaktır mutlaka, yani biz tutamamıştık gözyaşlarımızı. Ama hayata dair çok önemli bir hikaye. Mutlu son. Onu da söylemiş olayım. Efendim, ne iş yaparsa yapsın hepimizin ilk kahramanı babamız. Düzce Belediyesi Babalar Günü'nde jandarma personelini çocuklarının sevgisiyle buluşturdu. Görüntüler hem yüzleri güldürdü hem de duygulandırdı.
0: İşlerden korumak adına özellikle bu eğitimi düzenlemek istedik.
2: Bir videoyu izletelim.
4: Baba, babuş.
3: Eğitim için geldiklerini düşünüyorlardı. Çocuklarının görüntüleri ekrana yansıyınca neye uğradıklarını şaşırdılar.
4: Sen dünyanın en harika babasısın.
5: Sen çok adamsın, adamsın.
4: Babalar Günü kutlu olsun.
3: Düzce Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla jandarma personeline unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. Eğitim için bir araya getirilen babaların karşısına bu kez çocuklarının sevgi dolu mesajları çıktı.
4: İlki babası, çok seviyorum.
6: Sen bizim yanımızda ol, bize hiçbir şey olmaz.
3: Çocuklar kahkahalarla anlattı babalarını.
4: Babam beni gıdıklayınca çok gülüyorum. Komik hareketleri var. Maymun hareketi yapıyor.
6: Bazen garip garip hareketler yapınca gülüyorum.
3: Tabii çocuklara göre o şefkatli ve sevecen yüzlerin bir de başka tarafı vardı.
6: Tabii onun da bir kara yüzü var. Kendisi birden kızmaya başlıyor.
5: Arabayı çizersek babam bize kızıyor.
6: Babam da bize kızıyor. Barışana kadar odadan çıkmayın diyor.
5: Telefonu istiyorum. Kızıyor.
6: Ağlayacak gibi oluyorum ama ağlayamıyorum da. Ama ağlarsam daha çok kızacak.
3: Bir gülüşleri,
4: aga be,
3: ya da söyledikleri birkaç cümle bile babalarını mutlu etmeye yeterdi aslında.
4: Babamla gurur duyuyorum.
5: Babacım, seni çok seviyorum. Sen hep benim kalbimdesin.
4: Canım babam, buradayım. Babamı bu kadar seviyorum.
6: Sanki her yerimde kalkan varmış gibi. Güvende hissediyorum yani kendimi.
3: Ama kurdukları hayaller kocamandı.
6: Babamın çok istediği bir tane araba var. Büyüyünce onu alalım.
5: Uçak istiyor. Pahalı uçak, zengin uçağı.
6: Ev alırım ilk önce. Çünkü bizim yaşadığımız ev gerçekten çok sesli. Ve babam bu durumdan bıkmış durumda.
3: Aslında hepsinin ortak bir dileği vardı.
4: Babamla yaşamak, annemle ve ailemle yaşamak isterdim. Babamı hiç yaşlanmamasını dilerdim. Yaşlanmasını hiç istemiyorum. Babamın ölmemesini, onu korumamı isterdim. Baba hiç gitmesin. Hep birleşte olsun.
3: O duygu dolu video beklenmedik bir buluşmayla taçlandı.
1: Müzik Gün başlıyor da pazar günleri en sevdiğimiz bölüm. Özlem, Recep bizlerle birlikte astroloji konuşacağız efendim. Yeni haftaya başlıyoruz ama bu babalar günü sürpriz haberi de ne kadar güzeldi. Özlemciğim, babacığını tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim sevgili Sedacığım. Ben de senin babacığını tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür
2: babalar
1: ediyorum.
2: Babalar günü kutlu olsun.
1: Kutlu olsun.
2: Bütün babalarımızın hayatta olan olmayan aynı zamanda babalık yapan annelerin de babalar günü bence
1: tabii
2: kutlu
1: ki.
2: Olsun.
1: Ya, çok güzel duygular hakikaten. Ben de babacığımı uğurladım. Ama ya onun varlığını hissediyorum biliyor musun?
2: Değil mi?
1: Her zaman hissediyorum yanımda. Allah rahmet eylesin bütün kaybettiğimiz babacıklarımıza da.
2: Toprağın nurla dolsun sevgili Sedacığım.
1: Teşekkür ederim canım. Rahmetler diliyorum. Herkesin babacığına rahmetli olan. Özlemcim, şimdi yeni haftaya başlıyoruz. 22-28 Haziran şöyle bir şey hissettim ben, dedim retro falan yoktur inşallah çünkü hep böyle çok iyi haberlerle geldik günlerdir. Yine böyle özel bir hafta mı yoksa bir retro riski var mı önümüzde?
2: Önümüzdeki hafta retroya gireceğiz. Merkür retrosu önümüzdeki haftayla birlikte daha çok kendini belli edecek ve giriş yapacak. Ama kendi hayat hikayemizde de Merkür'ün biraz daha yavaşladığı pozisyonlara doğru ilerlediğimiz için geçmişle bağlantılı olan konular fazlasıyla gündemimizde olacak gibi görünüyor. Bu hafta özelinde özellikle 2018 yılı, 2022 yılı bizim için tam daha böyle merkezde olabilecek olan hikayeleri de barındırabilir. O zamanlardan kalan insanlar, kişiler, olaylar, işler, ondan sonra tamamlanması gereken ya da acı çektiğimiz pek çok konuyla ilgili bir tamamlanma döngüsü gibi göksel işaretler gündemde gibi görünüyor. Aynı zamanda bu hafta Şiron geçici olarak bir boğa burcu sembolizmasına geçecek. Böyle bir sıfır derecede bir ileri geri hareket yapacak. Eylül ayına
1: Şiron
2: kadar. Şiron bir asteroid, yaralı şifacı diye geçen bir asteroid. Başkalarına şifa olduğumuz yerlerle ilgili aslında ilahi sistem bizlere iyilik ve güzellik veriyor. Hani birilerinin acılarına merhem olduğumuzda kendi içsel acımızı aslında tam anlamıyla tamamlıyoruz. Şiron'un boğa transiti para piyasalarının yön değiştirmesiyle ilgili biraz daha böyle hani finansal astrolojiye göre para piyasalarının yön değiştirmesi ve paranın kaynağı topraklarla ilgili ülkelerin topraklarla ilgili olan kararları ve dönüşümlerini de anlatıyor olacak. Biraz böyle bir ön gösterim yapacak Şiron Boğa transiti. Bu hafta enteresan hafta. Aynı zamanda bugün Yengeç Burcu'na geçen bir güneş var. İyi ki doğdunuz Yengeç Burçları.
1: Yengeçlerin zamanı, duygusallık önemi çıkıyor daha çok Yengeç deyince.
2: Hem de nasıl aile tam anlamıyla işte değerlerimiz, ondan sonra ailemiz, yuvamız, annemiz, babamız tam anlamıyla gündemde olacak. Bir ay boyunca yengeç sembolizması bizlerle birlikteyken aidiyet duygusunu hissedeceğiz aslında. Vatanımız, milletimiz, ailemiz, gururumuz. Hani böyle bir tema.
1: Sorma. Zaten dünya haftasında üzüldük vallahi.
2: Biraz
1: ya,
2: öyle oldu.
1: Evet. Milli takımı düşünüyorum.
2: Biraz
1: şimdi
2: öyle oldu.
1: Yeni hafta o zaman bir hafta daha rahatız. Retrodan önce diyebiliyor muyuz?
2: Haftaya daha da güzel şeyler de var. Hem retro var ama Jüpiter Aslan Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Jüpiter Aslan'a geçiş
1: Aslan
2: yaparken.
1: Aslan korur.
2: Evet, bir yıl boyunca aslanlar çok daha şanslı olacakları bir dönem olacak. Tabii ki her burca Jüpiter Aslan biraz daha nasibini arttırarak, bolluğunu, bereketini arttırarak gösteride bulunacak diyebiliriz. Öyle bir enerji alanı da var. Onların hepsini haftaya değerlendireceğim.
1: Peki.
2: Bu hafta özelinde
1: önden
2: şöyle...
1: haberini aldım.
2: Evet. Bir de duyurum var benim bu hafta tabii. Özelinde. Yükselen burçlarını dinliyorlar sevgili izleyenlerimiz ama mesela çocuklarının burçlarına da bence önem göstermeleri gerekir diye düşünüyorum. Çocuklarınızın yükselen burçlarını da önemseyin. Çünkü 14 yaşına kadar çocuklarınızın doğum haritasındaki olan göstergeler sizlerin haritasındaki pek çok noktaya işaret barındırıyor. Ve çok önemli bir duyurum var sevgili Sedacığım. Hollanda, Almanya ve Amerika'daki Miami'de pek çok sağlık kuruluşunda yeni doğum yapmış olan anneler artık bizim akademimizde bebeklerin doğum analizleriyle ilgili bir doğum haritası, bebek doğum haritalarıyla ilgili bir çalışma başlattık. Dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerimle birlikte analizler gönderiyoruz.
1: Senin öngörülerini güveniyorlar. Ne kadar güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Özlemcim, evet şimdi... Burçlar özellikle yaylar, oğlaklar çok sitemlerde bulunuyor paylaşımlarında görüyorum. O yüzden hızlıca başlayalım.
2: Hemen.
1: Koçlarla iş hayatı gündemde görünüyor.
2: İş hayatı,
1: ne
2: evet.
1: Dersin?
2: Sevgili koçlar ve yükselen koç burçları, iş hayatınız tam anlamıyla gündeminizde olacak koçlar ve aynı zamanda yeni projeler nasıl yapabilirsiniz? Eski projeleri tamamlamayla ilgili kaynakları nasıl elde edebilirsiniz? Bunları düşüneceksiniz. Aynı zamanda sağlığınız da tam anlamıyla ön planda olacak diyebiliriz. Yarın enerjisi çok güzel koçlar özelinde. İlişkiler özelinde oldukça ilerleyebilecekleri fırsatlar var. Özellikle iş hayatınızdaki gelişmeleri ilişkilerinize de yansıtabilirsiniz. Yani ortaklı projeler ya da işte sosyalleşerek bir şeyleri, işlerini geliştirmek isterlerse yine fırsat da olabilir. Ama çarşamba günü koç burçları özelinde biraz daha ilişkilerde hani tamam mı devam mı kararlarının gündemde olduğu ve restleşmelerin gündemde olduğu ve ciddiyet isteyecek koç burçları ya da ciddiyete girmek durumunda kalabilirler. Böyle bir restleşme döngüsü gibi görüyorum ben adeta. Hani çarşamba ve perşembe günlerini, salı gününü öyle bir enerji alanı var. Ve daha sonrasında aslında çarşamba ve perşembe günü bir de şöyle bir enerji alanında daha var. Koç burçları finansal kaynaklarla ilgili de geçmişteki borçlara birazcık temkinli ve dikkatli olmakta oldukça önemli bir sembolizma görüyorum. Özellikle bir iş yeri ticareti yapıyorsanız geçmişten kalan vergi borçlarını bir hesaplamak önemli. Ya da gelirden elde edebileceğiniz konular varsa ortaklı projelerden nasıl gelir elde edebilirim? Bunlar çok önemli olabilir. Sağlıklarıyla ilgili de koçların ya kendileri ya da eşlerinin belki de bir rahatsızlığı gündemde olabilir gibi görünüyor. Haftayı böyle tamamlayacaklar ama ortak gelirleri arttırabilirseniz, biraz daha böyle hani eşinizin, ortağınızın gelirlerine yönelebilirseniz çok daha iyi olabilir. Haftanın sonuna doğru diyebiliriz. Böyle bir enerji alanı var.
1: Harika. Boğalara geldiğimizde evet. İlişkiler mi, para mı?
2: Hepsi var aslında boğa burçlarında tam anlamıyla öyle bir enerji alanı var. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar ilişkileri özelinde tam anlamıyla böyle bir şanslı olacakları bir hafta yaşayacaklar ve değer görmenin tadını çıkartacaklar. Para piyasaları anlamında da spekülatif alanlardan para kazanmayla ilgili güzel bir döngüleri var sevgili boğaların. İş hayatınızda da popülaritenizi arttırmak isterseniz bu haftayı iyi değerlendirebilirsiniz. Özellikle salı günü yine iş hayatıyla ilgili fırsatları kaçırmamanız, sürpriz beklenmeyen fırsatları kaçırmamanız gerektiğini söyleniyor. Sadece şöyle bir enerji alanı var. Haftanın ortasına doğru iş hayatında arkasından çevrilenlere karşı temkinli olup hani biraz daha sorumluluk sahibi olması gerekebilir. Çünkü dostu olduğu kadar düşmanı da var sevgili boğaların ve hareket ederken, bu kadar yükselirken, bu kadar göz önündeyken arkadan onu çekiştirmeye çalışanları, aşağıya doğru çekmeye çalışanlara karşı temkinli olması gerekiyor. Hafta sonuna doğru olan enerji alanında ise sevgili boğalar ilişkileri yine ön planda olacak ve aşk hayatınız, özel hayatınız, beraberliğiniz, evliliğinizle ilgili özellikle aranızda mesafeler varsa, bir yol varsa, bir yolculuk yaptıysanız, uzak mesafelerde çalışıyorsanız, işte efendim söyleyeyim ya da iş hayatından dolayı birbirinize vakit ayıramıyorsanız hafta sonu oldukça önemli olacak ve aynı zamanda ev alım satım süreçleriyle ilgili de önemli bir karar aşaması gündemde boğalar için.
1: Oo güzel. İkizlere evet. Geldiğimizde yine aile ev temaları evet, öyle çıkıyor.
2: Evet öyle bir tema var. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler özelinde aile ve ev teması tam anlamıyla merkezdeyken annesi babasıyla ilgili olan sorumluluklar merkezinde olacak. Belki onları ziyaret etmek gündemde olabilir. Aynı zamanda evinizin içerisinde dekorasyon, işte belki bir yaz temizliği gibi bir enerji alanı da gündemde diyebiliriz. Pazartesi günü sevgili ikizler burcu özel hayatınızla ilgili sürprizler gündemde olabilir. Beklenmedik hediyeler yine gündemde olabilir gibi görünüyor. Bazı ikizler burçları özel hayatında tamam mı devam mı kararlarını alma arifesindeydi. Bazı ikizler burçları özellikle pazartesi günü özelinde sürpriz itiraflarla karşılaşacak aşk hayatında, özel hayatında öyle bir enerji alanı var. Ama şuna dikkat etmek gerekir. Özellikle hayat akışınız özelinde salı gününde hani bu özel hayatınızdaki gelişen konular geleceğinize ne kadar uygun ya da siz hedeflerinizi belirlerken hayatınıza gelen kişiyle ilerleyebilecek misiniz? Bunu karar vereceksiniz. Biraz böyle bir enerji alanı olacak. Aynı zamanda haftanın böyle sonuna doğru olan enerji alanında ise sevgili Sedacığım iş hayatlarını tam anlamıyla merkezine koyacak ikizler burcu ve para kazanma kaynaklarıyla iş hayatımı nasıl yönetebilirim? Yeni projeleri nasıl gündeme getirebilirim? Gibi bir enerji alanı gündemde olacak. Sürpriz gelişmeler olacak diyebiliriz iş hayatıyla ilgili de hafta sonuna doğru.
1: Sürpriz gelişmeler. Evet. Yengeç'e geldiğimizde bir tek seyahat ona var galiba. Ya evet.
2: Evet, şanslı yengeçler seyahat biraz aslında. Seyahat öne çıkıyor yengeç burçlarında ama şöyle bir enerji alanı var. Hem seyahat, kısa yolculuklar. Bu böyle illa böyle çok uzaklara gitmek gibi de düşünülmesin. Böyle hani her zaman yaşadığı bir semttedir ama başka bir başka bir yere uzakta, İstanbul'da yaşıyorsa mesela, bence Tuzla'ya gitmek de bir seyahattir. Yani baktığında Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gidebilir misin? 2 saatte, 3 saatte gidemiyorsun.
1: Ben sana şunu söyleyeyim. Kızıyorlar ya bana arada konuşuyorum diye, ama bak içimden de geldi. Antalya'dan İstanbul'a 1 saatte geldim ya, İstanbul'da havalimanından eve 3 saatte geldim.
2: İşte bak, görüyor musun?
1: Daha uzun bir seyahat.
2: Böyle, aynen böyle bir enerji alanı. Yengeçler seyahatlerin tadını çıkartın. Arkadaşlarınızla özel toplantılar ve hakikaten böyle bir kutlama döngüsü içerisinden de geçebilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili olan, tamamlanma arifesinde olan projeleriniz gündemde olurken, eğitimden yana şanslı olacağınız da bazı enerji alanları gündemde olacak yengeç burçları. Pazartesi, salı daha böyle evinizle ilgilenmek, daha böyle ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ve ailede ve yerleşim yerinizle ilgili, taşınmayla ilgili olan konularda bazı soru işaretleriniz varsa onlar biraz daha netlik kazanacak, ama evinizin iş yerinize uzak olup olmaması çok önemli. Yengeçlere bunu söyleyebiliriz baktığımız zaman. Hafta sonuna doğru olan enerji alanında ise özel hayatları tam olarak merkezlerinde olacak yengeç burçlarının ve biraz daha böyle kalbinizin pırpır attığı bir enerji alanı olabilir. Hatta yalnız olanların önemli kişiler tanışacakları, yani hayatını değiştirebileceği bir dönüşüm yolculuğu gündemde olabilir. Özel hayatıyla ilgili diyebiliriz.
1: Ne kadar güzel. Bakın, bunlar ihtimaller arasında.
2: Evet.
1: O ihtimalleri de
2: değerlendirmek lazım.
1: Tabii. Ne güzel söyledin.
2: Herkese dokunmaya çalışıyorum. Yani yalnızlara da dokunmak lazım. Evet. İlişkileri olanlara da.
1: Ama o yüzden hayat böyle, dediğin gibi. Bir anda da hayat değişebiliyor.
2: Değişebilir tabii.
1: Aslan'a geldik. Para ve değerler.
2: Evet, hem de nasıl?
1: Hangi mesajları veriyor?
2: Aslan burçlarının parası artacak sevgili Seda'cığım. Ciddi anlamda para kaynaklarınızın yükseleceği güzel bir enerji alanı var sevgili aslanlar. Aynı zamanda değer görmenin de tadını çıkartacaksınız. Çünkü bir o kadar da açık düşmanlarınız var. Manipüle edilemeye çok açık olduğunuz bir süreç var ama ışıklar sizin üzerinizde sevgili Aslan Burcu. Tadını çıkartmaya, çok fazlasıyla tadını çıkartmanın bence doyasıya yaşamanız gerekir. Bunu söyleyebiliriz. Hiç böyle hani çevrenizdeki açık düşmanlara ya da işte sizi geriye çekmeye çalışanlara odaklanmayın. Projelerinize odaklanın. Para kazanmaya odaklanın. Beraberliğinize odaklanın. Özellikle salı ve çarşamba günü para kaynakları ciddi anlamda aslanların ön planda olacak. Ve hafta sonuna doğru böyle onlar da biraz işte seyahatlenme enerjisi içerisinde, yer değişikliği enerjisi içerisinde böyle bir enerji alanlarından geçecekler gibi görünüyor. Sevgili aslanlar, ışığınızı parlatın. Hafta sonunda zaten tam anlamıyla her şeyin, hayatınızda netlik kazanmayan pek çok konunun, geçmişten gelen hem sizin hem de ailenizle ilgili olan pek çok konunun netliğe ulaştığı ve oh be şükürler olsun her türlü şeyin üstesinden ben de böyle gelirim dediğiniz bir enerji alanı diyebiliriz.
1: Çok güzel. Sırada Başaklar var. Başaklara da büyük fırsatlar.
2: Tam bir dönüşüm. Tam bir dönüşüm döngüsü. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, hayatta aldığınız tüm kararları uygulamak için doğru hafta ne zaman derseniz eğer ki, bu hafta sizin için doğru bir hafta. Tam anlamıyla kendinizi göstermek istediğiniz ne varsa artık startı vermeniz lazım. Artık başlangıcı yapmanız gerektiğinin net anlamıyla altını çiziyorum. Özellikle özel hayatınızla ilgili olan konularda da, yani kafanızın karışık olduğu, fazlasıyla döngülerden geçtiniz. Hayatta tam olarak ne istiyorsunuz ve nerede olmak istiyorsunuz? Şimdi gözler tam anlamıyla sizin üzerinizdeyken, ilişkiniz özelinde de ben değerliyim diyecek Başak Burcu. Ve özellikle salı günü, çarşamba günü tam anlamıyla karar verecek özel hayatıyla ilgili de. Para kaynaklarınız açısından hafta ortası çok ciddi anlamda fırsatları barındırıyor. Hafta sonuna doğru olan enerji alanında ise biraz daha içe çekildiğiniz ama her şeyi daha net gördüğünüz bir kombinasyon gündemdeyken, kariyer süreçlerinizle ilgili tam bir tamamlanma döngüsüne doğru ilerliyorsunuz, haberiniz olsun.
1: Tamamlanma çok önemli.
2: Hem ilişki hem kariyer, yani çok büyük bir dönüşüm Başaklar için. Öyle bir enerji var.
1: Çok güzel.
2: Evet.
1: Nedense dönüşüm deyince böyle bir iyi geldi bana. Teraziler için de hesaplaşma döngüsü.
2: Ay hem de nasıl sevgili Seda'cığım.
1: O ne demek şimdi hesaplaşma?
2: Yani sevgili Seda şöyle.
1: Yükselenim teraziye.
2: Teraziler ve yükselen teraziler biraz daha geçmişle hesaplaşıyorlar. Geçmişten gelen kişilerle. Geçmişten gelen kişiler gelmeye başlayacak hayatınızda. Belki burada eski bir sevgili, eski bir eş, eski bir işte ne bileyim iş hayatınızda zamanında mücadele ettiğiniz biri ya da işte arkanızdan iş çeviren biri. Birileriyle yüzleşirken burada hakikaten belki de hani bu hesaplaşma şeye doğru ilerletebilir sevgili terazileri. Hakkım sana helal ya da helal değil. Hani alacağım, vereceğin ne varsa sevgili terazi burcu gündemde olacak ama alacaklıysan alacak topluyorsun, merak etme. Yani hakkına girildiyse ciddi anlamda bu senin için iyi bir döngü. Burada hani kötü bir şey söylemiyoruz aslına bakarsan. İş hayatı özelinde de ciddi anlamda bazı fırsatlar gündeme gelebilir. Sevgili terazi burcu, kendinle ilgili olan sorumluluklar zaten ağır basıyor. Bırak ikili ilişkileri, bırak dostlukları, bırak biraz daha böyle hani seni sıkan yerleri bırakmak çok önemli. Haftanın sonuna doğru olan enerji alanı iş hayatında para kazanman için çok ciddi anlamda fırsatları barındırıyor. Biraz böyle geçmişi düşünürken kendini bulabilirsin ama bırak, akışında her şey çok daha netlik kazanmak için bazen böyle hesaplaşmalar iyidir diyebiliriz terazilere.
1: Ve akrepler.
2: Evet.
1: Yarım kalan hayaller tamamlanıyor.
2: Evet. Çok seviniyorum ben akrep burçları için. Tam anlamıyla öyle. Bence onların haftası aslında. Başaklar kadar da.
1: Efsuncum.
2: Evet. Sevgili akrepler ve yükselen akrep burçları, yarım kaldı bazı şeyler. Bazı hayaller. Bazı kişiler yarıda bıraktı. Ve ne olduğunu anlayamadığınız pek çok olayın içerisinden geçtiniz. Şimdi sevgili akrep burçları, tam anlamıyla hayallerinizi gerçekleştirmek için güzel fırsatlar var. Çeşitli ortamların içerisinde bulunurken aynı zamanda size yardım edebilecek olan kişilerle de tanışabilirsiniz. Bu süreçler özel hayatınızla ilgili olabileceği gibi, yani özel hayatında belki yarım kalmış bir hikaye vardır, şimdi gündemde olabilir akrep burcunun ve bir anda o yarım kalan hikayeler tamamlanır ve hadi bakalım devam ediyoruz diyebilirler. Merkür retrosuna doğru ilerliyoruz ama korkmasınlar akrep burçları, hani onu söyleyebiliriz. Ya da iş hayatında para kazanmak için çok emek veriyordur ama olduğu yerde

0: burçları iş hayatında ilerleyebileceği kişilerden haber bekliyordur. Bu hafta o haberler gelebilir. Kariyerde yükselmek istiyorsa yöneticinle konuşabilirsin sevgili Yay burcu. Fırsatlar tam anlamıyla seninle. İş açmak istiyorsan sadece riskli olan bir süreç var. Burayı biraz daha bir ay kadar, mesela iş açmak istiyor bazı Yay burçları, bir ay kadar dikkatli olmasını önerebiliriz. Sevgili Yay burcu, haftanın ortasına doğru böyle kalabalıkların içerisinde davetler, konserler, organizasyonlar derken haftanın sonuna doğru olan enerji alanında ciddi anlamda o beklediğin haberler gelirken uluslararası olan projelere de odaklanman gerektiğini söyleyebilirim. Özel hayatında ise tam anlamıyla haftanın sonunda öyle şeyler yaşayacaksın ki kalbi böyle titriyecek Yay burçlarının. Özellikle yalnız olanlar bir anda aşkı bulabilirler gibi görünüyor. Ama haftanın böyle ortasında biraz daha böyle mızmızlanacaklar. Ama haftanın sonunda, onu da haftaya anlatacağız detaylı bir şekilde, İlişkiler Harika. Alanında da özel hayatında da kalbin yerinden oynayacak, her şey oturacak diyebiliriz.
1: Ve birer dakikada Oğlak evet. Kova devam edelim.
0: Evet, Oğlaklara geldiğimizde.
1: Ne diyelim, hukuki bir takım karşılaşmalar olabilir mi?
0: Meseleler var. Evet, Oğlaklar ve yükselen Oğlak burçları özelinde hukuksal anlamda tamamlanması gereken mücadele alanları bulunuyorsa buralar gündemde olacak. Peki ne olacak sevgili Oğlaklar? Mahkeme ve davalar biraz daha uzayabilir gibi görünüyor. Yurt dışı ile ilgili olan konularda fırsatlarınız varken, yüksek eğitim, öğrenimle ilgili siz ya da çocuğunuz böyle bir sürece hazırlanıyorsa, bazı fırsat döngüleri sizinle birlikte olurken haftanın ortasını iş ve kariyer süreçlerinizden yana fırsatları değerlendirerek bulmak oldukça önemli. Haftanın sonuna doğru Oğlaklar kalpleriyle ilgili, yani aşk hayatları, özel hayatlarıyla ilgili ciddi anlamda bir dönüşüm haftasından geçecekler. Ama haftanın başında biraz daha hayalleri, odak noktaları, ilerisi, gelecek derken biraz daha devlet ve prosedürsel anlamda iş hayatınızdaki evraksal işleri merkezinize taşıyarak geçireceksiniz. Bunu da söyleyebiliriz.
1: Evet, kovalara geldiğimizde de orada bir hesap kitap
0: evet,
1: işleri var
0: maliye.
1: Galiba.
0: Maliye geliyor Kova burcu. Şimdi sevgili kovalar ve yükselen kova burçları özelinde hesap kitap döngüsü oldukça önemli. Çünkü böyle giderlerinizin ya da vergi borçlarıyla ilgili, giderlerle ilgili olan konular ya da mal satımlarıyla ilgili olan konular gündemde olabilir. Kova burçları aynı zamanda finansal kaynaklarla ilgili ciddi anlamda şunu da planlayacaklar. Ortaklı projelerden ne kadar kar elde edebilirim ya da planlayacakları bir süreç görünüyor. Kovalar biraz daha sağlığına dikkat etmeleri gereken çok önemli bir döngüden geçecekler. Haftanın sonuna doğru kariyerde pik yapmanız, tam anlamıyla yükselmeniz, rakipleriniz var, sizi aşağı çekmeye çalışanlar var, dost gibi görünenler var, ama haftanın sonunda kovalar ve yükselen kovalar öyle bir yükselecek ki kariyer süreçleriyle ilgili imzasını atacağı yepyeni projeler, ortaklı projeler gündemde, ama finansal anlamda giderlere dikkat etmesi gerekiyor.
1: Ve finale geldik. Balık diyoruz.
0: Evet.
1: İlişkilere önemli mesajlar verecek.
0: Tam anlamıyla.
1: Zaten aşk, çok hızlı alacağım.
0: Evet. Aşk insanları, balık burçları. Şimdi sevgili balıklar ve yükselen balıklar, özel hayatınız tam anlamıyla merkezinizde. Çalkantılı olan her şeyin bittiği, netlik kazandığınız şahane bir dönem olacak. Yalnızsa bir balık burcu, özellikle hafta sonunda karşılaşmalar yolculuklardan gündemde olabilir. Yolculuk ya da işte belki bir eğitim öğrenim hayatınızdaki biriyle belki karşılaşabileceğiniz bir süreç olabilir. Ayrılığınız varsa, uzak yerlerdeyseniz ya da aynı şehirde ama görüşemiyor diyelim ki, kavuşmalar gündemde olacak. Sevgili balık burcu, aynı zamanda finansal kaynaklarla ilgili de bereketi kaptığın çok önemli bir dönemdeyken iş hayatında yükselmeyle ilgili çok önemli, kritik bir haftadan geçeceksin. Önemli konuşmaları yapmak için tam anlamıyla zamanı diyebiliriz, noktayı da koyuyoruz böylelikle.
1: Harika, çok güzel havadislerle birlikte veda zamanına geldik. Seninle birlikte çok güzel oluyor böyle programda, son dakikalarda. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
1: Herkese bol şans.
0: İyi
1: görüşmek
0: pazarlar.
1: Dileğiyle. Mutlu pazarlar. Şimdiden saat başında birlikteyiz. Gün başlıyor da. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte mutlu pazarlar diliyorum. Babalar günü kutlu olsun. Görüşmek üzere.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağır açlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
7: Aklınızda bulunsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması tek teselli oldu ancak depoda büyük çapta hasar oluştu.
3: Trafik dehşetine neden oldu, rahat tavırlarıyla pes dedirten alkollü sürücünün tek derdi kendisini görüntüleyen basın mensubuydu.
4: Maşallah, maşallah. Çok güzel iş bediriyor.
3: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı, büyük bir hızla refüje çarptı. Kaza anı tramvayda bulunan kameralara an be an yansıdı. Refüjden kopan beton ve taş parçaları yoldan geçen tramvayın camından içeri girerek 4 yolcuyu yaraladı. İhbarla bölgeye giden polis güvenlik önlemi aldı. Sürücüye alkol testi uyguladı. Yapılan kontrolde 2 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Alkol oranının 1 promili geçmesi nedeniyle trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında adli işlem başlatılırken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Yaralanan yolcularsa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 4 yolcunun yaralanmasına sebep olan sürücü kendini görüntüleyen gazeteciye iyi iş yapıyorsun diyerek tepki gösterdi.
5: Beş yıldır bu görevi gönüllü yapıyorum.
6: Hilmi Özkürkçü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta memuru. Yükseköğretim kurumları sınavının yapıldığı okulların çevresinde sürücüleri korna çalmamaları için pankartla uyarıyor.
5: Sınav merkezinin yoğun olduğu yer olduğu için burayı seçiyorum ben.
6: Bu gönüllü vazife ise oğlunun sözleriyle başlamış.
5: Yıllar önce oğlum bu okullarda sınava girdi. Çıkışta bana söylediği kelime, baba korna seslerinden çok rahatsız olduğumuz için böyle bir döviz hazırladık.
6: Sürücüler önce şaşırıyor, ardından bu anlamlı ve önemli mesajı alıyor.
5: Amacım öğrencilerimizin, gençlerimizin sınava dikkatleri dağılmasın diye böyle bir pankart hazırladık.
6: Tam 5 yıldır sınav zamanlarında elinde pankartla gezen Özkürkçü duyarlı sürücülere teşekkür etti.
7: Aşağıdan destek verin.
2: Yamaç paraşütü kayalıklara çarptı. Biri çocuk, 2 kişi yaralı kurtuldu.
8: Beyler, gelebilen adam varsa gelsin, bak tutamayız.
2: İstanbul Çatalca'da Ormanlı Mahallesi sahilinde heyecanla başlayan yamaç paraşütü macerası az kalsın faciayla sonuçlanacaktı. Aniden bastıran rüzgara karşı koyamayan paraşüt kontrolden çıktı, kayalıklara çarptı. Biri 13 yaşında olan, 2 yaralı kayalıklardan zamana karşı başlatılan büyük bir çabayla kurtarıldı. Ambulans helikopter havalandı. Hastanede tedavi altına alınan Tahsin Günay ve 13 yaşındaki Defne Sezer'in hayati tehlikesi yok.
6: Alevler arasında kaldı. 7 yaşındaki Melike hayatını kaybetti. Yangının adresi Mardin'in Kızıltepe ilçesiydi. Sabaha karşı herkesin uykuda olduğu saatlerde tek katlı bir evden alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm evi sardı. Parlayan alevleri gören çevre sakinleri hemen telefona sarıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak evde yapılan incelemede acı manzara ortaya çıktı. 7 yaşındaki Melike Demirkaya hayatını kaybetmişti. Yangında anne, baba ve 3 çocuğu da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Gerek. Metrelerce yüksekte hiçbir güvenlik önlemi olmadan adeta ölüme meydan okudu. Akıl almaz olayın adresi Ankara'nın Sincan ilçesi. Bir kişi tonlarca ağırlık kaldırmak için kullanılan mobil vincin çelik halatlarına tutundu. Metrelerce yüksekte sallanmaya başladı. O tehlikeli salıncak oyunu sırasında yürekler ağızlara geldi.

kelebekler. Kimisi sadece 2 hafta yaşıyor, kimisi ise neredeyse 1 yıl hayatta kalıyor. Güney ve Orta Amerika ormanlarında yapılan araştırmalar bazı kelebek türlerinin akranlarına göre 25 kata kadar daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Bilim insanları bu olağanüstü farkın nedenini anlamak için yaşam döngülerini mercek altına aldı. İlk dikkat çeken bulgu beslenme alışkanlıkları oldu. Uzun ömürlü türlerin sadece nektarla değil polenle de beslendiği görüldü. Polenin enerji sağlamanın yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve üreme sürecini uzattığı belirlendi. Ancak araştırmalar bununla sınırlı kalmadı. Polen diyetten çıkarılsa bile bu kelebeklerin diğer türlere kıyasla daha uzun yaşadığı tespit edildi. Bu durum uzun yaşamın sadece beslenmeye değil genetik mekanizmalara da bağlı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar bu keşfin insan yaşlanmasının anlaşılmasında yeni bir model oluşturabileceğini belirtiyor.

0: Başkent'te bir kadın sahte kartlar hazırladı. Kendini savcı yardımcısı ve stajyer savcı olarak tanıttı. Polis merkezlerine giderek talimatlar vermeye kalktı. Ancak emniyet güçlerinin dikkati sayesinde kız kıvrak yakalandı. Dolandırıcı kadın Ankara Adliyesi'nde görev yaptığı izlenimini vermeye çalıştı. Son birkaç gün içinde farklı polis merkezlerine ziyaretler yaptı. Talimatlar vermeye çalıştı. Polisler sahte savcıdan kimliğini göstermesini istedi. O da stajyer savcı olduğunu söyledi. Yapılan araştırmada yalan söylediği ortaya çıktı. Sahtekar kadının hukuk fakültesi 1. sınıftan ayrıldığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan sahte savcı tutuklandı. Alevler kontrol altına alınamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde başlayan orman yangınları kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Miami-Dade County'de hafta başında 3 farklı noktada başlayan yangınların henüz söndürülemediği bildirildi. Yoğun rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yaklaşık 2000 hektarlık alanı küle çevirdi. Bölgede yükselen yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesi havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Yetkililer yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için kritik bir mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Ortaklık kanlı bitti. 20 milyonluk anlaşmazlıkta 2 kişi öldü. Bursa'da Zafer Yılmaz ve iş ortağı Banu Özdağ arasında 20 milyon liralık çek ve senet nedeniyle yaşanan tartışma faciayla sonuçlandı. Zafer Yılmaz tartıştığı ortağı Özdağ'a silahla ateş açtı. Ardından aynı silahı kendisine döndürüp tetiğe bastı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Yolun ortaya yatırdı.
2: Eli bıçaklı saldırganı yere serdi, metrelerce sürükledi.
3: Bıçak var elinde, bıçak.
2: Görüntüler Aksaray'da kayda geçti.
3: Bıçak çekti.
2: Elindeki bıçağı rastgele savuran saldırgan tek darbeyle etkisiz hale getirildi.
1: Elinde bıçağı mı almaya çalışıyorken?
2: Yerde sürüklenip götürüldü.
1: Sürüklüyor, sürüklüyor.
2: Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
4: Hanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri seferber oldu, 400 yıllık tarihi yapıyı kül olmaktan kurtardı. Yer İstanbul Fatih'teki 3 katlı Büyük Valide Han. Gece saatleri. Tarihi hanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü, çatının tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Tarihi hanın çatısında maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

0: Günaydın, mutlu pazarlar. TGRT Haber'de hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Ben Seda Akbay efendim ve üniversite sınavı heyecanında ikinci gün diyoruz. Sınav başladı. 2,5 milyon aday ter döküyor şu dakikalarda. Dün ilk oturumla başlamıştı. Bugün ikinci oturum yapılıyor ve tabii ki okul bahçelerinde Türkiye'mizin dört bir yanında velilerin heyecanlı bekleyişi başlamış durumda. TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'a dönmek istiyorum. Ankara'ya gidiyoruz. Aleyna, yeniden merhaba. Bugün adayları neler bekliyor?
1: Seda, üniversiteye giden yolda sınav maratonu başladı. Saatler 10-15'i gösterdiğinde alan yeterlik testi sınavı başlamış oldu. Onu gösterdiğinde biliyorsunuz kapı girişleri kapatılmıştı. Neyse ki beklenen o umutsuz görüntü aslında ekranlara yansımadı. Yani en azından bizim bulunduğumuz bu okulda yansımadı. Saatler 10-15'i gösterdiğinde adaylar tam da saatinde sınavına giriş yaptı. Hemen şöyle kameraman arkadaşı Mehmet Tren'le birlikte şöyle etrafı gösterdiğimizde de aslında adayların tabii ailelerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Hemen kapı girişlerinde onlar da gölgelik alanlarda, bakın şu anda her biri kamp sandalyesini almış, okul girişlerinde gölgelik alanlarda adayları beklemeye koyuldu. Tabii sınav 180 dakika sürecek. 10-15'te başladı. Saatler 13-15'i gösterdiğinde sınav son bulacak. Bizler adaylarla konuştuğumuzda hem adaylar heyecanlı ama ailelerde oldukça heyecanlı olduğunu söyleyelim. Onlar da tabii evlatlarının bir sene boyunca ya da birkaç senedir çalışan tabii adaylar da var yine. Onların o çalışma sürecini tanıklık ettiler. Bu stresli yolculukta onlar da devamlı yanlarındaydı tabii. Şu dakikalarda dediğimiz gibi adayların aslında aileleri de onları dışarıda zorlu süreçte bekleyişini sürdürüyor. Adaylarsa içeride sınav maratonunda ter döküyor. Saatler 10-15'i gösterdiğinde sınav başladı. 13-15'i gösterdiğinde sınav son bulacak. Ardından tabii yabancı dil testi sınavı olacak. Ona girmek isteyen adaylar için de 15-45'te sınav başlayacak. 17-45'te sınav son bulacak ve üniversite sınavı sonuçları ise 22 Temmuz tarihinde açıklanacak diyelim. Şu anda alan yeterlik testi sınavı maratonu sürüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, bu heyecanlı atmosferi bizlere Aleyna Doğan aktardı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Aleyna. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana aranan Aysel Yıldırım'ın maalesef bir cinayete kurban gittiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı ekranlarınıza geliyor. Şöyle başlıyor bu paylaşım. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır. Bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış, kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen bütün kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 19 Mart'tan beri aranan Aysel Yıldırım'dan gelen üzücü haberi paylaştığı tweet'i aktardık sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. CHP'yi hedef aldı. Gündeminde rüşvet operasyonlarının yapıldığı CHP'li belediyeler vardı.
2: Müzik gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.
3: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde mesajları dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert sözlerle eleştirdi.
2: Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV 30. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.
2: Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır.
3: Erdoğan konuşmasında aile kurumuna yönelik tehditlere dikkat çekti.
2: LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin TÜRGEV'i yıllarca yıpratmaya çalıştığını dile getirdi.
2: Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı.
3: Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Yetişen Değerler Ödül Töreni'nde ödüle layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti.
4: Diyoruz efendim, Yetişen Değerler Ödülünü almak.
0: CHP'de yine hareketli bir hafta bekleniyor. 23 Haziran Salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hem Merkez Yönetim Kurulu hem de Parti Meclisi toplantısı yapılacak. Partiden yeni ihraçlar olup olmayacağı ve kurultay tartışmaları toplantıların gündemi.
5: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
3: Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada da hareketli olacak. Hem Merkez Yönetim Kurulu hem de Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.
5: Hepimiz halkın umuduyuz. Unutmayın, hepimiz halkın umuduyuz. Halka umut vermek zorundayız.
3: 23 Haziran Salı günü saatler 11'i gösterdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Parti içinde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
6: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
3: Partiden yeni ihraçların olup olmayacağı değerlendirilecek. Özgür Özel ve arkadaşları partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için 833 delegenin imzasını genel merkeze sunmuştu. O talep de masaya yatırılacak.
7: Elbette bir değerlendirme yapıldı. Yapılacak da, kamuoyuyla da paylaşılacak.
3: Kılıçdaroğlu cephesi tedbir kararı ve Yargıtay'daki temiz davası nedeniyle olağanüstü kongrenin toplanamayacağını savunuyor.
8: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurular bulunacağız.
3: Yine 23 Haziran Salı günü bu kez saatler 14'ü gösterdiğinde parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda da partinin bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
5: Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik, Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir.
3: İki kritik toplantıdan çıkacak sonuçlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi dengeler açısından büyük önem taşıyor.
0: Ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı. Hal böyle olunca ilçe belediye meclisi başkan vekili seçimi yaptı. CHP'nin adayı Yalçın Ekici 3. turda başkan vekilliği koltuğuna oturdu.
3: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Silivri Belediye Meclisi başkan vekilini seçti.
9: Sayın Bora Balcıoğlu'nun vekilini seçiyoruz.
3: Meclis çoğunluğunun CHP'de olduğu belediyede CHP grubu Yalçın Ekici'ye aday çıkarttı. AK Parti grubu aday çıkartmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı.
9: Üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşan meclis üyesi Yalçın Ekici belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
3: 3 tur süren seçimde CHP'nin adayı Ekici oyların çoğunluğuna sahip oldu ve Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi.
0: Ve klasik müzik dünyasında heyecan oluşturan bir keşifle devam ediyoruz. Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık bir el yazması defter gün yüzüne çıkarıldı. Defter daha önce bilinmeyen eserleri ve besteleri içeriyor.
10: À part ce grand morceau de composition,
3: klasik müziğin efsane ismi Mozart'a ait yeni bir hazine ortaya çıktı. Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde yapılan incelemelerde Wolfgang Amadeus Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık bir el yazması defter keşfedildi.
10: Recopier la même ligne mélodique.
3: Uzmanlara göre defter Mozart'ın 22 yaşındayken Paris'te bulunduğu dönemde verdiği müzik derslerine ve gençlik yıllarındaki çalışmalarına ışık tutuyor. Defterde flüt ve arp için yazılmış 7 parçayla günlük egzersizler yer alıyor. Fransız devrimi sırasında el konulduğu değerlendirilen el yazmasının 100 yıllar sonra ortaya çıkması müzik dünyasında büyük heyecan oluşturdu. Fransa Ulusal Kütüphanesi keşfi büyük bir kültürel miras olarak nitelendirirken eserlerin bu hafta sonu müzisyenler tarafından ilk kez halka açık şekilde seslendirileceği açıklandı. Mozart'ın müziğine yeni bir pencere açan bu keşif, klasik müzik tarihinin en önemli arşiv buluntularından biri olarak değerlendiriliyor.
0: Ve hafta sonu haberlerinde bu saat dilimini noktalıyoruz. Bizden sonra yayın akışımız Teoman Ege ile Lezzetin İzinde programıyla devam edecek. Mutlu pazarlar.
11: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
15: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Reklamları dinlediniz.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet bin Mesruk, rahmetullahi aleyh, yazık bana, vah bana. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir gün Hak Teâlâ'ya şöyle etti münacat. Yazık bana, vah bana, ne zordur benim işim. Ben bu kadar günahı nasıl da işlemişim. Halbuki ben bunları işlerken utanmadan, bana Rabbin nimeti yağıyordu durmadan. Beni fena aldattı günahların lezzeti. Şimdi gitti o lezzet, kaldı mesuliyeti. Bir anlık zevkler idi, kayboldu şimdi ancak, günah mesuliyeti asla kaybolmayacak. Zira kayda geçtiler hep amel defterime. Bunun için vah bana, vah şu kötü halime. Ne yazık, nefse uydum, düşünmedim Rabbimi. Günah pislikleriyle hep kararttım kalbimi. Ben ölümden kaçarım, unutmaz ecel beni. Ensemde hissederim her an onun elini. Yazık bana, var iken bu kadar çok günahım. Nasıl tövbe etmeden duruyorum Allah'ım? Mahşer günü yüzüme bakmazsa eğer Allah, ne olur benim halim, şu garip halime vah! O gün şahit olunca ayaklarım, ellerim, Rabbimin huzurunda ne hallere girerim. Ey nefsim, unutmazsın kendi isteklerini, lakin hep unutursun Rabbin emirlerini. Günah haram demeden erersin her arzuna. Yarın nasıl çıkarsın Rabbinin huzuruna? Ey nefsim, istersin ki sıkıntıya girmeden cennet nimetlerine eresin ebediyen. Anında yaparsın da her istek arzunu hep, tövbeyi ne özürle geciktirirsin acep. Sonra bakıyorum ki sıhhatin bozulsa az, ölümü sırf o zaman hatırlarsın, bu olmaz. Sıhhatli anlarında niçin gaflet edersin? Ölüm sıhhatliyken gelmez mi zannedersin? Niçin namazlarını kılarsın gaflet ile? Halbuki o namazın son namazdı belki de. Öyleyse ey nefsim, uyan da kendine gel. Zira bil ki insana ani gelir hep ecel. Bir günde buyurdu ki, şaşarım şu insana. Korkmadan isyan eder kendi yaradanına. Şuna da şaşarım ki, cehennem vardır diyor. Buna rağmen korkmadan her günahı işliyor. Şaşarım dünya fani diyen şu insana ki, sarılmıştır dünyaya, ayrılmayacak sanki. Şaşarım şuna dahi, günah işler maalesef. Yine de bu haline üzülüp etmez esef. Yaşamasına rağmen İslam'ın haricinde, görürsün onu dahi yine neşe içinde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İki Cihan Sultanı Olmak. Dünya ile ahiret arası göz açıp kapayıncaya kadardır. Bu dünya hayaldir ve geçicidir. Asıl hayat ahiret hayatıdır ve ebedidir. Orada da cennetten ve cehennemden başka yer yoktur. Allahü Teala, kulum benden ne isterse ona o kapıları, o yolu açarım buyuruyor. Kalbimizdeki istikamet çok önemlidir. Nereye yöneldiğimize, neye niyet ettiğimize bakalım, iyi düşünelim. Dünya sultanı değil, ahiret sultanı olmaya bakmalı. İbrahim bin Ethem Hazretleri Dicle'nin kenarında oturup hırkasını yamarken saray mensubu eski arkadaşları kendisini görüp haline şaşırırlar. Kalsaydın ne güzel sultandın, derviş oldun da eline ne geçti derler. İbrahim bin Ethem Hazretleri onlara uzun uzun baktıktan sonra elindeki iğneyi nehre atıp "Ey Allah'ın mahlukları, benim iğnemi getirin" der. Bütün balıklar iğneyi getirmek için yarışa başlarlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri de iğnesini alıp "Elime bu iğne geçti, size sultan olacağıma bunlara sultan oldum" buyurur. İnsan nereye sultan olacağına iyi karar vermeli, tercihini iyi yapmalı. Ne sattığını ve buna karşılık neyi aldığını iyi düşünmeli. O halde kendimize gelelim. Ömür su gibi akıp gidiyor. Biz de geldik gidiyoruz. Kıldığımız namaz son namazımız olabilir. Çünkü her gün binlerce kişi ölüp ahirete gidiyor. Bugün değilse yarın, yarın değilse bir başka gün mutlaka Azrail aleyhisselam emaneti alacaktır. Sonunda hepsi yok olacak olan bu dünya malı ve rütbesi için günaha girmek, haram işlemek akıl kârı değildir. Dinimizi öğrenmemiz, öğrendiklerimizi tatbik etmemiz, vaktimizi boşa harcamamamız lazımdır. Allah indinde makbul olan mal ve rütbe değil, takva, yumuşaklık, insanlara iyilik ve dinimize hizmet etmektir. En büyük korkumuz son nefeste Allah korusun kafir olarak can vermektir. Çünkü küçük günaha devam büyük günah olur. Büyük günaha devam küfre götürür. Kafirin cezası da cehennemde sonsuz yanmaktır. Bundan daha büyük felaket olur mu? Din kitaplarımız bu dünyanın alçaklığını, bu günahların felaketini, ahiretin azaplarını uzun uzun yazıyor. Peki kurtulmanın çaresi ne? Bunun bir tek çaresi var. O da kurtulanlarla, yani doğru iman sahibi olanlarla, takva ehliyle, günahtan kaçanlarla beraber olmaktır. Çünkü insanın dini, arkadaşının dini gibidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sırat Köprüsü'nden her Müslümana imandan, namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan, gusülden ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulacaktır. Kul hakkıyla ilgili sualden masum oldukları halde peygamberler bile korkarlar buyuruyor. 1. İman. İman, amentü'de bildirilen 6 hususa inanmaktır. İmanı olmayanlar cehenneme girip sonsuz kalacaktır. Onun için imanı gideren hususları iyice öğrenmeliyiz. Mesela İslamiyet'in herhangi bir hükmünü hafif görenin veya bu zamanda böyle olmaz diyenin imanı gider. Ümmeti Muhammed'den olup itikadı bozuk olanlar cehenneme girerlerse de zerre imanları olduğu için orada sonsuz kalmazlar. 4 hak mezhepten birinde olup ehli sünnet itikadında olanlarsa cehenneme girmez, ikinci suale çekilirler. 2. Namaz. Şartlarına uygun şekilde kılınmalı ve hiçbir kaza namazı borcu olmamalı. Namaz din demektir, namazsız din olmaz. 3. Oruç. Orucu severek tutmalı, çok faziletlidir. Allahü Teala her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir, fakat oruç bana mahsustur, onun mükafatını ben veririm buyurdu. imsak ve iftar vakitleri için temkin müddetini dikkate alan doğru takvimlere uymalıdır. 4. Hac. Haccın şartlarını iyice öğrenip yerine getirmeli. Mesela Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmayanın haccı sahih olmaz. Onun için Zilhicce ayının hilalini gözetlemek ve Arefe gününü doğru şekilde tespit etmek gerekir. 5. Zekat. Zekatı verilmeyen mal, para, cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Zekat şartlarına uygun şekilde verilmelidir. 6. Gusül. Guslün şartlarına dikkat etmeli, guslümüz fıkıh kitaplarına uygun olmalı. 7. Kul hakkı. Üzerinde kul hakkı olanın sevabı alınıp hak sahibine verilecek, sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Hırsızlık ve gasp kul hakkı olduğu gibi kalp kırmak, iftira ve gıybet de hep kul hakkıdır. Cennete girmek isteyen bu 7 suale şimdiden hazırlanmalıdır.
1: Hayatım roman.
2: Bilirsiniz, çoğumuz zaman zaman olur, olmaz şeylere sinirlenir, ne yaptığımızı bilmez hale geliriz. Normal zamanda belki birkaç dakika içinde halledeceğimiz bir problemi öfke anında saatler geçse başaramayız. Ben de böyle bir hadise yaşadım. Akşam eve geldiğimde hanımım beni oldukça sıkıntılı karşıladı. Daha ben ne olduğunu sormadan o anlatmaya başladı.
3: Bugün eve misafir gelmişti. Küçük çocuklar salona girer de öteyi beriye zarar verirlerdi. Salonun kapısını kilitledim.
2: İyi de ne var bunda? Yoksa anahtarı mı kaybettin?
3: Keşke kaybetseydim.
2: Ne yaptın peki?
3: Ne yapacağım? Misafirler gidince salonun kapısını açayım dedim. Ama anahtar kapıyı açmadı. Aynı kilide uyan diğer iki anahtarı da denedim ama nafile.
2: Ver bakayım şunları ver. Bir de ben deneyeyim şunları.
3: Deneyemezsin.
2: Allah Allah, nedenmiş o?
3: Çünkü ben son olarak anahtarı penseyle çevirmeye çalıştım. Biraz zorlayınca da anahtar kırıldı ve dil içeride kaldı.
2: Yapma ya. Hay Allah. Ne yapsak acaba? Şu karşı komşudan aynı tipte bir iki anahtar al bakalım hadi. Ha? Belki kırılan anahtar parçasını düşürüp de kapıyı açabiliriz.
3: Peki.
2: Allah, bak olmuyor işte.
3: Ay, sinirlenme bey. Bir çıkar yol buluruz elbet.
2: Şu alet çantamı getirsene bana.
3: Ne yapacaksın? Yoksa kilidi mi kıracaksın?
2: Yok canım. Durduk yerde kilidi neden kırayım şimdi? İçeride kırılan anahtar parçalarını böyle şeyle temizlemeye çalışacağım.
3: Peki bey. Tamam tamam. Sinirlenme. Olmuyorsa olmuyor. Ne yapalım? Yarın bir anahtarcı çağırır, kilidi açtırırız.
2: Galiba haklısın hanım. Yoksa bu gidişle sadece kilidi değil kapıyı da kıracağım.
3: Hadi bırak bırak. Ellerini yıka da sofraya otur.
2: Tamam. Şu telefona bak. Telefon çalıp duruyor.
3: Duydum. Aman ben açarım. Alo.
4: Aynur, benim kızım, nasılsın?
3: İyiyim yenge. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim kızım. Yarın Yurdanur hanımlara geliyor musun diye soracaktım.
3: Bilmiyorum yenge. Başımıza geleni bir bilsen.
4: Hayırdır kızım?
3: Ay yenge, salonun kapısı kilitlendi. Ne yapsak nafile? Bir türlü açılmıyor. Hakan çıldırmak üzere. Neredeyse kapıyı kıracaktı. Yarın tamirci çağıracağız. Belki gelmem. Beni beklemeyin.
4: Niye sinirleniyorsunuz kızım? Çaresi var.
3: Ne çaresi yenge? Hakan bir saattir uğraşıyor.
4: Anladığım kadarıyla siz öfkenizden açamıyorsunuz kapıyı. Bir Fatiha ile 3 İhlas okuyup sevabını İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ruhuna hediye edin. Sinirleriniz yatışsın önce. Sonra da açın kapıyı. Bu ne öfke, bu ne telaş kızım?
3: Olur mu ki yenge?
4: Elbette kızım. Hadi dediğimi yapın bir an önce.
3: Olur yenge.
4: Hadi iyi akşamlar kızım.
3: Sana da yenge.
2: Ne diyor yengen?
3: Siz öfkenizden açamıyorsunuz kapıyı diyor.
2: Ne yapacakmışız peki? Bir saattir uğraşıyoruz, açılmıyor işte.
3: Bir Fatiha ile 3 İhlas okuyup İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ruhuna hediye edin. Sonra açarsınız kapıyı diyor. Sen bir okuyuversen.
2: Bana bak, şu anda öyle öfkeliyim ki hiçbir şey okuyacak durumda değilim. Sen oku, okuyabilecek durumdaysan.
3: Peki, ben okurum. Bey, bey, hemen buraya gel.
2: He? Ne oldu? Neden bağırıyorsun?
3: Bak, bak, kapı açıldı.
2: Ah, aman Allah'ım. İnanılacak gibi değildi. Gerçekten de kapı açılmıştı. Öfke ve telaş ne kötü bir şeymiş meğer. Çok basit bir sıkıntıda bile ruhaniyetle imdadımıza yetişen İmam-ı Rabbani gibi çok büyük bir veliyi tanımamızın ne büyük bir nimet olduğuna inanıyor ve şükrediyorum.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, saçı siyaha boyatmak uygun mudur? Erkek ve kadın için.
1: Efendim, kadınlar için her renge boyama alanında mahsur olmadığı kitaplarda yazılı. Erkeklerin ise bir rivayette siyahtan başka renge boyamaları caiz olduğu bildiriliyor. Fakat başka bir kavil daha var. Erkeklerin de siyaha boyaması caizdir deniyor. Dolayısıyla erkek de kadın da istediği renge boyanabiliyor. Boyuyorlardı zaten.
0: Evet. Saç ektirmenin bir mahsuru var mı?
1: Ekiliyorsa, tarla çorak değilse.
0: Yani o tür operasyonlar yapılıyor mesela.
1: Ha, yapılıyor.
0: Yani neticesi nasıl oluyor bilmiyorum ama tam emin değilim.
1: Şimdi deri altına hani yapanlar, evet, söylüyor. Bizzat diğer yerlerden alıyor, koyuyor. Da mesela yaptıranlar da gördük. Tutan oluyor, tutmayan oluyor falan da. Allah da rahmet eylesin. Babaannem böyle eli falan şey yaptığı zaman çabucak deri şey yapıyor, yara birden kapanmıyor falan. Şimdi insan topraktan yaratılmış ya, kadıncağız ona bütün şeyi de inanıyor. Köyün böyle karşılarında beyaz topraklı dereler var. Beyaz toprak hiç makbul değildir, bir şey bitmez. Çoraktır yani.
0: Kırmızı toprak.
1: Kırmızı veya ve siyah toprak. Hele siyah toprak o şey söyleyeyim, en kıymetlisi. Ama beyazsa doğru dürüst bir şey bitmez orada.
0: Kil gibi bir şey.
1: Yani. Kil gibi bir şey. Rahmetli derdik. Hay oğlum derdi. Bizim toprağı şuralardan toplayıvermişler derdi. O dereleri gösteriyor. Çabucak üzülüyor, yaralar diyor falan. Buralardan toplayıvermişler derdi.

0: ekilebilir.
1: Hani sinek kendi yavrusuna nasihat ediyormuş. Evlat diyormuş. Ben gençken adamın kafasına konmuşlar. Burası demiş çok gür ormandı.
0: Adam da gençmiş demek ki. Orman. Şimdi açık havaalanı.
1: Açık havaalanı. Açık havaalanı olmuş. Ekilebilir. Nasıl yok.
0: Zinet olur mu? Yani ya da işte diğer estetik operasyonları falan da göz önünde bulundurarak soruyorum.
1: Şimdi orada cemal ve zinet kelimeleri mesela tam ilmihan sadde bir dilde fıkıh kitaplardan alınarak nakledilmiş. Dikkatli bir şekilde okulduğu zaman insanın şeyle alakalı bu biraz. Kendi niyetiyle alakalı. Mesela burnu eğridir. Veya yüzünde derin bir yara vardır. İnsanlar görünce bir irkiliyor. Veya kaşları böyle hani baş parmak gibi kapkalın. Kirpi şey gibi, tüyleri gibi diken diken falan. Gören irkiliyor. Şimdi bunu gidermek için müdahale caizdir buyuruyor.
0: Veya sağlığını etkileyen bir durum var.
1: Sağlığı var. Sağlık durumu
0: mesela itibariyle. Mesela burnu eğridir, nefes alamıyordur.
1: Nefes alamıyordur.
0: Gibi.
1: Bunlara zaten izin verilmiş. Saç ektirmede de mesela diyelim ki ben kendim yaşadığım için iyi biliyorum. Meteoroloji gibisin. Dışarı çıktığın zaman hemen güneş görünce yakıyor. Daha sizin haberiniz olmadan yağmur başladı diyorsun falan. Sen de bakıyorsun havaya ne zaman başladı. Yani güneş hemen tesir ediyor. Soğuk sıcak hemen tesir edebiliyor. Öyle bir durumu var. Bu bir ikincisi bir de bazılarında psikolojisini bozuyor bu.
0: Evet.
1: Bazılarında aynı şekilde psikolojisini bozuyor. Eğer öyle bir durumu varsa cemal için hani karı kız tavlamak veya da insanlar aynı şekilde cazibesini
0: hava atmak, da,
1: hava atmak için falan yapıyorsa o caiz değil. Ama cemal için çirkinliği gidermek için caizdir. Kadın da erkek de müdahale edebilir.
0: Peki tüp bebek yaptırmakta bir mahsur var mı hocam?
1: Efendim hem caizdir hem caiz değildir. Şimdi bir zamanlar birisi bir dinleyicimiz soruyor da bir doktor itiraz etmişti. Efendim dedi bu da daruret falan. Ya otur oturduğun yerde sen niye karışıyorsun? Dinin zaruret dediği şeyler farklı. Senin aynı şekilde gördüğün o farklı. Şimdi tüp bebek hem caizdir hem değildir. Caizdir. Yani erkeğin sperması alınıyor, dışarıda döllendiriliyor. Tekrar hanımın rahmine yerleştiriliyor. Bu caiz. Problem nerede? Din kitaplarında buyuruyor ki çocuk için kadının ve erkeğin mahrem yerlerini bir başkasına göstermesi caiz değildir. Haramdır buyuruyor. Ancak erkek o dışarıda döllenen spermayı alır hanımının rahmine koyarsa kocası veya erkeğin spermasını aynı şekilde hanımı alır tüpe koyar döllendirirse ne o problem o zaman? Bir problem değil. Yani rahimde dölleneceğine rahimde bir rahatsızlık vardır. Dışarıda döllendiriliyor. Döllenmiş olan hücre sperma rahme konuyor. Tüp bebek dedikleri yani ana hatlar evet, itibariyle anlattıkları bu. Dolayısıyla sadece bunu yerine koyma meselesinde problem çıkıyor. Çünkü dinimiz diyor ki bu zaruret değil. Ama efendim işte Nisai'ye doktoruna gittiysen ya zaruret var o bölgede rahatsızlık var.
0: Orada hastayken gidiyorsun.
1: Hasta. O bölge hasta. Erkeğin de kadının da avretlerinde hastalığı çıkar mı? Çıkar. Çıktığı zaman hastanın o tedavi için, teşhis için zaruret kadar açması, doktorun da zaruret kadar bakması caizdir diye kitaplarda bildiriliyor. Ama çocuk sahibi olmak için erkeğin de kadının da avret yerini açmasına zaruret demiyor kitaplar. Biz de bunu söylüyoruz.
0: Peki mesela öyle bir tıp merkezi var ki veya işte bir hastane var ki bu işleri yapan mahremiyete çok dikkat ediyorlar diyelim. Böyle bir yerde yaptırılabilir mi?
1: Yani mahremiyete dikkat ediyor. Diyelim ki şeyler hiç gözükmüyor.
0: Kapatıyor.
1: Yabancı hiç birisi
0: evet,
1: görmüyor. Yabancı birisi görmüyor.
0: Ne bileyim alet işte enjeksiyonlarla falan hallediyorlar.
1: Alet ve robotlarla hallediyor falan. O zaman problem kalmaz.
0: Yani tüp bebek yaptırma problem yok. Bu hayır. Orada önemli olan harama düşmemek. Yani.
1: Evet. Yoksa çünkü netice itibariyle birbirinin helali.
0: Evet.
1: Ondaki spermayı alıyor dışarıda döllendiriyor oraya koyuyor. Bunda bir şey yok ama başkasının spermasını alır koyarsa.
0: O başka artık yani.
1: O caiz evet. Değil.
0: O başka. Muayyen gününde bir dinleyicimiz diş dolgusu yaptırmış. Hanefi mezhebindeymiş. Bu durumda diyor ben yine de taklit edecek miyim?

0: ediyor.
1: Elbette.
0: Başka mezhebi.
1: Elbette taklit edecek yani, muayyen gününde de. Hatta insan olabilir, insan ayrı, aynı değildir. Normalde evinde çıktı, yolda giderken bir görüntü gördü, şehvetlendi. Kadın olsun, erkek olsun, orgazm oldu diyelim, cünüp oldu. O halde de dişçiye gitti mesela. Dişçi de dolgu yaptı o anda. Ne yapacak? Hemen gittiğinde gusül abdesti alırken taklit edecek. Bu kadın da muayyen zamanda gitti, dişini doldurdu veya kaplattı. Muayyen günü bitti, gusül abdesti alırken niyet ettim gusül abdesti almaya, Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmeye diyerek Maliki ve Şafii mezhebinin gusüldeki şartlarına riayet edecek, abdestteki şartlarına riayet edecek, namazdaki şartlarına riayet edecek.
2: Bu soru çok soruluyor ama bir kere daha tekrar edelim isterseniz, soralım. Maliki'yi taklit ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Abdest alırken, başı meshederken, bir hanım dinleyicimiz yine galiba, saçtaki bandajın altına elimiz gidecek mi veya orası da ıslanacak mı diyor.
1: Islanacak. Başın tamamı ıslanacak.
2: Bu Maliki'yi taklit ettiği için mi?
1: Evet. Çünkü İmam Malik Hazretleri kadın olsun erkek olsun başını tamamı meshedecek. Bazılar bunu yanlış anlıyor. Yıkanacak gibi zannediyor. Islanmadı kendi, yok diye. Islak elini alnının üstünden ta ensene kadar başın tamamının üzerinden geçireceksin. Hadise bundan ibaret. Ama başın üstünde aynı şekilde başörtüsü var veya bandaj var. Yahut da demin dört parmak kalınlığında aynı şekilde tokalar var. Onları çıkaracaksın.
2: Ama mesela ulaşması lazım.
1: Tabii küçük tokalar var. Tel tokalar var mesela.
2: Lastik. Çok ince, demir, ince olanlar var.
1: Onlar şey yaparken zaten elin giderken otomatik olarak kayıyor. Onun bulunduğu yere şey yapıyor. Su mes ulaşıyor.
2: Evet. Peki Maliki mezhebinde yüzüğü altına oynatmak yeterli değil mi? Ya abdest
1: Hanefi
2: alırken.
1: Mezhebinde de öyle.
2: Hanefi mezhebinde de öyle.
1: Çıkarmak şart değil.
2: Şart değil.
1: Çünkü Hanefi mezhebi de öyle diyor. Sıkı yüzüğü abdest alırken oynatmalı. Niye? Çünkü sadece bu Maliki'de Şafii'de değil. Dört mezhepte de eli yıkamak. Yani koldur bu. Farzdır bu. Altını kapatırsan orası su geçmiyorsa bunun için de o sıkı yüzüğü oynatmalı. Peki yüzük gevşekse? Orada İslam alimler buyuruyor ki gevşek olduğu için zaten insan abdest alırken böyle parmaklarını oynarken onun altına su geçer buyuruyor. Su geçtiği zaman problem değil.
2: Benim yaptığım bir şey değildir ama bir arkadaşta gördüm. Saatini çıkarmadan abdest aldı. Yani saati demek ki hani su geçirmez falan.
1: Havada atıyor.
2: Kaliteli bir saat. Onun altını sıkı bir saatti yani.
1: Sıkıysa mutlaka oynatması lazım.
2: O da
1: lazım.
2: Yani yüzük gibi yüzük. Onun da altının ıslanması lazım.
1: Yıkanması, dört mezhepede yıkanması farz.
2: Evet. Peki muayyen haldeki bir dinleyicimizin sorusuydu bu. Normalde muayyen halde olmayan ya da bir erkek düşünelim, abdestsiz diş dolgusu yaptırabilir mi?
1: Yaptırabilir tabii. Cünüpken bile yaptırabilir. Önemli olan gusül abdest alırken Maliki mezhebine taklit etmesi. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki cünüp gusül abdest alacak. Dişini doldurtmadan gitse o problem oldu. Ama dişini doldurdu gitti. Dolayısıyla o cenabet hali artık o dolgu ve kaplamanın üzerine gitti. Gittiği için altına su geçmeyecek. Bu Hanefi mezhebine göre veya Hanbeli mezhebine göre gusül abdesti alsa aldığı gusül sahih olmayacak. Otomatik olarak taklit edecek. Şeyin de söyleyiver muayyen haldeki kadın de gusül abdesti almayacak. Diyelim ki 3 gün daha var muayyen halin bitmesine. Önceki hali hala devam ediyor ama dolgu yaptırdı bu ara. Veyahut da kaplama yaptırdı. Bittiği an dolayısıyla ağzının ıslanması mümkün olmadığı için Maliki mezhebini taklit etmesi gerekir. Konuyu biraz açacak olursak mesela hiçbir şey cünüpte değildir, muayyen halde de değildir. Gitti sağlamken diş dolgusu yaptırdı. Veyahut da kaplama yaptırdı. Bu adam nereye kadar devam eder? İlk usul gerekene kadar. Çünkü bunun önce guslü vardı. Guslünü bozan bir hal vuku bulmadı. Peki dişini doldurdu. Dişini doldurdu da abdeste farz değildir ağza su vermek. Farz olmadığı için hala bunun guslü sahih devam ediyor. Ama ihtilam oldu veya evli hanımıyla beraber oldu. Artık bu cenabet hali yeni bir durum ve ağzına da sirayet etti. Dolayısıyla ağzının tamamı gusül alırken yıkanmadığı için mecbur onu o zaman Maliki mezhebini taklit edecek.
2: İlk gusülde
1: taklit edecek.
2: Bir kadın erkek çocuğuyla kaç yaşına kadar yolculuk yapabilir diyor. Kaç yaşından itibaren?
1: 11-12 yaş mürahık deniyor ona.
2: Akıllı yani.
1: Evet, akıllı. Yani diyelim ki yani annesine veya yanında bacısıdır, ablasıdır ya da teyzesi, halasıdır. Dışarıda bir erkek ters baksa, bilmem ne yapsa, 12 yaşındaki çocuk artık bunun o bakışın ne demek olduğunu onu korur. Yani İslamiyet burada kadını koruyor. Yani yaratan yarattığını en iyi bilendir. Allah-u Teala yaratıyor. Bunun için aynı şekilde kadın kullarının yanında mahremsiz hareket etmemesini. Çünkü yanında bir mahrem varsa, 12 yaşında bir erkek çocuğu da varsa, yani kötü gözlü kimseler birden saldıramaz ona. Yanında amcası varsa, dayısı varsa, abisi varsa, kocası varsa, babası varsa, amcası varsa, neyse. Dolayısıyla kötü niyetli kimse, kötü niyetli de olmuş olsa, yanında onun bir erkek bulunduğu müddetçe saldıramaz. Ama yalnız olduğu zaman laf da atar, onu perişan da eder. Kadın da aynı şekilde zayıf yaratılmıştır. Bir iki aynı şekilde laftan sonra kendisini koruyacak kimse olmazsa zayıf düşer. Perişan olur, psikolojisi bozulur.
2: Bir başka soru. Bir akrabasının dizinde bir problem varmış. Bir kanser problemi. Yani kötü huylu bir kanser varmış. Bu yüzden ayakta duramıyor. Oturarak da namazını kılamıyor. Yere oturup bacaklarının ikisini de uzatıp kılamıyor. Ama bir bacağını altına alıp, sağlam olanı, diğerini uzatıp kılabiliyormuş.
1: Yapsın.
2: Böyle kılabilir mi diyor.
1: Tabii yani, kılabilir.
2: Sandalyede de kılamıyormuş zaten. Onu sormuyor dinleyicimiz.
1: Kılabilir. Hiç mahsur yok. Hatta bu kimse diyelim ki yere inmese, evde oturduğu divan varsa, divanda da aynı şekilde kıbleye dönebiliyorsa, birini uzatır, öbürünü altına alır, o şekilde orada imayla namaz kılar. Secdeye gidemez bu zaten. Bir ayağını kıvırdığı için zordur secdeye gitmesi, çok zor. Bu din... Diyeceksin nereden biliyorsun? Kendi başıma geldi, oradan biliyorum.
2: Bu dinleyicimiz yurt dışında, orada ameliyat olmuş aynı kişi. Ameliyat sonrası normal bir şekilde abdest alma imkanı olmamış. Yani yataktan çıkamayacak durumda. Hastane toprak cinsi bir şeyi içeriye almaya müsaade etmemiş. Bu durumda diyor ne yapacaktı diyor. Biz bir şey yapamadık diyor.
1: Şimdi toprak cinsi bir şeyi içeriye almamak. Ya en azından porselen tabaklar var. Altı sırsız onların. Onları içeri sokabilirdi. Onları içeri sokabilirdi. Ve sonra şey de olabilirdi. İle çok büyük değil. Avcuyla şöyle oynayabilecek yani. Kibrit kutusundan birazcık büyük parça bile kurtarırdı yani.
2: Peki şey olsa, yani hastanede olsa, yani bir sarayda olsa toz girmeyen yer yok gibi.
1: O kimyasal tozlar değil. Kimyasal tozlar değil. Mesela saadeti ebediyede bir ifade geçiyor. Şimdi eskiden benim doğup büyüttüğüm köy olduğu için duvarlar hep topraktı.
2: No problem. Toprak sıvaydı.
1: Sonra mesela Konya'dayken okurken falan, o zaman da genellikle mesela kireç badana kullanılırdı. Zaten saadette bir diye yazıyor. Kireçli badana hissediği. Duvara elini vurursun şey yaparsın. Şimdi yağlı boya çekiyorlar Mustafa Bey. Duvarlar yağlı boya. Duvarlar yağlı boya. Peki şey olabilir mi? Ya insan istediği zaman yapabilir. Bir avuç toprak bir şeyin üzerine koyar. İçeride sokar onu ya.
2: Yani, evet, bir bezi biraz açar. Zorlamak lazım şartları.
1: Yani işte sen kocaman bir kiremit, kocaman bir tuğla götürüyorsun, ne yapacağım bunu der, sokmaz ya. Buradaki hastaneler bile sokmaz onu. Kolay kolay meseleyi bilmeyen. Şeyde yalnız ben gördüm. Türkiye Hastanesi'nde böyle küçük küçük şeyler hazırlamışlar. Bakıyorlar yani bu diyor kalkamaz edemez falan. Namaz kıldığını öğrenince onun baş ucuna koyuveriyorlar. Hastanede koyuyorlar.
2: Böyle hastaneyi bilmiyor. Nerede bulacaksın her yerde hocam? Meseleyi biliyor çünkü.
1: Tabii meseleyi biliyor.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: aklınızda bulunsun.
1: Portakalın üzerine portakalın kabuğu hiç gözükmeyecek şekilde karanfiller batırın. Bu karanfilli portakalı güve oluşan kısma yerleştirin. Böylelikle güveler dolabı terk edecek ve bir daha güve oluşumu engellenmiş olacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
3: İzleyiciler, hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Bugün aynı zamanda büyük bir mutluluğu da yaşıyoruz. Babalar Günü, başta canım babam olmak üzere tüm babaların, baba adaylarının gününü kutluyorum. İyi ki varlar diyorum. Hakları ödenmez, onların gölgeleri bile yeter diyoruz. Ve başlayalım hızlıca sevgili izleyiciler. Milyonlarca adayın üniversite hayali için ter döktüğü yükseköğretim kurumları sınavında ikinci gün heyecanı devam ediyor. Tüm dün tamamlanan TYT oturumunun ardından adaylar bugün de geleceklerini şekillendirecek kritik sınavlara giriyor. Günün ilk maratonu olan alan yeterlilik testleri, yani AYT, saat 10.15'te başladı. Öğleden sonraysa yabancı dil adayları sınava giriyor. Yabancı dil testi saat 15.45'te başlayacak. Sınav binalarında üst seviye güvenlik önlemlerinin alındığını da belirtelim. Salon kapıları sınavların başlama saatinden tam 15 dakika önce kapatıldı. Geç kalan veya kimliğini unutan adayların imdadına ise açık tutulan il ve ilçe nüfus müdürlükleri yetişti. Amerika ile İran nihai anlaşması için tarihi İsviçre müzakerelerine başladı. İran heyetinin İsviçre'ye varırken verdiği görüntüler eli güçlü olan biziz mesajı verdi. Her iki ülkeden de önemli isimler heyette bulunurken taraflar olası İsrail provokasyonuna karşı diken üstünde.
4: ABD ile İran tarihi İsviçre müzakerelerine başladı. Şimdilik savaşın kazananı olan İran, İsviçre yolunda güçlü olan biziz görüntüsü verdi. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın başkanlık ettiği İran heyeti İsviçre'ye ABD-İsrail saldırısında katledilen Minaplı çocukların anısına Minap 168 uçağıyla gitti. İran basınına göre Tahran bu kez müzakere heyetine de Minap 168 heyeti adını verdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf uçağın önünde verdiği pozu paylaşarak Minap'ın mazlum çocukları her an bizi izliyor dedi. İsviçre'nin Bürgerstock tatil beldesinde başlayan müzakereler için geniş güvenlik önlemleri alındı. İran heyetine İran Merkez Bankası Başkanı ve İran petrol sektörünün üst düzey isimleri de eşlik etti. Arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İsviçre'ye gittiğini duyurdu. ABD heyeti ise yine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan oluşuyor. ABD'nin bu kez görüşme öncesi tehdit dilini bir kenara bırakıp olumlu mesajlar vermesi dikkat çekti. Heyet görüşmeler iyi gidiyor mesajı verdi. Ancak müzakereler İsrail endişesinin gölgesinde başladı. İsrail mutabakat zaptının imzalanmasından hemen sonra Lübnan'a saldırınca İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın birinci maddesi anlaşmanın temel direğidir. O da Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi dedi. ABD'nin ise buna tepki vermek yerine dengeleyici mesajlar vermesi dikkat çekti. Önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın açıklamasının doğru olmadığını, Hürmüz'ün açık olduğunu duyurdu. Ardından ABD Başkanı Donald Trump tansiyonu düşürmeye çalıştı. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını duyurarak ilgili ülkelere sorun yok mesajı verdi. Özellikle küresel enerji piyasalarının gözü İsviçre'ye çevrilmişken, müzakerelerin bu ilk turunun İsrail-Lübnan krizinin gölgesinde kaldığı ifade ediliyor.
3: İran, Amerika Birleşik Devletleri müzakere süreci İsviçre'de başlarken gözler süreci sabote etmeye çalışan İsrail'e çevrilmiş durumda. İsrail basınına göre Beyaz Saray, İsviçre görüşmelerinden hemen önce Tel Aviv'e sorun çıkarma mesajı gönderdi.
4: ABD ile İran arasında İsviçre müzakereleri başlarken her iki tarafı da İsrail endişesi sardı. Müzakere heyetlerinin İsviçre'ye ulaşmasından hemen önce Beyaz Saray Tel Aviv'e sorun çıkartma mesajı gönderdi. İsrail basınına göre ABD, İsrail'e İran'la görüşmeleri baltalayabilecek bir tırmanmadan kaçınması gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi. Mesajda ABD ile ön koordinasyon sağlamadan müzakerelerin çökmesine neden olabilecek saldırılar gerçekleştirilmemesi istendi. Bunun yanı sıra ABD'nin İsrail hükümetinden memnun olmadığı, İsrail muhalefetiyle temasa geçtiği yönünde kritik bir iddia da ortaya atıldı. İsrail basınına göre Beyaz Saray, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı ekipten rahatsız. Bunun için ABD, İsrail muhalefetiyle temasa geçti. İddiaya göre Washington, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett gibi isimlerle ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre ise Trump yönetimi seçimlerde Netanyahu'nun kaybedeceğini öngörüyor.
3: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği toplantı Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşti. Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat, bölgesel ve küresel konular toplantının ana gündemiydi.
5: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları aynı masaya oturdu. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndan Gazze'deki insanlık dramına kadar birçok konu ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantı Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını aynı masa etrafında dördüncü kez topladı. Toplantıya Mısır'ın başkenti Kahire ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı Masad Fares Boğulus da toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanlarının ana gündeminde ABD-İran arasında imzalanan mutabakat vardı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda bölgesel ve küresel konular detaylıca ele alındı, Libya'ya da ayrı bir parantez açıldı.
3: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Amerika Başkanı Donald Trump arasındaki yalvarma krizi büyüyor. Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvarıyor diyen Trump, bu kez de benimle dost olmak istiyor ama artık çok geç dedi.
4: Hangisi doğruyu söylüyor? Trump mı, Meloni mi? İki lider arasında magazine konu olan adeta aşk ve nefret ilişkisi dedirten gerilim devam ediyor. Krizi ABD Başkanı Trump başlatmıştı. Trump, Meloni için G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı demişti. ABD Başkanı bununla da kalmayıp fotoğraf çektirmezdim ama ona acıdım demişti. Bunun üzerine Meloni küplere binmiş, sosyal medya hesabından iddiayı yalanlayan bir video paylaşmıştı. Meloni, ben ve İtalya yalvarmayız demişti. Fakat Trump yine durmadı. İtalya'nın İran savaşı süresince ABD'ye üslerini açmadığını hatırlattı. Meloni'nin şimdi kendisiyle dost olmak için uğraştığını öne süren Trump, İran'ı yendikten sonra artık çok geç mesajı verdi. ABD Başkanı Meloni'ye hitaben teşekkürler almayayım dedi. İtalya, Avrupa'nın ABD'ye karşı bağımsız bir politika sergilemesini istiyor. G7 zirvesinde Meloni'nin Trump'la parmak sallayarak konuştuğu görüntüler gündem olmuştu.
3: İsrail'e karşı kararlı duruşuyla bilinen İspanya lideri Pedro Sánchez'in eşine yolsuzluk suçlamaları kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Pasaportuna el konulan Gomez, dava sonuçlanana kadar ayda iki kez mahkemeye giderek imza verecek.
6: İsrail'e karşı aldığı sert ve kararlı tutumuyla bilinen İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ülkesinde şimdi eşi hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla gündemde. İspanya siyasetini sarsan davada yeni bir gelişme yaşandı. Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İspanya'da mahkeme yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanacak olan Begoña Gómez'in pasaportuna el konulmasına karar verdi. Mahkeme kararına göre Gómez dava sonuçlanıncaya kadar ayda iki kez mahkemeye giderek imza verecek. Ülkeyi terk etmesini önlemek amacıyla sınır kapılarıyla sivil ve askeri havaalanlarına da gerekli talimatlar gönderildi. Başbakan Pedro Sánchez'in eşi hakkında zimmete para geçirme, nüfus ticareti, ticari faaliyetlerde yolsuzluk ve kamu kaynaklarını usulsüz kullanma suçlamaları bulunuyor. Soruşturma geçen yıl başlatılmıştı. Begoña Gómez hakkındaki tüm suçlamaları reddederken Başbakan Pedro Sánchez de sürecin hükümetine hedef alan siyasi bir kampanyanın parçası olduğunu savunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Avrupa'daki en sert eleştirileri yönelten liderlerden biri olan Sánchez, Filistin devletinin tanınmasını savunmuş ve İsrail hükümetine karşı yaptırım çağrılarıyla öne çıkmıştı. İspanya'da büyük yankı uyandıran davanın ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmış değil.
3: Katar'ın geçtiğimiz yıl Amerika'ya hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağın tanıtımı yapıldı. Trump açılışta Türkiye'ye geleceğini söyledi. Uçak test sürecinin ardından ilk uluslararası görevlerinden birini Ankara'ya gerçekleştirebilir. Uçağın Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine Donald Trump'ı getirmesi bekleniyor.
7: Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağı inceledi, merdivenlerden böyle indi. Kürsüde yeni gezilerinden bahsetti, Türkiye'ye geleceğini söyledi.
8: Birçok seyahat yapıyoruz. Türkiye'ye gideceğiz. Yılın bir noktasında tekrar Çin'e gideceğiz.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Andrews ortak üssünde 2025 yılında Katar tarafından hediye edilen ve dış tasarımına kadar yenilenen $500 milyon değerindeki uçağını inceledi. Uçağın kırmızı, beyaz, koyu mavi renklerini Trump özellikle seçti. Trump, filoya dahil edilen yeni oyuncağı için dünyanın en lüks uçağı dedi.
8: Bu çok eşsiz, bu dünyanın en lüks uçağı olarak kabul ediliyor. İnşa edildiğinde muhtemelen bir daha asla görülemeyecek bir seviyede inşa edildi.
7: Uçağın içindeki ultra lüks kraliyet sarayı odalarının ve gösterişli tasarımın Trump'ın isteği üzerine kasıtlı olarak değiştirilmeden aynen korunması dikkat çekti. Beyaz Saray ve Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamalara göre uçak bir devlet başkanının taşınması için gerekli olan en üst düzey askeri güvenlik donanımlarıyla donatıldı. Füze savunma sistemleri, elektromanyetik dalga korumaları ve kriptolu iletişim ağları gibi sıkı askeri gereksinimler uçağa entegre edildi. Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne yeni uçağıyla gelmesi bekleniyor.
2: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
12: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
13: Baba büyüksün!
12: Diyerek babasına sarılıyor.
14: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
15: İyi akşam yapar.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Silsile-i Aliye büyüklerinden Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin hayatını konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bu büyük zatın hayatını anlatmaya devam edecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğullarından olan Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin hayatını anlatmaya başlamıştık geçtiğimiz hafta. Bu programda sizden onun hayatının kalan kısmını dinlemek istiyoruz.
1: Hatırladığım kadarıyla geçen hafta Muhammed Masum Hazretlerinin menkıbelerini anlatıyorduk. Evet. Orada yarım kalmıştı. Oradan devam edelim.
0: Buyurun tabii ki.
1: Uygun görürseniz.
0: Estağfurullah.
1: Hindistan Sultanı'nın bir viziri var. Hüdaperest Han ismi. Bu Muhammed Masum Hazretlerini tanıyınca çok seviyor Muhammed Masum Hazretlerini. Yani vezirliği, hanlığı bırakıp İmam Muhammed Masum Hazretlerine devamlı beraber olabilmek için talebi oluyor. Allah Allah. Bir gün evine 6 tane misafir gelmiş Alper Bey. Fakat Hüdaperest Han'ın da ikram edecek evde bir şey yok onlara. Hocasının da yani Muhammed Masum Hazretleri'nin dersi başlayacak. Bari dersi kaçırmayayım. Benim birazcık işim var siz oturun geliyorum demiş. Doğru derse gitmiş. Sohbetini dinlemiş Muhammed Masum Hazretleri'nin. Sohbetten sonra yani onun sıkıntısını Muhammed Masum Hazretleri anlıyor. Sohbetten sonra yanına çağırıyor diyor ki orada varmış yanında yani. Hindistan'da meşhur embe isminde bir meyve var. Bu meyveden 70 tane Hüdaperest Han'a veriyor. Yani evinde 6 tane misafir olduğunu, bir tane de kendisi olduğunu her birine 10'ar tane isabet edecek şekilde 70 tane embe meyvesinden veriyor. Allah Allah. Ondan sonra 6 tane de eşrefi diye bir parası varmış. Para, basılan para eşrefi. Mesela reşat derler ya.
0: Evet, o gibi.
1: Altın para. Mesela gümüşte mecidiye derler.
0: Evet.
1: Sultan Mecid bastırmıştır çünkü Abdülmecid Han. Onun gibi eşrefi para. Efendim altın. 6 tane de eşrefi altın veriyor Hüdaperest Han'a.
0: Reşat
1: 70 tane meyve. 6 tane de eşrefi altın. Sen diyor bizim oğlumuz mesabesindesin diyor Hüdaperest Han'a. Burada bulunduğun müddetçe sana misafir gelince hiç çekinmeden bize haber ver diyor.
0: Sıkıntısını anlamış.
1: Ya evet. Böylece Hüdaperest Han da efendim Muhammed Masum Hazretleri'nin vermiş olduğu bu hani yiyeceği embe meyvesini onlara ikram ediyor. Hem de efendim o eşrefi altını birer tane
0: dağıtıyor.
1: Onlara dağıtıyor efendim. Bir talebesi var Muhammed Masum Hazretleri'nin. Sofi Payende Kerbas. Talebenin ismi bu.
0: Farsça.
1: Evet. Huzurunda yetişip talebelerinden oluyor Mehmet Masum Hazretleri'nin. Şimdi yanından ayrılıp Mehmet Masum Hazretleri'nin memleketine giderken ona şöyle küçük bir top kumaş veriyor. Kumaş. Ve buyuruyor ki bu kumaşta bereket vardır. Talebesine böyle diyor. Şimdi ne zaman bir ihtiyacı olsa Sofi Payende Kerbas'ın o zaman ihtiyacı olduğu zaman o kumaştan o toptan biraz açarmış şöyle kesermiş onu satarmış Alper Bey ihtiyaçlarını temin edermiş.
0: O sattığı kumaş parçasıyla.
1: Evet fakat bu kumaş parçası o kumaş topu hiç azalmamış ve tükenmemiş Alper
0: Bereket
1: Bey.
0: Bereket dediği o işte.
1: Evet efendim kerameti.
0: Evet.
1: Şimdi vasiyet etmiş ben vefat edersem demiş benim kefenimi bu kumaştan yapın demiş. Efendim işte hiç eksilmiyor ya, o talebesine insanlar sofi payende kerbas demişler. Hmm. Kumaş yapan sofi manasında.
0: Evet, ismi oradan geliyor.
1: Evet, ismi oradan geliyor. Şimdi talebelerinden Hacı Muhammed Sıddık'a, hani onu Peşaver'e gönderdi demiştik ya.
0: Evet.
1: Efendim, şimdi çok seviyor tabii İmam Muhammed Masum Hazretlerini Hacı Muhammed Sıddık. Yani görmek istiyor, özlüyor Muhammed Masum Hazretlerini. Çok özlediğimden diyor, dayanamadım, yola çıktım diyor. Bir katıra bindim, Serhend'e doğru Peşaver'den yola çıktım diyor. Yolda ne olduysa katır birdenbire ürktü. O ürkünce, yani telaşla ürkünce, telaşa kapılır ya hayvan.
0: Evet.
1: Efendim, düştüm ama ayağım özengiye takıldı diyor. Hmm,
0: takılı kaldı.
1: Takılı kaldı. At koşuyor, katır koşuyor, ben de sürükleniyorum. Yani yanımda, çevremde, efendim, beni bu halden kurtaracak hiç kimse de yok diyor. Katır koşuyor, ben de sürükleniyorum. Ayağım takılı.
0: Üzengide takılı, evet.
1: Evet. İşte ne yapayım derken aklıma hocam Muhammed Masum Hazretleri geldi. Ona sığındım. Yetiş ey hocam diye ona seslendim diyor. Böyle düşünür düşünmez, böyle söyler söylemez aniden hocam gözüktü diyor. Yani Muhammed Masum Hazretleri. Efendim, katırı tuttu, durdurdu. Sonra ayağımı da üzengiden kurtardı. Benim ayağa kalkmam için bekledi. Yani ayağa kalktım, hocama teşekkür etmek için hani ayaklarına kapanacaktım. Fakat birdenbire kayboldu diyor. Böylece bir kerameti.
0: Onun bir kerameti, evet, oldu. Evet.
1: Şimdi hocam Muhammed Masum Hazretleri'nin bu talebi anlatıyor yine halifesi Hacı Muhammed Sıddık Hazretleri. Muhammed Masum Hazretleri'nin hani sohbetine devam ettiğim sıralarda memleketime gitmek için bir seferinde izin almıştım. Tabii giydiğim gömlek terledi, ıslandı filan. Bunu yıkamak istedim diyor. Bir su kenarında durdum. Gömleğimi yıkarken ayağım kaydı, suya düştüm diyor. Fakat yüzme de bilmiyorum diyor. Batıp çıkıyorum, batıp çıkıyorum. Allah Allah. Kimse de yok diyor. Aklıma geldi hemen. Hocama seslendim. Yani hocası ta nerede? O Peşaver'e gitmek için yollarda ya.
0: Evet.
1: Efendim. Tam ölmek üzereydim diyor. Hocam yetişti. Elimden tuttu. Sudan çıkarttı beni. Boğulmaktan kurtardı. Sonra da gözden kayboldu. Göremedim diyor. Efendim.
0: Gene bir keramet.
1: Evet. Tabii çok kerametleri var. Değil mesela belki. Bir tane daha anlatalım. Talebelerinden Hacı Musa isminde bir zat var. Muhammed Masum Hazretleri bu zata icazet veriyor, hilafet veriyor. Size itaat ederler, sözünüzü dinlerler buyurup memleketime dönmemi söyledi bana diyor. Ben de dedim ki hocama, Muhammed Masum Hazretleri'ne, efendim bizim memleketin ahalisi çok sert tabiatlıdır. Beni dinlemezler. Yani böyle şeyleri de bilmezler. Bana zahiri bir keramet ve tasarruf bende görmezlerse bu yola girmezler. Hatta alay da ederler yani ben bir keramet falan gösteremezsem. Yani o insanlar, memleketimin insanları şiddetlidir ve sıkıntı vericidirler. Efendim, onlar hakkında öyle bir teveccüh buyurunuz ki itaat etsinler. Hocam buyurdu ki böyle deyince, senin isminin anıldığı yerde sana itaat ederler. Bir de senin duan her hastalığa şifadır. Onunla, yani dua ederek hastalarını iyi edersin, onların hastalarını iyi edersin. Oradaki bütün insanlar sizi severler. Gerçekten de Hocamın dediği gibi oldu. Ben memlekete gittim. Hastalar gelirdi. Ben onları okurdum. Dua ederdim.
0: Şifa bulurlardı.
1: Hepsi şifa bulurlardı. Efendim böyle çok kerametleri var. Birkaç kerametini daha anlatalım. Şah Cihan'ın zamanın sultanı. Bu Şah Cihan kimdir? Selim Cihangir Han'ın oğlu. Oğlu Şah Cihan.
0: Evet.
1: Hani meşhur taş mahalli yaptıran sultan işte. Onun bir veziri var. Meşhur Sadullah Han veziri. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri'nin büyük bir mürşit, veli olduğunu, evliya olduğunu inkar ederek dil uzatıp İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin hallerini yalanladı. İşte o yalanladığı an bir hastalığa düçar oldu anında. Efendim, bu hastalığa birdenbire yakalanmasının sebebinin Muhammed Masum Hazretleri'ne söylediği o kötü sözler olduğunu anladı, pişman oldu ve Muhammed Masum Hazretleri'ne 500 rupiye, o devrin para birimi,
0: para birim.
1: 500 rupiye para ve bazı hediyeler gönderdi. Benim kusur ve anlayışsızlığımı affetsin diye söyledi. Bir bardak içerisinde de su gönderip şifa olması için suya okumasını istedi. Fakat Muhammed Masum Hazretleri bunları asla kabul etmedi. Efendim ve dua etmesi için söyleyenlere de buyurdu ki yalan söyleyenlerin nefesinde şifa ve bereket olmaz.
0: Olmaz.
1: O bize yalancı dedi. Onun için biz okuyamayız dedi, yalancı dedi. Çabuk gidiniz, onun ruhu bu cevabı bekliyor dedi Han'ın gönderdiği adamlara. Sadullah Han'ın adamları gerçekten bu sözleri söyleyince Sadullah Han'a anında vefat etti. Alper Bey, yani büyüklere dil
0: laf
1: uzatanın
0: söyleyen, dil
1: hali böyle olur. Şimdi İran'la Hindistan o zaman komşu.
0: Komşu.
1: Pakistan filan yok.
0: Evet.
1: Şimdi Pakistan'ın Peşaver denilen kısmı yine İran'la sınırdır. O zaman Pakistan diye bir devlet yok biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Pakistan da Hindistan devletine bağlı. İşte İran kumandanlarından Rafizi itikatlı bir kumandan Hindistan'ın baş şehrine gitmek üzere yola çıkmış İran'dan. Serhend şehrinden geçerken alay edercesine hizmetçilerinin birini İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin huzuruna gönderip ziyaretine gelmek istediğini bildiriyor. Önceden gönderiyor şeyini, hizmetçilerinden birini. Muhammed Masum Hazretleri de hani misafir kafir de olsa ona ikram ediniz, ikramda bulununuz sözü gereğince misafir için hazırlık yapıyor. Evet. Bir şeyler hazırlattırıyor. İkindiye kadar bekliyorlar. Kimse gelmiyor. Haber geldi ki o kumandan gitmiş. Muhammed Masum Hazretleri ile maksadı alay etmekmiş.
0: Dalga
1: böylece
0: geçmek.
1: Yani. Evet. Efendim o sırada hani Kabil'e gönderdiği talebelerinden Hacı Muhammed Kabil'i de hani sofra kurulu bekliyor. Evet. Kimse yok. Hacı Muhammed Kabil de tesadüfen Kabil'den geliyor. Hocasını özlemiş. Efendim hazır olan yemekleri Hacı Muhammed Hanifi Kabil'i için getiriyorlar.
0: Bana nasip olmuş.
1: Evet. Hacı Muhammed de Kabil'den gelirken süslü, güzel yapılmış bir bıçak getirmiş. Muhammed Masum Hazretleri'ne hediye olarak. İşte birkaç tane bu bıçaklardan birini alıyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Bir salatalık getirin diyor talebelerine, şey hizmetçilerine. Salatalık getiriyorlar. Bu bıçakla salatalığı kesiyor ve buyuruyor ki salatalığı keserken bizimle alay etmeye kalkışan o Rafizi kumandanın başının kesildiğini gördüm diyor. Gerçekten de Muhammed Masum Hazretleri'nin buyurduğu gibi olmuş, o Rafizi'nin başı kesilmiş.
0: Bu da onun kerameti.
1: Bu da
0: işte
1: kerameti. Şimdi Ekberabad diye bir şehir var Hindistan'da. Orada tasavvufta yetişmiş bir alim varmış, bir zat varmış. Hastalanıp ölmek üzere iken kız kardeşinin oğlunu istiyor. Kız kardeşinin oğlunu istiyor. Ona diyor ki, oğlum senin hallerin tamamlanmadı. Ben de ölüyorum. Senin Muhammed Masum Hazretlerinin huzuruna gidip sülük eylemen, tasavvufta yetişmen, böylece kemal mertebelerine kavuşman gerekiyor evladım. Zannedersem bu büyük nimet sana 12 sene sonra nasip olacak diyor. O zat sonra vefat ediyor. Efendim, o kız kardeşi, o zatın kız kardeşinin oğlu, yahu ve her taraflara gidiyor fakat Serhendi Şerif'e gitmek nasip olmuyor. Yani Ekberabad'dan Serhendi Şerif'e gitmek nasip olmuyor. 12 sene sonra Serhendi geliyor. Düşünebiliyor musunuz?
0: Dediği gibi aslında, evet. 12 sene sonra demişti.
1: Muhammed Masum Hazretleri'nin dergahına geliyor. Muhammed Masum Hazretleri onu görünce buyuruyor ki, üstadının sana söylediği 12 sene bugün doldu. Yahu hiç haberi yok halbuki, değil mi?
0: Evet.
1: Aynen böyle buyuruyor. Gelen talebe hesap ediyor, 12 sene bugün mü doldu diye. Yani Muhammed Masum Hazretleri'nin buyurduğu gibi tam 12 sene dolmuş. Tabii yeğeni var İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin, Abdülehad Serhendi derler ona. Bu da çok büyük bir alim. Dedik ya geçen programımızda, Hazreti Vahdet derler ona.
0: Evet.
1: Çok büyük alim. Tefsirde, hadiste, fıkıhta, fen ilimlerinde çok büyük bir alim. Yani İmam Muhammed Masum'un kardeşi Muhammed Said'in oğlu. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunu yani.
0: Torunu.
1: Abdülhâsı Serendi. Tabii amcası Muhammed Masum Hazretleri'nin teveccüh ve sohbetleriyle olgunlaştı. Pek büyük makamlara erdi. 1710 senesinde de vefat etti bu zat. Şimdi Abdülehad Hazretleri'nin yüksek derecelere kavuşması için Muhammed Masum Hazretleri buyurmuş ki, amcası söz demiş, 40 kere sana teveccüh edeceğim demiş. 40 defa. Muhammed Masum Hazretleri 34 kere teveccüh ediyor Alper Bey. 34. kere teveccüh ettikten sonra vefat ediyor. Yahu 34 kere teveccüh etmiş. Evet. Hani 40 söz verdi ya, 40 kere edeceğim teveccüh diye. Sonra vefat etmiş. Şimdi Abdülehad Serhendi Hazretleri ne yapsın şimdi? 40 kere diye söz vermedi mi? 40 kere diye söz verdi. Efendime söyleyeyim. Ertesi gün amcasının yanına gidiyor kabrine. Amca diyor,
0: söz vermiştin.
1: Söz vermiştin sen. Yahu Muhammed Masum Hazretleri mübarek kabrinden tecessüm ediyor. Efendim kabrinden kalkıyor ve Abdülhat Serhendi'ye, yani yeğenine teveccüh ediyor. Tabii diyor ki, yanında kağıtla götürmüş Abdülhat Serhendi Hazretleri. Amca demiş, efendim demiş, şimdi bana inanmazlar senin teveccüh ettiğini, şuraya yaz demiş. Nasıl teveccüh ettiysen yaz şu kağıda. Kağıt getirmiş, kalem getirmiş.
0: Çok ilginç.
1: Hokka getirmiş. Mehmet Masum Hazretleri de yazıyor o kağıda, Alper Bey. Efendim. Ve böylece teveccüh adedini 40'a tamamlıyor. 40 defa eksik, etmiş oluyor yani. 6 kere de
0: evet.
1: Noksan kalanları efendim her gün akşam gece gidiyor. Bu şekilde teveccüh ediyor Muhammed Masum Hazretleri. Efendim, bu hadiseyi Muhammed Masum Hazretleri'nin kardeşine, diğer amcalarına filan anlatıyor. Efendim, o elindeki 6 adet yazıyı da onlara gösteriyor.
0: Senet olarak.
1: Senet olarak amcalarına gösteriyor. Bakıyorlar amcaları. Ya diyorlar.
0: Onun yazısı.
1: Ben söyleyeyim. Evet. Allah Allah. Yani İmam Muhammed Hazretleri'nin Masum Hazretleri'nin oğullarına anlatıyor yani. Bakıyorlar. Ya bu babamızın yazısı diyorlar yani. Bu kerameti bizzat görüyorlar. Ve diyorlar ki bu büyük keramet ancak ona yakışır.
0: Evet.
1: Buyur diyorlar.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Berekat-ı Masumi isminde bir kitap var. Bu kitabın müellifi Muhammed Aşur Buhari. Buhareliymiş, Buharalıymış bu Muhammed Aşur Efendi. Şöyle anlatıyor. Bir gün zamanın padişahı Evrengzib'in oğlu Muhammed Azam Şah var. Muhammed Muazzam Şah da derler. Onun meclisindeydi. Muhammed Masum Hazretleri'nin şeylerinden bahsediyorlar. Kerametlerinden, efendim tasarruflarından bahsediyorlar. Muhammed Muazzam Şah, tabii babası vefat etmiş. Babası Evrengzib. Evrengzib Şah'ın oğlu bu. Evet. Muhammed Muazzam Şah. Hazreti Evrengzib diyor. Yani babam Hazreti Evrengzib. Hazreti Evrengzib, ya bunun hakkında bir program yapmamız lazım Alper Bey. Yapalım, ben inşallah bir hazırlanayım, evet, da yapalım.
4: Onu da yapalım.
3: Çünkü neden? Muhammed bu Evrengzib Alemgir Şah Muhammed Masum Hazretleri'nin ve o Muhammed Masum Hazretleri'nin oğlu Seyfettin Faruki Serhendi Hazretleri'nin talebesi ve 7000 halifesinden birisidir. Evrengzib Alemgir Şah.
4: Alemgir Şah, evet.
3: Ha, efendim hem halifesi hem talebesi hem de zamanın sultanı, efendim 50 sene padişah olmuştur Hindistan'da. 50 sene adaletle Hindistan'ı yönetmiştir, idare etmiştir. İslamiyet'e uygun bir şekilde hem de idare etmiştir. Adaletle hükmetmiştir. Böyle büyük bir padişah. Yani Kanuni Süleyman Han neyse Türkiye'de, Osmanlı'da, Hindistan Babürlü Gürganiye Devleti'nde de Evrengzib Alemgir Şah öyledir yani.
4: Evet.
3: Bunun hakkında bir program yapmamız
4: İnşallah.
3: Lazım.
4: Evet.
3: İnşallah. Efendim diyor ki Sultan Muhammed Muazzam Şah, Hazreti Evrengzib diyor, yani babam Hazreti Evrengzib, Keşmir'e giderken İrşat diyarı olan Serhent'ten geçiyordu. Ben de yanındaydım. Urvetül Vüska Muhammed Masum Hazretleri'nin ziyaret ile şereflendi. O sene padişah olmasının 5. senesiydi. Ben de babamın yanında idim. Ben de babamın yanındaydım diyor. Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki bana, yani o zaman şehzade yani,
4: evet,
3: buyurdu ki bana, babam vefat ettikten sonra padişahlık sana geçecektir. Böyle buyurdu Muhammed Masum Hazretleri. 45 sene sonra, 50 sene ya padişahlığı Evrengzib, evet, Alemgir Şah'ın, 45 sene sonra bu müjdesi doğru çıktı. Çünkü babam Evrengzib'in padişahlık müddeti
4: 50 sene.
3: 50 seneydi. Ama doğru çıktı.
4: Evet.
3: Ben de bekledim. Yani efendim Muhammed Masum Hazretleri böyle buyurdu. Buyurdu.

0: kabrinin kuzey tarafında, şimal tarafında bir yerde duruyor. Pek yakında kemal sahiplerinden birisinin kabri burada olur buyuruyor. Kemal sahiplerinden. Vefat edince kabrinin orası olduğunu görenler bu sözdeki işareti anladılar, evet, diyor. Efendim, o günlerde babası İmam Rabbani Hazretleri'nin kabrini ziyaret ediyor. Ondan ahiretin hallerini soruyor. Ya konuşuyor babasıyla. Efendim, kabirdeki babasıyla konuşuyor. Babası cevabında diyor ki, yani oradaki ahiretteki haller nasıl, durum nasıl babacığım? Evet. Burada her şey rahmet iledir evladım buyuruyor. Bunu da bildiriyor talebelerine. Ertesi günde vefat ediyor Muhammed Masum Hazretleri.
1: Allah Teala şefaatlerine
0: amin, amin, amin. Efendime söyleyeyim. Cenazesini Ahund Şücadil yıkadı diye kitaplarda yazıyor. Mübarek ağzını yıkamaya sıra gelince yıkayıcı bu mübarek ağzı açmaya takat getiremiyorum diyor.
1: Evet.
0: Alper Bey, bu mübarek ağzı açmaya takat getiremiyorum. Bunun üzerine Muhammed Masum Hazretleri kendisi yahu şeyde
1: musallada,
0: teneşir tahtasında evet, yatan Muhammed Masum Hazretleri kendi ağzını bizzat açıyor, suyu ağzına alıyor, ağzını çalkalıyor. Orada bulunanlar bu hali görünce şaşırıyorlar.
1: Yaşarkenki gibi ya, yani değil mi?
0: Namazını İmam Muhammed Masum Hazretleri'nin en küçük kardeşi Şeyh Yahya kıldırıyor Alper Bey. Bu zatın da mektubatı var. Mektubatı evet, masumiye derler. Yani mektubat aslında 6 cilttir. 3 cildi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, 3 cildi de Muhammed Masum Hazretleri'nindir. Bu 3 ciltte Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatı masumiyesinde toplam 652 mektup var. 652 mektup var. Efendim, şimdi bu mektuplardan birkaç bahis okuyayım.
1: Buyurun.
0: Müsaade ederseniz. Tabii ki. Yahya bin Muazi Razi Hazretleri 3 kişiden sakınınız buyurdu. Yani böyle yazıyor. Gafil olan din adamlarından, yaltakçı olan hafızlardan ve cahil olan tarikatçılardan. Tekke şeyhi veya mürşit denilen bir kimse Resulullah'ın sünnetine uymazsa ve İslamiyet'i gözetmezse sakın onun yanına yaklaşmayınız. Mektubunda böyle buyuruyor. Ya. Evet. Ebu Amr bin Necibe radıyallahu anh tasavvuf nedir diye sorulduğunda tasavvuf İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını gözetmektir buyuruldu. Ya tasavvuf tarif ediyor ya.
1: Evet.
0: Tasavvuf yani insanların anladığı gibi değil ha. Değil. Bak tasavvuf İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını gözetmektir.
1: Siz demiştiniz ibadetlerden zevk almak.
0: Evet, evet. Abdullah yine o yazıyor. Bakın mektuplarında insanları irşad için, evet, insanları doğru yola sevk etmek için böyle mektuplar yazıyor işte. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri tabiinin büyüklerindendir. Buyurmuş ki, onu yazıyor. Edeplerde, müstehaplarda gevşeklik yapan kimse sünnetleri yapamaz. Evet. Sünnetlerde gevşek davranan da farzları yapmaktan mahrum kalır. Farzlarda gevşeklik yapan da Allah-u Teala'yı tanımaktan mahrum kalır.
1: İmanını kaybeder, Allah korusun.
0: Zaten hadis-i şerifte bunun içindir ki hadis-i şerifte günah işlemek küfre yol açar buyurdu, evet, diye yazıyor Muhammed Masum Hazretleri. Yine bir mektubunda buyuruyor ki Şeyh Ebu Said Ebu'l Hayr Hazretlerine biri için su üstünde yürüyor buyurdu dediklerinde buyurmuş ki Ebu Said Ebu'l Hayr Hazretleri kurbağa da suda yüzüyor. Biri için havada uçuyor demişler dediklerinde karga ve sinek de uçuyor buyurdu. Biri için bir anda bir şehirden başka bir şehre gidiyor.

0: demişler. Şeytan da bir solukta şarktan garba gidiyor buyurdu. İmam Muhammed Abbas Hazretleri yazıyor, diyor ki bunların hiçbir kıymeti yok.
1: Marifet Alper değil. Bey.
0: Herkesin arasında bulunup,
1: evet,
0: alışveriş içinde yapıp ve evlenip Allahu Teala'yı bir an olsun bile unutmamak gibi kıymetli bir şey, evet, yoktur. Mühim olan budur. Havada uçmak değildir. Suda yüzmek değildir. Bir anda şarktan garba gitmek değildir. Bir şehirden başka şehre gitmek değildir. Efendim, insanların arasında yaşayıp Allahu Teala'yı hiç unutmamaktır.
1: Gene siz anlatmıştınız, evet, geçtiğimiz programların birinde. Mina pazarında binlerce altınlık alışveriş, evet, yapıp da içinden Allahu Teala'yı zikreden tüccarın
0: ya,
1: hali.
0: Ya gençmiş o tüccar.
1: Genç
0: bir
1: tüccarın
0: de.
1: Tüccarın hali, evet.
0: Evet. Yine evliyanın büyüklerinden Muhammed Masum Hazretleri mektubatında yazıyor bunu ya. İşte tasavvufu öğrenmek isteyen bunları okuması lazım. Tasavvuf bu ya. Allah Allah. Ebu Ali Rodbari Hazretleri'ne diyorlar ki, bu da mutasavvıflardandır. Evliyanın büyüklerindendir. Dediler ki diyor Muhammed Masum Hazretleri, tasavvufun sonuna yükseldim. Her şey bana helal oldu. Tasavvufun sonuna yükseldim. Her şey bana helal oldu. Günah denilen şeyler bana zarar vermez diyen bir kimse için ne dersiniz? Ya Ebu Ali Rodbari diyorlar. Yani ben çok, yani kavuştum artık diyor yani. Tam Ebu diyorlar Ebu Ali Rodbari Hazretleri'ne. Adam böyle diyor diyorlar. Ebu Ali Rodbari Hazretleri de diyor ki hani günah bana zarar vermez. Lafa bak. Böyle bir şey olabilir mi? Evet buyurmuş Ebu Ali Rodbari Hazretleri. O kavuşmuştur. Fakat cehenneme kavuşmuştur.
1: Gönlü koymuştur artık.
0: Evet. Hatta şöyle yazıyor. Bid'at sahipleri ile mezhepsizlerle görüşmemelidir.
1: Evet.
0: İyi ve kötü herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Herkese karşı. Özür dileyeni affetmelidir. Kimseyle münakaşa etmemeli. Kimsenin sözünü aşağı görmemelidir. Herkese yumuşak söylemelidir. Ancak Allah için sert konuşulur. Şeyh Abdullah Bayal rahmetullahi aleyh şöyle buyurdu ki, dervişlik yalnız namaz, oruç ve geceleri ibadet yapmak değildir. Bunlar zaten kulluk vazifeleridir.
1: Farz.
0: Her Müslümanın bunları yapması lazımdır. Dervişlik kimseyi incitmemektir. Bunu yapabilen kavuşur. Hani Yunus Emre Hazretleri'nin, evet, sözü var ya, derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek. Baş dediği çıban yani. Evet. Derviş bağrı, hani çıbanında bir baş olur ya.
1: Evet.
0: Çıbanlı olur, evet, yani dertli olur. Derviş bağrı baş gerek. Efendim,
1: gözü dolu yaş gerek.
0: Gözü dolu yaş gerek. Efendim, koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın. Yani dervişlik neymiş? Dervişlik kimseyi incitmemekmiş.
1: İncitmemek.
0: Efendim.
1: Ne güzel söylemiş.
0: Bakmış, bir de şöyle nasihat ediyor. Sıkıntılı zamanlarda Allah'tan ümidi kesmemelidir. Hiçbir zaman kesilmeyecek. Sevinçli zamanlarda İslamiyet'e, sevinçli neşeli olur ya bazen.
1: Evet.
0: İslamiyet'e sarılmakta, yani Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta gevşeklik yapmamalıdır. Kimsenin aybını aramamalı. Araştırmamalı. Kendi ayıplarını görmelidir. Kendini Müslümanlardan yüksek bilmemelidir. Her Müslümanı görünce benim en büyük kazancım bu Müslümanın duasını kazanmaktır demelidir. Böyle nasihat ediyor. Ya böyle olsa insan, yahu işte evliya işte
1: evliya.
0: Ya. Ha da evliya. Evliyalık bu ya.
1: Evet.
0: Böyle Allah bize böyle olmayı nasip müyesser eylesin.
1: Amin.
0: Ne güzel nasihatler.
1: Onların da şefaatlerine dahil eylesin.
0: Şefaatlerine hepimizin aile edesin. İzleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de inşallah.
1: Hepimize. Ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. İhlas Vakfı'nın bir hizmeti var. Akika hizmeti.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesi. Evet. Evlat nimetine, çocuk nimetine, evet, karşı kesilen hayvan.
0: Evet.
1: İhlas Vakfı bu hizmeti yerine getiriyor.
0: Evet.
1: izleyenlerimize, dinleyenlerimize vaktimizin kalan kısmında bu hizmetten bahsetmenizi istiyoruz.
0: Evet, doğru. Buyurun. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri keserdi akika. Kız çocukları için bir tane keserdi. Erkek çocukları için iki tane keserdi. Efendimiz kesmişler yani. Çocuk nimetine şükürdür bu. Hatta kitaplarda yazılı, çocuğun yani o akika hayvanını kesilip de kanı akınca kanı kanına denk gelir.
1: Evet.
0: Efendim kemiği kemiğine denk gelir, iliği iliğine denk gelir. Böylece çocuğu Allah-u Teala
1: kazalardan, belalardan
0: muhafaza eder derler. Efendim yani Kurban Bayramı geçti. Yani Kurban Bayramı geçti diye bunu nasıl kestireceğiz, nasıl edeceğiz filan. Biz Kurban Bayramı'ndaki kurban fiyatına efendim bu kesimi yapıyoruz. Bizi telefonla arayabilirler. 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum. 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum. 0212 451 49 çift 0. Burayı arayıp görevli arkadaşla konuşabilirler, çıkan görevliyle. Ve IBAN numarası isteyebilirler. IBAN numarasına akika bedelini yatırabilirler. Akika olarak yani koyun da keseriz. Büyükbaş hayvanın hissesi daha ucuz. 7'ye ulaşınca
1: o da kesilir.
0: Hemen kesiyoruz biz yani. Evet. Yani bir iki günde zaten ulaşıyor 7'ye. Ayrıca koyun da verebilir. Nasıl isterse yani. Efendim hepsinin fiyatı belli zaten.
1: Web sitesinde girip orada da görebilir.
0: Evet, görebilir. Böylece
1: videosunu da gönderiliyor.
0: Videosunu da anında gönderiyoruz. Kesildikten sonra gönderiyoruz. Onu da hatıra olarak saklar yani.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Güzel bir şey. Yani mesela evlat sahibi olanlar bunu yapsınlar. Annelerden babalarına sorsunlar. Bizim akikamızı, benim akikamı kestin mi anne, kestiniz mi anne baba filan. Kesmedilerse kendi akikasını da verebilir.
1: Kendileri için de verebilir.
0: Evet. Hanımefendisi de sorsun. Kendi annesine babasına.
1: Kesilmediyse
0: o da verebilir. Hatta annenize babanıza sorun. Sizin akikanızı kesmişler mi diye. Onlar da kesilmemişse onlar için de verebilirsiniz.
1: Öylece yediği de tamamlayabilir.
0: Yediği de hemen yani. Tamamlanır. Hemen kesilir. Bekliyoruz efendim. Biz hizmete talibiz ve hazırız. Web sitemizin adresini de verelim. www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söyleyelim. www.ihlasvakfi.org.tr. Bekliyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İhlas Vakfı'ndan Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca programlarımızı pazartesi akşamları yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan
4: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
5: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.
7: Bir anne ayı ve 3 yavrusu yiyecek bulma umuduyla ormanlık alandan çıkıp sokaklara kadar indi. Anne ayı çöp konteynerini karıştırdı.
8: Evdeki ekmeği attın mı?
7: Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuk Su Milli Parkı. Anne ayının hedefinde yol kenarındaki çöp konteyneri vardı. Dev cüssesiyle 2 ayağı üzerine kalkan anne ayı çöpteki yiyeceklere ulaşabilmek için koca konteyneri işte böyle devirdi. 3 yavru o esnada yeşillik alanda meraklı gözlerle annelerini izledi.
8: Dur onu devirecek şimdi bak.
7: Anne ayı çöpten bulduğu şeyleri alıp yavruları ile birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.
8: Evdeki ekmeği attın mı?
7: İlginç görüntülerin adresi Çin'in Hunan eyaletindeki Phoenix Antik Kasabası. Ejderha Teknesi Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel ördek yakalama etkinliğinde yüzlerce kişi nehre akın etti. Tarihi evlerin üzerinden suya bırakılan 500 canlı ördeği yakalamak isteyen yerel halk ve turistler kıyasıya mücadele etti. Kökleri 100 yıllar öncesine uzanan gelenek bölgenin tarımsal kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik bugün Çin'in en dikkat çeken kültür ve turizm organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Bir Zamanın Sandukası'nda daha tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını aralayıp da içine baktığımda Eyüp oyuncaklarından biri geçti elime. Yıllar öncesine götürüverdi beni. Dilerseniz bugün Eyüp oyuncaklarından bahsedelim. Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman köşklerinde çocuklar ve oyuncakları anlatırken, içinde çocukların oynadıkları bir bahçe kadar insana müsterih, hafif, masum, munis, taze ve güzel gözükecek ne vardır? Öyle bir manzara bize cenneti düşündürür, diyor. İstanbul tarihinden ve folklorundan ulaşan bilgiler ise bu eşsiz kentin aynı zamanda bir çocuk cenneti, oyun ve oyuncak dünyası olduğunu gösteriyor. Orta oyunu, karagöz, kukla, meddah, bayram yerleri, amin alayları, hıtan yani sünnet cemiyetleri, Ramazan sergileri, direkler arası cambaz haneleri, Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı, kentin tüm sokaklarını turlayan seyyar oyuncakçılar. Bütün bu zenginlik salt çocuklar için değil, çocukluklarını özleyen yetişkinler için de doğal bir Disneyland'dı. Ne yazık ki İstanbul, bu çocuk dünyası çehresinin bütün pembeliklerini 20. yüzyılda yitirmiştir. Başta Eyüp Sultan olmak üzere türbeleri, camileri, mescitleriyle kutsal bir açık hava müzesi kimliği taşıyan Eyüp'ün tarihinde üç özgünlük yakalanıyor. Kaymakçılık, kebapçılık ve oyuncakçılık. Ek konumuz olan Eyüp oyuncakları, zengin İstanbul'un bu uhrevi ve yoksulca semtinde tahtadan, tenekeden, deriden, tüyden, topraktan, aşı boyasından, ucuz, ehven, ömürsüz fakat çocuklar için anlamlı nesneler üretiyorlar. Çınçın, şakşak, düdük, hacı yatmaz, tef, dümbelek, canbaz, aynalı beşik, dönme dolap, tahta kılıç, kamış tüfek, ipli ok, davul, trompet, fırıldak, topaç, zeybek, çekirge, kanarya, fare, kursak düdük, havan, testi, araba, şeytan minaresi, top ve benzerlerini yapıyorlar. Bu naif oyuncakları çocuk güdücüklerini andıran mor, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu renklerle boyuyorlardı. İstanbul'un geleneksel el tezgahlarının en sevimlisi Eyüp oyuncakçılığının geçmişteki varlığından Evliya Çelebi seyahatnamesinde söz ediyor. Ama oyuncakçılar çarşısındaki ustaların mini mini tezgahlarında çocuk ruhuna seslenen buluşlarını testerelerinin, keserlerinin, matkaplarının, el tornalarının tıkırtılı, vızvızlı, çınlayışlı, ötüşlü, kulakları şenlendiren seslerini anlatmıyor. Oyuncakçıların esnaf alaylarında arabalar üzere dükkanlarını kamış borularla ve tırıllarla ve fırıldaklarla ve hurda def ve dümbelek ve kemençe maskariyat ve masumları avutacak oyuncaklarla süsleyip geçtiklerini, oyuncakçılarınsa aksakallı, gözü sürmeli çelebiler, kelle puşlu, ayağı nalınlı, Selamiye avret takyeli adamlar olduklarını, hatta çocukların analarından, babalarından oyuncak istemelerini canlandırdıklarını. Adadı, ben bu oyuncağı isterim. Ya istemem, deyip ağlayarak ellerindeki tırılları ve dümbelekleri çaldıklarını anlatıyor. Eyüp oyuncakçılarından ilk söz eden Evliya Çelebi'den sonraki 250 yıllık meçhul dönemin ardından bu şenlikli çarşının bir yangınla yok olup gittiğini ve tek oyuncakçı kaldığını
1921'de Vakit gazetesindeki Eyüp Oyuncakçıları başlıklı yazısında Ahmet Rasim haber veriyor. Sermer Muhtar Alus, tarih hazinesine 1951'de yazdığı Eyüp Oyuncakları'nda oyuncakçı çıkmazını, sol kolda mostralarını donatmış oyuncakçılar, ard arda yan yana bir sürü dükkan. Oyuncaklar Nuh Nebilik, birbirinin aynı ve hep bir örnekti. Davul, tef, darbuka, araba, beşik, salıncak, havan, tereyağı yağı, topaç, koca karı zırıltısı, şakşak, kaval, kursak düdük, hacı yatmaz. Zinhar suret ve canlı mahluk nev'ine benzeyeni yoktu diyerek betimlemiştir. Sonra her bir oyuncağın biçimlerini, renklerini, özelliklerini, örneğin hacı yatmaza gelirim, allı yeşilli kaymak kağıtlarına sarılmış küçük bir mantar, altında kurşun, üstünde renk renk horoz tüyü, istediğin kadar fırlatıp fırlatıp at, yatmaz oğul yatmaz şeklinde ifade etmiştir. İstanbul Ansiklopedisindeki Eyüp Sultan oyuncaklarında Muallim Ahmet Ağa'nın anılarını aktaran Reşat Ekrem Koçu, Oyuncakçılar Çarşısı'ndaki dükkan sayısının 25-30 olduğunu yazıyor. M. Halit Bayrı ise Eyüp Sultan'ın çocuk kültüründeki yerini vurgulayarak, eskiden türbe ziyaretlerinde çocuklara Hazreti Eyüp'ün merkadine örtülen atlasın eteğinin öptürüldüğünü, hasta, huy tutan çocukların türbedara okutturulduğunu, türbedeki tesbihlerden geçirildiklerini, sünnet olacak, okula başlayacak çocukların da ilkin Eyüp Sultan ziyaretine götürüldüklerini anlatır ki kuşkusuz bu gelenekler oyuncakçılığın Eyüp'te yerleşmesinin nedenleriydi. Fakat 50 yıl önce Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki çocukluğunda bana da Eyüp oyuncaklarından küçük bir trompet, dört tekerlekli bir arabacık, çınçın, düdük ve benzerleri kısmet olduğuna göre burada yapılanlar taşranın oyuncak yoksunu masumlarını da sevindirecek kapsamda bir iş koluydu. Şimdilerde çocukluğun tarihi üzerine çalışan Profesör Doktor Bekir Onur, İstanbul Şehir Müzesi Müdürü Füsun Kılıç bu eski dünyanın izlerini sürmekteler. Eyüp oyuncakçılarından ele geçenlerse hem otantik hem nostaljik birer obje olarak özenle korunuyor. Ak sakallı, gözleri sürmeli, ayağı nalınlı, başlarında selamiye takke oyuncakçılardansa ne bir resim ne de anı günümüze ulaşmış değil. 300 yıllık bir zanaatin sayısı 30'u bulmayan tef, dümbelek, hacı yatmaz, yayık ve beşiği ise Yıldız Sarayı'nda saklanıyor.

Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde sizlere Eyüp oyuncaklarından ve oyuncakçılarından bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki ooo şimdi ne oyuncaklar çıktı, ne kadar kaliteli, pilli, uzaktan kumandalı. Doğru, şimdiki çocuklar şanslı mı şanssız mı bilemeyiz ama biz biraz gerilere gidelim. O eskide kimler nelerle oynamış, neler varmış diye bir düşünelim istedik. Sizleri de biraz olsun düşündürebildiysek ne mutlu bizlere. Kalın sağlıcakla.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Selim Kaya yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Ben kısaca kendimi tanıtayım isterseniz.
0: Tanıtmanızı isteyeceğim hocam.
1: Tamam.
0: Evet, bugün sizinle başarı ve mutluluk üzerine sohbet edeceğiz. Önce sizi tanıyarak başlayalım. Buyurun.
1: Şimdi ben Vesile Kara. Normalde 2014 yılında ek bir meslek olarak yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, aile danışmanlığına girdim. Ve 2018'de ilk kitabımı çıkarttım. Düşersen de ara beni ara. 2 yıl önce de diğer 2 kitabımı çıkarttım. Kırılmadan yaşamanın gücü, anda kalmanın gücü.
0: Evet.
1: Ve insanların gönüllerine dokunmaya talip olduğum için bu işi 11 yıldır devam ettiriyorum.
0: 11 yıl.
1: 11 yıldır aile danışmanlığı, evet, yazarlığımı ve koçluğumu devam ettiriyorum.
0: Evet hocam. Peki, bugün sizinle biraz önce söylediğim gibi başarı ve mutluluk üzerine sohbet edeceğiz. Konu başlıklarımız şöyle: iletişim, affetme, olumlu düşünce, başarı ve mutluluk. Hayatınızın mimarı siz olun diyelim, diyorsunuz daha doğrusu.
1: Evet,
0: evet, bu konulara yönelmenizin sebebi ne? Efendim.
1: Şöyle söyleyeyim, ben bir düşüş yaşadım. Her insan bir yere girince bir düşüş yaşıyor aslında. Buradan ya çıkacaktık ya da üzerimize toprak serpilip orada yok olacaktık. Ben de böyle bir düşünce tarzıyla beraber, hani herkes bulunduğu bir yerde önlerine bir engel çıkıyor ve bu engellerin aşması gerekiyor. Ve aşabilmesi için de kendisine güven duyması lazım. Ve bunun düşüncesiyle beraber ben hem kendimi iyileştireyim, iyileştirdikten sonra da benim durumumda olan insanlara bir el atıp gönüllerine dokunayım. Ondan dolayı da böyle bir işe girme kararı aldım ben. Çünkü hayatımızda hepimizin malum inişli çıkışlı durumlarımız oluyor ve tıkandığımız noktalar oluyor. İşte o zaman insanın kendisine güven duyması için böyle bir adım atmasından dolayı da bizim destek vermemiz gerekli olduğunu düşündüm. Ve herkese de bunu tavsiye ediyorum.
0: Evet. Günümüzde insanların en büyük manevi ve psikolojik ihtiyacı sizce nedir hocam?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, biz en çok bizim kaybettiğimiz iletişimle ilgili ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bizim manevi olarak, yani ibadetlerimiz, birbirimizi anlamamız, birbirimizi dinlememizde büyük sıkıntı var. Manevi olarak insanların hayatında o kadar çok sorunlar var ki ve bunların içinde biz ibadet etmek, sadece bir ibadet etmek olarak düşünüyoruz bu maneviyatı. Aslında güzel ahlak, İletişim, insanlarla iyi geçinmek, bunların hepsinin içine kapsıyor. Biz kul hakkını düşündüğümüzü zannediyoruz. Fakat biz en eksik kalan yanımız bizim burada bu oluyor. Onun için manevi olarak insanların kendisini geliştirmesi, sadece okuyup yazması, bir şeyleri öğrenmesi, üniversite bitirmesiyle alakalı olmadığını düşünüyorum. Ve insanların aile içinde başlayıp çocukluğundan bu yana bu tasavvufi bilgilerinin de alınması gerekli olduğuna inanıyorum.
0: Herhalde diyorum, ben şahsen kendi düşüncem olarak söyleyeyim. En büyük eksiklik Allah-u Teala ile olan iletişimimiz. Yani evet, hepsini içine alıyor çünkü.
1: Zaten şu var, biz Allah'la olan iletişimimizi bir tek namaz kılmak olarak algılıyoruz. Bizim namaz kılmak biz farz olan bir ibadet. Biz, evet, bunları yapmak zorundayız. 5 vakit yani oruç tutmak, bunlar hep bizim için kendimize yaptığımız şeyler aslında. Fakat Allah'la iletişim ne diyor Allah-u Teala, benim için ne yaptın? Biz Allah için ne yaptık, onu düşünmek gerekiyor. Ben namazı kendim için kılıyorum. Evet, Allah emrediyor, Allah rızası için kılıyorum. Orucumu, evet, Allah emrediyor, bunun için yapıyorum. Fakat bir hastayı ziyaret ettik mi? Bir fakiri doyurduk mu? Bir yetimin başını okşadık mı? İşte bizim yapmamız gereken insanlık olarak, ahlak olarak burada tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Maalesef yavaş yavaş bunları kaybediyoruz. Bireyselliğe dönmeye başlıyoruz.
0: Bir yandan da kazanmaya başladık son yıllarda diyelim onu.
1: Evet, ya yok yani şu var, insanların bilinçlenmesi de çoğaldı. Onun için bir sarsılma dönemi olur ya her insanda. Bir düşüş yaşarız, bir çıkış yaşarız. Bir dönem böyle bir şey olduk ama onun arkasında insanların maneviyatlarının yükselmesi, tekrar bazı şeylerin bilinçlenmesi için ortada kalan nesillerde bizler de biraz sıkıntı yaşadık. Baskı kuruldu. Baskı kurulduktan sonra biz çocuklarımıza bunu yapmayalım denilen bir dönem geçirdik maalesef ki. Ama şimdi o toplanmaya başlıyor.
0: Evet. Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz herhalde. İletişim hayatımızın merkezindedir.
1: İletişim olmadan hiçbir şey olmaz hocam. Yani evet. Biz sizinle burada konuşuyoruz. İletişim sadece konuşmak mı? Karşılıklı dinlemek mi? Bizim hayatta en büyük yaptığımız hata aslında biz konuşmak için dinliyoruz. Yani sizin sorunuzun cevabını nasıl vereceğim, ona ne getireceğim? Biz bunu düşünerek iletişimi kesiyoruz. En büyük sorun da ailelerde yaşanıyor bu iletişimsizlik. Dinlemek için konuşmak lazım. Sadece cevap vermek için değil, iletişim sözel de değil, bedensel olarak iletişimimiz var, insanların işte toplumsal olarak iletişimimiz var, o kadar farklı dillerde iletişimimiz var ki bir hareketle, bir bakışla aslında iletişimin hepsini sağlayabiliyoruz.
0: Evet. İnsanlar neden birbirini anlamakta zorlanıyor, ne dersiniz?
1: İşte biraz önce söylediğim gibi dinlemiyoruz. Dinlediğimizi zannediyoruz. Ben seminerlere gidiyorum ve öğrencilerde ve diğer gelen vatandaşlarda şunu gördüm. Bizi kimse anlamıyor, bizi kimse dinlemiyor deniyor. Bu anne babalar, öğretmenler, işte arkadaşlar hepimiz için geçerli aslında. Biz dinlemeyi öğrendiğimiz an sadece cevap vermekten uzaklaşıp o kişiyi anlamaya başladığımız an iletişim oluyor. İşte biz bunu burada kaybediyoruz.
0: Dinlemek neden konuşmaktan daha zor? Veya niçin dinlemiyoruz?
1: Şöyle bir durum var. Dinlemek neden zor? Çünkü dinlemek sabır ister.
0: Evet.
1: Biz o sabrı göstermiyoruz.
0: Dikkat ister.
1: Evet, dikkat. O kişiyi anlamak ister. Biz insanları anlamak için dinlemiyoruz ki. Böyle bir sorunumuz var bizim. Onun için burada kendi düşüncelerimizi ifade etmekle uğraşıyoruz ve bunu uğraştığımız için de karşımızın ne söylediğini pek umursamadan ya da dikkat etmeden kendimizin cevaplarını düşünerek hayatımızı devam ettiriyoruz. Empati yapmakta güçleniyoruz. Güç en büyük sorunumuz bizim empati yapmak.
0: Evet, onu da konuşacağız, empatiyi. Evet. İletişimde en çok yapılan hata nedir sizce?
1: Şöyle söyleyeyim hocam, varsayımda bulunuyoruz. Şimdi ben bir topluma girdim ve bu toplumda veya bir arkadaşla bir şey söylendi, iki kişi konuşuyor. Ben burada onun beynini okuyorum, varsayımda bulunuyorum, o bana daha hiçbir şey anlatmadan. Onun adına kararlar veriyorum ve bunlar en çok nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Evin içinde, aile içinde, kardeşlerde, eşlerde daha çok yaşanıyor. Biz başka bir şey söylemek istiyoruz ama kafamızda diğer taraf diyor ki, aa, bu hareketten bunu çıkarttı, böyle yaptı. Biz hemen beyin okumaya, varsayımda bulunmaya, ön yargıya geçiyoruz. İşte bundan dolayı da ciddi anlamda sorun yaşıyoruz.
0: Evet. En sık yapılan hata
1: ya, olarak. Evet, yanlış anlaşılıyoruz her seferinde dinlemediğimiz için. En sık yaptığımız hatalar da işte varsayımda bulunmayacaksınız, ön yargıda bulunmayacaksınız, zihin okumayacaksınız. Eğer bunlardan vazgeçerseniz iletişiminiz çok sağlıklı olacak, buna emin olun.
0: Evet, bu zihin okuma meselesi de önemli gerçekten. Birçok insanın yaptığı büyük hatalardan birisi.
1: Bununla ilgili örnek verebilir miyim hocam?
0: Tabii ki.
1: Şöyle ki, yeni evlenecek bir çift. Bu gerçek olan bir durum. İşte birbirleriyle konuşuyorlar, nişanlanmışlar. Fakat bir dönem geliyor. Bir kız başka bir yerde yürürken erkek arkadaşı, yani nişanlısı, bir kız, eski kız arkadaşını görüyor. Onunla muhabbet ederken uzaktan gören o kişi onları yanlış anlıyor. Ve birbirlerine açıklama yaptırmadan, o erkekten daha açıklama beklemeden, nişanlısından, o nişandan uzaklaşıyor, kendisini de kuruyor çünkü kafasında. Varsayımlarda bulunuyor, zihin okuyor, onların o samimiyetinden farklı şeyler çıkarıyor ve nişan atıyor. Konuşmuyorlar, İkisi ayrı dünyalara gidiyorlar ve ondan sonra orada erkek başkasıyla, kadın başkasıyla evleniyor. Hayatları başka yerlerde evriliyor. Sonra tekrar yıllar sonra karşılaşılıyor. O zaman konuşuluyor. Kız daha sonra soruyor. Yani yıllar önce sorması gereken soruyor. Sonra soruyor ve kendilerini heba ediyorlar. Bunları biz hayatımızda hep yapıyoruz. İki arkadaş konuşuyoruz. Üçüncü kişi bizim adımıza karar veriyor. Onlar benim hakkımda mı konuşuyor? İşte biz burada gelip o insanın kendisine muhatap olup onları sormak lazım. Eşler arasında da mutlak yaşamışlardır. Sizler de yaşamışsınızdır. Erkekler daha düz mantıktır.
0: Tamam, evet.
1: Erkeklerin tek düğmesi var. Ben onları öyle anlatıyorum. Bir tek düğmesi var. Reset düğmesi bile yok. Açıp kapama düğmesi var. Onlara ne söylerseniz düz olarak algılarlar. Onlar bize ne söylerlerse düz olarak söylerler. Altlarında bir şey olmaz. Ama biz kadınların 30 tane çekmecemiz, 30 tane düğmelerimiz vardır. Birini aynı anda açarız, aynı anda konuşuruz. Siz bize bir şey söylediğinizde biz onun her çerçevesinden düşünürüz ve sizi anlamakta, karşımızdaki bilhassa eşleri anlamakta zorlanırız. İşte burada aslında insanların olduğu gibi söylediğini kabul etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bunu kabul ettiğiniz zaman evliliklerde, arkadaşlıkta, iş yerlerindeki bu sorunlar emin olun çok daha aza inecek.
0: Bir de hüsnü zan, suizan meselesi var malum.
1: Malum. Yani
0: evet, dinimiz ona hüsnü zanı emrediyor. Yani bir kişi hakkında iyi düşünmeyi, iyi şeyler düşünmeyi emrediyor. Yani kötü şeyler düşünmeyi men ediyor.
1: Şöyle hocam, onunla ilgili şunu söyleyeceğim. Ben bunu hep anlatıyorum. Şimdi yeni versiyonda işte olumlu düşünme, negatif düşün, pozitif düşün. Biz bunları öğretiyoruz bize. Ama aslında 1970 yılından önce bizim Peygamber Efendimiz, bu 1970 yılında Amerika tarafından çıkarılmış bir şey. Olumlu ve olumsuz, negatif, pozitif düşünce. 1500-1400'e aşkın önce Peygamber Efendimiz bizlere diyor ki insanlar hakkında iyi düşünün. Kişiler hakkının arkasından suizanda bulunmayın, hüsnizanda bulunun. Herkes için geçerli böyle. Ve biz bunları yapmadığımız için insanların hakkına giriyoruz. Bununla ilgili bir kıssa var. Vaktimiz nasıl bilmiyorum hocam ama.
0: Buyurun, kıssayı anlatın.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe'ye giriyor. Ve Kabe'de insanları Ebu Cehil'e rastlıyor, hakaret ediyor. Peygamber Efendimiz'e ağza alınmayacak cümleler, kelimeler kullanıyor. Peygamber Efendimiz tebessüm ediyor ve gidiyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir sallallahu aleyhisselam'a rastlıyor. Hazreti Ebu Bekir de ona güzel güzel muhabbetler, iltifatlar, o kadar güzel şeyler söylüyor ki ona da aynı tebessümde bulunuyor. Sahabe merak ediyor. Ya Resulullah diyor, o da sana hakaret etti, güldün. O da sana iltifat etti, yine güldün, tebessüm ettin.
0: Tebessüm etti.
1: Bunun hikmeti nedir bu tebessümün dedi. O da baktı beni kendinde gördü. Ötekisi de baktı beni kendinde gördü. İşte biz burada düşüncelerimiz neyse aslında insanlara onu yansıtıyoruz. Yani burada hüsnü zanda bulunan, güzel ahlak olan, güzel insan olursan ona göre hitap ediyorsun. Ebu Cehil'i herkes biliyor. Ebu Leheb'i herkes biliyor. Onun düşüncesi nasıl olacak? Tabii ki öyle olacak.
0: Hocam, o zaman şöyle. Evet, en çok yapılan hatalardan bahsettik. Empati tam olarak nedir diye devam edelim.
1: Empati, bir insanın kendisinin yerine koyup dinlemek, duygularını, düşüncelerini anlamaktır. Aslında onu anlamaya çalışmaktır. Fakat burada şu yanlışı yapmayalım. O nedir biliyor musunuz? Biz seni anlıyorum diye senin o duyguların içine girip senin o yaranın içinde yaşarsak biz kendimize zarar veririz. Orada evet, ben kişiyi anlayacağım, ona elimden gelen bir durum varsa ona destek vereceğim, hiçbir şey olmasa da onu dinleyeceğim. Yani o üzülüyorsa onunla beraber üzülmek, onunla beraber kahrolmak değil, onun üzüntüsüne, onun mutluluğunu anlayıp ona ortak olmaktır mesele. Biz burada maalesef sempatiyle karıştırıyoruz. Burada sempatiyle karıştırdığımız an kendimize zarar veririz. O sınırı mutlak koymamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani orada insanlar buna lütfen çok dikkat etsinler. Empatinin de sınırını aşarlarsa kendisine zarar verir.
0: Evet. Tabii karşısındakine de zarar veriyor.
1: Tabii. Şimdi şöyle düşünün. Yani sizin orada benim babam ölmüş. Bunun acısını ben yaşarım. Yani siz benimle beraber eğer o duyguyu biliyorsanız, yaşadıysanız, evet beni çok iyi anlarsınız. Ama orada beni anlayamayan bir kişiyi düşünün. beni anlamak için uğraşmayacak. Benim yarama yardımcı olacak. Ya ben seni anlamaya çalışıyorum. Evet, bu duyguyu bilmiyorum. Anlamam mümkün değil ama ben senin yanındayım. Bir omzuna dokunmak, bir yanında olduğunu hissetmek. İşte bizim yapmamız gereken bu. Onunla beraber hüngür hüngür ağlayıp onunla beraber ağıt yapmak değil.
0: Evet. Onun hislerinin ne olduğunu anlamaya çalışmak.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bizim yapmamız gereken bu. Lütfen sempatiyle empatiyi birbirinin ayırın ve kendinize hiçbir şekilde zarar vermeyin. Bunu evet, net olarak söylemek istiyorum.
0: Aile içi iletişimde nelere dikkat edinler hocam?
1: Yani biraz önce biraz anlatmıştım. Yine devam edeceğim. Yargılama, sen dili ben dili. Bunlar çok fazla yapılıyor. Aile içi iletişimde şu var. Biraz önce ben size değindiğim bir nokta vardı. İşte erkeklerin tek düğmesi, kadınların bir sürü düğmeleri, çekmeceleri vardır. Erkekler o kadar kolay ki. Yani onların önüne yemeğini vereceksiniz. Bazı güzel sözler söyleyeceksiniz. Güzel karşılayacaksınız ve hoş muhabbetle bunu çözebilirsiniz. Ha, bu her erkek için ya da her kadın için geçerli değil tabii ki. Karşımıza çok sorunlu insanlar çıkıyor. Biz burada bunu yapmak istemiyoruz. Ama ben bir insanı değiştirmek için ona gitmeyeceğim. Ailelerin en büyük hatası burada başlıyor. Ben insanları değiştirmek için o olayın içine giriyorum. Aldıktan sonra değiştiririm ya da onunla beraber olduktan sonra değiştiririm. Hayır, biz kimseyi değiştiremeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Ya kişiyi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor ya da orada o insanı zorlarsak, düşünsenize, zorlanan bir şey kırılır.
0: Evet.
1: Biz de o zaman kırılmaya başlarız.
0: Teknikte zorlama yoktur denir.
1: Kesinlikle zorlama yoktur. Onun için aldığımız aile içinde insanların, eşler arasında yapması gereken şeyin bir yargılamayı bırakacak. İki olduğu gibi kabullenecek. Hiçbir şekilde onların değiştirme çabasına girmeyecek ki bazı şeyler daha yerinde olsun. Vaktimizi bilmiyorum hocam, devam edeyim mi?
0: Evet, bir ara verelim hocam.
1: Tamam.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, biraz önceki bölümde en son aile içi iletişimde nelere dikkat edilmeli demiştik. Kırıcı olmadan kendimizi nasıl ifade edebiliriz sorusuyla devam edelim.
5: Şimdi ondan önce şunu da eklemek istiyorum. Hani yargılamayacağız dedik, işte insanlarla, işte eşlerimizle düzgün iletişim kuracağız dedik ya. Bir de evet, güven duygusunu atlamak istemiyorum ben. Eğer güveni sarsılacak bir durum olursa iletişim ciddi anlamda sarsılıyor. Bunu da eklemeden geçmek istemiyorum. Kırıcı olmadan kendimizi nasıl ifade edebiliriz? İşte şöyle ki, şimdi biz problem yaşadık, kavga ettik. Her ailede olacak bu. Bu yalnız aile olarak düşünmeyin. Arkadaşlarımız, annemiz, babamız, çocuklarımız, herkes için geçerli bu söyleyeceğim şey. İşte biz aslında kişinin kendisiyle değil sorunumuz. Bize yaşattığı duyguyla. Biz o duyguya takılıyoruz. Yaşadığımız olaylardan çapalama yapıyoruz. Onun için o insanla kavga ediyoruz. Benle bir şey, olay yaşadınız ve ben sana şöyle bir saldırıya geçtim. Sen bana bunu yaptın da, sen böyle yaptın da, işte sen beni üzdün, öfkelendirdin, sen ne biçim insansın dersem eğer, burada yanlış yapıyoruz. Sen bana bu duyguyu yaşattığın için, bu olayı yaşattığın, bu duyguyu yaşattığın için ben sana kırgınım. Aslında ben seni seviyorum, sen iyi bir insansın ama sen bana şu olaydan dolayı artık ne yaşanıyorsa sinirlendim. Duyguyu ifade etmek meseledir. Hı hı. Kişiye saldırmak değil. Eğer kişiye saldırmayı bırakmazsak iletişimimiz kesinlikle düzgün gitmeyecektir. Burada altını çizerek söylüyorum, kişiye saldırmayın. Duygularınızı ifade ederseniz karşı taraf kesinlikle sizi çok daha net bir şekilde anlayacak ve kırıcı olmaktan da uzaklaşacaksınız.
4: Yani kendimizi hatalı görmek.
5: Hayır, hayır, hayır. Hatalı görmek değil. Burada şimdi orada yanlış anlaşılma olmasın. Ben örneklerle gideyim. Kavga ettik birisiyle, X birisiyle kavga ettik, atıştık, problem yaşadık. Onun bana yaşattığı duygu aslında benim daha önce böyle başka yerlerden yaşayıp onu tetikleyen bir duygudur. Bu herkes için geçerlidir. Burada sen bana bu olayı yaşattığın için, bana böyle bağırdığın için ya da o hediyeyi almadığın için, neyse artık, hediyeyi almadığın için ben çok üzüldüm. Sen bana zaten hiç hediye almazsın deyip gelmişten geçmişten gidersek bunun içinden çıkamayız. Benim amacım orada ne? Bana hediye almadığı için kızmak mı? Ya da bana bağırdığı için sinirlenmek, öfkelenmek mi? İşte oradaki duygumu ifade etmem lazım kişiye saldırmadan. Sen bana bu hareketi yaptığın için ya da bu sözü söylediğin için ben çok sinirlendim. Ya da öfkelendim, ya da kırıldım, ya da kendimi çok değersiz hissettim. İşte burada bu duyguyu söylerseniz buradaki insanlarla olan iletişiminizde kavga olmadan, birbirinizi kırmadan, saldırı olmadan o işi çözmüş olacaksınız. Mesele burada bu. Bunu eşler daha çok yapıyor. Bir başlıyoruz, geçmişe gidiyoruz. Annem bana bunu yapmıştı, babam bana bunu yapmıştı, işte sen böyleydin, sen şöyleydin, anlatıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. Aslında orada sadece ve sadece ya bir ekmek unutmuştur adam getirmeyi, ya da kadın o anda temizlik yapmamıştır, yemek yapmamıştır, hiç fark etmez. Sen zaten hep böylesin, hiç yemek yapmıyorsun, ya da sen zaten hep böylesin, beni hiç anlamıyorsun. Hayır, bu değil. tek bir olayla ilgili duygularınızı anlatmanız yeterli olacak. Emin olun çok şeyi çözecek. Çocuklarınız için de böyledir. Sen zaten çalışmıyorsun, sen hiçbir şey anlamıyorsun. Hayır. O, yani oğlum, kızım, bu dersi çalışırsan ben mutlu olurum. Bu odanı toplarsan ben çok yoruluyorum. Bana yardımcı olduğun için çok rahatlayacağım. Yorgunluğum gidecek. Sen hiç odanı toplamıyorsun, ne biçim çocuksun dersen o çocuk odayı toplamayacaktır. Ama evladım, işte ben o kadar yoruluyorum ki bana bu odayı toplarken yardımcı olursan ben çok mutlu olacağım, çok sevineceğim dersek bunu anlatmış oluruz.
4: Evet. Tabii kırıcı olmadan kendimizi tabii, ifade tabii, etmek böyle. Tabii. Peki kırıcı olarak ifade eden kişiye karşı taraf ne yapmalı?
5: Yani orada şöyle, yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? Ben kırıcı oldum, siz bana ne cevap vereceksiniz? İşte burada da kişinin eğer saldırıya saldırıyla cevap verirsek buradan işin içinden çıkamayız. Evet, sen beni yanlış anladın. Şimdi bağırıyorsun. Biraz sakinleşip konuşmamız gerekiyor. Bunun üzerine şimdi gidersek işin içinden çıkamayıp deyip birinin alttan alıp bir uzaklaşması gerekiyor. O anda o kavgaya, o muhabbete devam edersek mümkün değil, o işin içinden çıkılmaz. Çünkü orada iki taraf da birbirini dinlemiyor. Sadece bağırma. Hani yan yana olursunuz, kalpler birbirinden uzaklaştığı için öfkelendiğimizde çok bağırırız ya. Aslında yan yanayken kalpler uzaklaşmıştır. Gerçekten büyük sorun yaşayan kişiler varsa en az 24 saat ya da 48 saat birbirlerinden uzaklaşıp sakinleşip iki gece veya en az bir gece uyuduktan sonra o muhabbetin içine girip konuşmaları gerekiyor. Ama üzerini kapatmadan, gerçekten olayı tekrar açıp sakinleştikten sonra görüşmek, konuşmak gerekiyor. Karşı taraf da yapabiliyorsa bunu yapması lazım. O da bağırırsa artık o işin sonu kavgaya ya da birbirlerini daha büyük kırmalara gider.
4: Evet. Yapılan bazı programlarda dinliyoruz, yaşlılarla yapılan programlarda bunca sene nasıl geçindiniz diye soruyorlar. Onların da cevabı genelde şöyle oluyor: işte eşim sesini yükseltince ben sessiz kaldım.
5: Evet.
4: Ben sesimi yükselttikçe o sessiz kaldı. Böylece seneler geçti diyor.
5: Aslında sessiz de kalmak çok doğru değil. Ben her şeyi halının altına sürdüğümü düşünün hocam. O ev pislenir, doğru mu?
4: Tabii ki.
5: Ben de her şeyi halının altına sürersem sonunda ya hasta olurum, ya psikolojim bozulur, ya farklı şeyler çıkar. Yine dediğim gibi, yani eskileri ve çok güzel şeyler yapmışlar ama bu fedakarlığın bazen bir tarafı daha çok yorduğu görülüyor. Yani evet, bir taraftan bir tarafı daha çok yoruluyor, daha çok yıpranıyor. İşte bunu yapmamak için iki gün sonra oturup sakinleşip konuşmak daha güzel çözüm veriyor.
4: Tabii bu da eşlerin birbirini anlamasıyla mümkün.
5: Evet.
4: Evet, birbirlerini tanıyorlarsa.
5: Eğer vaktimiz varsa onunla ilgili şunu anlatmak istiyorum. Çünkü tabii, çok önemli bir konu. Eşlerin birbirini anlaması, bakın en önemli şey değer yargısını bileceksiniz. Eğer bir insan birbirinin değer yargısını bilir ise birbirlerini çözmesi çok daha kolay olur. Hani biraz önce sen dili ben dili dedik ya bağırma konusunda. Evet. Şimdi de ben mesela özgürlüğüme çok düşkün birisiyim. Ya da adalet duygum çok fazla, ki benim değer yargım benim öyledir. Karşımdakinin de aslında aile veyahut da işte sevgi, güzel hisler, gezmek, farklı farklı şey olabilir. Para olabilir. Her şey olabilir. Düşünsenize, ben çok rahat yaşamışım. Biraz daha böyle parayı rahat harcayan birisiyim. Böyle bir yaşamdan geldim ve benim için adalet duygusu çok önemli. Aile çok önemli. Karşı tarafında orada belki sıkıntıyla yaşadı, parasız yaşadı. Ben bunu anlayamam ya. Orada onun bazı yapamadıkları ya da alamadıkları şeyi ben cimrilik olarak adledersem, aa bu insan cimri, ben bununla yaşayamam dersem, orada işte hata yapmış olurum. Aslında o insanın cimri olmadığını anlayabilmek, onu öğrenmek, onun geçmişiyle beraber yargılamadan anlamaya çalışırsak işin içinden çıkarız. Bazı insanın ailesi çok önemlidir. Eğer sen ailesine saldırırsan değer yargısına saldırırsın, doğru mu? Ve bunu çok yaşıyoruz. İşte burada eşler ilk başta birbirlerinin değeri hangisi ön planda onu öğrensinler ve sevgi dillerini öğrensinler.
4: Evet. İnsanların en çok kavga etme sebebi karşısındakiyle anlaşamama sebebi nedir sizce?
5: İşte bu birbirlerinin sevgi dillerini bilmeyip değer yargılarını bilmemekten
4: başka kaynaklanıyor. Başka bir şeyler ilave edemez miyiz bunlara?
5: Şöyle yani bir sürü şey ilave edilebilir. Birbirini bir daha önce başlangıçta konuştuğumuz gibi dinlememek, birbirini anlamamak, birbirlerini yargılamak. Ondan sonra işte geçmişiyle ilgili takıldığı konularda o olayı devamlı önüne getirmek, affedememek. O kadar çok şey var ki bir tane şey değil yani.
4: Evet, bunun da sebebi maddi ve maddi çıkarlar diyebilir miyiz?
5: Şimdi maddi olarak problem ayrı bir durum. Hı hı. Şimdi biz manevi olarak kısımdan bahsettik. Maddi olan zaten şu dönemde maalesef ki maddi olarak sıkıntı yaşamayan çok az insan var. Eskiden biraz daha kanaatkardık. Biraz kanaatkarlığımız da bitti bizim. Hı hı. Çünkü çalışma hayatı habire tüketmeye götürdü bizi. Bazen lüks yaşama arzumuz, ki artık lüks yaşama gibi de olmadı, her şeye ihtiyacımız var, bunları karşılanmadığı için boşanma sebeplerinden veyahut da kavgaların en büyük sebeplerinden bir tanesi evet maddiyat.

0: keşfetmek unutmak da değildir. Kişiyi olduğu gibi kabul etmek, yaptığı hatasını, eğer kişini değiştiremiyorsak o olaydan mümkünse uzaklaşmak ya da diyaloğu aza indirmektir. Biz affettiğimizde kendimizle ilgili olan şeyleri affediyoruz. Allah zaten yarattığı kulunun hesabını soracak, öyle değil mi?
1: Tabii ki.
0: Ben burada affetmeyip de ne yapacağım? Allah bizi ne yaparsak yapalım affederken biz kim oluyoruz da affetmiyoruz? Ben buna hep böyle bakıyorum. Hayatımızda hastalıklarımız, sıkıntılarımız, insanlarla olan diyaloğumuzun en büyük sorunlarından biri o kişiyi affetmemekten geçiyor. Burada dediğim gibi lütfen affetmeyi karşı taraf için algılamayın. Kendi yüklerinizden, kendi sıkıntılarınızdan ve kendi ferahınız için affedeceksiniz. Kendiniz için yapacaksınız.
1: Zaten kim ne yaparsa kendine yapar.
0: Evet, aynen öyle. Kendi geçmişlerinden, zincirlerinden kurtulmak için bir insanı affetmek gerekiyor.
1: Evet. Hani bazıları da diyorlar, affetmek Allah'a mahsus. Benim böyle bir şeyim yok diyorlar.
0: İşte hocam, Allah'a mahsus da Allah bizi her şekilde affediyor, her şeyi yapıyor. Ben şimdi öyle seanslar aldım ki hakikaten o kadar farklı hayatlar yaşıyorlar. Gerçekten affetmeleri zor. Anne baba arasında, çocuk arasında, çocuk baba arasında o kadar şeyler yaşanıyor ki evet, affetmek zorlanışabiliyor. Bunu kabul ediyorum. Ama ben affettiğimde o insanı affetmiyorum. Buradaki durum, ben o insanı, eğer affetme kelimesi ona çok ağır geliyorsa, özgür bırakın. Çünkü sırtları ağrıyor, omuzları ağrıyor, kendi hastalıkları devam ediyor. Ben burada kendimi kurtarabilmek için o insanın o yükünü üzerinden atmak için affediyorum. Elimizde bir kilo patates olsun ya da bir bardak su olsun, daha hafife gideyim. Ben bir bardak suyu kaç saat, kaç dakika elimde tutabilirim?
1: Evet.
0: Tutamam, değil mi? Ben 7/24 o insanı taşıyorum düşüncelerimle. Buna değer mi? Onun ruhu duymuyor, o yatıyor, uyuyor, geziyor, tozuyor, her şeyini yapıyor. Ben burada onu affetmeyerek kendime zarar veriyorum, değer mi? Bir valizin içine doldurdunuz bütün her şeyi, 7/24 hiç aralıksız valizi elinizle taşıyorsunuz. Allah zaten karıncanın hesabını alacakken o kişinin hesabını mı almayacak ki? Bir de bu taraftan bakmak lazım.
1: Evet. Bütün bunlardan sonra affetmek ne kadar, neden bu kadar zor geliyor insanlara?
0: İşte ben haksızlığa uğradım. İşte ben bunu hak etmedim.
1: Nefsinin
0: bunu yapmaması lazımdı. Evet. Çok özür dilerim. Bu düşüncelerimizde olduğumuz için biz affetmekte zorlanıyoruz. Ve o insan tekrar tekrar bunu yapacağını düşündüğümüz için biz zorlanıyoruz. Evet, o insan belki uslanmayacak, tekrar tekrar yapacak. O zaman bazı zamanlar eğer uzaklaşabiliyorsak, tamamen uzaklaşamayıp eşimiz, annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuzsa aza indirgeyerek, biraz önce dediğim gibi bazı şeyleri olduğu gibi kabul edip onun üzerine fazla gitmeden kendimizi koruma altına alarak çözmemiz gerekiyor bu işi. Unutmakla affetmek arasında çok büyük bir fark var.
1: Evet, affetmek unutmak değildir.
0: Değil, öyle bir şey mümkün değil. Biz silgi alıp hiçbir şeyi silmiyoruz. Silsek bile biliyorsunuz izi kalıyor. Affetmek unutmak değildir. Yapılanları hatırlamak, evet hatırlıyorum ama ben bunu kendi hayatımda tutmayacağım. Kendimi mutlu edeceğim, kendimi huzurlu edeceğim ve sağlıklı yaşayacağım diye o insandan kendini arındırmaktır.
1: Yalnız şöyle bir kural var hocam. Kendinize yapılan iyilikleri unutmayın. Size yapılan iyilikleri unutmayın. Hı hı. Yapılan kötülükleri unutun. Hı hı. Karşınızdakinin size yaptığı kötülükleri unutun. Yaptığı iyilikleri unutmayın.
0: Evet. Yani evet. Orada şu var. Aslında gene aynı şeye geliyoruz. Söylediğimiz affetme muhabbetinin çok güzel bir örneği oldu bu. Bana sen kötülük yaptın. Ben seni devamlı düşünürsem, senin kötülüğünü düşünürsem ben kendime zarar vereceğim. Doğru değil mi? İşte evet. Burada onun için onun yaptığı kötülükleri unutmak demeyelim de affetmek diyelim. Çünkü insanoğlu evet unutma özelliğine sahip bir şey ama bu unutmayı hayatından silme almanın anlamında unutmuyor. Hayatına devam etme anlamında unutuyor. İşte biz de burada bunu yapmamız gerekiyor. Hayatımıza daha rahat devam edebilmemiz için bizim insanları affetmek

0: geçiyor. Şunu da belirtiyorum. Affetmek kelimesi gerçekten bazen insanlara ağır geliyor. Onun yerine özgür bırakmayı da seçebilirler. Bunu da belirtmek istiyorum. Özgür bırakabilirler. O zaman da rahatlarlar.
1: Nasıl bırakırlar özür?
0: Ben özgür. Seni özgür bırakıyorum. Seni affettim demiyorlar da özgür bırakıyorum. Artık senin bana zarar vermeni istemiyorum. Bunu kalben bile söylemesi, o kişiye söylemesi gerekmiyor. Ben affetme seanslarını da çok yaptım. Genelde hep birinci dereceli akrabalardan çıktı bu sorunlar. Anne, baba, kayınvalide, kayınpeder, çocuk, eş. Emin olun daha çok onlarda oluyor o sıkıntılar. O kadar zorlanıyor ki affetmek istemiyorum. O zaman özgür bırak diyorum. Sen yüklenin aranabilmen için, o zaman kuş gibi bırak gitsin.
1: Bir de şöylesi var yalnız. Özgür bırakmak değil de seni Allah'a havale ediyorum diyor mesela. Bu ben, çok daha ağır. Yani hakkını helal etmeme gibi bir şey.
0: Ben onunla ilgili şu kıssayı anlatmak. Ya kıssa değil de bir sohbette dinlemiştim. Allah'a havale ediyoruz. Maalesef ki bunu söylüyorlar. Çok kişi söylüyorlar. Çalıştığınızı düşünün. Ya da işte öğrencisiniz, bir şey oldu, iki kişisiniz ve bir karşınızda bir hakem var diyelim, x bir hakem var. Ben seninle yaşadığım o zorlukların kaçta kaçını orada anlatabileceğim yaşarken? Bana yaptığın zorlukların, kötülüklerin kaçta kaçını anlatabilirim?
1: Çok az bir kısmını.
0: Aha, peki Allah'a havale ettiğinde, Allah'ın karşısına çıktığında sen hangi yüzle Allah'ın karşısında o kişiden hesap soracaksın? İşte bunu düşünmemiz gerekiyor bizim.
1: Evet.
0: Bizim burada onu düşünmemiz lazım. Bir de şunu eklemek istiyorum. Allah senin hakkını alacaktı ya hani. Ben ona hakkımı helal etmediğimde. Bunu bir sohbette duydum. Ya 500 yıl ya da yıl farklı olabilir, bilmiyorum. O orada cezasını çekerken ben de orada bekleyeceğim onu cennete giremeden. Değer mi bir insan için bu kadar beklemeye?
1: Üstelik de belki de sen haksız çıkacaksın sonuçta.
0: O da var. Tabii ki, tabii o kısımda var.
1: Yani sen kendini haklı olduğunu zannediyorsun ama hiç evet. De öyle olmayabilir.
0: Evet, yani onun için bence Allah'a havale etme yerine şu kelimeyi kullanabilirler. Allah en güzel cevabı sana verecektir. Ben Allah'ın cevabından daha iyisini bilmiyorum.
1: Evet. Ama ben sana hakkımı helal ediyorum.
0: Evet, helal. Niye ölünce hakkı helal edilir ki, ben onu anlamıyorum. Ölünce kapıya geliyorlar, haklarını helal ediyorlar. O kişi duymuyor ki, senin yüzüne hakkını helal etmen gerekiyor.
1: Yani
0: şahadet tutuyorsun, tamam şahit tutuyorsun ama yaşarken onu yapmak daha eftal değil mi?
1: Elbette. Yaşarken insanlar birbirlerine haklarını helal etmeliler. Büyükler evet. Öyle buyurmuşlar.
0: Evet.
1: Benim buyuruyorlar... Haddimi düşünenler dahil herkese hakkımı helal ettim diyebilmek evet. Fazilet bu.
0: Ya Allah bizi neler yapıyoruz affediyor ya. Şimdi buradan bakmak lazım.
1: Tabii ki.
0: Allah bizi affediyor da biz kim oluyoruz da affetmiyoruz. Ya da evet. İşte orada çok ince çizgiler var.
1: Evet. Kendimizi affetmek neden önemli hocam?
0: Şimdi şöyle, kendimizi affetmek, insanın kul hakkı vardır. Ben senin kul hakkını çok düşünürüm. Düşünmeye çalışırım. Senin kul hakkına girmemek için uğraşırım. Ama kendimize geldiğimizde çok acımasız davranırım. Benim kul hakkım ne olacak, kendime yaptığım kul hakkı?
1: Evet.
0: Burada insanların sana eleştiri yaparken, seninle konuşurken, sana ne kadar böyle indirgeyerek bir şeyler söylüyorsam, kendime de acıyarak söylemem lazım. Kendimizi o kadar hakaretler edebiliyor, o kadar yargılayabiliyor, o kadar kötü şeyler söyleyebiliyoruz ki işte burada kendi kul hakkına giriyorsun. Kendini affetmezsen seni bir başkası affetmez. Kendini rahatlatmazsan seni bir başkası affetmez. İlk başta insanın kendisini önemsemesi, değer vermesi ve affetmesi gerekiyor. Ben rahatlayacağım ki karşımdakiler de bana o değeri, saygıyı gösterip affetsinler. Kendinize acımanız ve kul hakkınızı düşünmeniz gerekiyor.
1: Burada kendimizi affedersek kendimize kötü işlerde bir yol açmış da olmuyoruz mu?
0: Ne gibi hocam? Yani kötü işler derken neyi yani, kastediyorsunuz?
1: Allah-u Teala'nın yasakladığı, emretmediği.
0: Ne alaka? Yok, hayır hocam, öyle bir şey burada affetmek. Şimdi ben günahlardan tövbe ediyorum, doğru mu?
1: Hı hı.
0: Burada da bir af diliyorum. Tabii kendim ki. İçin diliyorum. Burada kötü yola düşmeksen, bunu affetsen de affetmesen de, yanlış bir şey yapacaksan zaten yine yapacaksın. Buradaki mesele o değil. Bazı insanlar o kadar hassas oluyorlar ki en ufak bir şeyde kendisine saldırıyor. bir başkasına saldıramadığı için. Sen ne kadar aptalsın, sen ne kadar salaksın, bunu yapmaman gerekiyordu, sen ne biçim insansın diye kendisiyle o kadar çok kavga eden insan var ki, o kadar böyle suçlayarak büyütülmüş, eleştiriliyle büyütülmüş, kıyaslanarak büyütülmüş insanlar var. Aslında yanlış yapmadığı halde kendisini suçlayan o kadar çok bir grup var ki, işte ben bunlar için söylüyorum, kendilerini affetmeleri gerekiyor. Çocukluğumuzdan aldığımız bu bize yapıştırılan şeylerden çıkmamız gerekli olduğunu söylüyorum. Kötü yolla alakalı veya günahla alakalı değil.
1: İnsanın kendini affetmesi,
0: hatalarından ders almak aslında hocam. Hatalarımızdan ders almamız gerekiyor biz burada. Eğer hatalarımızdan ders alırsak, bunu düzene çevirir, düzgüne çevirirsek ve kendimize savaşmayı bırakırsak, o zaman zaten kendimizi affetmiş oluruz. Ben kendimi affedersem seni affetmek de kolay olur. Karşımdakini affetmek de kolay olur. Kendime zulmettiğimi düşünsenize, kendine zulmeden bir başkasına zulmetmez mi?
1: Evet. Affetmediğimiz zaman İç dünyamızda neler olur hocam?
0: Şöyle söyleyeyim. Öfke, kırgınlık, stres birikiyor ve bunlar hastalığa dönüşüyor. Beliniz ağrıyor, sırtınız ağrıyor, mideniz ağrıyor ve huzursuzluğunuz oluyor. Gece uyuyamıyorsunuz, vücudunuzda o kadar farklı değişiklikler oluyor. Uykularınız kaçıyor, bazı zaman daha fazla uyuyorsunuz, depresyona giriyorsunuz. Çünkü ben bunu hak etmedim, bana bunu nasıl yapar? Ve daha farklı şeyler. İşte burada eğer affettiğimizde ruhumuz da huzura kavuşuyor. Kendimiz de rahata giriyoruz. Şöyle bir üçgen düşünün. Ruhsal, duygusal ve bedensel olduğunu düşünün bu üçgenin. Bir tarafı öyle duygusal, bir tarafı bedensel, bir tarafı zihinsel. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. Düşündüğümüz sonra duygularımız iniyor. Duygularımızla kendimizi depresyona sokuyoruz. Sonra diyor ki vücut sinyal vermeye başlıyor. Ya bacağın ağrıyor, öfkeden sinir, miden ağrıyor, başın ağrıyor, uykuların kaçıyor. Vücut diyor ki artık diyor yeter, kendine dikkat et diyor. Vücut sinyal vermeye başlıyor. İşte biz burada affetme bu kadar önemli, emin olun. Bizim bütün yaşadıklarınıza bakın, bir kişiler ya da bir olaylar yüzündendir yaşadıklarımız.
1: Evet. Tasavvufta affetmenin yeri neresidir sizce?
0: Nefsimizi terbiye etmek. Başta biraz konuşmuştuk. Burada nefsimizi terbiye etmek. Yunus Emre'nin dediği gibi, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Biz nefsimizi terbiye edersek, kendimizi düzene sokarsak, tasavvuf açısından da biraz önce dediğimiz gibi Allah bizi affediyor. Biz de Allah'ın karşısında bunların hesabını biz soramayacağımız için, ahlaklı, iyi insan olabilmek için, Allah'ın huzuruna çıkıp da bunu yapamayacağımız için, burada tasavvufi olarak da nasıl bizi Allah affediyorsa, günahlarımıza tövbe ettiğimizde bizi kabul ediyorsa, tertemiz oluyorsa, bizler de aynı bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kar Hanım'la birlikteyiz. Başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.
5: Vay benim arabam bu yakış çıkabiliyor diye.
6: En Ankara fotoğrafı makamıyla sosyal medyada ünlenen Kızılay tabelasına şimdi de Kirazlı Sokağı eklendi.
7: Yokuş videosu viral oldu şu an. 20 milyon kişi izledi. İnsanlar merak da ediyor. Hani bu araba çıkabilir mi, çıkamaz.
6: Kirazlı Sokağı yağışlı havada sürücüleri zorluyor. Acemi ya da aracının çekişi düşük olan sürücü yarı yoldan dönebiliyor.
8: İnerken korkuyoruz, çıkarken ayrı korkuyoruz.
9: Belalı bir yokuş. Çoğu araba kalıyor burada, çıkamıyor. Bizim için motorlar için sıkıntı olmuyor. Yeter ki birisi devrimizi düşürmesin.
6: Sosyal medyada hangi yokuş daha zorlu tartışması başladı. Kimi bizim yokuşla boy ölçüşemez dedi, kimi ekspertizin Kirazlı Sokağı'nda yapılmasını tavsiye etti.
7: Türkiye'nin her yerinden bununla alakalı buraya gelmek isteyenler var. Hatta Almanya'dan birisi mesaj atmış. Temmuz ayında oraya geliyorum. İşte ismini vermeyeceğim bir araç markasıyla geleceğim. Onu burada denemek isterim falan diye.

0: Saatte gelişmelerle karşınızdayız. Hızlıca başlayalım. Amerika ile İran nihai anlaşma için tarihi İsviçre müzakerelerine başladı. İran heyetinin İsviçre'ye varırken verdiği görüntüler eli güçlü olan biziz mesajı verdi. Her iki ülkeden de önemli isimler heyette bulunurken taraflar olası İsrail provokasyonuna karşı diken üstünde.
1: ABD ile İran tarihi İsviçre müzakerelerine başladı. Şimdilik savaşın kazananı olan İran, İsviçre yolunda güçlü olan biziz görüntüsü verdi. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın başkanlık ettiği İran heyeti İsviçre'ye ABD-İsrail saldırısında katledilen Minaplı çocukların anısına Minap 168 uçağıyla gitti. İran basınına göre Tahran bu kez müzakere heyetine de Minap 168 heyeti adını verdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf uçağın önünde verdiği pozu paylaşarak Minap'ın mazlum çocukları her an bizi izliyor dedi. İsviçre'nin Bürgerstock tatil beldesinde başlayan müzakereler için geniş güvenlik önlemleri alındı. İran heyetine İran Merkez Bankası Başkanı ve İran petrol sektörünün üst düzey isimleri de eşlik etti. Arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İsviçre'ye gittiğini duyurdu. ABD heyeti ise yine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan oluşuyor. ABD'nin bu kez görüşme öncesi tehdit dilini bir kenara bırakıp olumlu mesajlar vermesi dikkat çekti. Heyet görüşmeler iyi gidiyor mesajı verdi. Ancak müzakereler İsrail endişesinin gölgesinde başladı. İsrail mutabakat zaptının imzalanmasından hemen sonra Lübnan'a saldırınca İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın birinci maddesi anlaşmanın temel direğidir. O da Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi dedi. ABD'nin ise buna tepki vermek yerine dengeleyici mesajlar vermesi dikkat çekti. Önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın açıklamasının doğru olmadığını, Hürmüz'ün açık olduğunu duyurdu. Ardından ABD Başkanı Donald Trump tansiyonu düşürmeye çalıştı. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını duyurarak ilgili ülkelere sorun yok mesajı verdi. Özellikle küresel enerji piyasalarının gözü İsviçre'ye çevrilmişken müzakerelerin bu ilk turunun İsrail-Lübnan krizinin gölgesinde kaldığı ifade ediliyor.
0: İran-Amerika müzakere süreci İsviçre'de başlarken gözler az önce de söylediğim gibi süreci sabote etmeye çalışan İsrail'e çevrilmiş durumda. İsrail basınına göre Beyaz Saray İsviçre görüşmelerinden hemen önce Tel Aviv'e sorun çıkarma mesajı gönderdi.
1: ABD ile İran arasında İsviçre müzakereleri başlarken her iki tarafı da İsrail endişesi sardı. Müzakere heyetlerinin İsviçre'ye ulaşmasından hemen önce Beyaz Saray Tel Aviv'e sorun çıkartma mesajı gönderdi. İsrail basınına göre ABD, İsrail'e İran'la görüşmeleri baltalayabilecek bir tırmanmadan kaçınması gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi. Mesajda ABD ile ön koordinasyon sağlamadan müzakerelerin çökmesine neden olabilecek saldırılar gerçekleştirilmemesi istendi. Bunun yanı sıra ABD'nin İsrail hükümetinden memnun olmadığı, İsrail muhalefetiyle temasa geçtiği yönünde kritik bir iddia da ortaya atıldı. İsrail basınına göre Beyaz Saray, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı ekipten rahatsız. Bunun için ABD, İsrail muhalefetiyle temasa geçti. İddiaya göre Washington, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett gibi isimlerle ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre ise Trump yönetimi seçimlerde Netanyahu'nun kaybedeceğini öngörüyor.
0: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Amerika Başkanı Donald Trump arasındaki yalvarma krizi büyüyor. Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvarıyor diyen Trump bu kez de benimle dost olmak istiyor ama artık çok geç dedi.
1: Hangisi doğruyu söylüyor? Trump mı, Meloni mi? İki lider arasında magazine konu olan adeta aşk ve nefret ilişkisi dedirten gerilim devam ediyor. Krizi ABD Başkanı Trump başlatmıştı. Trump, Meloni için G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı demişti. ABD Başkanı bununla da kalmayıp fotoğraf çektirmezdim ama ona acıdım demişti. Bunun üzerine Meloni küplere binmiş, sosyal medya hesabından iddiayı yalanlayan bir video paylaşmıştı. Meloni, ben ve İtalya yalvarmayız demişti. Fakat Trump yine durmadı. İtalya'nın İran savaşı süresince ABD'ye üslerini açmadığını hatırlattı. Meloni'nin şimdi kendisiyle dost olmak için uğraştığını öne süren Trump, İran'ı yendikten sonra artık çok geç mesajı verdi. ABD Başkanı Meloni'ye hitaben teşekkürler almayayım dedi. İtalya Avrupa'nın ABD'ye karşı bağımsız bir politika sergilemesini istiyor. G7 zirvesinde Meloni'nin Trump'la parmak sallayarak konuştuğu görüntüler gündem olmuştu.
0: Kurultay'da şaibeyle suçlanan CHP'li vekillerin dokunulmazlığı kalkacak mı? Özgür Özel ve yakınındaki isimlere yargı yolu açılacak mı? Kılıçdaroğlu, fezlekeler genel kurula gelirse arınma mesajı doğrultusunda destekleyecek. Peki AK Parti'nin tavrı ne olacak? İzleyelim.
2: Milletvekili dokunulmazlığı mecliste millete daha iyi hizmet vermek için getirilmiş bir imtiyazdır.
1: Meclise CHP'liler için adeta dokunulmazlık fezlekesi yağıyor. Bu dosyalar işleme alınacak mı sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor. Ancak AK Parti'de dosyaları yasama dönemi sonuna erteleme eğilimi ağır basıyor.
2: Bu imtiyazın istismarına artık parlamentomuz izin vermemelidir.
1: CHP kurultayında şaibe mahkeme kararıyla tescillendi. Bu yüzden Özgür Özel ve pek çok CHP'li vekil için fezleke düzenlendi. Savcılıklar yargılamanın önünü açacak dokunulmazlıkların kaldırılması istemlerini meclise gönderdi. Gözler iktidar kanadına çevrildi.
3: Meclisin dokunulmazlık dosyaları sevgilili, aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu acaba?
4: Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var.
1: Türkiye gazetesi siyasetin nabzını tuttu. AK Parti kurmayları dokunulmazlık dosyaları ile ilgili dönem başında ilkesel karar alındığına işaret etti. Sadece cinayet, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial uyandıran suçlarda dokunulmazlık kaldırılacak dedi. Bunun dışındaki dosyaların yasama dönemi sonuna erteleneceği mesajı verdi.
5: Toplumda infial uyandıran suçlarla ilgili dosya gelirse elbette dokunulmazlıklar kalkar. Geçmişte bunu yaptık ama şu anda bahsi geçen dosyalarla ilgili bir işlem yapılmaz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise benim hakkımda böyle iddialar olsa ben dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterdim dedi.
6: Biz bu teklife de evet diyeceğiz. Bizim korkumuz yok ki. Neden korkacağız biz burada? Peki.
1: Kılıçdaroğlu 2016'da HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını desteklemiş, evet oyu vermişti.
7: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
6: Hayır.
1: Kılıçdaroğlu eleştiriler üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı. Dokunulmazlık kürsüyle sınırlı olmalı mesajını tekrarladı.
0: Vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin Temmuz'da meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hane bazlı modelde ihtiyaç sahibi ailelerin gelirleri belirlenen asgari seviyeye tamamlanacak.
2: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz.
1: Her bölgenin yaşam maliyeti çıkarılacak. Buna göre hane bazında hedef bir asgari gelir belirlenecek. O gelirin altında kalan ailelere tamamlayıcı gelir desteği verilecek.
8: Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.
1: Vatandaşlık maaşı sosyal yardım sistemini değiştirecek. Birey yerine hane esas alınacak. Ücret gelirleri, emekli aylıkları, sosyal yardımlar dikkate alınacak. Haneye giren toplam paraya bakılacak. O bölgedeki ihtiyaç analizi yapılacak. Örneğin 4 kişilik aile için belirlenen asgari gelir 40 bin lira, ancak ailenin toplam geliri 30 bin lira ise aradaki açığı devlet tamamlayacak.
8: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
1: Böylece sosyal destek şemsiyesi genişleyecek. Mükerrer sosyal destek ödemesi ise önlenecek. Devletin tüm veri tabanı değerlendirilecek. Destek gerçek ihtiyaç sahibine gidecek.
8: Bunu nüfus politikalarımızla metropol şehirlere uyarlayarak, bir takım emeklilerimiz gibi kesimleri gözeterek, daha farklı içerikleri de dikkate alarak geliştirmiş durumdayız.
1: Model çalışmayı da teşvik edecek. Vatandaşlar işe girdiklerinde sosyal yardımlarını kaybetme endişesi yaşamayacak. Bu modelde hane geliri arttıkça destek kademeli olarak azalacak. Böylece kayıtlı çalışmanın önündeki engeller kaldırılacak.
0: Daha düne kadar tüm nesiller sokakta büyüdü. Çocuklar akşama kadar sokakta oynar, eve zor dönerdi. Sokağın yerine ekranlar, mahalle arkadaşlarının yerini sosyal medya aldı. Dijitalleşme ilkokula kadar indi. Peki sosyal medyanın zararlı içeriklerinden çocukları korumak mümkün mü? İzleyelim.
9: Sosyal medya bağımlılığı çocuklar arasında hızla yayılıyor.
10: Zamanımızı sosyal medyayla geçiriyoruz. Reels videolarını izliyorum.
11: Karşına hiç istenmeyen içerikler çıkıyor mu?
10: Çıkıyor abla. Korkunç videolar çıkıyor. 18 artı videolar çıkıyor.
11: Ya videolar izliyor, oyun oynuyorlar ya da arkadaşlarıyla sohbet etmek için kullanıyorlar.
12: Bazen işte artık yeter, bırak şu telefonu, biraz ders çalış, işte kitap falan oku, dışarı gez diyorlar.
11: Bırak dediklerini bırakıyor musun?
12: Genelde hayır.
9: Bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde sosyal medya ve dijital mecraların kullanılması artık bağımlılık sorununun açık ve net bir şekilde karşımızda yer almasına sebebiyet veriyor.
11: Sosyal medya kullanım yaşı öyle düştü ki artık ilkokul çağındaki çocukların dahi sosyal medya hesapları bulunuyor.
9: Özellikle 12 ila 18 yaş aralığının bu noktada tavan yaptığının altını çizmemiz gerekir. Çok fazla tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyoruz.
13: Eskiden mahallelerde top oynayan çocuklar ya da başka şeyler göremiyoruz artık. Sosyal medyaya kilitlenmiş bir nesil var. Ben de öyle olduğumu düşünüyorum.
11: Eğleniyorlar, zaman geçiriyorlar, ancak masum görünen ekranların ardında aslında görünmeyen tehlikeler de barınıyor.
14: Bu konuda bilmiyorum, ne yapacağımızı da bilmiyoruz, engel olamıyoruz. Onunla yatıyor, onunla kalkıyorlar.
11: Peki çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden nasıl korumalıyız?
9: Dijital detoks oldukça önemlidir. Ailelerin çocukları sıcak ve sağlıklı iletişim kurması oldukça önem arz eder. Ebeveyn filtrelerinin kullanılması da oldukça önemlidir.
12: Yaşlarına uygun, uzmanlar tarafından belirlenen içerikler olmalı yani.
9: Bilindiği üzere 15 yaş altı sosyal medya yasağı Kasım ayından itibaren uygulanmaya başlayacak.
11: Sosyal medya sınırlaması için düzenleme yasalaştı, ancak teknik hazırlıklar sürüyor. Bu sene sonu itibarıyla tüm platformlarda yaş sınırının gelmesi bekleniyor.
15: Devletimiz diyecek ki şu yaşın altında çocukların cep telefonu kullanılması ve satılması yasak. Okullara bir talimat yollayacak, diyecek ki lise 1. sınıf altındaki okullarda cep telefonu girilmesi yasak.
0: Trabzon'da Kuyu Trabzonspor taraftarı bir ev kedisi kayboldu. Sahibi günlerce kedisini aradı. 4 günün sonunda minik kedi bir parkta bulundu. Gelin o yürekleri ısıtan kavuşma anına bir bakalım.
16: Aferin benim en akıllı oğlum. Evet oğlum, evet babacığım.
1: Dördüncü kattan atladı. Eve dönmek istedi ama başaramadı. Korkup hızlıca kaçtı. Scottish Fold cinsi kedi, namı diğer Tom, 4 gün sonra bulundu.
17: Saat 2:16 geçe atlıyor. Çok sert, çok kötü bir şekilde düşüyor. Eve girmeye çalışıyor, çıkıyor merdivenlerden ama saat geç olunca tabii kapıyı açıp içeri giremiyor. Yani bir süre sonra gözden kayboluyor.
1: Sahibi Evren Yolcu, koyu taraftarı olduğu Trabzonspor'un maçlarını bordo mavili forma giydirip izlediği kediyi günlerce sokak sokak aradı.
17: Trabzon'un dışında, yurt dışı da dahil olmak üzere herkes elinden ne geliyorsa yaptı.
1: Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki her noktaya kayıp ilanı verildi. Güvenlik kameraları incelendi ve minik kedi vatandaşların yardımıyla bir parkta bulundu. Tom kontrol için veterinere götürüldü. Yüksekten düşmeye bağlı hafif bir kas zedelenmesi tespit edildi. Trabzonspor formalı Tom sahibiyle Trabzon sokaklarında tekrar dolaşmaya başladı.
0: Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara NATO zirvesi öncesi operasyon geldi. 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis yol güvenliği kadar yol temizliği de önemli mesajını verdi.
18: İnsanları rahatsız ediyorlardı. Zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlardı.
1: Başkent'te korsan otoparkçılara operasyon yapıldı. 30 şüpheli gözaltına alındı. NATO zirvesi öncesi polis yol güvenliği kadar yol temizliği de önemli mesajı verdi.
19: Park edeceğim de yer arıyordum.
20: He. Yer var var, sıkıntı yok yerde. 150 lira baba.
1: Değnekçi, korsan, otoparkçı, vale isimleri değişse de hiçbiri yasal değil. Yola aracınızı park ediyorlar. Kendi deyişleriyle göz kulak oluyorlar.
21: Yol boyu otopark ücreti 200 lira dayı. Araç istediği kadar da kalabilir gün boyu. Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
1: Yol kenarlarına adeta el koyuyorlar. Vatandaşın park etmesine izin vermiyorlar. Kendilerine haksız kazanç elde ediyorlar. Hem estetik hem güvenlik açısından NATO zirvesi öncesi korsan otoparkçılar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına girdi. Polis eğlence mekanlarının çalışanları dahil olmak üzere korsan, vale ve değnekçilere operasyon yaptı. Sadece bahşiş alıyoruz deselerdi, müşteki, tanık ifadeleri ve kamera görüntüleri hepsini ele verdi. Karayolu olarak belirlenen yerleri işgal eden 30 şüpheli gözaltına alındı.
22: Biz gayet memnunuz. Bu şekilde devam etmesini de isteriz.
23: TGRT FM Haber.
24: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam ediyor. En son tasavvuf nazarında affetmenin yeri nedir dedik hocam. Affetmek zayıflık mı yoksa güçlülük müdür?
2: Affetmek kalbi temizler. İlk başta bunu bilmek lazım.
1: Evet.
2: Kendi kalbimizi temizleyince sizce zayıflık mı olur, güçlülük mü olur? Buradan bir başlamak lazım.
1: Elbette güçlülük.
2: Yani affetmek güçlü insanların işidir. Zayıf insanlar affetmeyi beceremezler. Düşünsenize, öfkelenmek çok kolaydır. Bağırmak, çağırmak, vurmak o kadar kolaydır ki. Ama o öfke anında ne diyor Peygamber Efendimiz? Yatıyorsanız oturun, oturuyorsanız kalkın, abdest alın. Suyun temizlemesi gibi. Yani affetmek aslında zor olan kısımdır. Ama bunu her insan yapamaz. Yaparsa da içine güçlendiği zaman bu zamandır.
1: Evet.
2: Affetmek güçlü insanların işidir.
1: Evet. Affetmek güçlü insanlara mahsustur.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet.
2: Şöyle söyleyeyim, teşekkür etmekte ve çok zorlanıyoruz. Ve kolay söylüyoruz ama özür dilemekte çok zorlanıyoruz. İşte bunun gibi bir şey.
1: Evet. Bir başka bölüme geçiyorum şimdi hocam. Olumlu düşünce diyoruz. Düşünceler hayatımızı gerçekten etkiler mi sorusuyla başlayalım.
2: Evet, düşünceler hayatımızı etkiler. Çünkü düşünceler duygularımızı, duygularımız davranışlarımızı, davranışlarımız da hayatımızı etkiliyor. Ben ne düşünürsem oyum, doğru mu?
1: Evet.
2: Yani hayatımızda böyle değil mi? Bir şey yapmak istiyorsunuz ve o yaptığınız şey üzerinde yoğun düşünürseniz eğer, ilk başta hatırlıyor musunuz? Hüznüzan, suizan dedik. Ne düşünüyorsak oyuz dedik. İnsanların kendi hayatında düşünceleri kendisini yönlendiriyor. Dua ederken bile biz kelimelerimizi ona göre seçmeliyiz. Bazen diyoruz ki duam kabul olmadı. Çünkü biz kelimelerimizi doğru seçmiyoruz. Düşüncelerimizi doğru yapmıyoruz. Ağzımızdan çıkan başka, içimizden duyduklarımız, hislerimiz başka. Ve onun için bu tezatlıkta da bunların kabul olması sizce olur mu? Onun için her zaman iyi bir şey yapılabilmek için düşüncelerimizi olumluya, artıya ve hüsne çevirmemiz gerekiyor. Hayatımızın daha iyi gidebilmesi için, üzerine girmesi için de bu düşüncelerimiz bize yol gösteriyor.
1: Evet. Pozitif düşünmeliyiz.
2: Evet.
1: Her zaman.
2: Sürekli olumsuz düşünün. Yani muhtemelen soru sorarsınız ama ben devam edeyim mi?
1: Buyurun buyurun. Şimdi, bu sürekli olumsuz düşünen, evet, bir insan bunu değiştirebilir mi?
2: Evet.
1: Diyelim.
2: Sürekli olumsuz düşündüğünüzü varsayalım. Düşünüyorsunuz. Ve burada o kadar rahatsız oluyorsunuz ki ben bunu değiştiremem. Şimdi bir orta bu olmaz, ben bunu yapamam, başaramam, edemem. Devamlı bu kelimeleri kullandığınızı düşünün. Ya da çocuğunuza sen başarısızsın, sen şöyle işte akıllı değilsin, sen zeki değilsin. Hani derler ya, deliye 40 gün deli demişler, deli olmuş. Büyüklerimiz ne söylemişse emin olun o kadar yerinde, o kadar doğru ki şeyler anlatmışlar ki bize.
1: Öyle derler, atasözler.
2: Doğru ama.
1: Hak sözlerdir bu.
2: Doğru ama neden biliyor musun? Ben bunu çocukken anlamıyordum. Bu işe girdikten sonra bazı şeyler daha iyi oturdu. Ben sana daima ne dersem ona inanıyorsun. Bilinçaltımız aynı bir çocuk gibi. Ne söylerseniz ona inanıyor. Ve inandığında da ne yapıyor biliyor musunuz? Ben böyleysem o zaman bu şekilde yapmam lazım diyor ve ona göre yollar açıyor. Sen çocuğuna devamlı çok birincisin, hep birinci olacaksın dersen çocuğun psikolojisi de bozulur. Sen başarılısın, başarılı olacağına inanıyorum demek ayrıdır. Sen birinci olacaksın, en mükemmel sen olacaksın demek ayrıdır. Çocuğunu devamlı prenses gibi yetiştirmek ayrıdır. Orada evet sen naziksin, kibarsın, bunu da başarabilirsin demek ayrıdır. Prenses dediğin çocuk ileride zorlandığında hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Aslanım kaplanım dediğinde devamlı bir savaş halinde olur. Onun için kelimelerimizi çok düzgün ve yerinde seçmemiz lazım. Çünkü hayatımız ona göre gidiyor.
1: Evet. Burada da tabii aşırıya kaçmamak lazım.
2: Tabii.
1: Onu överken, tabii, onu methederken, değil mi?
2: Onu söylemek istiyorum hocam. Şöyle bir durum var. Siz çocuğunuza devamlı sen çok akıllısın, her şeyi sen başarırsın, senden daha iyisi yok, ya da bir başka kişiye. bir gün başarısız olduğunu düşün ki biz başarısız da olacağız. İnişli çıkışlı hayatlarımız da olacak.
1: Bizim başarı
2: tabii ki bizim burada hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ya da oku, hep 10 alması gereken, 9 alması gereken bir ebeveyn, bekleyen bir ebeveyn var. Çocuk 6-7 aldığında veya 3-5 aldığında o çocuk eve bile gelmek istemiyor. Psikolojisi alt üst oluyor. Bununla ilgili benim hayatımda bir olay oldu. Ben ortaokula gidiyorum. İmam Hatip'te okudum. Bakırköy İmam Hatip'te okudum. Ortaokulda bir arkadaşımın dersleri çok zayıftı. Aa dedi, beni annem babam eve almayacak, beni mahvedecekler, daha orta ikinci sınıf öğrencisiniz falan. Ya niye mahvediyor, düzeltirsin, ben ailemden onu görmemişim. Babam o da olur, o da olur, insanlık hali derdi benim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Abi. Ondan sonra ben gittim, kızın annesiyle kavga ediyorum. Ya kızın ne var diyorum, niye bağırıyorsun, kız eve giremiyor. Ya dedim, kızın içine kadar yapıyorsun, teyze diyorum, ne var diyorum, düzeltir falan. Anne hakikaten kızın dediği gibi davranıyor. Kız emin olun eve girmekte zorlandı. Şimdi düşünün, intihara giden çocuklarımız var. Neden? Çünkü mükemmeliyetçilik bekliyoruz. Hep 19-8 bekliyoruz. İşte bunu yapmayın. Biz başarılı da olabiliriz, başarısız da olabiliriz. Kelimelerimizi, evet ben sana inanıyorum, sana güveniyorum, bunu yapabileceğine inanıyorum ama yapamazsa da ben senin yanındayım diyebilmeliyiz.
1: Evet. Ki Allah-u Teala insanları farklı yaratmış. Evet. Kimisi çok zeki, kimisi normal, evet. Kimisi normalin altında. Değil mi?
2: Çok zekisin deyince düşünsenize, en ufak bir yanlış bir şey. Çünkü sana zeki olan bana zeki gelmeyecek. Beğenmeyeceğim belki o kişinin yaptığı şeyi. Ne olacak o çocuğun, evet, hali?
1: Sonra başka konular var. IQ var, EQ
2: tabii ki,
1: var.
2: Değil tabii mi? Ki. Başarı da herkese göre değişiyor hocam. Bakın şöyle düşünün. Ben matematikten hiç anlamam. ÖKK ile öğretmen kurulu kararıyla geçen birisiydim ben. Ben başarısız mıyım? Ben kitap yazdım kendimce, bir şeyler yapmaya çalıştım. Ya da bir başkası resimde çok iyi. Ya da bir başkası müzikte çok iyi. Sporda çok iyi. O çocuğa başarısız diyebilir misiniz? Herkesin branşına göre başardığı bir nokta vardır. Biri muhteşem bir yemek yapar. Biri gider çok güzel bir pasta yapar. O kişinin potansiyeline göre değişir. O çocuk bir şey yapamıyorsa, o kişi bir şey yapamıyorsa, sen ona işe yaramaz, bir işe yaramazsın, sen başarısızsın deme lüksüne sahip değiliz.
1: Değiliz tabii. Onun için okullarda da farklı farklı bölümler var, evet, değil mi? Fenle alakalı olan bölümler var, sosyal bilimlerle alakalı olan bölümler var. Üniversitelerde zaten,
2: evet,
1: birçok bölümler var.
2: Evet. Vallahi gene bir anımı anlatacağım hocam.
1: Buyurun buyurun.
2: Şimdi lisedeyiz. Beni İmam Hatip'ten Kız Meslek Lisesi'ne geçirdiler. Dedim ki ben dikiş nakışlık yapmam. Hayatta onları elime alamam dedim. İğne geçiremem dedim. Tamam dediler, beni kandırdılar. Okula gidiyorum. Dikiş nakışa veriyorlar, ben okula gitmiyorum. Babam gidiyor, müdür hanımla konuşuyor, ikna etmeye çalışıyorlar. Telefonları ediyorlar. O zaman ev telefonları var benim zamanımda. Hı hı. Çocuk gelişimine verirseniz gelirim dedim. Ben çocuk gelişimi mezunuyum. 15 yıl anaokulu öğretmenliği yaptım. Tamam diyorlar, ben gidiyorum, beni gene vermiyorlar. Sonra da ben pes ettiler. Benim dediğim oldu. Çocuk gelişimi çok kalabalıkmış. Neyse beni oraya oturttular. Bana çocuk gelişimi hocam dedi ki 1.9-10'dan aşağıya düş. Bak ben sana neler yapacağım dedi. Düşersem yaparsınız hocam dedim. Dikiş nakışa gitseydim ben başarısız, belki de liseyi bitiremeyen bir öğrenci olacaktım. Çocuk gelişimine gittim ve okulumu bitirdim. İşte burada insanların branşına, başarısına göre değişir. Oraya gitseydim ben başarısız bir öğrenci olacaktım.
1: Evet.
2: Mesele bu.
1: Kötü bir öğrenci olacaktım.
2: Evet, bir de kötü öğrenci olacaktım, doğru yani. Ama oraya istediğimizi, yani kendini bilen birisi de var karşısında. Yapamayacağını söyleyen birisi var. Çocukları burada aslında anne babalar lütfen dikkat etsinler.
1: Evet.
2: Allah babamdan razı olsun, o konuda destek verdi bana. Okulda yaşadığımız sıkıntıyı ama atlattık.
1: Siz

0: de destek almışsınız, gayet iyi tabii.
1: Şükürler
0: ama
1: olsun.
0: O desteği alamayanlar da
1: evet.
0: vardır.
1: İşte o alamayanların maalesef şöyle düşünün, patinaj yapan CEO'lar var. Yüksek makamlara gelmiş ama psikoloji bozuk bir sürü insan var. Neden biliyor musunuz? İstedikleri meslekleri seçemedikleri için. Evet, gelmişler bir yere ama orada mutluluğu değiller. Çünkü o mesleği istemiyorlar. Anne baba istediği için orayı seçiyorlar. Evet, onlar istediği için bir şeyleri başarmak zorunda kalmışlar. Ama hayatlarını hep patinaj yapıyorlar. Hep bir sıkıntı, ya bir depresyon ilaçları kullanıyorlar ya da farklı bir yerlerde farklı şekilde kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Lütfen çocuklarınızın gözlemlerini iyi yapın ve onları onlara göre yönlendirin. Senin başarın benim başarımla aynı olmayabilir.
0: Zamanımızda çocuklar bu yönleriyle, bizim dönemlerimize göre konuşuyorum, çok daha şanslılar. Çünkü okullarda en azından işte psikolojik danışmanlar var, PDR'ciler var, rehberlik hocaları var. Onlar bu konularda çocuklara destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Tabii yeterli sayıda mı? Değil. Onu da söyleyelim.
1: Ama hocam burada şuna da gireceğim. Öğretmenler de bazı zaman tam böyle hepsi için geçerli değil ama gerçekten gözlemlerini iyi yapmaları lazım.
0: Tabii ki.
1: Yani velilerle diyalog kurup, köprü kurup ona göre çalışmaları lazım. Bazı zaman yanlış yönlendirmeler de okul içinde de doğru zannedip yanlış olabilir. Gerçekten yani çocuğumuzun yani altın bir şeyi pula çevirmemek lazım. Orada da öğretmenlerimize de çok iş düşüyor. Ben yaptıklarına eminim ama bir tık daha dikkat olunması gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Belki hocaların yetersizliğinden şöyle
1: yetişemediklerinden yetişemiyorlar.
0: Yetişemiyorlar.
1: Ha, evet.
0: Evet. Belki 20 talebeyle uğraşması gerekirken 40, 50, 60 talebeyle uğraşıyorsa o da altından kalkamıyor gibi.
1: Velilerle paslaşmaları lazım. Veli tek çocukla uğraşıyor. Öğretmen 30 çocukla uğraşıyor. Öğretmen de kendine göre haklı. Paslaşarak çözebilirler.
0: Veliler de, bir kısım veliler işi tamamen annelere bırakmış durumdalar. Babalar işin içinden tamamen kendilerini sıyırmışlar. Bu da hatalı tabii ki.
1: Vallahi o konuda bir şey diyemeyeceğim. Benim velim hep babamdı. Benim hep velim babamdı. Babam her zaman arkamdaydı. Evet, babalara iş düşüyor. Babalar olunca bu kızlarla babaların arasındaki diyalog daha güzel oluyor. Babalar bence daha çok el atsınlar.
0: Evet.
1: Çok güzel oluyor.
0: Hiç şüphe yok. Aslında babaların görevi daha çok ama maalesef annelere yüklenmiş o görevde.
1: Ama biz kadınlar onu yapıyoruz biraz. Her şeyi ben yetişirim dersek hocam, her şeyi ben yaparım dersek bir müddet sonra onlar da rahat alışıyorlar. Paylaştırsınlar. Biraz daha hanımlar biraz kendine dönsün. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar başta. Ondan sonra da ağır gelmeye başladığında, yükler ağırlaştıkça, hep üzerine koydukça adamlar kolaya çabuk alışıyor. İnsan kolaya çabuk alışır zaten.
0: Tabii ki.
1: Paylaşmayı başta yapacaksınız. Başta yapılmayan doğru. Şey zorlaşır sonradan.
0: Tabii. Bir yükü elinde taşımak gibi değil mi hocam?
1: Tabii.
0: 10 kilogramlık bir günümüzde karpuz var artık. Karpuz evet. Diyelim. Bir müddet kolay taşırsınız ama yol uzadıkça
1: iki elimle tutmam lazım ya da birisine gel bunu değiştir al yani, biraz sen taşı demem lazım.
0: Yani gittikçe ağırlaşacak.
1: Evet.
0: Peki hocam, olumlu düşünce ile hayalcilik arasındaki fark nedir?
1: Hayal, hiçbir şey yapamayacağını düşünüp sadece böyle pembe rüyalarda olmaktır. Olumlu düşünce o değildir. Ben bir hedef koyarım. O hedefime gidebilmek için planlar yaparım. Aradaki fark bu. Hayal kurup da hiçbir şey yapamayıp sadece hayal kurarsın. Hiçbir hedefine girmeden, onun planını kurmadan sadece düşünürsün. Böyle bir şey olmaz. Kuşlar bile çıkıyorlar, yemeklerini buluyorlar, bir uğraş veriyorlar. Bizler de hayal kurarak bir şey adım atamayız. Onunla ilgili hayatımızı düzenlememiz gerekiyor. Yazacağız, çizeceğiz, araştıracağız, planlar, programlar yapacağız. Onunla ilgili var neyse artık hayalimiz, o hedefimiz, onunla ilgili çalışmalara gireceğiz. Rızık kazanıyoruz. Ekmeğimizi eve getirmemiz için çalışmamız gerekiyor. Bunun gibi bir şeydir bunun. Hayal evet. Etmekle ekmek gelmiyor.
0: Tabii ki hayal kurmak önemli.
1: Hayal kurmak önemli. Hayalini kurarken ulaşabilir hayallerle başlamak. Artı o hayale giderken planlarını yaparak gitmektir.
0: Evet. Ulaşılabilir hayaller.
1: Tabii.
0: Ulaşılabilir hayalleri böyle çıtayı yükseltmek.
1: Başta yanlış hocam. başta direkt ben en üstten, ben şimdi buradayım, geldim buranın makam koltuğuna, en üst makama oturmak istiyorum. Oturabilir miyim? Bu bir hayal. Ama ben buraya işe girmeyi başlarım. Bir mesleğim vardır. Buraya uygun bir şey ayarlarım. Onun üzerine çalışmışımdır. Başvururum ve işe girerim. Ufak adımlarla, ha birincisinde işe girmektir hedefim. İkincisinde işte orada kendimi kanıtlamaktır hedefim. Sonra şef olmaktır, müdür olmaktır. Sonra yukarı çıkarım. Bu sırayı korumak lazım. Damdan düşer gibi hiçbir şey yapmadan bir yukarı oturmaya başlarsak düşüşümüz de kolay olur. Hedefleri ona göre ayarlamak gerekiyor.
0: Evet. Bir yüksek atlamacı da öncelikle kendisine bir rekoru hayal eder. Dünya rekorunu, değil mi? Evet. Hayal eder ama oraya varabilmek biraz
1: çok çalışmaktan gerekir.
0: Çok çalışmak gerektirir. Evet. Kolay değil. Ama hayalinde o vardır. Onu hayal etmek durumunda.
1: İşte o hayal edeceksiniz ama bakın, ulaşılabilir hayallerle giderseniz diğerlerine ulaşmak daha kolay olur. Öbür türlü hayal kırıklığı yaşama ihtimali de olur. Bir gün Diyarbakır'da bir seminerdeyim. Hedeflerimiz, hedef sorularımız var mı bilmiyorum hocam ama hedeflerimizdeyiz. Varsa da bunun cevabı olsun. Hedef koymuş bir öğrencimiz. İşte pilot mu olmak istiyordu? Yanılmıyorsam, yanlış olmasın. Yani bayağı yüksek bir yerde hedef. Diyor ki bu üniversiteyi kazanmam, oraya girmek zorundayım. Eğer ben oraya giremezsem ailem beni reddedecek, ben intihar edeceğim. Ne yaptı kız bilmiyorum, sonra kazanıp kazanmadığını da bilmiyorum. Burada bir, ailenin önemi. İki, kız sadece oraya gitmeyi hedeflemiş ama o arada ders çalışması gerekli olduğunu, kendisine de vakit ayırması gerekli olduğunu, mutlulukla ilgili olan şeyleri es geçmiş. Sadece oraya odaklanmış. İşte burada o kişinin hayatı alt üst olur. Onu demek istiyorum. Oraya giderken ilk başta hedefim ne? Ben burayı istiyorum. Bu benim hedefim. Onunla ilgili çalışmayı yapacaksın ama çalışması gerekli olduğunu, öğretmenlerle diyalog kurması gerekli olduğunu, gerekiyorsa ders alması gerekli olduğunu, bunlar da bir hedeftir. Öğrenci açısından gittim. İş hayatında da aynıdır. Yani onun için adım adım gitmek gerekiyor hedeflerimize.
0: Evet. Askerlikte de vardır o. Bir nihai hedef vardır. Bir de ara hedefler vardır. O ara hedefleri aşmadan nihai hedefe ulaşamazsınız.
1: Evet.
0: Önce o ara hedefleri tek tek aşacaksınız. Sonra esas olan nihai hedefe ulaşacaksınız. Ya
1: çözüm bula bula gitmek mesela aslında. Çözümleri, evet, bula bula adım adım gitmek, hayalcilikten çıkmak ve çaba harcamaktır mesele.
0: Evet. Önemli bir soruyla devam etmek istiyorum. Şükür duygusu insanı nasıl etkiler? Belki insanlarımızın zamanımızda
1: eksik olan en büyük çok şeyi.
0: Çok büyük eksikliklerinden birisi. Şükür duygusu.
1: Şükür insanın dikkat, yani kendilerindeki güzelliklerini, iyiliklikte iyiliğini ve kendisindeki artılarını şükretmek. Şimdi diyecekler ki sakatım, ben neye şükredeceğim? Yani sakatlığın da verdiği o kadar çok şükredilmesi gereken şeyler var ki, biz eğer ilk başta şükretmemiz gereken, Müslüman bir toprakta doğduk, şükretmemiz gerekiyor. Evimizde bir çatımız var, şükretmemiz gerekiyor. Yani bir hep karşımıza çıkar, ayağı olan, arabası olan, ayakkabısı olan, ben bunlara girmek istemiyorum. Burada da hep bir şükür lazım. Şükredersek Allah daha fazlasını veriyor. Ama şükrü bıraktığımızda elimizden her şeye gidiyor. Hayatın anlamı şükretmekten geçiyor. Şükür bütün nimeti arttıran bir şeydir. Ve maalesef ki şu dönemde yaptığımız en büyük eksiklik de şükretmeyi bırakmak. Yani yeterli bulmuyoruz hiçbir şeyimizi biz. Evet. Hep daha fazlası, hep daha fazlası. Yukarısına bakmayacaksın şükrederken. Aşağısına bakacaksın.
0: Şükrederseniz nimetlerimi artırırım, evet, buyuruyor Cenab-ı Allah.
1: Yani ayetlerde çok fazla, evet, bununla ilgili. Ben yukarıda makam yüksek ya da çok zengine bakarsam şükretmesini unuturum.
0: Evet.
1: Ama aşağıda benden bir tık aşağılara bakarsam ondan daha iyi olduğumu görüp şükretmem gerekiyor.
0: Tabii.
1: Ben bugün bir video izledim. Çok hoşuma gitti. Diyor ki aslında bu işte normalde de var. Rızık nedir? Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimizdir. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Biriktirdiklerimiz bizim, varislerimizin rızkı. Ben varislerim için biriktireceğim, arkamdan ya dua edecekler, yetmeyecekler. İşte burada evet biriktireceksin, sağlığın var, saatin var, önünde neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Ama andaki olan şeyleri yiyip içip şükretmek, giyip gezip şükretmek, ibadet edip iman tutku, sağlıkla ilgili şükretmek, biz bunları kaçırıyoruz. Bacağımız iyiyken hiç şükretmiyoruz. Bacağımız ağrımaya başladığında, ay benim bacağım ağrıdı deyip eski halimizi hiç düşünmüyoruz. İşte burada sağlığımız elimizdeyken şükretmek, paramız varken şükretmek ve hep bir altımızı görerek, hayatımızın ne kadar iyi olduğunu görerek şükretmek. Eğer bir maaşın varsa, bir evin, bir araban varsa sen zenginsin. Gerçekten zenginsin. Bir de sağlığın varsa süper zenginsin.
0: En önemlisi sağlık.
1: Evet, huzur. İşte bunları bildiğimiz halde yaşarken bize normal gelen şeyler elimizden gittikten sonra anlıyoruz. İşte elimizden gitmeden şükretmek gerekiyor.
0: Evet. Bir ara daha verelim hocam.
1: Tamam hocam, verelim.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, aile danışmanı yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam edecek. Son bölümde buluşmak üzere, kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, aile danışmanı yazar Vesile Kara Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle başarı ve mutluluk üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet, bundan önceki bölümle ilgili bu düşüncelerle alakalı bir kaç sorumuz daha var hocam. Şöyle diyelim, negatif insanlardan nasıl etkilenmeliyiz? Evet, olumsuz düşünen insanlar
1: şöyle,
0: değil mi?
1: Şöyle, etkilenmemek için şunları yapacağız. İlk başta sınır koymayı öğreneceğiz. Negatif insanlar bizim hayatımızda, biz olumsuza daha çok odaklanırız. Olumlu insanlardan etkilenmek yerine olumsuz insanlardan etkilenmeyi tercih ederiz. Düşünsenize, kötü arkadaş bizi daha çabuk çeker. Doğru mu? Tamam. Ya da kötü insanlar bizi daha çok etkiler, üzer. İşte burada sınır koymayı bilmemiz gerekiyor. Her söyleneni kendimizle içselleştirmeyeceğiz. Hani her şeyi bana söylüyormuş gibi algılamak da negatif insanların hayatımıza çekmekte demektir. Ya o öyle düşünüyor olabilir. Ben niye kendi üzerime anlıyorum ki bunu? Sınır koymayan, hayır diyemeyen bu tür insanların hepsi hayatında kendisine zarar vereceği için burada negatif insanlardan uzaklaşmak için bunları yapmamız gerekiyor. Sınırımızı koyacağız, içselleştirmeyeceğiz, kendi değerimizi başkalarıyla kıyaslamayacağız. Ve düşüncelerimiz, benim bir düşüncem var, ben bu düşünceyi kendim sahiplenmeyip başkalarının eline de bırakmayacağım. Düşüncelerimiz çünkü bize ait. Sen benim düşünceme gelip müdahale edip, yani tabii ki yanlış düşünebilirim, burada müdahale değil, bizi ikna edecek sözler söylenmesi gerekiyor. İlle diktatörlük yapıp kabul etmek değil. İşte o insanlardan da uzak kalmamız gerekiyor.
0: Evet, takdir ettiğimiz, beğendiğimiz bir insan nasihat ederken, insanların yanlışlarını belirtirken dinliyoruz biz de onu. Ve orada belirtilen yanlışlar içerisinde, bak bu yanlış da bende var dememiz gerekir.
1: Tabii ki. Bakın, farkındalık ve tecrübe ayrı bir şey, olduğu gibi kabul etmek ayrı bir şey, dikte etmek ayrı bir şey. Ben güzel şeyleri almalıyım, fark etmeliyim ve insanlar o söylediğini de ciddiye alalım. Hayatımızda bizim değiştirmemiz gereken hatalarımızın tecrübe olarak dönmesi gerekiyor, pişmanlık olarak değil.
0: Evet. Zihnimizi olumlu yönde

0: Bir düşünce insanın hayatını nasıl etkiler?
1: Bir düşünce, bir karar, bir düşünce bir kararı etkiler. İlk başta bunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu karar hayatımızın yönünü değiştirir. Ben ilk başta düşünüyorum. Buraya gelmeyi düşündüm. Gelmeye de bilirdim. Geldim, bu bir düşünceydi. Teklif edildi, düşündüm, geldim. Ve karar verdim, dedim ki yola çıktım. Ne oldu? Hep artılar gitti. Başta resti çekip hiç gelmeyebilirdim. Hayır, ben size kesinlikle katılmak istemiyorum da diyebilirdim. Başta her şeyi bitirmiş oldum, doğru mu? İşte düşünüyorsunuz, olumlu geliyor, karar veriyorsunuz ve bu kararınızı da hayatınızda belki burada hiç beklemediğimiz bir yerde bizim hayatımızı değiştirecek bir şeyle karşılaşacağız. İşte bunu bize bir teklif geldiğinde ya da bir iş yaptığımızda ya da hayatınızda bir yere giderken ilk başta düşünüyorsunuz, karar veriyorsunuz, adım atıyorsunuz ve ondan sonra birçok şeyin değişebileceğini de görüyorsunuz. Burada insanın kendisinin üzerindeki önemli etkiye sahip olduğunu da fark etmesi gerekiyor bu düşüncelerin.
0: Evet. Başarı sizin için ne ifade ediyor hocam?
1: Başarı ile ilgili başta konuşmuştuk ya hocam. Yani tekrar etmek istiyorum. Başarı sadece bir hedefe ulaşmak değildir.
0: Evet.
1: Potansiyelimizi ortaya koymaktır. Faydalı olmaktır. İç huzurumuzu kazanmaktır. Neye, ne şekilde gidebileceğimizi öğrenip neyi becerebileceğimizi ben öğrenip ona göre gitmek gerekir. Bana müzik yap deseler ben başarısız olurum. Spor yap deseler becerebilirim. Bunun gibi. Yani burada insanların hedefinin ne olduğunu kendi dünyasına göre karar verip giderse başarıya ulaşırlar.
0: Evet. Başarılı insanları farklı kılan nedir?
1: Disiplin, sabır, çalışmak, vazgeçmemeleri, motivasyon, etrafındaki insanların motivasyonu, bunlar insanları başarıya götürür. Ve kendisine inanmak, çalışmak. Ben kendime inanmadığım sürece istedikleri kadar bana olumlu şey söylesinler. İlk başta bir tohum atıyoruz ya, güneş ve suya ihtiyacımız var. İşte niyetimizi koyuyoruz, orada kendimize inanmayı ve çalışmayı ekleyerek başarılı olabiliyoruz. Onun için insanların ilk başta kendisine inanarak, disiplinli bir şekilde çalışarak, sabrederek, vazgeçmeyerek giderlerse kesinlikle başarıyı elde ederler. Hiçbir şey önlerinde duramaz.
0: Çevrenin etkisi?
1: Çevrenin etkisi tabii ki var. Çevrede her şey bizi etkiliyor. Ama şu var, biz burada eğer disiplini elimizden ve hedefimizi netleştirirsek, ona odaklanırsak ve kendimize inanırsak, orada uzaklaşmamız gereken insanları da fark edersek, bu tek başımıza olmayabilir, destekli aile desteği olabilir, insanları dinlemek olabilir. Yani yanlış olduğunu sana birisi söylüyorsa onu ciddiye almak olabilir. Çevrenin etkisi eğer artıysa bizi ilerletir, eksisi gerileştirir.
0: Evet. Başarısızlık da lazım mıdır insanlar için?
1: Başarısızlık tabii ki lazım. Ben başarısızım şimdi ama pes etmeyeceğim. Daha güçleneceğim. Hı-hı. Öğretmen olarak göreceksiniz başarısızlığı. İnsan çoğu zaman başardığında hatalarını, tamam mı, gördüğünde daha iyiye gider. Hataları tecrübeye çevirmek insanın başarısını yükseltir. Ben bu hatalarımı gördüm ve bunun altında ezildim, başarısız olurum. Onun için lütfen tabii ki her zaman için dört dörtlük hayatımız gitmeyecek. İnişli çıkışlı olacak, önümüze engeller olacak, başaramayacağız, düşeceğiz, kalkacağız, pes etmeyeceğiz. Pes etmediğimiz sürece kazanacağız.
0: Evet, onun için diyorsunuz.
1: Hatalarımızdan da ders alacağız. Kesinlikle en önemli şey bu, hatalardan ders almak.
0: Evet. Başarısızlık da gerekli diyorsunuz.
1: Olması gerekiyor hocam. Düşünsenize, devamlı başarılı olan bir insan olabilir mi? Mümkün mü sizce? Değil. Yani evet. Kurallara aykırı bir kere.
0: Kurallara aykırı.
1: Ama işte bunun
0: altında hatasız olmaz demişler.
1: Evet. Ama işte bunun burada çıkacağımız yer, şöyle düşünün. Ben bu başarısızlıkta hedefime, yani eğer vazgeçersem bittim. Bir daha hiçbir şey başarma imkanım daha zayıflayacak. %100 bitecek demiyorum ama zayıflayacak. Azmedersem ne yapacağım? Daha ileriye gideceğim. Hataları düzeltmekte başlangıç önemli.
0: Evet hocam. Hedef belirlerken nelere dikkat edilmeli?
1: Hedefimizi ilk başta gerçekçi hedefler bulacağız. Hani biraz önce hayalle gerçek arasında konuşmuştuk ya.

0: hedeflerimiz ulaşılabilir olacak, gerçekçi olacak, ölçülebilir olacak, kişisel değerlerimize, yaşam tarzımıza, bizim düsturumuza, düşüncemize uygun olacak. Sen tamamen alakasız bir hedef, senin hayatına uymayan, senin düşüncene uymayan, başkalarının hedefleri olan bir şeyi hedef koyarsan başarabilir misin? Başaramazsın. Ben şimdi balerin olmak istiyorum. Balerinliği başımı koydum ama benim çevrem buna müsait değil. Yaşam tarzım buna müsait değil. Başarılı olabilir miyim?
1: İnancım buna müsait.
0: Mesela. Onun için orada bile başkalarının hedefleri değildir benim amacım. Kendi düşünceme göre hedef belirleyip ona göre gitmektir. O zaman başarılı olursun.
1: Evet. Manevi başarı ile maddi başarı arasında denge nasıl kurulur derken, tabii manevi başarı nedir, maddi başarı nedir, bundan da bahsedelim.
0: Manevi başarı bizim hayatımızı kolaylaştıran, insanlar tarafından motive edilen ve inanç olarak, düşünce olarak, ahlak olarak bunları pekiştirdiğimiz bir şeydir başarı. Maddi başarı da parasal olabilir, bir aleti olabilir, farklı bir şey olabilir, her şey olabilir. Bunların ikisini dengelemektir önemli olan. Maddi başarı yaşamı kolaylaştırır. Manevi başarı da bunu destekler. Benim param varsa bir şeyleri yapmam daha kolaydır. Ama motivasyonum yoksa tıkanabilirim. İşte orada motivasyon da gerekli. İkisini bir arada dengelemek lazım.
1: Evet. Bir başka konuyla devam edelim hocam. Mutluluk dedik.
0: Evet.
1: İletişim, affetme, olumlu düşünce, başarı ve mutluluk demiştik başlangıçta söylerken. Mutlulukla alakalı konuşalım biraz da. Mutluluk nedir hocam sizce?
0: Mutluluk gidilen yol mudur, varılan yer midir diye size sorsam bana ne cevap verirsiniz? İlk başta onu sorayım. Ben sorayım size hocam. Mutluluk gidilen yol mudur, varılan yer midir? Ben sana şimdi soruya soruya gidelim.
1: Evet. Siz söyleyin.
0: Ben mi söyleyeyim? Gidilen yoldur. Varılan yer hedeftir.
1: Evet.
0: Biraz önce dediğimiz gibi. Mutluluk sürekli gülmek değildir. Sürekli mutlu olmak değildir. Sürekli bir şeyi başarmak, böyle heyecanlanmak da değildir. Biz doğduk. Ölünceye kadar bir yolumuz var. Doğru mu? Ve bu yolda bizim hayatımızda ilkokulu bitir mutlu olacaksın. Ortaokulu bitir mutlu olacaksın. Bizi böyle yetiştirdiler ya. Evlen, çocuğun olsun, işe gir, araba al, ev al, mutlu olacaksın. Bunları yaparsan mutlu olacaksın diye bizi odakladılar ya hani. Ben burada geldim 60-70 yaşıma. Allah ömür verirse o da. Ne zaman mutlu olacağım ben? Ölünce mi mutlu olacağım? İşte giderken, bunları yaşarken mutlu olmayı bilmektir mutluluk. Huzur ayrı bir şeydir, mutluluk ayrı bir şeydir. Mutluluk anlıktır. Bir dondurma yeri mutlu olabilirim. Ama bir evin içinde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak, o da apayrı bir şeydir. Onun için anı yaşamak, benim kitaplarımdan biri anda kalmanın gücü, diğeri kırılmadan yaşamanın gücü. Anda kalmayı bilmekle başlar mutluluk. Bunu bildiğimiz an hayatımızı daha kolaylaştıracağız. Gidilen yoldur yani.
1: Evet. Mutluluk gidilen yol.
0: Evet, memnun olabilmek. Yani her şey olumsuz bakarsam mutlu olabilir miyim? Biraz düşünce tarzımızı değiştirmek, biraz olumlu düşünmek. Bunlar hep mutluluğun kaynakları aslında.
1: İnsanlar neden mutlu olmakta zorlanıyor hocam?
0: Çünkü hep sahip olduklarına değil, olmadıklarına bakıyorlar. Elimdekine bakmıyorum ben. Bir başkasının, benim elimde tavuğum var, onun horozunu istiyorum.
1: Evet.
0: Benim elimde Renova, onun Mercedes'ini istiyorum.
1: Kendimden aşağıları görmüyorum, evet. Yukarıları görüyorum.
0: Evet, devam. Onun için de maalesef mutlu olmakta zorlanıyoruz. Bazen zaman tamamen hayal kırıklığı yaşayıp psikolojimizi alt üst edebiliyoruz.
1: Evet, biraz önceki bölümde konuşmuştunuz
0: evet.
1: Bunu.
0: Kıyas yapmayacağız hocam. Kıyas yaparsak bir başkasıyla kendimizi, mutluluğumuzu engeller.
1: Evet, ama yaparsak da kendimizden daha aşağıda seviyelerle kıyaslamak faydalı değil mi?
0: Orada kıyas değil de onları görüp şükretme vardı ya hani şükür. Hı hı. Orada kıyas yapmak değil de orada da bu sefer egoya gireriz. Hı. Orada şükretmeyi bilmek lazım. Kıyas yaparken. Ona da dikkat etmek lazım. Orada da ince bir çizgi var.
1: Evet. Mutluluk dışarıda mı, içeride mi?
0: Gibi mutluluk şartlara göre değişir. Kimi kalıcı mutluluk olur. İç dünyasında iç huzurunu bularak mutlu olur. Kimi dışarıda insanlarla yaşayarak mutlu olur. bu insanın kişiselliğine, yaşam tarzına, yaşayış düşüncesine göre değişebiliyor. Ben toplumla oturduğumda mutlu olabilirim. Birisi gider evinde sadece bir kahve çay içerek de mutlu olabilir. Bir kitap okuyarak mutlu olabilir. Sandalyesini alıp deniz kenarına gidip kimse olmadan mutlu olabilir. Ben de belki 30 kişiyle beraber muhabbet ederek mutlu olabilirim. Onun için onlar hep değişiyor. Dışarıda da olabiliyor, içeride de olabiliyor. İnsanın ruh durumuna, bulunduğu ortama, yaşamına göre de değişiyor bu mutluluk.
1: Evet. İnsanlar genelde mesela küçükken biraz bir an önce büyümeyi, değil mi? Ev bark sahibi olmayı, meslek sahibi olmayı, evet. Efendim. Ondan sonra emekli olmayı düşünür. Emekli olduktan sonra da ah keşke
0: şunları yapsaydım.
1: Şunu da yapsaydım yahut da işte çalışmaya devam etseydim. Şimdi, diye düşünür.
0: Şimdi ben çok gezen birisiyim. Yani en azından çok gezmeye çalışan birisiyim imkanlarım doğrultusunda. İşte Türkiye iki kere dolandım. Yurt dışında planlarıma, parama göre geziyorum. Param çok olsa çok gezeceğim de. Burada bu planları yaparken imkanlarım doğrultusunda yapıyorum ve ben mutlu oluyorum. İnsanların da işte hayatında bunları koyarken ona göre adım atarak koyması lazım. Mutluluk devamlı olan bir şey değildir ama onları sıraya koyup hedeflerine ulaşarak gidiyorsun ya, orada mutlu oluyorsun işte. Mesele bu. Oradaki o anı yaşayabilmektir. Yani bir resim çekerek kaçırdığımız anlar değildir. Oranın nefesini koklayarak, orayı gözlemleyerek mutlu olmayı bilmek lazım. İbadette de aynısını yapıyoruz. Yani anı kaçırmadan mutlu olmayı bilmemiz gerekiyor.
1: Kalıcı mutluluğa ulaşmak mümkün mü hocam?
0: Kalıcı mutluluk diye bir şey yok. İnişli çıkışlı bir hayatımız var. Huzurluluk var. Kalıcı huzurlu olabilirsin ama mutlu olamazsın. Mutluluk insanlara göre, ortamına göre, üzüleceğiz de, ağlayacağız da, bunların hepsini yaşayacağız. Memnuniyet derecemizi değiştireceğiz. Buradaki bakış açımızı değiştireceğiz. Mutluluğumuz kısa sürmesi, uzun sürmesi değil, bizim kendimizi huzurlu bir şekilde yaşamamız asıl önemli olan.
1: Evet. Hayatta öğrendiğiniz en önemli ders nedir sizin?
0: Bir insanı ilk başta değiştirmemek, olduğu gibi kabul etmek, affetmeyi bilmek, kincilikten uzaklaşmak ve kendisi ile ilgili hep yeni hedeflere, kendini yenilemeyi, hayatının mimarı olmasını bilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Tek başımıza bir dünyayız biz. Biz tek başımıza o kadar çok şey başarabiliriz ki, işte hayatınızın mimarı olmalarını ve buradaki hayatımızdaki öğrendiğimiz şeyi de kendimize uydurmamız gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle insanların değiştirmek için uğraşmasınlar.
1: Evet. Ve son bir soru sorarak tamamlayalım. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz hocam?
0: Düşüncelerinizi, seçimlerinizi, davranışlarınızı, geleceğinizi inşa ederken kendinizin hayatınıza göre adapte olacağınız şekilde kabul edin, onları öğrenin ve hayatınızın mimarı olacak şekilde tuğlalarınızı yerleştirin. Bir başkasının getirdiği farklı bir tuğla orayı yıkar. Onun için lütfen herkes kendisinin farkındalığını öğrensin, hayatını ona göre devam ettirsin diyorum.
1: Kendi tuğlasını kendisi seçsin.
0: Evet. Evet. Başkasının koyacağı tuğla, evet, dursun kenarda, belki başka bir yere kullanırım ama duvarı yaparken zedeleyebilir.
1: Evet. Hocam verdiğiniz bilgiler için, anlattıklarımız için çok teşekkür hocam. Ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.
0: Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. İnşallah gönüllere dokunmuşuzdur, dokunuruz.
1: İnşallah.
0: Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça baksınlar zatlarına.
1: Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Selim Kaya yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Bugün program misafirim, aile danışmanı, yazar Vesile Kara Hanım'dı. Kendisiyle başarı ve mutluluk üzerine sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Karınları acıkan bir anne ayı ve 3 yavrusu yiyecek bulma umuduyla ormanlık alandan çıkıp sokaklara kadar indi. Anne ayı çöp konteynerini karıştırdı.
3: Evdeki ekmeği attın mı?
2: Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuk Su Milli Parkı. Anne ayının hedefinde yol kenarındaki çöp konteyneri vardı. Dev cüssesiyle iki ayağı üzerine kalkan anne ayı çöpteki yiyeceklere ulaşabilmek için koca konteyneri işte böyle devirdi. 3 yavru o esnada yeşillik alanda meraklı gözlerle annelerini izledi.
3: Dur onu devirecek şimdi bak.
2: Anne ayı çöpten bulduğu şeyleri alıp yavrularıyla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.
3: Evdeki ekmeği attın mı?

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Tüm dünyanın beklediği haber artık geldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri tarihi müzakerelere başladı. Efendim tüm dünya bunu bekliyordu. O tarihi müzakereler başladı. Şimdilik savaşın kazananı olarak görünüyor İran. Tabii güçlü olan biziz görüntüsü de veriyorlar. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın başkanlık ettiği İran heyeti İsviçre'ye ABD ve İsrail saldırılarında katledilen MİNAP'lı çocukların anasına MİNAP 168 uçağıyla gitti. İran heyetine İran Merkez Bankası Başkanı ve İran petrol sektörünün üst düzey isimleri de eşlik etti. ABD heyetinde ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner vardı. İlk görüşme ABD heyetiyle Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif arasında yapıldı. Ve yine tüm dünyanın beklediği haber. Donald Trump 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını duyurdu. Özellikle küresel enerji piyasalarının gözü İsviçre'ye çevrilmişti. Müzakerelerinin bu ilk turunun İsrail-Lübnan krizinin gölgesinde kaldığı da ifade ediliyor. Aynı zamanda kısa süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetlerinden açıklama bekleniyor. İran'ın kasasında değil, dünyanın farklı ülkelerindeki banka hesaplarında bekleyen milyarlarca dolar. ABD yaptırımları nedeniyle yıllardır kullanılamayan bu dev fonlar Washington'la Tahran arasındaki diplomatik temasların yeniden hız kazanmasıyla bir kez daha gündeme geldi.
1: Milyarlarca dolar var ama İran o paraya dokunamıyor. Petrol satışlarından elde edilen gelirlerin önemli bir bölümü Güney Kore, Irak, Japonya ve bazı Avrupa ülkelerindeki banka hesaplarında yıllardır bloke edilmiş durumda. Washington yönetimi bu fonların serbest bırakılmasını İran'ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetlerine ilişkin gelişmelere bağlıyor. Bu nedenle Tahran kendisine ait olmasına rağmen milyarlarca dolarlık varlığını serbestçe kullanamıyor. Uzun süredir devam eden yaptırımlarsa İran ekonomisi üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Yüksek enflasyon, döviz sıkıntısı ve ekonomik daralma ülkenin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Ancak son dönemde ABD ile İran arasında yeniden hız kazanan diplomatik temaslar bloke edilen fonların geleceğine ilişkin beklentileri artırdı. Uzmanlara göre olası bir uzlaşma halinde İran dondurulan varlıklarının bir bölümüne erişebilir. Bu adımın döviz rezervlerini güçlendirmesi ve ekonomiye kısa vadeli nefes aldırması bekleniyor. Ancak uzmanlar kalıcı ekonomik toparlanmanın ancak yaptırımların kapsamlı şekilde kaldırılmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.
0: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği toplantı Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşti. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat bölgesel ve küresel konular toplantının gündemindeydi.
2: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları aynı masaya oturdu. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndan Gazze'deki insanlık dramına kadar birçok konu ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantı Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını aynı masa etrafında dördüncü kez topladı. Toplantıya Mısır'ın başkenti Kahire ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı Masad Fares Boğulus da toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanlarının ana gündeminde ABD-İran arasında imzalanan mutabakat vardı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda bölgesel ve küresel konular detaylıca ele alındı, Libya'ya da ayrı bir parantez açıldı.
0: Kurultayda şaibe ile suçlanan CHP'li vekillerin dokunulmazlığı kalkacak mı? Özgür Özel ve yakınındaki isimlere yargı yolu açılacak mı? Kılıçdaroğlu, fezlekeler genel kurula gelirse arınma mesajı doğrultusunda destekleyecek. Peki AK Parti'nin tavrı ne olacak? İzleyelim.
3: Milletvekili dokunulmazlığı mecliste millete daha iyi hizmet vermek için getirilmiş bir imtiyazdır.
4: Meclise CHP'liler için adeta dokunulmazlık fezlekesi yağıyor. Bu dosyalar işleme alınacak mı sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor. Ancak AK Parti'de dosyaları yasama dönemi sonuna erteleme eğilimi ağır basıyor.
3: Bu imtiyazın istismarına Artık parlamentomuz izin vermemelidir.
4: CHP kurultayında şaibe mahkeme kararıyla tescillendi. Bu yüzden Özgür Özel ve pek çok CHP'li vekil için fezleke düzenlendi. Savcılıklar yargılamanın önünü açacak dokunulmazlıkların kaldırılması istemlerini meclise gönderdi. Gözler iktidar kanadına çevrildi.
5: Meclisin dokunulmazlık dosyaları sevgililer, aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu acaba?
6: Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var.
4: Türkiye gazetesi siyasetin nabzını tuttu. AK Parti kurmayları dokunulmazlık dosyaları ile ilgili dönem başında ilkesel karar alındığına işaret etti. Sadece cinayet, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial uyandıran suçlarda dokunulmazlık kaldırılacak dedi. Bunun dışındaki dosyaların yasama dönemi sonuna erteleneceği mesajı verdi.
7: Toplumda infial uyandıran suçlarla ilgili dosya gelirse elbette dokunulmazlıklar kalkar. Geçmişte bunu yaptık ama şu anda bahsi geçen dosyalarla ilgili bir işlem yapılmaz.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise benim hakkımda böyle iddialar olsa ben dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterdim dedi.
8: Biz bu teklife de evet diyeceğiz. Bizim korkumuz yok ki. Neden korkacağız biz buradan? Peki.
4: Kılıçdaroğlu 2016'da HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını desteklemiş, evet oyu vermişti.
9: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
8: Hayır.
4: Kılıçdaroğlu eleştiriler üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı. Dokunulmazlık kürsüyle sınırlı olmalı mesajını tekrarladı.
0: CHP'de yeni haftada oldukça hareketli olacak. 23 Haziran Salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hem Merkez Yönetim Kurulu hem de parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Partide yeni ihraçlar olup olmayacağı ve kurultay tartışmaları bu toplantılarda değerlendirilecek.
10: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada da hareketli olacak. Hem Merkez Yönetim Kurulu hem de parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.
10: Hepimiz halkın umuduyuz. Unutmayın, hepimiz halkın umuduyuz. Halka umut vermek zorundayız.
1: 23 Haziran Salı günü saatler 11'i gösterdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Parti içinde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak.
10: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
11: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Partiden yeni ihraçların olup olmayacağı değerlendirilecek. Özgür Özel ve arkadaşları partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için 833 delegenin imzasını genel merkeze sunmuştu. O talep de masaya yatırılacak.
12: Elbette bir değerlendirme yapıldı. Yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
1: Kılıçdaroğlu cephesi tedbir kararı ve Yargıtay'daki temiz davası nedeniyle olağanüstü kongrenin toplanamayacağını savunuyor.
13: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurular bulunacağız.
1: Yine 23 Haziran Salı günü bu kez saatler 14'ü gösterdiğinde parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda da partinin bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
10: Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik, Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir.
1: İki kritik toplantıdan çıkacak sonuçlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi dengeler açısından büyük önem taşıyor.
0: Vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin Temmuz'da meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hane bazlı modelde ihtiyaç sahibi ailelerin gelirleri belirlenen asgari seviyeye tamamlanacak.
3: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz.
4: Her bölgenin yaşam maliyeti çıkarılacak. Buna göre hane bazında hedef bir asgari gelir belirlenecek. O gelirin altında kalan ailelere tamamlayıcı gelir desteği verilecek.
14: Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.
4: Vatandaşlık maaşı sosyal yardım sistemini değiştirecek. Birey yerine hane esas alınacak. Ücret gelirleri, emekli aylıkları, sosyal yardımlar dikkate alınacak. Haneye giren toplam paraya bakılacak. O bölgedeki ihtiyaç analizi yapılacak. Örneğin 4 kişilik aile için belirlenen asgari gelir 40 bin lira, ancak ailenin toplam geliri 30 bin lira ise aradaki açığı devlet tamamlayacak.
14: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
4: Böylece sosyal destek şemsiyesi genişleyecek. Mükerrer sosyal destek ödemesi ise önlenecek. Devletin tüm veri tabanı değerlendirilecek. Destek gerçek ihtiyaç sahibine gidecek.
14: Bunu nüfus politikalarımızla metropol şehirlere uyarlayarak, bir takım emeklilerimiz gibi kesimleri gözeterek, daha farklı içerikleri de dikkate alarak geliştirmiş durumdayız.
4: Model çalışmayı da teşvik edecek. Vatandaşlar işe girdiklerinde sosyal yardımlarını kaybetme endişesi yaşamayacak. Bu modelde hane geliri arttıkça destek kademeli olarak azalacak. Böylece kayıtlı çalışmanın önündeki engeller kaldırılacak.
0: Malatya'da aylardır haber alınamayan 26 yaşındaki Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran bir gelişme yaşandı. Genç kadının son kez girdiği apartmandan bir daha çıkmadığı ve katledildiği belirlendi. Soruşturmada elde edilen yeni deliller üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
4: ...19 Mart'ta evinden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Kamera kayıtları kayıp dosyasını cinayet soruşturmasına çevirdi. Malatya'da yaşayan Aysel Yıldırım 19 Mart günü evinden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kadın adeta sırra kadem bastı. Yapılan incelemede kaybolduğu gün taksiyle Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir TOKİ konutuna gittiği belirlendi. O evin sahibinin ise Aykut Aslan olduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Aysel Yıldırım 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında apartmana giriş yaptı. Ancak genç kadının aynı gün ya da sonrasında binadan çıktığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Dosyaya giren bir başka görüntü ise şüpheleri daha da artırdı. Gece saatlerinde şüpheli Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmanın önüne geldiği görüldü. Aslan'ın araca bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Telefon kayıtları, banka hareketleri, tanık ifadeleri, dijital veriler ve güvenlik kamerası görüntülerini birlikte değerlendiren savcılık, olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aykut Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı, olay günü ise Yıldırım'a yönelik "gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Genç kadının nasıl öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Cenazesine ulaşabilmek için dere yataklarında arama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Güllek de soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duyduğu üzüntüyü dile getiren Güllek, cinayetin aydınlatılmasında görev alan ekipleri tebrik etti.
0: Mersin'de tesettürlü bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek havuz alanına alınmadığı iddiasına başsavcılıktan hamle geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, havuz görevlisini adli kontrolle serbest bırakırken yurt dışındaki site yöneticisi hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.
15: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış.
4: Tesettürlü diye havuza alınmamıştı. Maruz kaldığı o çirkin ayrımcılığa yargıdan tokat gibi cevap geldi.
15: Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
4: Mersin Mezitli'deki o skandalda adalet tecelli etti. Jet hızıyla tutuklama emri geldi. 35 yaşındaki tesettürlü bir anne havuzda yüzen oğluna göz kulak olmak istemiş ama havuz görevlisi kılık kıyafetini gerekçe gösterip kadına adeta duvar örmüştü.
15: Merhabalar, burası Mersin Mezitli Tece'de bulunan Zafer Sitesi'nin havuzu.
4: Olayın sosyal medyada infial oluşturması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hemen düğmeye bastı.
15: Şu an üzerimde haşeman bulunuyor. Çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor.
4: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından havuz görevlisiyle site yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
15: Üzerimizdeki de kıyafet havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
4: Havuz görevlisi adli kontrole serbest kalırken asıl sorumlu olduğu iddia edilen site yöneticisinin yurt dışında olduğu belirlendi. Başsavcılık firari yönetici hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.
16: TGRT FM Haber.
17: Şimdi reklamlar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet bin Mesruk, rahmetullahi aleyh, yazık bana, vah bana. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir gün Hak Teâlâ'ya şöyle etti münacat. Yazık bana, vah bana, ne zordur benim işim. Ben bu kadar günahı nasıl da işlemişim. Halbuki ben bunları işlerken utanmadan, bana Rabbin nimeti yağıyordu durmadan. Beni fena aldattı günahların lezzeti. Şimdi gitti o lezzet, kaldı mesuliyeti. Bir anlık zevkler idi, kayboldu şimdi ancak, günah mesuliyeti asla kaybolmayacak. Zira kayda geçtiler hep amel defterime. Bunun için vah bana, vah şu kötü halime. Ne yazık, nefse uydum, düşünmedim Rabbimi. Günah pislikleriyle hep kararttım kalbimi. Ben ölümden kaçarım, unutmaz ecel beni. Ensemde hissederim her an onun elini. Yazık bana, var iken bu kadar çok günahım, nasıl tövbe etmeden duruyorum Allah'ım? Mahşer günü yüzüme bakmazsa eğer Allah, ne olur benim halim, şu garip halime vah! O gün şahit olunca ayaklarım, ellerim, Rabbimin huzurunda ne hallere girerim? Ey nefsim, unutmazsın kendi isteklerini, lakin hep unutursun Rabbin emirlerini. Günah haram demeden erersin her arzuna. Yarın nasıl çıkarsın Rabbinin huzuruna? Ey nefsim, istersin ki sıkıntıya girmeden cennet nimetlerine eresin ebediyen. Anında yaparsın da her istek arzunu hep, tövbeyi ne özürle geciktirirsin acep. Sonra bakıyorum ki, sıhhatin bozulsa az, ölümü sırf o zaman hatırlarsın, bu olmaz. Sıhhatli anlarında niçin gaflet edersin? Ölüm sıhhatliyken gelmez mi zannedersin? Niçin namazlarını kılarsın gaflet ile? Halbuki o namazın son namazdı belki de. Öyleyse ey nefsim, uyan da kendine gel. Zira bil ki insana ani gelir hep ecel. Bir günde buyurdu ki, şaşarım şu insana. Korkmadan isyan eder kendi yaradanına. Şuna da şaşarım ki, cehennem vardır diyor. Buna rağmen korkmadan her günahı işliyor. Şaşarım dünya fani diyen şu insana ki, sarılmıştır dünyaya, ayrılmayacak sanki. Şaşarım şuna dahi, günah işler maalesef. Yine de bu haline üzülüp etmez esef. Yaşamasına rağmen İslam'ın haricinde, görürsün onu dahi yine neşe içinde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İki Cihan Sultanı Olmak. Dünya ile ahiret arası göz açıp kapayıncaya kadardır. Bu dünya hayaldir ve geçicidir. Asıl hayat ahiret hayatıdır ve ebedidir. Orada da cennetten ve cehennemden başka yer yoktur. Allahü Teala, kulum benden ne isterse ona o kapıları, o yolu açarım buyuruyor. Kalbimizdeki istikamet çok önemlidir. Nereye yöneldiğimize, neye niyet ettiğimize bakalım, iyi düşünelim. Dünya sultanı değil, ahiret sultanı olmaya bakmalı. İbrahim bin Ethem Hazretleri Dicle'nin kenarında oturup hırkasını yamarken saray mensubu eski arkadaşları kendisini görüp haline şaşırırlar. Kalsaydın ne güzel sultandın, derviş oldun da eline ne geçti derler. İbrahim bin Ethem Hazretleri onlara uzun uzun baktıktan sonra elindeki iğneyi nehre atıp "Ey Allah'ın mahlukları, benim iğnemi getirin" der. Bütün balıklar iğneyi getirmek için yarışa başlarlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri de iğnesini alıp "Elime bu iğne geçti, size sultan olacağıma bunlara sultan oldum" buyurur. İnsan nereye sultan olacağına iyi karar vermeli, tercihini iyi yapmalı. Ne sattığını ve buna karşılık neyi aldığını iyi düşünmeli. O halde kendimize gelelim. Ömür su gibi akıp gidiyor. Biz de geldik gidiyoruz. Kıldığımız namaz son namazımız olabilir. Çünkü her gün binlerce kişi ölüp ahirete gidiyor. Bugün değilse yarın, yarın değilse bir başka gün mutlaka Azrail aleyhisselam emaneti alacaktır. Sonunda hepsi yok olacak olan bu dünya malı ve rütbesi için günaha girmek, haram işlemek akıl kârı değildir. Dinimizi öğrenmemiz, öğrendiklerimizi tatbik etmemiz, vaktimizi boşa harcamamamız lazımdır. Allah indinde makbul olan mal ve rütbe değil, takva, yumuşaklık, insanlara iyilik ve dinimize hizmet etmektir. En büyük korkumuz son nefeste Allah korusun kafir olarak can vermektir. Çünkü küçük günaha devam büyük günah olur. Büyük günaha devam küfre götürür. Kafirin cezası da cehennemde sonsuz yanmaktır. Bundan daha büyük felaket olur mu? Din kitaplarımız bu dünyanın alçaklığını, bu günahların felaketini, ahiretin azaplarını uzun uzun yazıyor. Peki kurtulmanın çaresi ne? Bunun bir tek çaresi var. O da kurtulanlarla, yani doğru iman sahibi olanlarla, takva ehliyle, günahtan kaçanlarla beraber olmaktır. Çünkü insanın dini, arkadaşının dini gibidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sırat Köprüsü'nden her Müslümana imandan, namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan, gusülden ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulacaktır. Kul hakkıyla ilgili sualden masum oldukları halde peygamberler bile korkarlar buyuruyor. 1. İman. İman, amentü'de bildirilen 6 hususa inanmaktır. İmanı olmayanlar cehenneme girip sonsuz kalacaktır. Onun için imanı gideren hususları iyice öğrenmeliyiz. Mesela İslamiyet'in herhangi bir hükmünü hafif görenin veya bu zamanda böyle olmaz diyenin imanı gider. Ümmeti Muhammed'den olup itikadı bozuk olanlar cehenneme girerlerse de zerre imanları olduğu için orada sonsuz kalmazlar. 4 hak mezhepten birinde olup ehli sünnet itikadında olanlarsa cehenneme girmez, ikinci suale çekilirler. 2. Namaz. Şartlarına uygun şekilde kılınmalı ve hiçbir kaza namazı borcu olmamalı. Namaz din demektir, namazsız din olmaz. 3. Oruç. Orucu severek tutmalı. Çok faziletlidir. Allahü Teala her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir, fakat oruç bana mahsustur, onun mükafatını ben veririm buyurdu. imsak ve iftar vakitleri için temkin müddetini dikkate alan doğru takvimlere uymalıdır. 4. Hac. Haccın şartlarını iyice öğrenip yerine getirmeli. Mesela Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmayanın haccı sahih olmaz. Onun için Zilhicce ayının hilalini gözetlemek ve Arefe gününü doğru şekilde tespit etmek gerekir. 5. Zekat. Zekatı verilmeyen mal, para, cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Zekat şartlarına uygun şekilde verilmelidir. 6. Gusül. Guslün şartlarına dikkat etmeli, guslümüz fıkıh kitaplarına uygun olmalı. 7. Kul hakkı. Üzerinde kul hakkı olanın sevabı alınıp hak sahibine verilecek, sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Hırsızlık ve gasp kul hakkı olduğu gibi kalp kırmak, iftira ve gıybet de hep kul hakkıdır. Cennete girmek isteyen bu 7 suale şimdiden hazırlanmalıdır.
1: Hayatım roman.
2: Bilirsiniz, çoğumuz zaman zaman olur, olmaz şeylere sinirlenir, ne yaptığımızı bilmez hale geliriz. Normal zamanda belki birkaç dakika içinde halledeceğimiz bir problemi öfke anında saatler geçse başaramayız. Ben de böyle bir hadise yaşadım. Akşam eve geldiğimde hanımım beni oldukça sıkıntılı karşıladı. Daha ben ne olduğunu sormadan o anlatmaya başladı.
3: Bugün eve misafir gelmişti. Küçük çocuklar salona girer de öteyi beriye zarar verirlerdi. Salonun kapısını kilitledim.
2: İyi de ne var bunda? Yoksa anahtarı mı kaybettin?
3: Keşke kaybetseydim.
2: Ne yaptın peki?
3: Ne yapacağım? Misafirler gidince salonun kapısını açayım dedim. Ama anahtar kapıyı açmadı. Aynı kilide uyan diğer iki anahtarı da denedim ama nafile.
2: Ver bakayım şunları ver. Bir de ben deneyeyim şunları.
3: Deneyemezsin.
2: Allah Allah, nedenmiş o?
3: Çünkü ben son olarak anahtarı penseyle çevirmeye çalıştım. Biraz zorlayınca da anahtar kırıldı ve dil içeride kaldı.
2: Yapma ya. Hay Allah. Ne yapsak acaba? Şu karşı komşudan aynı tipte bir iki anahtar al bakalım hadi. Belki kırılan anahtar parçasını düşürüp de kapıyı açabiliriz.
3: Peki.
2: Allah, bak olmuyor işte.
3: Ay, sinirlenme bey. Bir çıkar yol buluruz elbet.
2: Şu alet çantamı getirsene bana.
3: Ne yapacaksın? Yoksa kilidi mi kıracaksın?
2: Yok canım. Durduk yerde kilidi neden kırayım şimdi? İçeride kırılan anahtar parçalarını böyle şeyle temizlemeye çalışacağım.
3: Peki bey. Tamam tamam. Sinirlenme. Olmuyorsa olmuyor. Ne yapalım? Yarın bir anahtarcı çağırır, kilidi açtırırız.
2: Galiba haklısın hanım. Yoksa bu gidişle sadece kilidi değil kapıyı da kıracağım.
3: Hadi bırak bırak. Ellerini yıka da sofraya otur.
2: Tamam. Şu telefona bak. Telefon çalıp duruyor.
3: Duydum. Aman ben açarım. Alo.
4: Aynur, benim kızım, nasılsın?
3: İyiyim yenge. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim kızım. Yarın Yurdanur hanımlara geliyor musun diye soracaktım.
3: Bilmiyorum yenge. Başımıza geleni bir bilsen.
4: Hayırdır kızım?
3: Ay yenge, salonun kapısı kilitlendi. Ne yapsak nafile, bir türlü açılmıyor. Hakan çıldırmak üzere. Neredeyse kapıyı kıracaktı. Yarın tamirci çağıracağız. Belki gelmem, beni beklemeyin.
4: Niye sinirleniyorsunuz kızım? Çaresi var.
3: Ne çaresi yenge? Hakan bir saattir uğraşıyor.
4: Anladığım kadarıyla siz öfkenizden açamıyorsunuz kapıyı. Bir Fatiha ile 3 İhlas okuyup sevabını İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ruhuna hediye edin. Sinirleriniz yatışsın önce. Sonra da açın kapıyı. Bu ne öfke, bu ne telaş kızım?
3: Olur mu ki yenge?
4: Elbette kızım. Hadi dediğimi yapın bir an önce.
3: Olur yenge.
4: Hadi iyi akşamlar kızım.
3: Sana da yenge.
2: Ne diyor yenge?
3: Siz öfkenizden açamıyorsunuz kapıyı diyor.
2: Ne yapacakmışız peki? Bir saattir uğraşıyoruz, açılmıyor işte.
3: Bir Fatiha ile 3 İhlas okuyup İmam Rabbani Hazretlerinin ruhuna hediye edin, sonra açarsınız kapıyı diyor. Sen bir okuyuversen.
2: Bana bak, şu anda öyle öfkeliyim ki hiçbir şey okuyacak durumda değilim. Sen oku, okuyabilecek durumdaysan.
3: Peki, ben okurum. Bey, bey, hemen buraya gel.
2: He? Ne oldu, neden bağırıyorsun?
3: Bak, bak, kapı açıldı.
2: Ah, aman Allah'ım. İnanılacak gibi değildi. Gerçekten de kapı açılmıştı. Öfke ve telaş ne kötü bir şeymiş meğer. Çok basit bir sıkıntıda bile ruhaniyetle imdadımıza yetişen İmam-ı Rabbani gibi çok büyük bir veliyi tanımamızın ne büyük bir nimet olduğuna inanıyor ve şükrediyorum.

0: dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, saçı siyaha boyatmak uygun mudur? Erkek ve kadın için.
1: Efendim, kadınlar için her renge boyama alanında mahsur olmadığı kitaplarda yazılı. Erkeklerin ise bir rivayette siyahtan başka renge boyamaları caiz olduğu bildiriliyor. Fakat başka bir kavil daha var. Erkeklerin de siyaha boyaması caizdir deniyor. Dolayısıyla erkek de kadın da istediği renge boyanabiliyor. Boyuyorlardı zaten.
0: Evet, saç ektirmenin bir mahsuru var mı?
1: Ekiliyorsa, tarla çorak değilse.
0: Yani o tür operasyonlar yapılıyor mesela.
1: Ha, yapılıyor.
0: Yani neticesi nasıl oluyor bilmiyorum ama tam emin değilim.
1: Şimdi deri altına hani yapanlar, evet, söylüyor. Bizzat diğer yerlerden alıyor, koyuyor da mesela yaptıranlar da gördük. Tutan oluyor, tutmayan oluyor falan da. Allah da rahmet eylesin, babaannem böyle eli falan şey yaptığı zaman çabucak deri şey yapıyor, yara birden kapanmıyor falan. Şimdi insan topraktan yaratılmış ya, kadıncağız ona bütün şeyiyle inanıyor. Köyün böyle karşılarında beyaz topraklı dereler var. Beyaz toprak hiç makbul değildir, bir şey bitmez. Çoraktır yani.
2: Kırmızı toprak.
1: Kırmızı ve siyah toprak. Hele siyah toprak o şey söyleyeyim, en kıymetlisi. Ama beyazsa doğru dürüst bir şey bitmez orada.
0: Kil gibi bir şey.
1: Kil gibi bir şey. Rahmetli derdi ki, hay oğlum derdi, bizim toprağı şuralardan toplayıvermişler derdi. O derileri gösteriyor. Çabucak üzülüyor, yaralar diyor falan. Buralardan toplayıvermişler derdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi bazı şeyler irsi. Mesela yine babaannem rahmetli anlatırdı. Ben baba dedemi görmedim. Bir fotoğrafını gördüm. O da ne zaman çekildi bilmiyorum. Saçı yoktu hakikaten. Ama babam da onun oğlu. Dedem de vefat etti, babam da vefat etti. Babam vefat ettiğinde bile saçı başına sığmazdı. Onun gür simsiyah bir saçı vardı. İşte ağırdı bazı şeyler falan, dökülmedi. Ben üçüncü kuşak dedeme çekmişim irsi. Zaten 17-18 yaşında bu nişan veriyor. Yani orası o saçı besleyecek özellikle değil. Babaannemin rahmetinin dediği ki, boya beyaz topraklar gibi çoraklaşıyor orası. Peki ekilebilir mi bütün bunlara rağmen? İşte bu işle meşgul olanlar şunu yaparsak bunu yaparsak falan ekilebiliyor. Mahsur söz konusu değil. Eğer o araziyi çoraklıktan kurtarırsa,
0: bir faydası oluyorsa ekilebilir.
1: Hani sinek kendi yavrusuna nasihat ediyormuş. Evlat diyormuş. Ben gençken

0: insanlar görünce bir irkiliyor. Veya kaşları böyle hani baş parmak gibi kapkalın, kirpi şey gibi, tüyleri gibi diken diken falan gören irkiliyor. Şimdi bunu gidermek için müdahale caizdir buyuruyor.
1: Veya sağlığını cemalci etkileyen bir durum vardır.
0: Sağlığı var. Sağlık durumu
1: mesela itibariyle. Mesela burnu yeridir, nefes alamıyordur.
0: Nefes alamıyordur
1: gibi.
0: Bunlara zaten izin verilmiş. Saç ektirmede de mesela diyelim ki ben kendim yaşadığım için iyi biliyorum. Meteoroloji gibisin. Dışarı çıktığın zaman hemen güneş görünce yakıyor. Daha sizin haberiniz olmadan yağmur başladı diyorsun falan. Sen de bakıyorsun havaya ne zaman başladı. Yani güneş hemen tesir ediyor. Soğuk sıcak hemen tesir edebiliyor. Öyle bir durumu var. Bu bir, ikincisi bir de bazılarında psikolojisini bozuyor bu.
1: Evet.
0: Bazısının da aynı şekilde psikolojisini bozuyor. Eğer öyle bir durumu varsa cemal için hani karı kız tavlamak veya da insanlar aynı şekilde cazibesini
1: hava atmak, için.
0: Hava atmak için falan yapıyorsa o caiz değil. Ama cemal için çirkinliği gidermek için caizdir, kadın da erkek de müdahale edebilir.
1: Peki tüp bebek yaptırmakta bir mahsur var mı hocam?
0: Efendim hem caizdir hem caiz değildir. Şimdi bir zamanlar birisi bir dinleyicimiz soruyordu da bir doktor itiraz etmişti. Efendim dedi bu da zaruret falan. Ya otur oturduğun yerde sen niye karışıyorsun? Dinin zaruret dediği şeyler farklı. Senin aynı şekilde gördüğün farklı. Şimdi tüp bebek hem caizdir hem değildir. Caizdir. Yani erkeğin sperması alınıyor, dışarıda döllendiriliyor, tekrar hanımın rahmine yerleştiriliyor. Bu caiz. Problem nerede? Din kitaplarında buyuruyor ki çocuk için kadının ve erkeğin mahrem yerlerini bir başkasına göstermesi caiz değildir. Haramdır buyuruyor. Ancak erkek o dışarıda döllenen spermayı alır hanımının rahmine koyarsa kocası, veya erkeğin spermasını aynı şekilde hanımı alır tüpe koyar döllendirirse, ne o problem o zaman? Bir problem değil. Yani rahimde dölleneceğine, rahimde bir rahatsızlık vardır. Dışarıda döllendiriliyor. Döllenmiş olan hücre sperma rahme konuyor. Tüp bebek dedikleri yani ana hatlar evet, itibariyle anlattıkları bu. Dolayısıyla sadece bunu yerine koyma meselesinde problem çıkıyor. Çünkü dinimiz diyor ki bu zaruret değil. Ama efendim işte nisaiye doktoruna gittiysen ya zaruret var, o bölgede rahatsızlık var.
1: Orada hastayken gidiyorsun.
0: Hasta. O bölge hasta. Erkeğin de kadının da avret yerinde hastalığı çıkar mı? Çıkar. Çıktığı zaman hastanın o tedavi için, teşhis için zaruret kadar açması, doktorun da zaruret kadar bakması caizdir diye kitaplarda bildiriliyor. Ama çocuk sahibi olmak için erkeğin de kadının da avret yerini açmasına zaruret demiyor kitaplar. Biz de bunu söylüyorsun.
1: Peki mesela öyle bir tıp merkezi var ki veya işte bir hastane var ki bu işleri yapan, mahremiyete çok dikkat ediyorlar diyelim. Böyle bir yerde yaptırılabilir mi?
0: Yani mahremiyete dikkat ediyor. Diyelim ki şeyler hiç gözükmüyor.
1: Kapatıyor.
0: Yabancı hiç birisi
1: evet,
0: görmüyor. Yabancı birisi görmüyor.
1: Ne bileyim, işte enjeksiyonlarla falan hallediyorlar.
0: Alet ve robotlarla hallediyor falan. O zaman problem kalmaz.
1: Yani tüp bebek yaptırmak problem yok. Bu hayır. Orada önemli olan harama düşmemek. Yani.
0: Evet. Yoksa çünkü netice itibariyle birbirinin helali.
1: Evet.
0: Ondaki spermayı alıyor, dışarıda döllendiriyor, oraya koyuyor. Bunda bir şey yok. Ama başkasının spermasını alır koyarsa
1: o başka artık yani.
0: O caiz evet. Değil.
1: O başka. Muayyen gününde bir dinleyicimiz diş dolgusu yaptırmış. Hanefi mezhebindeymiş. Bu durumda diyor ben yine de taklit edecek miyim diyor.
0: Elbette.
1: Bir başka mezhebi.
0: Elbette taklit edecek. Yani muayyen gününde de hatta insan olabilir. Şey, insan ayrı, aynı değildir. Normalde evinde çıktı, yolda giderken bir görüntü gördü, şehvetlendi. Kadın olsun, erkek olsun. Orgazm oldu diyelim. Cünüp oldu. O halde de dişçiye gitti mesela. Dişçi de dolgu yaptı o anda. Ne yapacak? Hemen gittiğinde gusül abdesti alırken taklit edecek. Bu kadın da muayyen zamanda gitti, dişini doldurdu veya kaplattı. Muayyen günü bitti. Gusül abdesti alırken niyet ettim gusül abdesti almaya. Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmeye diyerek Maliki ve Şafii mezhebinin gusüldeki şartlarına riayet edecek. Abdestteki şartlarına riayet edecek. Namazdaki şartlarına riayet edecek.
1: Bu soru çok soruluyor ama bir kere daha tekrar edelim isterseniz. Soralım. Maliki'yi taklit ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Abdest alırken başı meshederken bir hanım dinleyicimiz yine galiba saçtaki bandajın

0: altına elimiz girecek mi veya orası da ıslanacak mı diyor.
1: Islanacak. Başın tamamı ıslanacak.
0: Bu Maliki'yi taklit ettiği için mi?
1: Evet. Çünkü İmam Malik Hazretleri kadın olsun erkek olsun başını tamam mesedilecek. Bazılar bunu yanlış anlıyor. Yıkanacak gibi zannediyor. Islanmadı kendi yok diye. Islak elini alnının üstünden ta ensene kadar başın tamamının üzerinden geçireceksin. Hadise bundan ibaret. Ama başının üstünde aynı şekilde başörtüsü var veya bandaj var. Yahut da demin dediğim dört parmak kalınlığında aynı şekilde tokalar var. Onları çıkaracaksın.
0: Ama mesela suyun ulaşması lazım.
1: Tabii küçük tokalar var, tel tokalar var mesela.
0: Lastik. Çok ince, demir, ince olanlar var.
1: Onlar şey yaparken zaten elin giderken otomatik olarak kayıyor. Onun bulunduğu yere şey yapıyor. Su mes ulaşıyor.
0: Peki Maliki mezhebinde yüzüğü altına oynatmak yeterli değil mi? Ya abdest
1: Hanefi alırken. Mezhebinde de öyle.
0: Hanefi mezhebinde de öyle.
1: Çıkarmak şart değil.
0: Şart değil.
1: Çünkü Hanefi mezhebi de öyle diyor. Sıkı yüzüğü abdest alırken oynatmalı. Niye? Çünkü sadece bu Maliki'de Şafii'de değil, dört mezhepte de eli yıkamak. Yani koldur bu, farzdır bu. Altını kapatırsan, orası su geçmiyorsa, bunun için de o sıkı yüzüğü oynatmalı. Peki yüzük gevşekse, orada İslam alimler buyuruyor ki gevşek olduğu için zaten insan abdest alırken böyle parmaklarını oynarken onun altına su geçer buyuruluyor. Su geçtiği zaman problem değil.
0: Benim yaptığım bir şey değildir ama bir arkadaşta gördüm. Saatini çıkarmadan abdest aldı. Hı-hı. Yani saati demek ki hani su geçirmez falan.
1: Havada atıyor.
0: Kaliteli bir saat. Onun altını sıkı bir saatti yani.
1: Sıkıysa mutlaka oynatması lazım.
0: O da yani yüzük gibi onun yüzük da altının ıslanması lazım. Kalın.
1: Yıkanması, dört mezhepede yıkanması farz.
0: Evet. Peki muayyen haldeki bir dinleyicimizin sorusuydu bu. Normalde muayyen halde olmayan ya da bir erkek düşünelim, abdestsiz diş dolgusu yaptırabilir mi?
1: Yaptırabilir tabii. Cünüpken bile yaptırabilir. Önemli olan gusül abdest alırken Maliki mezhebine taklit etmesi. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki cünüp gusül abdest alacak. Dişini doldurtmadan gitse o problem oldu. Ama dişini doldurdu gitti. Dolayısıyla o cenabet hali artık o dolgu ve kaplamanın üzerine gitti. Gittiği için altına su geçmeyecek. Bu Hanefi mezhebine göre veya Hanbeli mezhebine göre gusül abdesti alsa aldığı gusül sahih olmayacak. Otomatik olarak taklit edecek. Şeyin de söyleyiver muayyen haldeki kadın ya gusül abdesti almayacak. Diyelim ki 3 gün daha var muayyen halin bitmesine. Önceki hali hala devam ediyor ama dolgu yaptırdı bu ara. Veyahut da kaplama yaptırdı. Bittiği an dolayısıyla ağzının ıslanması mümkün olmadığı için Maliki mezhebini taklit etmesi gerekir. Konuyu biraz açacak olursak mesela hiçbir şey cünüpte değildir, muayyen halde de değildir. Gitti sağlamken diş dolgusu yaptırdı. Veyahut da kaplama yaptırdı. Bu adam nereye kadar devam eder? İlk usul gerekene kadar. Çünkü bunun önce guslü vardı. Guslünü bozan bir hal vuku bulmadı. Peki dişini doldurdu. Dişini doldurdu da abdeste farz değildir ağza su vermek. Farz olmadığı için hala bunun guslü sahih devam ediyor. Ama ihtilam oldu veya evli hanımıyla beraber oldu. Artık bu cenabet hali yeni bir durum ve ağzına da sirayet etti. Dolayısıyla ağzının tamamı gusül alırken yıkanmadığı için mecbur onu o zaman Maliki mezhebini taklit edecek.
0: İlk gusülde
1: taklit edecek.
0: Bir kadın erkek çocuğuyla kaç yaşına kadar yolculuk yapabilir diyor. Kaç yaşından itibaren?
1: 11-12 yaş mürahık deniyor ona.
0: Akıllı yani.
1: Evet akıllı. Yani diyelim ki yani annesine veya yanında bacısıdır, ablasıdır ya da teyzesi, halasıdır. Dışarıda bir erkek ters baksa bilmem ne yapsa 12 yaşındaki çocuk artık bunun o bakışın ne demek olduğunu onu korur. Yani İslamiyet burada kadını koruyor. Yani yaratan yarattığını en iyi bilendir. Allah-u Teala yaratıyor. Bunun için aynı şekilde kadın kullarının yanında mahremsiz hareket etmemesini. Çünkü yanında bir mahrem varsa, 12 yaşında bir erkek çocuğu da varsa, yani kötü gözlü kimseler birden saldıramaz ona. Yanında amcası varsa, dayısı varsa, abisi varsa, kocası varsa, babası varsa, amcası varsa neyse. Dolayısıyla kötü niyetli kimse, kötü niyetli de olmuş olsa yanında onun bir erkek bulunduğu müddetçe saldıramaz. Ama yalnız olduğu zaman laf da atar, onu perişan da eder. Kadın da aynı şekilde zayıf yaratılmıştır. Bir iki aynı şekilde laftan sonra kendisini koruyacak kimse olmazsa zayıf düşer. perişan olur, psikolojisi bozulur.
0: Bir başka soru, bir akrabasının dizinde bir problem varmış, bir kanser problemi, yani kötü huylu bir kanser varmış. Bu yüzden ayakta duramıyor, oturarak da namazını kılamıyor. Yere oturup bacaklarının ikisini de uzatıp kılamıyor. Ama bir bacağını altına alıp sağlam olanı, diğerini uzatıp kılabiliyormuş.
1: Yapsın.
0: Böyle kılabilir mi diyor.
1: Tabii yani, kılabilir.
0: Sandalyede de kılamıyormuş zaten. Onu sormuyor dinleyicimiz.
1: Kılabilir. Hiç mahsur yok. Hatta bu kimse diyelim ki yere inmese, evde oturduğu divan varsa, divanda da aynı şekilde kıbleye dönebiliyorsa, birini uzatır, öbürünü altına alır, o şekilde orada imayla namaz kılar. Secdeye gidemez bu zaten. Bir ayağını kıvırdığı için zordur secdeye gitmesi. Çok zor. Bu diyeceksin, nereden biliyorsun? Kendi başıma geldi, oradan biliyorum.
0: Bu dinleyicimiz yurt dışında. Orada ameliyat olmuş. Aynı kişi. Ameliyat sonrası normal bir şekilde abdest alma imkanı olmamış. Yani yataktan çıkamayacak durumda. Hastane toprak cinsi bir şeyi içeriye almaya müsaade etmemiş. Bu durumda diyor, ne yapacaktı diyor. Biz bir şey yapamadık diyor.
1: Şimdi toprak cinsi bir şey içeriye almamak. Ya en azından porselen tabaklar var. Altı sırsız onların. Onları içeri sokabilirdi. Onları içeri sokabilirdi. Ve sonra şey de olabilirdi. İle çok büyük değil. Avcuyla şöyle oynayabilecek yani. Kibrit kutusundan birazcık büyük parça bile kurtarırdı yani.
0: Peki şey olsa yani hastanede olsa, yani bir sarayda olsa toz girmeyen yer yok gibi.
1: O kimyasal tozlar değil. Kimyasal tozlar değil. Mesela Saadet-i Ebediye'de bir ifade geçiyor. Şimdi eskiden benim doğup büyüttüğüm köy olduğu için duvarlar hep topraktı.
0: No problem. Toprak sıvaydı.
1: Sonra mesela Konya'dayken okurken falan, o zaman da genellikle mesela kireç badana kullanılırdı. Zaten Saadet-i Ebediye diyeceği kireçli badana ise diye. Duvara elini vurursa şey yaparsın. Şimdi yağlı boya çekiyorlar Mustafa Bey. Duvarlar yağlı boya. Duvarlar yağlı boya. Peki şey olabilir mi? Ya insan istediği zaman yapabilir. Bir avuç toprak bir şeyin üzerine koyar, içeride sokar onu ya.
0: Yani bir bezi açar. Zorlamak lazım şartları.
1: Yani işte sen kocaman bir kiremit, kocaman bir tuğla götürüyorsan ne yapacaksın bunu der, sokmaz ya. Buradaki hastaneler bile sokmaz onu. Kolay kolay meseleyi bilmeyen. Şeyde yalnız ben gördüm. Türkiye Hastanesi'nde böyle küçük küçük şeyler hazırlamışlar. Bakıyorlar yani bu diyor kalkamaz edemez falan. Namaz kıldığını öğrenince onun başucuna koyuveriyorlar. Hastanede koyuyorlar.
0: Böyle hastaneyi nerede bulacaksın her yerde hocam? Meseleyi biliyor çünkü.
1: Tabii meseleyi biliyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
3: TGRT FM Haber.
9: Çin'e karşı veriliyor. Orta Doğu'ya karşı veriliyor. Ve Çin buradan besleniyor. Çin'i de durdurma şansı olmadığına göre Çin'in ana kaynağı olan işte İran'ı kesmek, Körfez'i kontrol altına almak, Kuşak Yol Projesi'ni kapatmak gibi büyük stratejik, grand stratejik dediğimiz hedefleri var Amerika'nın. Yani bu şimdilik onun içine geliyor. Ama esas boğulan J.D. Vance'in Netanyahu dediği gibi ya siz 9 milyonluk bir ülkesiniz. Şimdi burada parantez açarak söylüyorum. 9 milyon değil 5 milyon. Çünkü 3-4 milyonu zaten Arap, İsrailler. Anlatabiliyor muyum? Kalan 1 milyon da zaten bu işi istemiyor Haredet Yahudileri. Kalan 4 milyon. Buna şeylere ekliyorlar biliyorsunuz. Dürzileri ekliyorlar. Lübnan'da savaşlıyorlar. Bu da çok sürdürülebilir bir şey değil. Bunu takviye etmek için esas işte olmaz dediğimizin ikinci şıkkını şimdi açıklayacağım. Burada bir strateji daha var. Yani Fransa'nın Kıbrıs'a yerleşmesi. İsrail'in Rum kesimi, Yunanistan ve Amerika ile Ege'yi ve Doğu Akdeniz'i silahlandırması ve Türkiye konusunda da sık sık vurgu yapmaları, Suriye üzerinde Türkiye ile bir savaşın neredeyse kaçınılmaz olduğu İsrail'in bütün medyasında görülüyor, siyasetçileri arasında görülüyor, çok net olarak bu okunabiliyor. Ve İsrail, Büyük İsrail'i yapamazsa, yani o kızın inek eğer tabiri caizse Mescid-i Aksa'yı yıkıp 3. Siyon mabedini inşa edemezse, o zaman bu İsrail'in ölümü anlamına geliyor. O yüzden söylüyorum yani Ben Gibir olsun, Smotrich olsun, diğer sapık ve azgın olan Netanyahu'yu aratan tipler, bunlar bu nedenle Amerika'yı bu işe bir olduğunu bitiye getirmek için, parantez açarak söylüyorum, gerekirse İran'a nükleer silah kullanmak, işte Lübnan üzerinde bambaşka bir kumpas kurmak şeklinde, yani Cumhurbaşkanımıza ısrarla vurguladığı, bunu sabote edecek bir eylem konusunda İsrail harekete geçer diye korkuyorum. Ben bunu da tarihe bakarak söylüyorum.
10: Anladım. Peki şimdi dünya, bütün piyasalar bunu bekliyor. Buradan bir anlaşma çıkmasını, ama şimdi uluslararası kamuoyunda daha çok görülen İran'ın şu anda bir adım önde olduğu, elinin daha güçlü olduğu, hep bu tip yorumlar yapılıyor. Peki bu noktada Amerika Birleşik Devletleri eğer İran bir adım öndeyse bu anlaşmaya yanaşır mı? Yoksa kendi bir şekilde avantajlı duruma gelip İran'dan istediklerini alana kadar bu işi yokuşa sürer mi?
9: O zaman Okan Bey, dördüncü maddeyi size eklediniz. Ben uzatmayayım diye söylemedim. İran masada eli güçlü. Şimdi bakın, Amerika İran'ı niye saldırdı? Dedi ki nükleer çalışmaları durdur kardeşim. Zenginleştirilmiş uranyumu bana ver dedi. İran vermedi. Füze kapasitesini biliyorsunuz. Yani 300 kilometreli sınırla. Hayır, İran 3-5 bin kilometre aşan, ki benim arkamda haritada da ben işaretledim. 5-6 bin kilometre menzilli füzeler var. Bunlara çok rahatlıkla başlık takılabiliyor. Ve İran nükleer kapasite boyutuyla da trigger dedikleri tetikleyici alete, aparata sahipler ve nükleer konusunda da gayet de başarılılar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün Amerika ve İsrail istihbarat raporlarında İran'ın 2 hafta içerisinde isterse nükleer bir silah sahip olabileceğini kaydeder. Doğru. Siz de biliyorsunuz en az 1 yıldır şu anda doğrudan savaşan bir millet. Beka sorunu yaşayan bir millet. Yani Hamane gibi bütün liderleri, işte barajları, en kritik köprüleri, petrol testleri, yani vurulan bir devlet. Bu 2 haftayı sizce bu arada değerlendirmiş olamaz mı? Yani İsrail'in merhametine mi kaldı? Ya arkadaş sen bana kullanmadan bir bakayım da ben ondan sonra kullanayım der mi? Hayır. Bu arada bu işi yapabilmiştir. Neden? İran biliyorsun dağlık bir coğrafya. %70'i dağlık olan bir yer. Bu %70 olan dağların tamamının altına füze silah depoları yapmış ve bunlar granit dağlardan oluşuyor. Yani istediğiniz kadar en ağır bombayı atın aşağı işleme şansı yok. Yani düşünün ki Hamas bile bunu başardıysa İran gibi bir devletten bahsediyorsunuz. O nedenle sorunun zaten cevabı kendi içerisine. İran eli bu kadar güçlüyken masada, yani Hürmüz'ün tepesine oturduğu halde ve geçirmem dediği anda geçirmiyor. Amerika'da bunu açamıyor. Uçağı gönderiyor, düşürüyor. Drone'u gönderiyor, vuruyor. Uçak gemisi gelemiyor, onu da vurdu biliyorsunuz. Ford olsun, Lincoln olsun. Artı Babel Mendeb'de elinde, Husiler üzerinde, Ensurullah üzerinden. Oradan da gemi gelemiyor. Nereden gelecek? Amerika çaresiz kalmış. Yani evet. Çok net okunabiliyor. O nedenle İran'la bir barış anlaşması neden imzalamış olsun? Ya da mutlak manada bu 60 günlük zaman zarfında... Yani içerideki 2,5'tan 4,5'a çıkan petrol fiyatlarını düşürmek olabilir. Kamuoyu seçimler biliyorsun Trump bizi bekliyor bunu işte ya bakın ben bu işi İsrailleri boşa çıkardım gibi olabilir. Artı siz, ben biliyorsun birçok yayında sizinle de diğer arkadaşlarla da yaptık. Bu İran'ın Süveyş kanalıdır. Yani Süveyş Savaşı 56 İngiltere bu savaştan sonra tarihten Orta Doğu'dan o imparatorluk o, yani Güneş Batman İmparatorluk sevdasından vazgeçti. Bitti. Çöktü İngiliz İmparatorluğu. Şu anda da aynısını Amerika yaşar eğer bunu kabul ederse. Ama ben şunu söylüyorum, elinde 6000 nükleer başlığı olan ve hakimiyetin merkezi İsrail, Büyük İsrail, Orta Doğu'ya dayanan bir Amerika burayı kaybetmeyi göze alabilir mi? Ben bu nedenle diyorum, yani daha önceki 2 masayı bombaladığı gibi Amerika'nın bu masayı bombalama ihtimali %90'dan fazladır. Yani barıştan daha fazladır. Neden bunu söylüyorum? İran'ın bir an nefese ihtiyacı var. Ama Amerika'nın bunu çok da böyle yapmak için tamam iç kamuoyu, seçimler, şunlar bunlar bizi bekliyor ama o kadar da bir İran gibi şey yok. Ama İran da işine geliyor. Tamam arkadaş zaten İran diplomasi satranç gibi oynadı. Yıllarca da oynadı. Bu işleri yapmakta İran'da bir his görmez. Çünkü savaşılacağını biliyor yani. Saldırıya uğrayacağını biliyor. Ama bu sefer biliyorsun Amerika'nın eline kozu aldı. Ne yaptı? Hani onların preemptive strike dedikleri önleyici vuruş doktrinini şu anda ilk defa ya Lübnan'ı vurma. Vursa seni vururum dedi. Yani bir baktık hakikaten İsrail'in tepesine bombalar, füzeler gönderdi. Amerika da korumadı. Bu ne demek? Eğer biraz daha Lübnan odaklı bir cephe, yani şu barışın perdesi yırtılsa o zaman İran, İsrail neresini vurursa vursun, eğer Amerika orada susarsa eyvallah deriz. Ama Amerika'da AIPAC olsun, medya lobisi, silah şirketleri, diğer finans bu kadar İsrail'e pervasızca destek vermişken ya çok da duracak gibi görülmüyor yani.
10: Anladım. Peki şimdi bu savaş son noktada nasıl bitecek? Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde yokuş yaparsa, İran eli güçlü diye şartları daha da zorlaştırırsa ya da bugün anlaşma olsa bile yarın öbür gün bozulacağının bir garantisi olmadığı için bunu bitiren tam olarak
9: şimdi,
10: ne olur?
9: Okan Bey, ya benim bütün ömrüm Orta Doğu'da geçti. Yani geçen hafta Suriye'deydim. Bir ayda 2 defa gidip geldim. Ve bütün hayalim de bu. Ne demek bu? Biliyorsun şu anda Türkiye Mısır'da büyük bir tatbikat yapıyor. Yaptı yani. Mısır, Katar, Arabistan, Türkiye arasında, Pakistan arasında inanılmaz derecede işbirliği yakınlaştı. Virgül, bakın bu çok da önemli bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hakan Fidan ve Sayın İbrahim Kalın gerçekten Türkiye'nin büyük stratejisini oturttular. Yani her an haberlerde bunu görüyoruz. Ne yaptılar mesela? Bu coğrafyada bir Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır, biz bunu çözüyoruz dediler. Yani İran'daki bir Kürt'ün de isyanı engelledi. PKK'yı Suriye'de, PYD'yi Suriye'de bastırdı, içeride temizledi. Bir kere bu büyük bir başarı. Artı Şii-Sünni çatışmasını engelledi. Azerilerin Nahçıvan, Azerbaycan kitle olayları susturdu biliyorsunuz. İran'ın içerisinde isyana izin vermedi. Ve biz çok yayında sizinle yaptık. İran'ın patlaması halinde 10 tane Suriye felaketi ortaya çıkar. Bakın biz geçen hafta İçişleri Bakanı'nda bir toplantı yaptık mesela Suriye göçmenleri, geçici koruma ve diğer ne yapacağız diye. Allah korusun yani şu soru hepimizin aklına geldi. Ya İran'da benzeri bir göç olsa ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız. Yani İran'ın çöküşü halinde İslam dünyası resmen ortadan ikiye bölündü. Yani Türkiye, Pakistan attı, Azerbaycan, Türkistan attı. Düşünemezsiniz. Bu nedenle söylüyorum. Bu olay bölgeyi tetikledi. Neye doğru tetikledi? İşbirliği yapmaya doğru tetikledi. İşbirliği yapmazsanız yok olursunuz. Yani ve savaşırsanız birbirinize iki kere yok olursunuz. O nedenle bir kere İran'ın geçmişte yaptığı hatalar, diyelim ki Hizbullah mesela, Nebil Kasım dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Beşar Esad'a teşekkür ediyoruz, Suriye'ye teşekkür ediyoruz. İsrail dedi ki siz de doğudan bir cephe açın. Yani Hizbullah biliyorsun pasta olsun. Yani iki cephe arasında kalsın. Güneyden, batıdan İsrail geliyor denizden. Bir de doğudan Suriye geldiği zaman perişan olur. Halbuki durum şu anda nasıl? Hizbullah 1 milyon vatandaşını aileleriyle beraber Suriye'ye göndermiş durumda. İçeride 100 bin kişi dilediği gibi savaşıyor ve İsrail'le de bayağı da güzel bir şekilde savaşabiliyor. Bu ne demek? Bölge halkı kendinden ders aldı. Yani asla iç savaş olmayacak. Kürdün, Türk'ün, Arap'ın, Acem'in, Şii'nin, Sünni'nin savaşı değil kardeşim bu. Eğer siz bunu yaparsanız o zaman Libya'sı, Sudan'ı, işte görüyorsun Sudan halini, yok hızlı kuvvetler, yok bilmem ne filan, ne hale geliyorlar. Biz bunu yapamayız. Yani Hafter'i ya da bir başkası olamaz. Libya, Libya'dır. Örnek veriyorum. Bu Suriye içinde geçerli, bu Irak'taki Şiiler içinde geçerli, bu İran'daki Kürdü de, Belucisi de, Azeri içinde geçerli. Sizin dostunuz ve düşmanınız bir. Bakın şu anda ekranda gördüğünüz yani Pakistan devlet başkanı daha 2 yıl önce İran'a füze fırlattı. Doğru mu?
10: Evet.
9: İran'la savaşında biliyorsun karşılıklı. Evet. Oradaki Beluciler konusunda. Ama şu anda neyi görüyor Pakistan? Savunma Bakanı dedi ki, Milli Savunma Bakanı, eğer İsrail İran'a nükleer silah kullanırsa biz de İsrail'i vururuz. Neden? İran çökerse Pakistan biliyor ki kendisi bu sefer Hindistan'la İsrail arasında pasta olacak. Bu nedenle tarih önümüze şu şıkı çıkartıyor. Yani bu kitabın gösterme sebebi o. Biz ya birleşeceğiz ya da toptan yok olacağız. Ama birleştiğimiz zaman bakın Ermenistan hizaya geldi. Düzeldi. İşte Suriye'de işler çok güzel hale oturdu. Bugün Türkiye Hicaz ve Bağdat Demiryolları hattını tekrar masaya koydu. Arabistan 3 milyar dolarlık biliyorsun proje imzaladı Hicaz Demiryolları konusunda. Ben geçen ay mesela Şam'a gittim, Hamidiye tren istasyonunda şu andaki istasyonu gezince ya böyle bir güzellik olamaz ve bunun dirildiğini görüyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz Orhan Bey? Dünya hakimiyeti merkezi yeniden Orta Doğu bereketli hilal oluyor. O açıdan buranın lideri kim? Türkiye. Bu şunu gösteriyor. Şii, Sünni, Kürt, Türk falan yok. Buyurun kardeşim işbirliği yapacağız. Ekonomi, siyasal, askeri, evet, sosyal anlamlarda. Bu nedenle söylüyorum. Yani bu masa bizi buna itiyor. Bu açıdan çok anlamlı.
10: Anladım. Şimdi J.D. Vance'in açıklamalarında şöyle bir nokta da var. Bizim İran'la yapacağımız bu anlaşma aslında bölge için bir başka, aslında ters orantılı ateşleyici olacak. Bu şekilde bölgede başka barışlar da sağlanacak. Yani bölgedeki savaşların bitişi bizim İran'la anlaşmamızla başlayacak dedi. Bu mümkün mü?
9: Şimdi bakın iki gün önce Tom Barak Erbil'deydi, Dohuk'taydı. Ve yanında Mozumadir vardı. Hı hı. Şimdi tırnakla söylüyorum, patron çırağı ya da emlakçı çırağı deseniz belki daha böyle avam tabiriyle doğru olur. Şimdi siz şunu görün. İsrail'in bir ajandası var. Bu Büyük İsrail. Ve bunu Abraham Anlaşmaları doğrultusunda yürütüyor. Şimdi Vance'in esasen mesaj verdiği İsrail veyahut da bölge ülkeleri, bunu herkes kendine göre okuyor. Mesela benim okumam şu yönde. İsrail'i durdurabiliyor musun? Askeri destek çekebiliyor musun? Vance dedi ya, iki meri, üç meri'nin ikisini ben sana veriyorum. Bunu yapabiliyor musun? Bugün Amerika İsrail'e destek vermezse bu zaten J.D. Vance'in kendi ifadesi. Senin dayanabileceğin süre iki aydır, iki gündür. Yani sürmez. Yani 2 milyarın ortasında bütün kapasitenin 9 milyon olduğu söyleniyor. Bu 9 milyonun da yarısı zaten yok. %20'si de biliyorsunuz son 3 yılda İsrail terör örgütünü terk etmiş. Savaşma boyutuyla tabiri caizse yani yer altına çıkmayan bir yaratıklar grubuna dönüşmüş olan bir terör örgütünden bahsediyorsunuz. Şimdi Vance'in Orta Doğu'da bir başka barış dedi. Eğer İsrail'in barışıysa, Abraham'sa, bu bölgenin felaketi demek. Ama yok. Kardeşim Suriye normalleşti. Lübnan'dan çekil. Biz seni desteklemeyeceğiz diyorsa o zaman bu da Amerika'nın ulusal güvenlik belgesine aykırı bir şey. Yani 4 Aralık 2025'te bunu imzaladı. Yayınladı. Bu yayınladığı belgeye göre Doğu Akdeniz, Hürmüz, Kızıldeniz benim olacak diyor Amerika. 21. yüzyıl hakimiyeti noktasında Grönland, Venezuela, Panama Kanalı ve bu üç bölge. artı Malaka'ya Pasifik'e doğru uzanıyor. O açıdan söylüyorum Okan Bey. Yani siz fiiliyata bakın. Yani Tom Barak geçen hafta Doğuk'ta kiminle ne toplantı yaptı? Ben bizzat yerinde izledim. O zaman Amerika'nın aşağıda bir ajandası da var. İsrail'in ajandası var. Lübnan'ı her günü bombalıyor. Yani Litani'nin Nehri'nin çok kısmını açtı. Diyorum ya, hafta sonu ben Suriye'deydim. Ya İsrail uçakları Lübnan'ı vura vura artık yani hakikaten Türkiye sınırından duyulacak noktada 150 kilometre kalmış bir terör yapılanmasından bahsediyorsunuz. Ya 150 kilometre karadan bir saat uçak için 10 saniye demek. Şimdi bu adam ne yapıyor? Virgül bugün Suriye üzerinde Türkiye ile İsrail arasında biliyorsun önümüzdeki haftada NATO çalışması var Ankara'da 6-7 Temmuz'da. Bu çok tarihi bir şey ve dün Avrupa'da yaşanan süreci biliyorsunuz Meloni ile Trump arasındaki kapışmayı ve süreci takip edin. Hiç de dengeler, yeni bir düzen bize bu işlerin kolay olmayacağını söylüyor. O yüzden ben burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer üst düzey devlet yetkililerimizin son derece tedbirli, kararlı ve tırnak içinde söylüyorum. Cevabımız kısa ve net olur. Kesin olur. Bu ne demek? Kıbrıs'ta oynarsanız ateşte, Suriye'de Türkiye askerine müdahale ederseniz Palmira'da Tedmur T4 üstünde bu casus belli demek. Casus belli, bu savaş sebebi demektir. İsrail'e karşı. O zaman Amerika eğer İsrail'e atarsa hayır. Şimdi Reagan'ın 30 gün önce söylediği bir şey var. İsrail NATO'nun resmen üye olma fiilen üyesidir. Şimdi en kötü soruyu kendime sorar cevap vereyim. Türkiye ile İsrail savaşırsa Suriye üzerinden NATO kimi destekler? Yani sorular ciddi. O yüzden Okan Bey, yani bu coğrafya oturmadığı için, küresel dengeler oturmadığı için Rusya-Ukrayna olaylarında biliyorsun en harlanmış dönem yaşanıyor. Ya dün Rusya'nın yüzlerce helikopteri Ukrayna'ya hücum etti. Bir gün önce 500 tane Ukrayna drone'u Avrupa'nın desteğiyle Rusya hücum etti.
3: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Bir ses arıyorum yeni bir şiire başlamak için. Bir doğum çığlığı gibi kaçınılmaz. Çocuğun ilk ağlayışınca güzel bir ses. Çünkü yüreklerimiz acılarla şişe şişe nasırlaştı. Kızgın demirlere değen ellerimiz su toplayıp kabarır, nasırlaşır. Ateşe ve demire dayanır. Yüreklerimiz acıyla dövüle dövüle çelikleşti. Yalnız orada ta dipte küçük bir çekirdek gözyaşı gibi titriyor mavisiyle havanın. Kız çocuklarının perçemleriyle oğlanların afacanlığı kaynatıveriyor o damlayı. Bir ses arıyorum yeni bir şarkı için. Çocukların ilk sözcüğü gibi umutla, sevinçle duyulacak bir ses. Çünkü umutsuzluk yasaktır. Don vuran ağaç sürgün verecek, kaya çatlayacak, tohum yeşerecektir. Ama susmaktan sesimi yitirdim, nasırlaştı dilim. Elim ateşten korkmuyor. Ülkemin bütün kadınları gibi tırnaklarım küt. Ateşten sıcak bir tencereyi yanmadan alabilirim. Köz basarım yüreğime. Yüreğim nasırlarıyla umudu koruyor. Bir küçük ışıltıyla baharı bekleyen çekirdek ateşten korkmuyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Hayat tırmağında işte yeniden karşılaştık. Şehrain'den hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Ne güzel taptaze bir başlangıç yapabilmek, ne güzel yeni bir ses bulabilmek, bir şiirin ilk sözcüğü gibi umutla beklenen, ne güzel konuşabilmek dilediğince ve dinleyebilmek konuşulanları, yeni fikirler devşirebilmek, şairin söylediğini biraz değiştirirsek okuduklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var. Daha doğrusu çok şeyler var. Edebiyat denizine olta atanın kısmeti bol mu bol, ana takılanlar ruhun açtığına birebir. Karnımızı doyurma ailesinden biraz başımızı kaldırıp ruhumuza kulak verince duyduğumuz bu açlık da doyurulmayı bekliyor. Ama ayaküstü atıştırılan abur cuburla değil, annelerimizin şifalı elleriyle yaptığı ev yemekleri gibi halis gıdalara ihtiyacı var. Gelin bir şehrain boyunca ruhumuza seslenen yazarların, şairlerin eserleriyle beslenelim. Bu programı Vehbi Arbas yönetiminde hazırlayıp sunan ben Umay Aygut ve ana kumanda masasında emek veren Muhittin Yaygıngöl, sizlere keyifli bir şehrain zamanı diliyoruz.

Sen Nur Sezer'in Sesimi Arıyorum isimli şiiriyle açtım programı. Zira edebiyatta kadını arayalım ve kadın yazarların eserlerini paylaşalım istiyorum Şehray'ın bu bölümünde. Susmaktan sesimi yitirdim, nasırlaştı dilim. Mısraları bence çok şey anlatıyor. Kadın yazar olmanın zorluklarını yalın ve çarpıcı biçimde dile getirmiş Sezer şiirinde. Kadının edebiyatta erkeklerin gerisinde kalması, eserleri klasikler arasına girmiş kadın yazar sayısının erkek yazarlara oranla çok az olması hep tartışıla geldi. Bu durumu kadının yeteneksizliğiyle açıklamaya çalışanlar oldu. Kadınlar arasından deha çıkamayacağını söylediler, hiç utanıp sıkılmadan küçük gördüler onu, aşağıladılar ve bu bakış açısının egemenliği ne yazık ki asırlar boyu sürdü. Eğitim görmesine izin verilmeyen kadın yeteneklerinin üstünü örtmeye mecbur bırakıldı. Yazma uğraşı sadece erkeklere mahsus sayıldı. Bu yüzden kadın yazdıklarını kendi kimliğini gizlemeden ortaya çıkaramadı. Hemen bir parantez açıp şunu da söylemeliyim ki dünyanın bilinen ilk şairi ve yazarı bir kadın, Sümerli Enheduanna. Ne büyük bir çelişki değil mi? Şiirin miladı bir kadının kaleminden, aslında çivisinden demem lazım. Zira biliyorsunuz Sümerler tarihte çivi yazısını bulan bir medeniyet. Dökülen dizelerle başlıyor ama bu başlangıcın arkası uzunca bir süre kesiliyor. Sümerli Enheduanna M.Ö. 3. bin yılın ilk yarısında yaşamış. Bize ulaşan 43 şiirinden başka kil tabletlere yazılmış bazı düz yazı metinlerinde yazar. Görüyoruz ki ilk çağlarda şiirin öncüleri kadınlar.

Parantezi kapatalım ve sonraki asırlarda gelinen noktaya bakalım. Bir kadının yazarlığı Batı toplumlarında ancak 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir ölçüde kabul görüyor oldu. Çünkü kadın yazdıklarıyla, çevirileriyle para kazanıyordu artık. Virginia Woolf kendine ait bir odada bu durum için şöyle diyor. Para, karşılığı ödenmediği sürece saçma addedilen bir şeye değer kazandırır. Evet, bu tarihten önce bir kadının yazması saçma bulunuyordu, boş bir çaba olarak değerlendiriliyordu. Ama o tarihten sonra orta sınıf kadınları da yazmaya cesaret ettiler. 19. yüzyılda dünya edebiyatına baktığımızda karşımıza 4 sağlam romancı çıkıyor. Emily ve Charlotte Bronte kardeşler, Jane Austen ve George Eliot. Dördünün de şiire ya da başka yazın türlerine değil de romana yönelmesinin nedeni ne olabilir dersiniz? Virginia Woolf bunu kendine ait bir odaları olmamasına bağlıyor.

Ödü'de kaleme sarıldıklarında anlaşılmaz bir gücün etkisiyle roman yazmışlardır. Bunun orta sınıftan olmalarıyla ve sonraları Miss Emily Davies'in çok çarpıcı bir biçimde gösterdiği gibi 19. yüzyılda orta sınıftan bir ailenin tek bir oturma odasına sahip olmasıyla bir ilgisi var mıydı? Yazmak isteyen bir kadın ortak oturma odasını kullanmak zorundaydı. Ve Miss Nightingale'in şiddetle yakındığı gibi kadınların hiçbir zaman kendilerine ait diyebilecekleri bir yarım saatleri yoktur. Kadının işi her zaman yarıda kesilirdi. Yine de orada düz yazı ve roman yazmak, şiir ya da oyun yazmaktan daha kolaydı. Daha az dikkat gerektiriyordu. Jane Austen yaşamının sonuna dek böyle yazmıştır. Bütün bunların nasıl başardığı şaşırtıcıdır diye yazar yeğeni günlüğünde. Çünkü sığınabileceği ayrı bir çalışma odası yoktu ve çalışmalarının çoğu birçok kez rastgele yarıda kesilme pahasına herkesin oturduğu oturma odasında ortaya çıkarılmış olmalı. Bu uğraşının kendi ailesi dışında herhangi bir kimse ya da konuklar ya da hizmetçiler tarafından anlaşılmamasına özen gösterirdi. Jane Austen el yazmalarını saklar ya da üzerlerini kurutma kağıdıyla örterdi. 19. yüzyılda bir kadının gördüğü tüm yazınsal eğitim kişilik gözlemlemesinden ve duyguların incelenmesinden ibaretti. Duyarlılığı yüzyıllardan beri ortak oturma odasınca geliştirilmişti. İnsanların duyguları onun üzerinde etki bırakırdı. Yakın akrabalar her an gözlerinin önündeydi. Bu yüzden orta sınıf kadını yazmaya başlayınca doğal olarak roman yazdı. Oysa açıkça anlaşılacağı gibi burada sözü geçen dört kadından ikisi yaratılışları gereği romancı değildi. Emily Bronte koşuk dilinde oyunlar yazmalıydı. George Eliot'ın çok şey alabilen aklının dışarılara taşan akışı tarih ve biyografi alanlarına yayılmalıydı. Ama onlar roman yazdılar.

Bu yetenekli kadınlar özlemini çektikleri şeyleri romanlarında dile getirmek zorunda kaldılar bazen. Seslerini duyurmak için başka bir yol göremiyorlardı. Söz gelimi Charlotte Bronte kendi özlemlerini Jane Eyre aracılığıyla anlattı. Adını duyduğu ama hiç görmediği yaşam dolu yerlere, hareketli dünyaya, şehirlere uzanacak bir görme gücünün özlemini hissediyordu Jane, yani Charlotte ve onun gibi pek çok kadın.

İnsanların toprağa gömdükleri yaşam cevherinde kaç tane ayaklanmanın mayalandığını kimse bilmez. Kadınların genelde çok sakin olmaları beklenir. Ama erkekler gibi kadınlar da hissederler. Erkek kardeşleri gibi onlar da yeteneklerini geliştirmek, bir uygulama alanı bulmak isterler. Erkeklerin de başına gelse ezilecekleri durgunluğun, çok katı bir sınırlandırılmanın altında ezilirler. Ve daha çok ayrıcalığa sahip insan kardeşleri onlardan kendilerini muhallebi yapıp çorap örmeye, piyano çalıp çanta işlemeye vermelerini istemekle tutucu davranırlar. Geleneğin kendi cinsleri için gerekli gördüğünden daha çoğunu öğrenip daha çoğunu gerçekleştirmeyi seçtiklerinde onlara gülmek ya da onları lanetlemek düşüncesizliktir.

Jane Eyre'ın dilinden böyle söyleten, içine kapatıldığı çemberin dışına çıkamamanın yol açtığı öfke olsa gerek. Virginia Woolf, kadın yazarların öncelikle roman türüne yönelmiş olmalarının bir başka sebebini ise kadının yazarlığa soyunduğu dönemde bütün eski yazın biçimlerinin çoktan gelenekselleşmiş olmasına bağlıyor. ...18. yüzyıldan 21. yüzyıla gelirsek şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün batıda olduğu gibi ülkemizde de kadın ekonomiden siyasete, tarihten biyografiye her konuda yazmakta. Ve sadece yazarlıkta değil, geçmişte erkeklerin egemenliğinde olan sayısız meslek dalında da kendini kanıtlamış durumda. Kadın artık edebiyatın konusu değil yalnızca, aynı zamanda edebiyatın üreticisi. Kadın sevgili, kadın eş, kadın anne, kadın doktor, kadın mühendis, kadın üst düzey yönetici, kadın siyasetçi, kadın başbakan, kadın cumhurbaşkanı ve kadın şair, öykücü, romancı. Birazdan kadının Türkiye'deki yazarlık serüveninde kilometre taşı olan isimlerden söz edeceğim. Ama önce bir kez daha programın başında bir şiirini paylaştığım eş, anne, şair ve yazar Zeynur Sezer'in mısralarıyla buluşalım.

Evliyim, iki çocukluyum. Ozanım, düzeltirim. Çocuklarımdır bütün çocukları dünyanın. Evet, kaygılıyım çocuklarım için. Korkmasınlar isterim çalınışından kapının. Saygılıyım kurallara. Bu yüzden kurallar saygılı olsun isterim insana. Evet Ozanım, çocuklarımdır bütün çocukları dünyanın. İnsanın insandan korkmasına karşıyım. İşte bunun içindir bütün yazıp altına imza attıklarım.

Edebiyatta kadın ve kadın edebiyatçılar çerçevesinde şimdi gelin kendi cephemize bakalım. Türk edebiyatının ilk kadın romancısının ortaya çıkması 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşir. 1862'de doğan Fatma Aliye Hanım, tarihçi ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa'nın iki kızından büyük olanıydı. İleri düzeyde Fransızca bilen Fatma Aliye Hanım, babasından edindiği tarih bilgisi ve İslam felsefesi konusunda aldığı özel eğitimin de etkisiyle döneminin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Eserleri Almanca, İngilizce ve Arapçaya tercüme edildi. Arap, Amerikan ve İngiliz gazetelerinde hakkında çok sayıda yazı yayınlanan Fatma Aliye Hanım üstüne en ayrıntılı bilgiye Ahmet Mithat Efendi'nin Fatma Aliye Hanım yahut bir Muharrire-i Osmaniye'nin neşeti. Günümüz Türkçesiyle söylersek Fatma Aliye bir Osmanlı kadın yazarın doğuşu adlı biyografisinden ulaşmak mümkün. ...1867 Türk-Yunan Savaşı'nda yaralılara yardım etmek amacıyla tercüman-ı hakikatte yazdığı makaleler aracılığıyla çok miktarda yardım malzemesi temin eden Fatma Aliye Hanım, 1908 yılında kurulan Cemiyet-i İmdadiye adlı yardım derneğinin de kurucusuydu. Söz konusu dernek, bilinen ilk resmi kadın derneğimiz olma özelliğine sahip. Eski tarihlerde batılı ülkelerde olduğu gibi yaşadığı dönemde Türk kadınlarının da yazı yazması ayıp sayıldığı için önceleri takma adlar kullandı Fatma Aliye Hanım. En önemli romanı olan Ahmet Mithat Efendi ile birlikte kaleme aldığı Hayal ve Hakikat 1891 yılında yayınlandı. İlk eserlerinde Fransız romantiklerinin etkisinde kalan Fatma Aliye Hanım, Udi adlı romanında babasının görevi üzerine gittiği Halep'te yaşamına tanık olduğu bir kadın Udi'yi anlatıyor. Udi Bedia etkileyici bir sese sahip, bütün şarkıları usulünce okuyan bir sazende. İstemediği bir erkekle evlendirilişinin ardından yalnızlığı ve musikiye olan düşkünlüğü daha da artıyor.

Kızın elinde oya, gelin olacak yakın. Kızın gözünde uyku, düşünde çiçek. Biraz bıyık, biraz kaş. Kızın alnında perçem, sevdalara uçacak. Kızın yüzünde ışık, sokağa yansıyacak. Kızın yüreği serçe, ürkütürsen ölecek. Kızın susuşu pınar. Kızın bir bakışı var, demiri eritecek. Kızın gönlü bir tarla, 1'e 5.000 verecek. Kızın elinde oya, gelin olacak yakın. Doğduğu yerde çocuk, gittiği yerde kadın.

0: şimdi reklamlar.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Zerrin Taşpınar'ın şiiriyle söze virgül attık. Şimdi yeniden edebiyat tarihimize dönelim ve bu tarihe adını yazdırmış öncü kadınlardan birini daha hatırlayalım. İlk kadın şairimiz Nigar Hanım. Onu döneminin en ünlü şairi yapan, şiirlerine kadın ruhunun inceliğini yansıtabilmiş olması. Fuat Köprülü Nigar Hanım hakkında kadın şairlerin en büyüğü ifadesini kullanır. Yahya Kemal de aynı gerekçelerle şair Nigar'ı över. Nigar Hanım'ın sayısı 214'ü bulan şiirlerinde yoğun bir duygusallık göze çarpar. En önemli eseri olarak nitelenen Efsus 1, 14 yaşından itibaren yazdığı şiirleri kapsar. Döneminde şiirleri en çok bestelenen şairlerden biridir. Nigar Hanım, edebiyat otoritelerine göre bir ara nesil sanatçısı. Tanzimat'la Servet-i Fünun edebiyatları arasında büyük yazarların gölgesinde kalan bütün ara nesil sanatçıları gibi, o da zirveden unutuluşun kucağına düşen bir sanatçı olmuş ne yazık ki.

Ben bu gurbet ile düştüm düşeli, her gün biraz daha süzülmekteyim. Her gece içinde mermer döşeli bir soğuk yatakta büzülmekteyim. Böylece bir lahza kaldığım zaman, geceyi koynuma aldığım zaman, gözlerim kapanıp daldığım zaman yeniden yollara düzülmekteyim. Son günüm yaklaştı görünesiye, kalmadı bir adım yol ileriye. Yüzünü görmeden ölürsem diye üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.

Anneme Mektup Necip Fazıl Kısakürek imzalı bir şiirdi. Türk Edebiyatı'nda kadın yazarlar denildiğinde belki de akla gelen ilk isim Halide Edip. İzmir'in işgalini protesto mitinginde yaptığı etkili konuşmayla ünlenen Halide Edip, 1920'de Anadolu'ya kaçarak Kurtuluş Savaşı'na katılır, kendisine önce onbaşı sonra da üst çavuş rütbesi verilir. Adıvar'ın Seviye Talip, Handan ve Son Eseri gibi ilk romanları aşk öyküleri anlatan yapıtlar. Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye romanlarında ise Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da tanık olduğu olayları, kahramanlıkları ve ihanetleri gerçekçi biçimde anlatır. Adıvar'ın en ünlü romanı Sinekli Bakkal ise 2. Abdülhamit dönemindeki Türk toplumunun panoramik bir tablosunu sergiler ve olay örgüsü siyasal, düşsel, toplumsal sorunlarla bağlantılı olarak gelişir. Sinekli Bakkal'ın önemli bir özelliği de Türkiye'de en çok baskı yapan roman oluşu.

Anne, zannetme ki günler geçti de değişti evvelki hissim gitgide. Bir hırçın çocuğum, değişmez suyum. Seneler geçse de ben yine buyum. Senden umuyorum teselliyini. Bugün şefkatine, muhabbetine zanneder misin ki yok ihtiyacım? Belki eskisinden daha muhtacım. Dünyanın tükenmez kederlerinden, kalbim kırılsa da böyle derinden, hayatım büsbütün yeyse kapılmaz. Teselli bulurum içimde biraz, o derin sevgini hatırlarımda. Her gece hıçkıran dudaklarımda hasretle anılan senin adın var. Anne, hayatımda bir tek kadın var. Beni aldatmadı, sevdi daima. Gittikçe ruhumu saran bu humma, başka sevgilerden yadigar anne. Sevmeyen, sevenden bahtiyar anne. Sorma ki başımdan çok şey geçti mi? Ah, eğer anlatsam sergüzeşti mi? Nasıl terk edildim, nasıl atıldım? Anne, aldatıldım, aldatıldım. Belki her zamandan fazla severken. Bilhassa bahtiyar olayım derken, bilmezsin kaç gece böyle ağladım. Şimdi tecrübem var, artık anladım. Aşk, o bir masalmış, yalanmış meğer. Seven bir kalp için sığınılacak yer, yalnız o kucakmış, yalnız o dizmiş. İnsanlar ne kadar merhametsizmiş.

vatana ihanet ettiğini öğrenince silahını çekerek oğlunu öldürür. Yazar bu etkileyici öyküden ve Anadolu kadınından bir iz bulmak üzere olayın geçtiği yerlere araştırma yapmaya gider. Kitap yazarın bu gezi sırasındaki duygu ve düşünceleriyle yaşadığı hadiselerden oluşur. İkinci kitap Nihal'in 5 romanından biri olan Yalnız Dönüyorum. Şüküfe Nihal bu eserinde roman başkişisi Yıldız'ın içinde bulunduğu yalnızlığı şiirsel bir dille ortaya koyar. Roman zamanı 2. Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Cumhuriyet sonrası inkılaplar dönemlerini kuşatır. Yazarlığında bile şair yanı ağır basan Şüküfe Nihal'in bir şiiri var sırada. Bir şiir.

Yolum uzundu biraz, kayalıklar çetindi. Sona yaklaşınca da gün bitti, akşam indi. Dediler, pek boş yere değil verdiğin emek, eriştin demek. Hazırlık da bir büyük savaş bu yolculukta. Ne uçurumlar aşmak gerekmiş bir solukta. Bir cılız su başı da bulsam şimdi tasam yok. Dayandığım kayaya değmez ateş ve ok. Yalnız gönlümde bir acı var. Adını bulamadım. Kırık bir kanadım. Bir şey mi kaybettim ne? Ellerim bomboş gibi. Bir yakuttan kadeh ki varlık çatlamış gibi. Ses mi, çiçek mi desen? Işık mı, renk mi desen? Sanki geçtiğim yolda bir şey unuttum.

Halide Nusret Zorlutun'a az önce sözünü etmeye çalıştığım kadın yazarlar döneminin bir başka usta kalemi. İstanbul Üniversitesi'nde tarih okuyan Zorlutun'a 35 yıl öğretmenlik yapmış. Yaşamı sahiden ilgi çekici, zira hayat hikayesini okuduğunuzda onun gerçek çalı kuşu olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu romanında Feride 1922'de öğretmenlik yapmak için Anadolu'ya çıkar. Zorlutun'a ise 1924'te Anadolu'ya geçer. İstanbul'dan kaçma ihtiyacı da benzer bir gelişmenin ardından doğar. Tıpkı Feride'nin nişanlısı Kamran'dan ayrıldıktan sonra onu unutmak için şehir dışına çıkmak isteyişi gibi, Halide Nusret de nişanlısından ayrılmış, ihtimaldir ki Anadolu'da öğretmenlik yapma kararı bu gelişme üzerine kuvvetlenmiştir. O günlerde yaşadıklarını kendi satırlarından aktaralım.

Onunla 9 ay nişanlı kaldık. Onun güzel adını taşıyan altın halkanın parmağıma ilk geçtiği günkü o kanatlı sevinci ve onu parmağımdan adeta sökercesine çıkardığım dakikadaki korkunç ve sefil acıyı hiçbir zaman unutamadım. Benim tam tersime, anacığım onu hiç sevmemiş, sevememiş, o aileye bir türlü ısınamamıştı. Annemin onları reddetmek için kendince pek kuvvetli sebepleri vardı.

son satırlardan da anlaşılıyor ki Halide Nusret'in sevdiği adam çalı kuşu Feride'nin Kamran'ı gibi hercailik etmemiş. Kendisinden zorla sökülüp alınmış. Yazar kalbi parça parça olsa da annesine karşı gelememiş.

Çekil, bu gölgeli yolda gezinme. Bahar, bakışların yine pek sarhoş. Yanılıp gönlüme misafir inme. Kapısı kilitli, mihrabı bomboş. Mabettir orası, meyhane değil. Git Bahar, git Bahar, uzaklarda gül. Denize renginden bırak hediye. Ufuklarda gezin, semaya süzül. Kalbime sokulma peymane diye. Gördüklerin kandil, peymane değil.

Halide Nusret, Git Bahar adlı az önce aktardığım şiirini 1919 yılında yazmış. İstanbul'un düşman işgaline uğradığı, zulmün, işkencenin sınır tanımadığı zamanlar. Zorlu'na 1919 yılının baharı böyle bir İstanbul'a bütün güzelliği, bütün haşmeti ve çılgın neşesiyle çıkıp gelmiş. Ona safa geldin, safalar getirdin demeye imkan var mıydı? O harikulade güzel renkler beni boğuyorlardı sanki. Ben de elimde olsa baharı boğacaktım ama elimde değildi. Onu sadece kovuyordum sözleriyle anlatıyor o günleri. Git Bahar şiiriyle şöhrete erer Halide Nusret, git dediği baharın peşini de kolay kolay bırakmaz. Aynı mısra düzeni ve kafiyelerle 1939 yılında Gel Bahar, 1949 yılında da Bahar Geldi şiirini yazar. Gel Bahar'da şöyle der, ben mi çıldırmışım, sen mi delirdin? Yalvaran sesimden bu kaçış niye? Git dediğim zaman koşar gelirdin. Gel şimdi de inan bu efsaneye. Şimdi günler birer peymanedir. Gel.

Anne, bahar geliyor, uyansana. Çık altın eşikte bekle beni. En güzel tılsımları buldum sana, koklayabilmek için nefesini. Yeni açmış şu erik hatırlatır bana ağaçları çok sevdiğini. Sevginle mıslanmış şu sonsuz kır, o kıra bırakmışsın gözlerini. Gül güzel annem benim, benim rüyam. İçimden çiçekli bir yol var sana. Senin yerine biraz ben uyusam. Anne, bahar geliyor, uyansana.

Ceyhun Atuf Kansu Uyuyan Güzel Anne isimli şiirinde bir bahar günü bu dizelerle sesleniyor annesine. Evet, Türk edebiyatında kadın yazarları bir bir hatırlama gayesiyle onların hayat hikayelerinden ve eserlerinden söz etmek istedim. Dileğim o ki unutulmasın o adlar ve yeni kuşaklar tarafından eserleri okunsun, hep yaşasınlar. Kadın edebiyatın konusu olarak karşımıza çıktığında ya sevgilidir çoğu kez kavuşulamayan, ayrı düşünmüş ve unutulmayan, ya eştir ya da annedir, özellikle şiir söz konusuysa. Ben bu program boyunca özellikle anneler için yazılmış şiirleri paylaşmak istedim. Şimdi yine onlardan biriyle devam edelim. Ali Yüce imzalı, Sakla Beni Anne.

Sen ninni söylerken anne, ak güvercinler evimize gelin böcekleri konuyor saçımın tellerini. Sen masal söylerken anne, mor menekşeler açıyor sesinde. Yüzünden kalkan kelebekler yavaşça konuyor kirpiklerime. Sen ninni söylerken anne, başucumda mı uykum, yastığımın altında mı? Söyle girsinler gözlerime. Söyle şu kedilere anne, miyavlamasınlar eğri büğrü. Oyuncağımı korkutmasınlar, girmesinler düşüne. Yumuyor gözlerimi gizli bir el, yüzünü göremiyorum anne. Sar beni, sakla beni sıcak sevgiler içine. Taban nere gitti anne, nere gitti evimizin duvarları? Daya ellerini anneciğim, kediler düşmesin üstüme.

Eli öpülesi annelerimiz için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Yılın 365 gününü anneler günü kılmalı. Hadi bir şiir armağan edin annenize. Kağıda kaleme sarılın, duygularınızı sözcüklere dökün. Olmadı bir şairin dizelerini aracı kılın hislerinize. Neden sevineceğini tahmin edemezsiniz. Ben son bir şiir seçtim bütün anneler için, lütfen kabul edin. Nevzat Çelik'in Anneler Günü isimli şiirini az sonra paylaşacağım ama önce vedalaşalım. Şehrayini Vehbi Arvas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sundum. Teknik masada ise Muhittin Yaygıngöl bu yayının size ulaşmasını sağladı. Tekrar buluşuncaya dek her gününüz Şehrayin'le süslensin. Hoşçakalın.

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut. Bugün anneler günü. Annem, beni unut. Evde acılar koynuna yan gelip yatmış. İnadına giyin sen de Mayıs'a batmış. Yürü sokakta çocukların düşü aksın. Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın. Diline genç anılarından bir türkü seç. 5 yıl büyüdüğüm okulun önünden geç. Islanırsa anıların güneşte kurut. Senin günün bugün, unutma, beni unut. Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur. Durma, eteğinden beni bir daha savur. Annem, yıldız kayıyor, içinden dilek tut. Koşuyor sana kısa pantolonlu çocuk. Gözünde, gözümde, gözlerinde 1000 umut.

0: Ücretli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Formatın açıkçası ortaya koyduğu pozitif neticeleri biraz da onun ağzından dinleme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ve selamlarını kendisine iletme imkanımız oldu. Daha sonra dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Pakistan bu dört ülke gerçekten bölgenin büyük ülkeleri, kapasite sahibi ülkeleri, sorumluluk sahibi ülkeleri, büyük nüfusları var, büyük coğrafyaları var, büyük imkanları var. Tabii bölgemizdeki sorunları sahiplenmemiz, bölgenin siyasal, güvenlikle ilişkin, ekonomikle ilişkin sorunlarını bu dört ülkenin sahiplenmesi ve çözüm arayışına girmesi, bölgesel çabalar ortaya koyması, uluslararası çabaları buradaki sorunların çözümüne yönelik mobilize etmek biz dört ülkenin şu anda en büyük uğraşısı. Tabii savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisindeyiz. Bunu da ortaya koyacağız. Bugün ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı kardeşimle ayrıca bir ikili görüşme de yaptık az önce. İki ülke arasındaki devam eden ikili ilişkiler ve konuları da masaya yatırma imkanımız oldu.
3: Efendim, ABD İran arasındaki görüşmeler yakında yeniden başlaması bekleniyor. Sizce kalıcı barışa yakın mıyız? Bu konuda değerlendirmeniz lazım.
2: Yani esas itibariyle görüşmeler bugün başladı biliyorsunuz. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı. Onunla da konuştuk. Orada da gündeme geldi. Yani ilk erken temaslar yapıldı. Şimdi biliyorsunuz imzalanan mutabakat zaptından sonra o mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular. Özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. İki tane konu var. Bir, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen.
4: İsviçre'deki birinci tur ABD-İran müzakerelerine dair kritik açıklamayı ABD yaptı. Heyet Başkanı J.D. Vance. Önemli ilerleme kat ettik. ABD Başkanı Donald Trump İran'la ilişkilerimizi dönüştürmek için yeni bir sayfa açmamızı istiyor dedi. ABD-İran müzakerelerinin İsviçre'de yapılan birinci turu sona erdi. İlk kritik açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den geldi. Sözlerine son birkaç saatte büyük ilerleme kaydettik diyerek başlayan Vance, Trump'ın İran'la ilişkileri dönüştürmek için yeni bir sayfa açılmasını istediğini söyledi. Vance, öncelikle müzakerelerin bir altyapısını oluşturmak için İsviçre'de olduklarını söyleyerek barış kolay değil, Trump bölgesel barışı sağlamaya kararlıdır dedi. ABD Başkan Yardımcısı görüşmelerin tarihte ilk kez takımlar halinde bir araya gelinmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Asıl kritik mesele olan Lübnan konusunda ise Vance rahatlatan bir açıklama yaptı. Son birkaç günde Lübnan'da kalıcı ateşkes için önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Şimdi heyetler müzakerelerde ve süreç hala devam ediyor İsviçre'deler. Açıklamalar da geldi. Bu açıklamaları uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Oktay Koç'la değerlendireceğiz. Efendim, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba Okan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle kritik açıklamalar geldi. J.D. Vance programda basın mensuplarına özellikle sorularını yanıtlarken oldukça kendinden emin ve güleç bir yüzle konuşuyordu. Önce isterseniz biraz jest ve mimiklerden, beden dilinden konuşalım. Sizce nasıl görünüyorlardı?
5: Tabii şimdi burada aslında tarafların çok rahat olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü biliyorsunuz bu nihai bir anlaşma değil. Anlaşmaya giden yoldaki anlaşma. Yani anlaşmak üzere bir anlaşma yaptılar ya da en azından anlaşma yapabileceklerini düşünen taraflar birbirlerine anlaşma yapabiliriz anlaşması yaptılar. Tabii şimdi bu anlaşmaya gidebilmesi için, bu sürecin de anlaşmaya nihai olarak varabilmesi için tarafların çok mutedil, sağduyulu ve soğukkanlı davranması gerekiyor. Yani bir gerilim üretmemek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz İran en ufak bir gerilimde hemen Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor veya bir takım saldırılara yönelebiliyor. Veya İsrail tarafı mesela aynı şekilde bu anlaşmaya giden yolu sabote edebilmek için, Sayın Fidan'ın da söylediği gibi bu yolu sabote edebilmek için tetikte bekliyor. Dolayısıyla yani tarafların çok rahat olduğunu söylemeyiz. Ama görüntüde elbette ki iyi bir fotoğraf vermek gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla J.D. Vance de yani Amerika'dan buraya gelene kadar, İsviçre'ye gelene kadar ki süreçte oldukça rahat bir tavır sergiliyor ve yani çok iyi noktaya evrildiğini, görüşmelerin en azından şu ilk oturumlar itibariyle iyi noktaya evrildiğini söylüyor. Bu tabii ki çevreye bir mesaj aslında, yani hem kendi iç kamuoyuna hem uluslararası kamuoyuna olumlu gelişmelerin olduğu yönünde mesajlar veriyor. İran tarafına bakacak olursak, bakın İran tarafı aynı rahatlığı sergilemiyor. Evet. Özellikle İsmail Bekayn'in geçtiğimiz saatlerde Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün geçtiğimiz saatlerde yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursanız, mesela o da eğer anlaşmanın 13. maddesi gereği, yani mutabakatın 13. maddesi gereği, memorandumun 13. maddesi gereği 1, 4, 5 ve 10-11 gibi 5 tane temel madde var. Bunları taraflar takip edecekler. İşte bu Lübnan konusu bunun içerisinde, dondurulmuş varlıklar bunun içerisinde, İran'ın petrol ihracatı ya da diyelim ki İran'a uygulanan yaptırımlar bu işin içerisinde, Hürmüz Boğazı bunun işin içerisinde gibi, ya da İran'ın behemal mesela bir takım varlıkları Katar'da tutulan 6 milyar dolar gibi, bunların iade edilmesi gibi hususlar bu işin içerisinde. Bunlar yapılmadığı sürece, dedi Bekayi, mesela bu çalışmalar bir anlaşmaya, nihai olarak bir anlaşmaya varmayacak, dedi. Dolayısıyla İran tarafının aslında biraz daha gerilimli olduğunu ya da daha böyle nasıl söyleyelim, atak yapmaya her an için hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ki İran tarafının müzakere stratejisi aslında, biz İran'ı mutedil strateji takip etmekle ya da sabırlı bir strateji, stratejik sabır olarak isimlendirdikleri bir yol takip etmekle şimdiye kadar böyle bir pete oturduklarını düşünüyorduk, ama İran bunu değiştirdi. Artık aktif bir hamle uygulamaya başladı. Bunu da süreç içerisinde gösterdi. Hatta bakın, şu andaki gelişmelerden sonra bile İran tarafından gelen açıklamalar, yani Bekayi'nin yaptığı ve Arakçı'nın da desteklediği açıklamalar bunlar. O da tweet paylaştı bu işle ilgili, özellikle Dışişleri Bakanı. Ve İran tarafından gelen mesajlar bize, görüşmeler devam ederken bile İran'ın her an için ya Hürmüz'ü kapatmak cihetinde ya da bir tarafa, diyelim ki Körfez ülkeleri veya İsrail tarafı, artık kendilerine göre kritik olan nokta neyse, o taraflara bir saldırı yapacakları izlenimi veya işaretleri, buna dair indikatörler taşıdığı, bu ifadelerin alt metnine bakacak olursanız aslında buna dair ifadeler taşıdığını görüyoruz. Yani İran tarafı biraz daha burada diyelim ki yani tedirgin, kaygılı. Bu da çok haklı görülebilir. Biliyorsunuz daha önce iki tane bu şekilde görüşmeler devam ederken, evet, İran'a saldırı oldu Amerika tarafından. Dolayısıyla İran her an için tetikte bekliyor diyebiliriz. Zaten bu memorandum imza edilirken de İran tarafının kesin koşullarından bir tanesi, biz süreci takip edeceğiz. Sürecin hangi aşamasında olursa olsun, bu memorandumun herhangi bir maddesinden geri dönüş olursa İran nihai anlaşmaya varmayacak şeklinde bir İzahat yaptılar. Ancak Trump tarafından da gelen, yani sizin sorduğunuz soru çok basit, jest ve mimiklerdi ama bunun etrafında kocaman bir halka oluşuyor. Bakınız yani dikkat ederseniz sadece jest ve mimiklerle kalamıyoruz. Çünkü onların her biri bir anlam ifade ediyor. Evet. Sosyopsikolojik olarak veya politik anlamda daha geniş bakmak gerekiyor. Şimdi Trump da mesela son birkaç saattir şeyler atıyor, tweetler veya beyanatlar veriyor basına, ya da en azından basında bunlar döndürülüyor. Trump da çok bir tehdit diline yeniden döndü. Eğer İran bu anlaşmaya çok yanaşmazsa yeniden İran'a karşı bir takım tedbirlerin veya saldırıların yapılacağına dair, evet, ifadeler kullandı. Dolayısıyla yani şu anda İsviçre'de görüşmeler var. Arakçı ile, siz de belki görüntülerde veriyorsunuz, Arakçı ile Vance aynı karede yakalandılar mesela, aynı odanın içerisinde. Ama baktığımız zaman yani beden dilleri çok rahatmış, evet, gibi bir izlenim, bir fotoğraf vermiş olsa da arka tarafta gerilimli hususların olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü konular gerçekten çok kritik konular ve İran'ın asla vazgeçmeyeceğiz dediği, özellikle bu direniş ekseni çerçevesindeki Lübnan meselesi İsrail'le ilgili. Hı hı. Mesela son 48 saatte İsrail yeniden bir ateşkes ilan etti ama İsrail'in bu 48 saat içerisinde ateşkese riayet etmediğini de görüyoruz. Savunma, evet, Bakanı'nın Katz'ın yapmış olduğu bir açıklama var mesela. Hı hı. İsrail şu anda pozisyonlarını koruyacak ama en ufak bir hareket olursa İsrail de buna mukabele edecek diye. Yani evet, dikkat ederseniz her an için böyle, nasıl diyelim, bıçak sırtında bir vaziyet var. Tarafların herhangi birisi her an için dengeyi bozabilir diyebiliriz Okan Bey.
4: Lübnan'da Trump Lübnan konusunda şöyle dedi. İran Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerini hemen durdurmalı. Sorun çıkarmaktan vazgeçmeli, yoksa eskisinden çok daha sert vuracağız dedi. Yani bir yandan anlaşmalar devam ederken bir yandan da Trump'ın çıkıp eğer bunu yapmazsanız çok sert vururuz sizi demesi ne kadar mantıklı şu anda bir masa varken ortada?
5: Tabii burada havuç ve çubuk, değnek metaforunu hatıra getirmek, evet, gerekiyor. Trump şu anda değnek gösteriyor İran tarafının masadan kalkmaması ya da en azından masada uzlaşmacı bir tavır sergilemesi noktasında değnek gösteriyor. Hı-hı. Elbette ki İran tarafına da yani bir takım saldırılarda bulunabilir ki bu gibi anlaşma çalışmalarının doğasında ufak tefek çatışmaların zaman içerisinde ya da sürece dağınık olarak meydana gelmesi olan, bunları tarihsel örneklerine baktığımız zaman görebiliriz. Bunlar olabilir ama çok daha büyük bir çatışmaya evrilir mi? Ben evrileceğini düşünmüyorum. Yani Trump'ın burada yaptığı tamamen bir korkutma ama oradaki ilgi çekici ifadelerden, bakın siz de söylediniz, ben de yayına girmeden önce okudum bunu. Hatta bahsettim de, yani Trump bir takım tweetler, yani Truth'tan paylaşımlar yaptı veya basında bir takım deklarasyonları yer aldı diye. İlginç bir şey söyleyeyim size. Mesela bu anlamda Hizbullah'ın İran'da ilanlar verip $1,000, bakın yüksek maaşlı dediği o işte, evet, $1,000 karşılığında eleman temin etmeye çalıştığına dair reklamlar yayınladığına dair ben geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bir takım görüntüler, görseller seyrettim. Hı hı. Dolayısıyla yani bunu daha önceden de söylüyorduk zaten. Yani Hizbullah'ın en önemli tutunma noktası aslında Lübnan çok fakir ve Hizbullah buradaki insanları çok kolaylıkla işe alabiliyor maaş karşılığı. Dolayısıyla yani böyle bir tarafı da var bu işin. Trump da oraya parmak basıyor. Yani özellikle bunu söylüyor ki biz aslında bu Hizbullah'ın arka planında işin biraz da fakirlikten kaynaklı bu yapılara insanların katılma niyetinde olduğunun farkındayız şeklinde bir ifadesi var aslında orada. Ama başa döneyim, sizin sorunuza da yanıt olsun. Bir daha tekrar edeyim onu. İran'a aslında Trump ne gösteriyor? Bir çubuk gösteriyor. Eğer şimdi bakın İsviçre'ye geldiniz, 4 tane ülke olarak bir aradasınız. İşte garantörler var veya aracılar var, Katar gibi, Pakistan gibi. Asım Münir de orada, bakınız. Yani Asım, evet, Münir'in yanında tabii Şerif de orada, Şahbaz Şerif. Yani Katar Dışişleri Bakanı hakeza. Hani bunlara baktığınız zaman şimdi oturun güzel güzel konuşun. Eğer konuşmazsanız bu sefer de biz size gerçekten çok daha, yani öyle diyor, harder diyor mesela, daha sert vuracağız diyor Trump. Trump'ın bunu öteden beri söylediğini de biliyoruz, düşünüyoruz. Ama dediğim gibi yani bir korkutma, göz korkutma maksadıyla söylenen ifadeler bunlar. Hatta benzer ifadeleri Pezeşkian'a karşı kullandı. Pezeşkian bugün mesela, yani şöyle geçtiğimiz saatlere doğru bakacak olursak, bunlara karşı çok ciddi cevaplar verdi. Yani evet, bizim nükleerden vazgeçeceğimizi söylüyorlar ama biz asla bundan vazgeçmeyeceğiz
4: işte
5: falan
4: gibi. Şunu, ben de o noktada şunu söylemek istiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri çubukta havucu gösteriyor ama İran da ben o tavşan değilim, gerekirse gider senin tarlandaki havucu yerim diyor. Arada öyle bir fark var.
5: Çok güzel söylediniz. Evet, İran aslında rüştünü ispat etti diyelim, evet, tabiri caizse. Özellikle bu geçen seneki savaşın ardından bu sene Amerika'nın da dahil olmuş olduğu savaştan sonra İran aslında, bakın İran medyasında ve İran'ın bir takım politikacılarında, benim takip ettiğim kanallarda bunlar hep söyleniyor. İran dördüncü güç olarak, dünyanın dördüncü büyük gücü olarak temayüz etti diyorlar. Dolayısıyla İran kendi rüştünü ispat ettiği için Amerika'ya şimdi kendine göre kafa tutuyor. Bakın İran tarafından, evet, gelen yine yetkililer, yani Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki yetkililer olsun veya politik bir takım yetkililer olsun, bunlardan gelen ifadeleri dikkate aldığımızda, peki, İran tarafı tam olarak şunu söylüyor ki biz Amerika'ya, Amerika'nın bize bastırdıklarını değil, bizim Amerika'ya bastırdıklarımızı kabul ettik. Dolayısıyla kazanan taraf biziz. Yani İran, peki, tarafında da böyle bir anlayış var. O sizin dediğinizi tam olarak doğruluyor bu. Hı-hı. İran bana çubuk gösterebilirsin ama ben senin çubuk gösterebileceğin taraf değilim diye, evet, çok ciddi bir hamle yapıyor. Bunu yapmasının, son cümlem bu olsun. Bunu yapmasının savaş dışındaki bir takım nedenleri var. Bakın neyi fark etti? Hürmüz meselesinin, dünyanın boğma noktası diyelim buraya, Hürmüz meselesinin elinde ne kadar stratejik, jeostratejik bir güç olduğunu fark etti ve bunu kullandı İran çok rahat bir şekilde.
0: Peki Profesör Doktor Oktay Koç, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
5: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun efendim. Devam edelim. CHP'de kurultay resleşmesi sürüyor. Bu hafta olağanüstü kurultay kararı çıkmazsa CHP'lilere yine mahkeme yolu görünüyor. Özel'in kurmayları delege imzalarını dikkate almazsa genel merkeze karşı dava açmaya hazırlanıyor.
6: ...10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
7: Özgür Özel ve ekibi kurultay için imzaları genel merkeze iletti. 10 gün süre verdi, geri sayıma geçti.
8: Elbette bir değerlendirme yapıldı, yapılacak da, kamuoyuyla da paylaşılacak.
7: Kılıçdaroğlu önce mahkeme kararı kesinleşmeli diyor. 2027'de bir olağan kurultaya işaret ediyor. Özel ise İvedi olağanüstü kurultayı istiyor.
8: Mevcut hukuki zeminde... Nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak o şekilde yapacağız.
7: Özgür Özel destekçileri 800'den fazla delege imzasını 17 Haziran Çarşamba günü partiye teslim etti. 10 günlük süre 27 Haziran'da dolacak. Bu sürede tüzük gereği kurultay kararı çıkmazsa yargının yolunu tutacak.
9: Özgür Bey ve arkadaşlar kayyum gelsin. Kayyum gelsin diye uğraşıyorlar.
10: Kayyum gelince kurultay oluyor mu?
9: 45 gün içinde kurultay oluyor.
1: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Benimle mutluyum da güzel bir hafta sonunda sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Bebeklerimiz de çocuklarımız da sağlıklı. Güzel bir hafta sonu diliyoruz herkese. Türkiye Hastanesi'nden konuklar ağırlayacağız bugün. Hem anne bebek sağlığından bahsedeceğiz hem de onların geleceği için atmamız gereken adımlardan. Özellikle ilk 6 ay bebekler için çok önemli. Bu 6 ayda anne sütü almak ve anne sütü alırken yavaş yavaş ek gıdaya geçmeye başladığımız bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Bebeğin neye ihtiyacı olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladığımız bu dönemi ilk 6 ay. Hele de ilk çocuksa biraz el yordamıyla öğreniyoruz. Biraz başkalarının ne dediğine bakıyoruz. Sıkça doktora gidiyoruz. Bolca internet karıştırıyoruz. Kendimize ayıracağımız o vakitteyse sürekli acaba iyi bir anne miyim ben? Çocuğuma iyi bakıyor muyum? Acaba eksiklerini iyi görebiliyor muyum? Zamanında tamamlayabiliyor muyum? Hep bu endişelerle geçiriyoruz. Halbuki bu 6 ay belki de bebek daha fazla hareketlenmeden, biraz iş yerine henüz başlamadan çocuğumuzla daha keyifli vakit geçirebileceğimiz bir dönem. İşte biz bu dönemi biraz daha mutlu, huzurlu geçirmeniz için buradayız. Türkiye Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Bugün çok önemli bir dönemi konuşuyoruz. Bir kere evet. Çok heyecanlı. Eğer ilk bebekse büyük bir merak duygusuyla evet. Ne yapacağınızı bilemeden ve biraz da yönlendirilmeye ihtiyaç duyarak hı-hı. geçiyor. Genelde anne adayları çocuk doktorunu ne zaman seçiyorlar, ne zaman belirliyorlar?
1: Yani genellikle çocuk doktorunu açıkçası doğum öncesinde araştırmaya başlıyorlar. Takip eden kadın doğum doktorunun önerisiyle beraber takip edilen hastanede veya işte çevresindekilerin önerileriyle beraber doğum öncesinde bir arayış içine giriyorlar. Ama esas doğuma yakın daha çok tercih ediliyor. Bizim hastanemizde ve diğer hastanelerde olduğu gibi gebe okulu eğitimlerimiz var. Hani gebe okulundaki eğitimlerle beraber hani çocuk doktorlarıyla tanışıyorlar.
0: O da ilk tanışma gerçekleşiyor.
1: Evet. Yani ufak ufak tanışıyorlar. Dediğim gibi takip edilen hastanedeki hekimlerle beraber diyaloğa geçmeye başlıyorlar ufak ufak.
0: Siz de bebeğe doğumdan hemen sonra ilk dokunan doktorlardansınız aslında
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Yani yeni doğandan itibaren biz takiplere başlıyoruz. Normalde yeni doğan bebeklerde hani bizim tercihimiz zaten normal doğum. Doğum şekline göre işte gestasyon haftası dediğimiz doğum haftasına göre, doğum kilosuna göre işte takiplerine karar veriyoruz. Genellikle bizim tercihimiz hani normal doğum. Hani normal doğumdan sonra da anne sütüyle beraber. Biz zaten bebek dostu bir hastane olduğumuz için hemen doğar doğmaz bebeğimizi anne sütüyle beraber tanıştırıyoruz. Tentene temasla beraber. Anne sütüyle tanıştırıyoruz. Muayenesini yapıyoruz. Muayenesinde bir problem yoksa.
0: O ilk muayene çok özel bir muayene. Evet. Aslında orada çok çocuk doktorunun muayene ettiğini bilmiyor pek çok anne ya da pek çok kişi.
1: Farkına varamıyorlar o heyecanla evet. beraber. Özellikle normal doğumda hani biz doğumda bebeğin direkt yanındayız. Gerek sezeryanda gerek normal doğumda bebek doktoru orada oluyor mutlaka. İlk muayenesini yapıyor. Eğer herhangi bir şekilde tabii ki hiçbirimizin tercihi değil ama eğer bir sıkıntı olursa ilk müdahaleyi zaten bizler yapıyoruz. Ve çocuğun eğer muayenesinde bir problem yoksa, sağlıklıysa, kilosu iyiyse, herhangi bir solunum sıkıntısı yoksa.
0: Bunlar zaten bakılıyor ilk anda?
1: Evet tabii ki.
0: Yani
1: İlk onlarda bakılıyorum. Evet herhangi bir anomali var mı? Herhangi bir görünen büyük bir anomali var mı? İşte herhangi bir solunum sıkıntısı var mı? İşte bizim belli delikler dediğimiz işte burundan, işte ağızdan, işte rektal dediğimiz muayeneleri yapılıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Bakılıyor. Bir sıkıntı yoksa annenin yanına gönderilmek üzere bebeği bebek hemşiresine teslim ediyoruz. Daha sonrasındaki takiplerde anne yanında takip. Biz yani hani genellikle biz bebeklerimizi anne yanında takibi öneriyoruz. Çünkü istediği zaman istediği sıklıkta anne emzirebilsin, o ten temasını alsın. İlk muayenesini yaptıktan sonra ertesi gün tekrar muayenesi yapılıyor. Kilo kontrolü yapılıyor. İlk 24-48 saatte idrar kaka gayta çıkışının olması bekleniyor. Zaten hiçbir bebeğimiz idrarının gaytasını yapmadan taburcu etmiyoruz.
0: İlk onu bir görmek istiyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet tabii ki hani idrar ve gayta çıkışı çok önemli. Herhangi bir tıkanıklık var mı, herhangi bir sıkıntı var mıdır diye. Ve bebeğimizi genellikle bizim tercihimiz 48 saat hani anne yanında bebeği takip etmek. Daha sonrasında taburculuğu planlanıyor. Taburculuktan sonrasında ise kilo kaybına göre, işte sıralık değerine göre taburculuk sonrası kontrolün süresi belirleniyor. Eğer çocuğumuzun doğum kilosu iyiyse, çok fazla kilo kaybetmemişse ve kontroldeki sarılığı iyiyse genellikle 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz.
0: Buraya bir parantez açacağım izninizle.
1: Tabii ki.
0: Bebeğin kilo kaybetmesi ne demek? Doğduğu andan itibaren biz kilo almasını bekleriz. Emine de anne sütü alıyorsa normalde sanki öyle düşünürüz. Bir.
1: Evet.
0: İkincisi, doğar doğmaz o ilk ağlama sesi vardır ya, filmlere de konu olmuş. O her zaman olur mu olmaz mı, onu bir merak ediyorum. Her zaman ağlar mı bebek? Üçüncüsü, bu 48 saati her zaman anne mesela normal doğumda 48 saat mutlaka beklenir mi, yoksa tuvaletini yaptıysa bebek çıkarsalar mı?
1: Şimdi sırayla gideyim ben. Öncelikle ilk ağlamayı genellikle biz bebeklerden istiyoruz. İlk ağlama sesinin duyulmasını, hani bizler açısından avantajlı ve genellikle de duyuyoruz. Hani hiçbir sıkıntı olmuyor. Eğer normal doğum ise, eğer idrar ve gayta çıkışı varsa 24 saatte taburcu edebiliyoruz. Hani çocuğun durumuna göre, hani genellikle 24-48 saat diyoruz biz. Her bebek fizyolojik tartı kaybı vardır. Doğumdan sonra kilo kaybeder. Yani halk arasında ödem kaybediyor diye söylenir. Fizyolojik tartı kaybı diyoruz biz buna. %10'a kadar kilo kaybı hakkı vardır. Ve bir
0: yani
1: hafta,
0: 3 kilo doğduysa 300 gram.
1: Evet. Ve bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır. Yani hani bunların takipleri için biz mutlaka zaten doğum sonrası kontrollerimizi yaptırıyoruz. Bu önemli bizim için. Ama diyelim bebek ilk 24 saatte fazla kilo kaybetti veya sarılığı yüksek çıktı. Mesela 24 saat sonra tekrar kontrole çağırabiliyoruz. Ama normal kilo kaybı oldu, sarılığı yüksek değil, genellikle 2-3 gün sonra çağırıyoruz kontrole. Kontrole çağırmamızın biraz sebebi de, şimdi anne doğum sonrasında oradaki muayene sırasında sorması gerekendir. Hani kadın doğum doktoru oluyor, işte ebeler geliyor, bebek hemşiresi geliyor. Hani bebekle ilgili dediğiniz gibi ilk heyecan. Yani o kadar kafasında çok soru var ki, hani nasıl, dilinden nasıl anlayacağım, acaba sütüm yetiyor mu, acaba bir problem var mı? Hani onlarla ilgili kafasında o kadar çok soru, bir sürü sorular oluyor ki ister istemez bu 2-3 gün sonra geldiğinde birazcık anneyle de baş başa kalabiliyorsunuz. Evet, kendine gelmiş oluyor ve biraz da baş başa kalıyoruz. Yani hani aklına takılanları da bize sorması için birazcık fırsat vermiş oluyoruz. İlk başta hani anne sütüm yetiyor mu? Herkesin kafasını karıştıran odur. Dediğimiz gibi her bebeğin, annenin bebeğine sütü yeter esasında. Bu fizyolojik tartı kaybından dolayı birazcık ödem, hani halk arasında şişliği gidiyor pozisyonuyla, ama benim sütüm yetmiyor.
0: Evet. Yani en büyük korku o zaten.
1: En büyük korku, bir de ilk süt kolostrum dediğimiz bebeğin ilk antibiyotiği olan değerli bir süt. O bir iki damladır ama çocuk için yeterlidir. İşte o bir iki damla sütü görüp işte bir ödemlerinde kilo, eyvah benim sütüm yetmiyor. Ve süt hormonları dediğimiz oksitosin ve prolaktin beyinden salgılanıyor. Annenin psikolojisinden de çok etkileniyor. Ve benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bir bakıyorsunuz süt giderek azalıyor. Yani onun rahatlatmak açısından, o hani kilo kaybı normal, her bebek kilo kaybeder, bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır, sizin sütünüz mutlaka yetiyor, işte muayenesini yapıyorsunuz, o onu görüyor, çok hoşuna gidiyor açıkçası. O sırada anne ile hekim arasında böyle bir ilişki kurulmaya başlıyor.
0: Tabii kendine güven geliyor galiba.
1: Tabii ki.
0: Özellikle emzirme ve bebeğe bakma konusunda.
1: Tabii.
0: Çünkü ben kendi dönemimi hatırlıyorum. Bakıp ben nasıl büyüteceğim diyordum. Ben nasıl bakacağım, nasıl büyüteceğim?
1: Evet, yani ben şey onun dilinden anlamıyorum ne yapacağım tarzında. Yani hani o yüzden 2-3 gün sonraki kontrol çok önemli bizim için. Eğer kilo anne sütüyle devam ediyorsa, kilo kaybımız çok fazla yoksa, ben genellikle bir hafta 10 gün, genellikle önerilen de bu, bir hafta 10 günlükken o doğum kilosuna çıktığını göstermek istiyorum ailelere. Ve tekrar kontrole çağırıyoruz. Tabii kontrolde genel muayenesini yapıyoruz. Kilo kontrolünü, idrarını, kakasını yapıyor mu? Bir de bebeklikten itibaren, yünden itibaren D vitamini başlamak gerekiyor. D vitaminini başladık mı? İşte hani aşılarla ilgili bilgiler vermek, annenin kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak, sormak istediklerini sormasını için fırsat veriyoruz. Daha sonrasında bir hafta 10 günlükken doğum kilosuna ulaştıktan sonra anne sütünü nasıl emzireceği, ne yapacağı, kaç saatte bir emzirmesi. Mesela anne sütünün sindirmesi 2-3 saattir, mamanın sindirmesi 3-4 saattir. Biz ilk dönemde bu kilo kaybının olduğu dönemde istediği kadar, istediği sıklıkta emzirelim. Ve uyuyorsa da mutlaka 2 saatte bir uyandıralım istiyoruz. Çünkü
0: yani gece uykusu olsa da mı bu uyandırıyoruz?
1: Gece uykusu da olsa da. Yani hani mesela genellikle doğum yapanın yanındaki gelen anneye babaya benim öğütüm şudur. Hani anne yeni doğum yaptı, dinlenecek. Sizden istediğimiz bebeğin bakımı dışında 2 saatte bir bebeği uyandırıp anne sütünün verilmesi. Çünkü bebek eğer emmezse kan şekeri düşer. Kan şekeri düştü mü uykuya meyilli olur. Uykuya meyilli oldukça daha da uyur. Böyle bir kısır döngü olur. Onu kırmamız gerekiyor.
0: Dışarıdakiler de der ki oh ne güzel uyku büyütür bebeği. Uyusun da büyüsün.
1: İlk dönemde onu çok tercih etmiyoruz. Özellikle bu fizyolojik kilo kaybının olduğu dönemde. Bir hafta 10 günlükken biz hani istediği kadar istediği sıklıkta uyuyorsa da 2 saatte bir emzirmeyi tercih ediyoruz. Ve yeni doğan bebek uyur. Yani çok da uyur.
0: Ne kadardır mesela yeni doğan bebeğin uyku rutini?
1: Yani çoğunu uykuyla geçirir zaten. Hani ve aileler de uyandırmak istemiyorlar.
0: Dışarıdan bakıldığında aslında anne için kendini toparlaması, bebeğin dinlenebilmesi için güzel bir şey ama dediğiniz gibi eğer kan şekeri
1: çocuk
0: düşüyorsa...
1: Çocuk açısından evet o çok uygun değil. Bizim istediğimiz hani ortam ısısını mutlaka ayarlamak gerekiyor. Kıyafet olarak giysilerin hani şimdi yeni doğan bebek üşür diyerek biraz kat kat giydiriyorlar. Kat kat giydirdiğinizde de uykuya daha meyilli oluyor. Mesela biz annelere diyoruz ki en kötü ihtimal bebeği soyduğunuzda her bebek uyanır. Mutlaka 2 saatte bir eğer uyandıramıyorsanız soyun ve öyle emzirin. Hani ten tenine temasla anne bebeğinin tenini hissettiği zaman süt hormonları daha fazla salınıyor ve çok daha iyi oluyor. İlk dönemde 2 saatte bir emzirme uyuyorsa uyanıksa istediği kadar istediği sıklıkta. Ama doğum kilosuna çıktıktan sonra diyoruz ki hani birazcık daha böyle geceleri uyuyorsa 3 saati açabilirsiniz. Ama gündüzleri yine 2 saatte bir emzirmeye devam edeceğiz. Daha sonra 7-10 günlükten gördük her şey yolunda, bir sıkıntısı yok. D vitamini başladık, sarılığımız yok, idrarını kakasını yapıyor, doğum kilosuna ulaştıysa daha sonraki kontrolümüz 1 aylıkken oluyor. Ama tabii ki eğer kilo alımımızda bir eksiklik varsa tekrar kontrole çağırıyoruz. Bir de kilo alımı ile ilgili olarak ne yazık ki şöyle bir dezavantaj oluyor. Hani anne benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bazen annenin sütünü sağarak hani kilo alımını da öyle de takip ediyoruz. Diyoruz ki hani 2 saatte bir sütümüzü sağalım. Bize bildirin. Bakalım yetiyor mu? 2-3 gün çünkü genellikle anne sütünün yetmediğini düşündüğünde bir mama takviyesi heyecanı oluyor ne yazık ki. Biz hani ilk 6 ay sadece anne sütü istiyoruz. Hani mümkün olduğunca ilk 6 ay sadece anne sütüyle devam edelim. 6. aydan itibaren de tamamlayıcı beslenme dediğimiz ek gıdaya başlayalım istiyoruz. Ve mümkün olduğunca başlamamak için elimizden gelen gerekirse sütü 2 saatte bir sağdırıp bize bildirip hani ona göre takviyelerine karar veriyoruz.
0: Biraz da etrafa galiba sorumluluk düşüyor. Çünkü kimi gördüysem etrafımda bebek ağlıyorsa ilk söylediği şey şu: aç bu bebek. Aç ondan ağlıyor.
1: Evet.
0: Ne kadar sinir bozucu bir
1: çok,
0: şey anne
1: yani
0: için. Anne
1: için çok.
0: Için.
1: İşte ağlıyor olması anne sütünün yetmediğine söyleniyor. Onun dışında şimdi bebeklerde emme ve arama refleksi vardır. Her bulunduğu, her dokunduğu şeyi emmeye çalışır, ağzına almaya çalışır. Bu normal bir süreçtir esasında. Çocuk bu reflekslerle beraber emmeyi beceriyor. Normalde yeni doğan bir bebeği siz annenin göğsüne yakın bıraktığınızda o direkt aranma refleksiyle beraber annenin göğsünü bulabiliyor mesela. Yani bu bir reflekstir ama onu gördükleri zaman işte sizin sütünüz yetmiyor. Evet. Anne sütünün yettiğinin göstergesi çocuğun yeterli kilo alması. Bu ilk dönemde 20-30 gram gün diyoruz biz. Hatta günlük olarak ben hesaplıyorum da. Çünkü çok önemli. Annenin psikolojisini, sütünün yettiğini, kendinin yettiğini. Hani onu anneye anlatmazsanız hepsi kafasında soru işareti oluyor. İdrarını kakasını güzel yapıyorsa anne sütü yetiyordur. Hani onun ağlaması, işte elini ağzına götürmesi veya aranması aç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden de takiplerde bunları özellikle vurguluyoruz.
0: Aslında bir küçük küçük de hem moral hem de bir eğitim.
1: Evet. Motivasyon yani. Çok önemli. Hani özellikle yeni doğmuş annede. Çünkü çevreden çok uyaran var. Hem o uyaranları birazcık diskalifiye etmiş oluyorsunuz. Çünkü öbür türlü ister istemez sizin dışınızda da müdahaleler oluyor. Hem de anneyi motive ederek anne sütünün artmasına teşvik ediyorsunuz.
0: Evet.
1: O çok önemli.
0: Bu dönemin diğer problemi gaz.
1: Evet, gaz.
0: Kolik bebek, gazlı bebek. Onun için de birkaç cümle alalım mı? Bu ilk 6 ayda çok sık karşılaşıyoruz.
1: Yani şöyle bir şey. Normalde anne karnında kordonla beslenen çocuk doğduktan sonra anne sütünü sindirmeye çalışıyor. Anne sütünü sindirmeyle beraber kolik gaz sancılar başlayabiliyor. Ve özellikle biz 2 haftadan sonra çok görüyoruz. 15 günden sonra. İşte belli saatlerde böyle saatlerce ağlama, kolik sancılar ve genellikle Anne stresliyse, yani hani çevrede çok uyaran varsa daha fazla görüyoruz ve bu kronik sancılar geçiyor esasında. Tek dezavantaj, çocuk sürekli ağladığı için anne emziriyor. Emzirdikçe anne sütünün sindirmesi 2-3 saat, çocuk sindiremediği için tekrar ağlıyor. Ağladıkça tekrar emziriyor. Bir kısır döngü. Yani bunu kırmamız gerekiyor. Kolik sancıları esasında annenin psikolojisini iyi tutarsanız, beslenme düzenini güzel ayarlarsanız çok kolay bir şekilde atlatabiliyoruz. Ama bazı çocuklar kolik sancıları fazla olabiliyor. Tabii ki biz kolik sancıları fazla olan çocuklarda tedavi muayenesinde bir problem yoksa bazen gaz ilaçları verebiliyoruz. Hani genellikle bitkisel tercih ediyoruz. Ama ona rağmen eğer kolik sancılar devam ederse çok çok çok nadiren ilk süt alerjisi dediğimiz durumlarda da böyle geçmeyen kolik sancılar olabiliyor. İşte mutlaka annenin şeyi sorguluyoruz. İşte kakasında kan, müküs, herhangi bir şekilde yeşil kaka yapma var mı? İşte bu kolik sancılar dışında geçmeyen döküntüler, egzamatöz yüzünde döküntüler var mı? Bunları da sorguluyoruz. Yani hani kolik sancılar birazcık sabır gereken bir durum ama eninde sonunda bitiyor.
0: Geçecek.
1: Geçiyor.
0: İlk 6 ayın sonunda artık yavaş yavaş kendini ifade etmeye, ek gıdaya geçmeye başlayınca da işler biraz daha kolay yoluna geliyor. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki yayınımızda belki ikinci 6 ayı bebeği birinci yaşına götürecek süreci de konuşuruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkürler, sağ olun.

0: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan! Haydi İrfan! İrfan! İrfan! İrfan!
2: Meyreles kaleye baktı. Meyreles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme!
3: Çok güzel ofsaydı o! Kaydı!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı Doktor Cem, operatör Doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Hoş geldin Cem.
2: Hoş bulduk Hülya, merhaba.
1: Merhabalar. Bugün yeni doğan sünneti konuşacağız seninle. Deneyicilerimizin de ilgisini çekecek bu konu. Aslında defalarca belki bu konuyu seninle konuştuk, paylaştık ama gittikçe daha fazla oranda ailenin çocuğu doğar doğmaz sünnet ettirme gayretinde olduğunu görüyorum. Kulaktan kulağa da pozitif yayılıyor zannediyorum bu konu.
2: Doğru. Yani hakikaten Hülya, ben de düşünüyorum tabii ilk uzman olarak çalışmaya başladığımda yeni doğan sünnetini konuşurken, ya Cem bu yeni bir konu mu, nasıl bunu konuşalım derken, şimdi farkındaysan herkes bilir hale geldi en azından. Biz de çok fazla yapmaya başladık, çok da fazla yapıyoruz. Yapılmasından çok memnun oluyorum. Çünkü ben yeni doğan sünnetiyle ilgili sanki bir misyonmuş gibi düşünüyorum. Sebebi de şu: yeni doğan sünneti bir çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığı için, bizim ülkemizin sınırlarında yaşadığı için zaten sünnetle muhatap olacak. Sünnet konusu hayatının bir yerinde ona denk gelecekse, hakikaten bu işi en az travmayla, en hızlı, en konforlu, en kozmetik olarak halledebilme dönemini ben yeni doğan sünneti dönemi buluyorum.
1: Travmatik bir olay sünnet, kabul etmek lazım.
2: Kesinlikle kabul etmek lazım. Yani hele okul çocuğunda biz ne kadar o travmayı atlatabilmek için, ki yaşadın biliyorsun. Atlatabilmek için anestezi veriyorsak da, işte anesteziye girmeden önce premedikasyon dediğimiz, onu sakinleştirip ameliyathaneye alıyorsak da, sonrasında çok ağrı ile ilgili yaptığımız tecrübemizde çok onları ağrı konusunda da rahatlatıyorsak da, sünnet yine de okul çocuğu için travmatik bir iş oluyor. Ama yeni doğan bebek sünnetinde bütün bu söylediklerimizin hepsi ortadan kalkıyor. Bir kere yapımı kolay, 10 dakika sürüyor. İkincisi, anestezi ortada yok. Hiçbir şekilde anestezi vermiyoruz. Sadece cildini uyuşturacak kadar minik bir iğne yapıyoruz. Üçüncüsü, evde ağrı kesici ihtiyaçları olmuyor. Anne sütü o kadar faydalı ve yararlı oluyor ki, o dönemi tamamen anne sütünün keyfiyle ağrı kesici ihtiyaç durmadan geçiriyorlar.
1: Peki şimdi ağrıyı hissetmiyor mu? Yoksa anlatamadığı için biz hissetmediği zannına kapılıp kendimizi rahat mı hissediyoruz?
2: Hülya, her zamanki gibi hep profesyonel soruların. Hep yani konuyu tam sabit noktadan vuruyorsun. Bak şöyle, bir bebeğin ağrı hissedip hissetmediğini anlayabilmek zor. Ancak biz şunu biliyoruz ki bebekler konforları bozulduğunda ya da bir şey istediklerinde mutlaka onu yaptırtmayı biliyorlar ağlayarak. Şimdi eğer yeni doğan sünneti yaptığımız bir bebekte aileler bize döndüklerinde, kontrole geldiklerinde bir hafta sonra, ya çok zorlandık hocam, çok ağladı bu, bir türlü biz zapt edemedik, ne yapacağımızı bilmedik deseler, diyeceğim ki evet, ağrı hissediyorlar. Mutlaka algılıyorlar. Mutlaka bir farklılık hissediyorlar. Belki az da olsa ağrı hissediyorlar. Ama anne sütü onları rahatlatıyor, bir. İkincisi, yine ben tecrübeyle şu lafı ailelere söylüyorum. Sanıyorum bu yaşadıkları ağrı hissi gaz sancısından daha fazla bir şey değil. Çünkü yine iki pışpışlandıklarında konu kapanıyor.
1: Bir de galiba birbiriyle karışıyor ağrılar. Çok da lokasyon olarak algılayamıyorlar ağrının nerede olduğunu.
2: Çok doğru. Ağrıyı sosyalleştiremedikleri için. Yani büyük bir çocuğun örneğin ağrısı pipisinde sünnetle ilgili olsa bile, o size başka şeylerle ağrıyı uzatarak sunabilir. Ama bunlarda öyle bir sosyalleştirme olmadığı için, evet, ağrı karışıp bir yerlere gidiyor. Gaz sancısı gibi oluyor. Ne bileyim işte, kaka yapamama sorunu gibi oluyor. Ve sünnet olmuş olmanın getirdiği ek büyük gibi çıkmıyor karşılarına.
1: Şimdi biraz başa döneceğim. Teknik olarak nasıl uyguladığınızı soracağım. Sonrasında özellikle o bezli döneme denk gelmesinin avantaj mı dezavantaj mı olduğunu aileler çok soruyorlar, çok merak ediyorlar. Onu özellikle ben de soracağım sana. Nasıl bir teknikle uyguluyorsunuz ve doğar doğmaz hemen ilk birkaç gün içinde mi yapıyorsunuz?
2: Evet, yeni doğan sünneti dediğimiz şey bir kere teknik olarak da diğer sünnetlerden farklı. Neden farklı? Yapılış yöntemleri çeşitli ve basit. Basite indirgenmiş. Ben çan yöntemini kullanıyorum. Yaklaşık işte 10 yılda geçmiştir çan yöntemini uygulamaya başladığım. Nedir bu? Metal bir iki parçalı klipsin pipinin sünnet derisinin ucuna takılması. 7-8 dakika beklendikten sonra bizim kendi bisturi dediğimiz bıçağımızla kesilerek cildin çıkartılması. Bir başka yöntem var. Plastibel denilen. Plastik emzik gibi bir şeyin pipinin ucuna takılması. Kendi ipiyle cildinin işte boğulması diyeyim. Sonra plastiğin bir kısmının kırılarak pipin ucunda bırakılıp Onun kendi spontan düşmesinin beklenmesi, bir hafta içinde de kendisi düşüyor. Hı hı. Bu da basit bir yeni doğan sünneti yöntemi. İşte bizim çan yöntemi dediğimiz yöntem literatürde Gomkok klempi diye geçiyor. Amerikalılar çok seviyorlar. Onlar çok uyguluyorlar. Bu yöntemlerin, bu bahsettiğim iki yöntem de erişkin çocuklarda uygulanamıyor. Neden? Çünkü bu yöntemlerde dikiş yok. Dikiş atmak gerekliliği yok. Belki bir iki dikiş istersen konulabilir güvenlik için. Ama genellikle dikişsiz yöntemler, ama büyük bir çocukta sünnet sonrası sertleşmeler nedeniyle o cildin spontan olarak orada durması mümkün değil, mutlaka ayrılır. İkincisi, büyük bir çocukta damarlar da geliştiği için kanamayla ilgili bir risk yaratır, bebekte o yok. Damarları çok ince olduğu için bu cildin kanlanması çok az ve işte o yöntemlerde kanamadan halledebilme şansımız var. Yani uzun lafın kısası, evet, yapılış teknikleri de büyük çocuktan farklı.
1: İlk birkaç gün içinde bahsediyorsunuz yeni doğan, ama bir sınırı var mı? Kaç güne kadar bekleyebilir en fazla?
2: Yeni doğan sünnetin aslında kitabi olarak sınırı bir ay. Evet, ilk birkaç günde bahsediyoruz. Çünkü ben şunu tercih ediyorum. Bebek doğdu, yeni doğan odasında sünnetle ilgili karar aileden alındı. Bebek 24 saatini doldurdu. Gayet sağlıklı bir bebek, elimize aldığımız, emzirdiğimiz, kucağımıza aldığımız, yani herhangi bir başka sağlık problemi yok ise o gün sünnetin olup öbür gün anneyle birlikte taburcu olsun istiyorum.
1: İlk günde hastanede geçire böylece sünnetin.
2: Böylece aynen. Aynen, hastanede geçirdiği sürede bebek için konforlu bir süre oluyor. Anne rahat oluyor. Ay, bebeğe bir şey olursa burada müdahale ederler zaten. Hı-hı. Duygusu içinde oluyor. Onun için çok güzel bir gün oluyor ertesi gün. İlk gün değil, ertesi gün. Ondan sonra ne zaman yapılabilir? Ondan sonra ilk bir ayda yapılabilir. Tabii ki bebeklerde sarılık 3. 4. gün genelde belirgin hale geliyor. 1 hafta 10 gün içinde gerilemeye başlıyor. O döneme girmek istemiyorum. 2. haftaya kalıyor genelde orada işler. Hı hı. İlk 1 ay çıkmadan da bu iş bitsin istiyoruz. Ama 1 ayı geçmiş bir bebek, işte bugün mesela gelen, polikliniğime gelen hastalardan bir tanesi, 29 günlük. Cumartesiye koyalım mı? O zaman 32 günlük oluyor. Aile bir telaşla 30 günü geçiyor diye. Hı hı. Hayır, o kadar değil. Matematik hesabı bizde keskin değildir günler. Yeni doğan dönemi dediğimiz işte ortalama ilk bir aydır. Ama işte 40 gündür, ama 25 gündür. O dönemin içinde kalmak kaydıyla yapmakta fayda var. Sonra ilk bir ayı geçtikten sonra 3 aylık bir bebek bu tarzda bir sünnetle ve anestezi verilmeden sünnet yapılabilir mi? Yapılır. Bunun adı yeni doğan sünnet olmaz. Bunun adı lokal yöntemle yapılan sünnet olur. Ben yapmıyorum, biliyorsun. Ben orada hep yine anesteziye dönüyorum artık. Bir ayı geçtikten sonra, hadi 40 günü geçtikten sonra bebekler anestezi altında, yine fazla yıpratılmadan ufak bir anestezi verilerek sünnet yapılması uygun olur.
1: Evet, şimdi sünnet yapıldı. İlk günü hastanede geçirdi yeni doğan ise, ya da eğer hastaneden çıktıysa bebek, anneyle birlikte tekrar geldi. Sünnet oldu, anneye verildi. Ağrısı, sancısı belki biraz var ama anne sütüyle o kapatıldı. Ama bununla birlikte yine de bir yandan o dönemde, yeni doğan döneminde göbek bakımı var. Bir yandan da sünnetli olduğu için onun bakımı var. İkisi birbirine karışmaz mı?
2: Evet, orada biz hemen şöyle bir cümle sarf ediyoruz. Göbekten önce bu iş biter.
1: Yani göbek bağı düşmeden.
2: Düşmeden ve siz daha evde göbek bakımını yapıyorken. Geçen bir tane hemşirem de şey dedi. Hocam, biz artık göbek bakımı önermiyoruz hastalara diye. Orada da işler demek ki hızlandırılmış. Hani bir şey sürdürmüyoruz, öyle kendisi spontan iyileşiyor dedi. Evet, ama göbek düşmeden sünnet mutlaka iyileşmiş oluyor. Yani Hülya, ben daha henüz sünneti iyileşmedi ama göbeği bitti diyen bir yeni doğan bebek görmedim. Hep hocam dediğiniz gibi oldu. Hakikaten sünnet değişimiz bitti, göbek daha devam ediyor.

0: haklı olarak. Bir avantaja dönüyor iş.
1: Evet, yine hakikaten doğru yine söylüyorsun. Dış etkenlere karşı
0: çarpmaya karşı yüzü. Ayağını getirdi, işte eli oraya takıldı. Biz gördük, korktuk, bir şey zarar verir miyiz diye. Hayır, bezine birazcık vazelin ya da pipinin ucuna biraz sürülen, işte Bactroban kullanıyorum ben genelde, antibiyotikli bir pomat. Hı hı. Bezi kapattığımızda zaten güvenlikli bir ortam yaratıyoruz sünnetten sonraki pipi için.
1: İdrarın herhangi bir olumsuz etkisi
0: İdrar
1: yok.
0: İdrar steril. Sadece ılık su değmiş gibi oluyor oraya. Hani yakar mı bu? Hayır, yakmaz. Ama çok çok nadir aileler ya biraz sanki çiş yaparken yanıyor gibi hissettik diyorlar. Acaba çocuk onu yanma olarak mı algılıyor? Yoksa oraya idrar geldiğinde, çiş geldiğinde hani onu mu hissediyor? Onu da ayırt etmek açıkçası çok da mümkün değil. Evet. Ama çok bir etkisi olmuyor idrarında.
1: Bütün çocuklarda uygulanabilir diyorsun. İlk günü atlatmak kaydıyla. Peki evet. Bazı çocuklara da bakıyoruz, bebeklere sünnetli doğuyor. O konuya da biraz değinelim mi? O çocuklar için de tekrar bir müdahale gerekiyor mu?
0: Evet, sünnetli doğan denilen bebekler biliyorsun, yani 3 program yapsak hiç dolmayacak olan bir şey. Peygamber sünneti, sünnetli doğmuş bebek, pipi anomalileri. Önemli bir durum. Hayır, bunlar da yeniden sünneti duruyor. Yapmıyoruz. Hı hı. 6 aydan sonra ameliyatla düzeltilebilecek bir anomali var önümüzde demektir. Ayrı bir konu, uzun bir konu. Onlarda da yeniden sünneti olmuyor. Haklısın. Aslında sen beni yine burada düzeltiyorsun. Bir, evet, sağlık olarak uygun olan bebekler. İkincisi, fiziki olarak da şekil şemal olarak da uygun olan cinsel organlarda ancak yeni doğan sünneti tamam denilebilir. Yoksa yine durmak lazım.
1: Peki buna eşlik eden başka durumlar söz konusuysa, mesela işte çocukta diyelim ki inmemiş testis problemi var vesaire. Bu durumlarda da hani iki operasyonu daha sonra birlikte yaparız gibi bir yaklaşımınız oluyor mu?
0: Süper, aynen oluyor. Ben söylüyorum ailelere. İnmemiş testis varsa isterseniz bekleyelim, inmemiş testisi ameliyat ederken sünnette yaparız diyoruz. Tabii inmemiş testislerin bir kısmı takip edilip spontan kendiliğinden indiği için onlarda da aileler şöyle bir karara varıyorlar. Hocam, bir kısmında eğer kendinden ineceğine inanıyorsak, yani burada olasılığımız ne, ortalama %50 bu ameliyatsız hallolur diyorsanız, biz yine sünnet yaptıralım diyorlar, kararlı olan aileler. Hı hı. Onlar da yeniden sünnet yapıp testisi beklediğim de oldu. Hı hı. Hayır, bu dediğimiz gibi, aynen senin söylediğin gibi, sonra ekleriz bunu deyip durduğumuz, ameliyata gittiyse de ameliyatla yaptığımız da oldu. Bir tek orada şöyle bir ikilemde kalıyorlar. Hani yeni doğan sünnetinin bu konforu, lokal anesteziyle yapılır kısmını kaçırmayalım. İnmemiş testis, belki de ameliyat etmeyeceksiniz, bunu takip edip duracaksınız deyip yaptırmak isteyenler de oluyor. Ona hani çocuğa göre karar vermek gerekiyor.
1: İşin biraz da sosyal tarafını konuşalım. Çünkü ne de olsa oğlumuz olmuş. Büyüyecek, sünnet olacak. Şimdi ailenin göreceği birkaç mürüvvet var. Biri sünnet, biri askere gönderecek, sonra evlendirecek. İşte okulları saymıyorum. Onlar kız erkek hepsi için aynı derecede keyifli. İşte düğün belki kız erkek ikisi için de aynı, ama hani biraz büyüsün, şöyle bir giydirelim, bir sünnetini görelim diyenler nasıl bir yaklaşım içindeler? Hani sünnet yapalım sonra tekrar düğün yaparız diyenler oluyor mu?
0: Tabii oluyor. Ama bu adamlar, bu çağın adamları diyeyim, kendi evimde de bir tane olduğu için onu söyleyebilirim. O bizim sünnet düğünleri yaptığımız yaşlara geldikleri zaman, o zaman da karizmaları sünnet düğünü yapmaya engel oluyor sanıyorum.
1: Ne kadar küçük o kadar iyi mi diyorsun?
0: Aynen öyle. Bu sefer de sünnet düğünü istemiyorlar. Tabii sosyal yönü eksik biraz yeni doğan sünnetin bizim toplumumuz için. Bizler sünneti böyle birazcık da düğünle, dernekle yapmak isteyen bir topluluğuz, Türk toplumu. Güzel de bir şey bu. Hı-hı. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Ancak yeni doğan sünneti yaptırıp sonra düğün yapılabilir. İşte dediğim gibi bazen de olmuyor. Çocukların şeyine, tarzına uymuyor bu durum. Ama yeni doğan sünnetinin sosyal yönünün eksikliği de sanıyorum yeni doğan sünneti geliştikçe kapanacaktır Hülya. Şöyle ki, bebekler o kadar tatlı sünnet kıyafetleriyle geliyorlar ki artık. Yani bir günlük bebeğe giydirdikleri sünnet kıyafetlerini görsen, yani insanlar sanıyorum oraya doğru da
1: bir şey de eksik kalmıyor diyorsun.
0: Aynen
1: artık
0: yönelmeye başladılar. O nedenle herhalde bu açığı da bizim toplumumuz kapatacaktır. Yeni doğan sünnetine inanmaya başladığında çok şiddetli bir şekilde kabul gördü. Hakikaten yani çok itiraz eden insanlar, cerrahlar da yapar hale geldi. Birçok hastanede yeni doğan sünneti yani yapılır bir hizmet oldu bence. Hoşuma da gidiyor, hani ilk zamanlardan beri hep söyledik. Çok az ya yeni doğan sünneti yapılmasın diyen insan kaldı neredeyse. Ona da aileler şaşırıyor. Yani bana gelip, evet, ya biz falan hastanede doğum yaptık, orada

0: bize olmasa daha iyi olur dediler ya da yeniden sünnetini çok önermediler deyip yine de bizi bulup yeniden sünneti yaptıranlar oluyor. Birçok avantajı ön plana çıktı. Ben şunu söyleyeceğim. Geçen bir yerde şöyle bir şey geçti. Peygamberimizin de işte ilk 40 gün sünneti önerdiği hadis olarak geçiyor diye. Arap Yarımadası gerçekten ilk bir ayda 40 günde bu işi halletmek üzere yapıyor. Biz yani yurt dışından şimdi hastalar geldiğinde çoğu sünnetli olmuş oluyor, bebekler geldiğinde, başka bir sebeple geldiklerinde. Yurt dışında özellikle Amerika çok seviyor yeni doğan sünnetini. Biraz Avrupa'da tereddütler var. Yani işte Almanya biraz farklı bakıyor işe. Yahudiler sünnet çok yaptıran bir topluluk. Onlar 8. gün rutin yaptırıyorlar. Hiç bunun konuyla ilgili bir taviz kabul etmiyorlar. Hani ek bir anomali yoksa mutlaka yapılıyor. Sanıyorum Türkiye'de de bu bizim hani düğün dernek işlerini...
1: Biraz anneler babalar, hani anneanne babaanne dedeler aynen. Galiba.
0: Onlar gençleştiği zaman anneanne babaanne dedeler daha şimdi artık genç hale gelmeye
1: başladı. Bizim torunlarımızda mesela bizim artık torunlarımızda, konuşulmayacak.
0: Evet, sanıyorum bu tamamen oturmuş olacak. Herhalde bir 10 yıl sonra büyük çocuklar sünnet olurken şu soru soracak. Ya siz niye yaptırmadınız bu zamana kaldınız ki?
1: Şimdi artık bu işin sosyal tarafını halletmek istiyorsak Cem'in de söylediği gibi çok güzel kıyafetler var. Onun dışında bebek doğunca bir şey takıyorsanız hediye, onun yanına bir de sünnet hediyesini takıp hani o da eksik kalmasın diyorsanız tamamlayabilirsiniz bu şekilde. Çocukların konfor ve sağlığı önemli. Anne, hep şu tereddütler var halk arasında. İşte anne zaten yeni doğum yaptı, bebekle de mi ilgilenecek? Halbuki o dönem çok uygun bir dönem çünkü anne zaten yalnız değil. Onunla da ilgilenen birileri var. Dolayısıyla çok da ağrısız, sancısız bir dönem çocuk için, kontrol edilebilir, yönetilebilir bir dönem olduğu için tavsiye ediliyor ve Türkiye'de de oranları giderek artıyor.
0: Aynen öyle. İşte bu belki kaygıyı ortadan kaldırmak lazım. Bebek yeni doğum yapılmış bir bebek. İşte ya onun başka sorunları varken biz bir de sünnet mi ekleyelim üzerine? Tam tersi. O daha hiçbir şey anlamamışken, yeni sorunlar bilmiyorken sizler de bebek de yeniden sünnetini bitirmek herhalde mantıklısı. Yani düşünülenin tam tersi aslında geçerli. Bunları söylemekle ilgili de kendimi artık çok rahat hissediyorum Hülya. Şundan dolayı çok yaptık yeniden sünneti.
1: Çok büyük tecrübeniz var.
0: Evet,
1: hakikaten Türkiye'de
0: sayı olarak da çok yaptık. Ve o nedenle de hani çok net şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten ailelerin yani %99'unda geri dönüp memnuniyet olarak, bunun bilimsel olarak da yapılan çalışmalar var. Aileler geri aranıp ne oldu, ne bitti, ne düşünüyorsunuz diye. Ama ben erken gördüm ilk bir haftada ailelerin hepsi minnettar olarak döndüler. Ve 3. ayda, 5. ayda işte ne bileyim okul çocuğunda ya biz o dönemi kaçırdık hocam diyen insanlarla da ben çok her gün karşılaşıyorum. O nedenle sanıyorum bu doğru iş olduğu da ortaya çıkıyor. Daha da yayılacak diye düşünüyorum.
1: En güzel reklam, tanıtım, bilgilendirme aslında ailelerin kendi yaşadığı tecrübeyi yeni bebek sahibi olan ailelerle paylaşmasıyla ortaya çıkıyor.
0: Artı şey değil mi? Bir kere çocuğuma yeniden sünneti yaptırmıştım. İkinci çocuğum, bunda zaten hiçbir tereddütüm yok diyen o kadar çok aile var ki. Ben onlarda şu çok hoşuma gidiyor. Merhaba işte sünnet istemişsiniz dedim. Cem Bey biz sizi tanıyoruz zaten, bir bebeğimiz 3 yaşına geldi diyorlar. Aa, çok hoşuma gidiyor. Konuşmuyoruz onlarda hiç. Aa, tamam o zaman biliyorsunuz zaten yapalım. Biraz hatırlatayım size ne olduğunu diye geçiştiriyoruz. Eğer gerçekten bu memnuniyet verici bir şey olmasa, zaten ailelerin geri dönüşü, ikinci çocuk işte yeğenime söyledim o da yaptırdı. Ben bütün iş yerindeki arkadaşlar, hamile olan arkadaşlarıma zaten söylüyorum, diyalogları olmazdı sanırım Hülya.
1: Elbette elbette, zaten işin işlediği, doğru olduğu kişilerin kendi tecrübesiyle sabit. Dolayısıyla kulaktan kulağa da doğru bir şekilde yayılıyor. Türkiye Hastanesi'nde de sen de ekibin birlikte bu operasyonu yapıyorsunuz ve bununla ilgili tanıtımlar görüyorum hastane bahçesinde. Çok da hoşuma gidiyor. Hani acaba mı diye düşünenler, bunu bu kadar konuşan, bu kadar söyleyen bir ekip varsa doğru söylüyordur diye de düşünüyorlardır eminim.
0: Doğru. Evet, artık birçok hastanede de yapıldığı gibi broşürlerle bilgi, duvara koyduğumuz bir takım işte bilgilendirme panolarıyla yeni doğan sünnetiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Ben o kadar etkili olacağını zannetmiyordum. Hakikaten ya bebeği beklerken bebek odasının önünde o oradaki billboard'a bakıp ya yeni doğan sünneti diye bir şey varmış, bir doktorla biz de konuşalım bakalım diyen aileler düşündüğümüzden daha fazla, biliyor musun Hülya?
1: Evet, kadın yani, doğumun etrafını bununla donatmak lazım.
0: Kadın doğumun zaten işte içine koyduk birkaç yerine. Ben bu kadar insanların hani bu bilgiye uzak olduklarını da düşünmüyordum. Hani biz tabii ki televizyonda, radyoda, işte ne bileyim dergilerde yazı yazarken, ben, sen beni tanıyorsun uzun zamanda, hep Yeniden Sünnet'i bir cümle bir şeyler söylemek istiyorum. Yetmiyor tabii. Aslında toplumun tamamına, ki biz kendi çevremizi görüyoruz yine, eminim Türkiye çapında birçok insana bunu bildirme şansımız olsa belki çok daha farklı yere doğru bir sünnet, hem komplikasyonsuz, hem konforlu, hem de psikolojik olarak bu çocuklara bu travmadan uzaklaştırmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Bu travma olmadan büyüyen çocuklar nasıl olacak, onu da belki sosyolojik olarak
0: toplumu da
1: ayrıca
0: göreceğiz, değil mi?
1: Araştırmak gerekecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Sağ ol.
1: Erkek bebek bekleyen annelerin en çok araştırdığı konu, doğumdan hemen sonra sünnet yaptırmalı mıyım? Bebeğim ağrı çeker mi? Yeni doğan döneminde hem göbek bakımı hem sünnet derisinin bakımı benim için bir problem olur mu? İşte bu soruların cevabını Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara'dan aldık. Efendim, veda edeceğiz bu saat için. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hepimize, çocuklarımıza, bebeklerimize güzel, onları duyduğumuz, dinlediğimiz, söylediklerine kulak kabarttığımız, anlattıklarını geçiştirdiğimiz değil, gerçekten çözüm odaklı dinlediğimiz bir hafta sonu olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, akşam haberleriyle karşınızdayım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran nihai anlaşma için tarihi İsviçre müzakerelerine başladı. İran heyetinin İsviçre'ye varırken verdiği görüntüler eli güçlü olan biziz mesajıydı. Her iki ülkeden de önemli isimler heyette bulunurken taraflar olası İsrail provokasyonuna karşı diken üstünde.
4: ABD ile İran tarihi İsviçre müzakerelerine başladı. Şimdilik savaşın kazananı olan İran, İsviçre yolunda güçlü olan biziz görüntüsü verdi. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın başkanlık ettiği İran heyeti İsviçre'ye ABD-İsrail saldırısında katledilen Minaplı çocukların anısına Minap 168 uçağıyla gitti. İran basınına göre Tahran bu kez müzakere heyetine de Minap 168 heyeti adını verdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf uçağın önünde verdiği pozu paylaşarak Minap'ın mazlum çocukları her an bizi izliyor dedi. İsviçre'nin Bürgerstock tatil beldesinde başlayan müzakereler için geniş güvenlik önlemleri alındı. İran heyetine İran Merkez Bankası Başkanı ve İran petrol sektörünün üst düzey isimleri de eşlik etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ara bulucu olarak İsviçre'deki yerini aldı. ABD heyeti ise yine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan oluşuyor. Görüşmelerin şekline ve içeriğine dair ilk açıklamayı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai yaptı. Bekai, sadece bir gün olarak planlanan görüşmelerin önce Pakistan ve Katar heyetleriyle ikili temas, ardından ABD-İran arasında Pakistan-Katar arabuluculuğunda dörtlü temas şeklinde planlandığını duyurdu. Bekai, müzakerenin ana odak noktasının İsrail'in Lübnan saldırıları olduğunu söyledi. Dışişleri sözcüsü, mutabakatın birinci maddesi anlaşmanın temel direğidir. O da Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi dedi. Planlandığı gibi ilk görüşme ABD heyetiyle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında yapıldı. Vance burada soruları cevapsız bıraktı. Görüşmeler başlamadan önce ABD'nin bu kez görüşme öncesi tehdit dilini bir kenara bırakıp olumlu mesajlar vermesi ise dikkat çekti. Heyet görüşmeler iyi gidiyor mesajı verdi. Ancak müzakereler İsrail endişesinin gölgesinde başladı. İsrail mutabakat zaptının imzalanmasından hemen sonra Lübnan'a saldırınca İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. ABD'nin ise buna tepki vermek yerine dengeleyici mesajlar vermesi dikkat çekti. Önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın açıklamasının doğru olmadığını, Hürmüz'ün açık olduğunu duyurdu. Ardından ABD Başkanı Donald Trump tansiyonu düşürmeye çalıştı. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını duyurarak ilgili ülkelere sorun yok mesajı verdi. Özellikle küresel enerji piyasalarının gözü İsviçre'ye çevrilmişken müzakerelerin bu ilk turunun İsrail-Lübnan krizinin gölgesinde kaldığı ifade ediliyor.
3: Diplomasi trafiğini ara vermeden sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti. Fidan, başkent Kahire'de Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bu temasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
0: Dört ülke arasında çok iyi bir görüş alışverişi oldu.
4: İran-ABD savaşı, Gazze meselesi, Orta Doğu'daki yüksek tansiyon. Gündem yoğun ve kritikti. Konular bir bir masaya yatırıldı. Çözüm önerileri sunuldu.
0: Dört ülke dışişleri bakanları olarak uzun bir çalışma mesaisi yaptık bugün burada.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan son olarak gündemi değerlendirmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Hakan Fidan burada Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısına katıldı. Toplantıda ana gündem ABD-İran savaşıydı. Geçici anlaşmanın ardından özellikle oluşabilecek senaryolar ele alındı.
0: Savaş sonrası düzen bölgede nasıl olacak? Buna ilişkin dışarıdan bir vizyon dayatılmadan biz bölge ülkeleri olarak bir açıkçası uluslararası işbirliği içerisinde bir vizyon ortaya koymanın da gayreti içerisinde. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
4: Temaslarını sürdüren Fidan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edildi. Mısırlı mevkidaşıyla da görüşen Fidan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika işlerinden sorumlu danışmanı Massad Boulos'la görüşmesi bekleniyor.
3: Soykırımcı İsrail 24 saat içinde 9 Filistinli sivili katletti. Bunlardan biri El Cezire muhabiri Ahmet Vişah'tı.
4: Terör devleti İsrail kana doymuyor. Son 24 saatte 9 Filistinli sivil İsrail saldırılarında katledildi. Onlardan biri genç bir gazeteciydi. El Cezire muhabiri Ahmet Vişah İsrail'in hava saldırısında öldürüldü. Gazetecinin yakınları yasa boğuldu. Cenaze töreninde İsrail'e öfke vardı. Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte İsrail'in düzenlediği saldırılarda 41 sivilin de yaralandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı açıklamasında ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana 1021 sivilin öldürüldüğünü, enkaz altından 784 kişinin çıkartıldığını duyurdu. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise öldürülenlerin sayısı 73.032'ye yükseldi. Soykırım bilançosunda yaralı sayısı ise 173.357'ye ulaştı.
3: CHP'de kurultay resleşmesi sürüyor. Bu hafta olağanüstü kurultay kararı çıkmazsa CHP'lilere yine mahkeme yolu görünüyor. Özel'in kurmayları delege imzalarını dikkate almazsa genel merkeze karşı dava açmaya hazırlanıyor.
5: Gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
4: Özgür Özel ve ekibi kurultay için imzaları genel merkeze iletti. 10 gün süre verdi, geri sayıma geçti.
6: Elbette bir değerlendirme yapıldı, yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
4: Kılıçdaroğlu önce mahkeme kararı kesinleşmeli diyor. 2027'de bir olağan kurultaya işaret ediyor. Özel ise ivedi olağanüstü kurultay istiyor.
6: Mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak o şekilde yapacağız.
4: Özgür Özel destekçileri 800'den fazla delege imzasını 17 Haziran Çarşamba günü partiye teslim etti. 10 günlük süre 27 Haziran'da dolacak. Bu sürede tüzük gereği kurultay kararı çıkmazsa yargının yolunu tutacak.
7: Özgür Bey ve arkadaşları
8: kayyum gelsin diye
7: uğraşıyorlar.
8: Kayyum gelince kurultay oluyor mu?
7: 45 gün içinde kurultay oluyor.
4: Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta yine MYK'yı toplayacak. Yeni ihraç ve atamaları ele alacak. Özgür Özel ise sahada olacak. Parti tabanıyla doğrudan iletişim kuracak, vatandaşlarla buluşacak.
9: Günaydın, iyi pazarlar.
4: Öte yandan yeni atanan il yönetimleri görevi devralıyor. Erzurum'da devir teslim sükunet içinde gerçekleşti. Yeni il başkanı Mahmut Edebali'nin ilk işi duvara Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını asmak oldu.
10: Özgür Bey fotoğrafı bir yere kardeşim. Saygıdeğer Kemal Başkanımızı asıyoruz. Evet. Önemli olan partimiz.
4: İddialara göre Gaziantep'te yeni yönetim kapıyı kırıp il binasına girdi. İzmir'de ise binanın tesliminde gerginlik sürüyor. Öte yandan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, özel yönetimini destekleyen 34 bin troll hesap tespit ettiklerini söyledi. Bunlardan 3400'ünün FETÖ iltisaklı olduğunu iddia etti. Fırat, hesaplardan 1900'ünün ise İmamoğlu ve FETÖ ile işbirliği içinde olduğunu öne sürdü.
3: Meclis yeni haftada da yoğun mesai yapacak. Ulaşım esnafına mali kolaylıklar sağlayan, polis ve basınla ilgili düzenlemeler de içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanacak. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı seçimi de yapılacak.
11: Kanun teklifiyle mevcut taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden ve bu kapsama giren ticari plakaların satış ve teslimleri KDV'den istisna edilmektedir.
4: Ulaşım esnafına plaka satışında vergi muafiyeti meclis gündeminde olacak. Emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek. Komisyonlar çalışmalarını sürdürecek. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 23 Haziran'da başlayacak. Geçen hafta başlayan torba kanun teklifi görüşmeleri tamamlanacak. Teklifle Emniyet Teşkilatı'nın amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Sağlık sebebiyle polis okulundan ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla dönüp mezun olanlara hak tanınacak.
12: Teşkilat kanununda gündeme getireceğiz şu anda. Elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o.
4: Basın ilan kurumu, gazete, dergi ve internet haber sitelerine bir günden 10 güne kadar resmi ilan veya reklam kesme cezası verilebilecek. Taksi ve dolmuşçulara plaka satışında vergi muafiyeti gelecek.
13: Dergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
4: Gençlerden sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi alınmayacak. Genel kurulda Sayıştay Başkanlığı için gizli oylamayla seçim yapılması da bekleniyor. Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık başkan olmak için yarışacak. Meclis üye tam sayısının 1/4'inin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak. Okul saldırılarını araştırma komisyonu ise bu hafta konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcilerini dinleyecek, görüş ve önerilerini not edecek.
14: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
3: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin düzenlediği son operasyonlarla İki şüpheli daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 12'ye ulaştı.
4: Böyle kaçırılmıştı. İki şüpheli daha gözaltına alındı. Dosyada gözaltı sayısı 12'ye çıktı.
15: Şu anda işte neyin içine düştüğünü anlamaya çalışıyor.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran'da Maltepe'de kaçırılmış, polis ekiplerinin operasyonuyla Tuzla'da kurtarılmıştı.
15: Demiş son bir isteğim var. O da bana bir bardak su verir misiniz? Suyumu içeyim, duamı edeyim, öldürün. O suyu içmesiyle herhalde bir zaman kazandı. Polisler de o anda baskın yaptı.
4: Kaçırma olayını aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspı Büro Amiliye ekipleri olayla bağlantılı iki şüpheliyi daha yakaladı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
3: Kendilerine polis savcı süsü verip İYİ Partili vekili dolandıran iki kişi tutuklandı. İfadeler organize dolandırıcılığı gözler önüne serdi. 17 yaşındaki kurye bayrak parolasıyla Burhanettin Kocamaz'dan para ve ziynet eşyalarını teslim aldı. İşte detayları.
16: Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
4: FETÖ operasyonu için polise destek verdiğini zannetti. Sahte polis tuzağına düştü. Neredeyse servetini dolandırıcılara kaptırdı. O dolandırıcılardan ikisi tutuklandı. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz 70 milyon liralık ziynet eşyası ve parasına kavuştu.
16: Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var.
4: Dolandırıcıların ifadeleri ibret vericiydi. 18 yaşında bile olmayan Bedirhan Türeli kayda suça sürüklenen çocuk olarak geçti. İfadesine göre cezaevinde Mert Gökdemir'le tanıştı. Gökdemir birlikte dolandırıcılık yapmayı teklif etti. Çok para kazanırız dedi. Hapisten çıkınca da Türeli'yi aradı, iş teklif etti.
16: Bizler sonuna kadar bu sürecin karşısında olacağız ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.
4: İkili Kocamız'ı dolandırmak için bir araya geldi. Gökdemir Türeli'yi Ankara'ya gönderdi.
17: Bana konum gönderdi. Ayrıca bana konuma gittiğimde yanıma bir araç yaklaşacağını, bu aracın yanına gidip şahsın bana parola soracağını, o şahsa parolanın bayrak olduğunu söylememi istedi.
16: Hayatımın en zor kararını veriyor.
4: Denileni yaptı, İyi Partili vekili Kocamaz'dan küçük bir serveti teslim aldı. Talimat doğrultusunda Bolu'ya gidip ziynet eşyası ve paraları taksici Emre Çakmakçı'ya teslim etti. O taksici de sabıkalıydı. Banka hesaplarını kullandırdığı için bir süre cezaevinde yatmıştı. Türeli'ye 1500 dolar verdi. Bedirhan Türeli 300 doları kendisini başkente getiren korsan taksiciye ödedi. Kalan paranın kuruşuna dokunamadan polisler tarafından yakalandı. Çakmakçı da polisten kaçamadı. İyi Partili Kocamaz şanslıydı. Kaptırdığı para ve ziynet eşyaları da takside ele geçirildi. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.
3: Kurultayda şaibe ile suçlanan CHP'li vekillerin dokunulmazlığı kalkacak mı? Özgür Özel ve yakınındaki isimlere yargı yolu açılacak mı? Kılıçdaroğlu, fezlekeler genel kurula gelirse arınma mesajı doğrultusunda destekleyecek. Peki AK Parti'nin tavrı ne olacak? İzleyelim.
18: Milletvekili dokunulmazdı. Mecliste millete daha iyi hizmet vermek için getirilmiş bir imtiyazdır.
4: Meclise CHP'liler için adeta dokunulmazlık fezlekesi yağıyor. Bu dosyalar işleme alınacak mı sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor. Ancak AK Parti'de dosyaları yasama dönemi sonuna erteleme eğilimi ağır basıyor.
18: Bu imtiyazın istismarına artık parlamentomuz izin vermemelidir.
4: CHP kurultayında şaibe mahkeme kararıyla tescillendi. Bu yüzden Özgür Özel ve pek çok CHP'li vekil için fezleke düzenlendi. Savcılıklar yargılamanın önünü açacak dokunulmazlıkların kaldırılması istemlerini meclise gönderdi. Gözler iktidar kanadına çevrildi.
19: Meclisin dokunulmazlık dosyaları sevgililer, aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu acaba?
20: Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var.
4: Türkiye gazetesi siyasetin nabzını tuttu. AK Parti kurmayları dokunulmazlık dosyaları ile ilgili dönem başında ilkesel karar alındığına işaret etti. Sadece cinayet, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial uyandıran suçlarda dokunulmazlık kaldırılacak dedi. Bunun dışındaki dosyaların yasama dönemi sonuna erteleneceği mesajı verdi.
17: Toplumda infial uyandıran suçlarla ilgili dosya gelirse elbette dokunulmazlıklar kalkar. Geçmişte bunu yaptık ama şu anda bahsi geçen dosyalarla ilgili bir işlem yapılmaz.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa benim hakkımda böyle iddialar olsa ben dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterdim dedi.
21: Biz bu teklife de evet diyeceğiz. Bizim korkumuz yok ki. Neden korkacağız biz burada? Peki.
4: Kılıçdaroğlu 2016'da HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını desteklemiş, evet oyu vermişti.
22: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
21: Hayır.
4: Kılıçdaroğlu eleştiriler üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı. Dokunulmazlık kürsüyle sınırlı olmalı mesajını tekrarladı.
3: Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır, 25 kişi yaralandı.
4: Tur gezisi faciayla son buldu. Katliam gibi kazada 5 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Feci kaza Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşandı. Kentte tur gezisine gelenleri taşıyan minibüs yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Halit Emre Cengiz dahil 26 kişi de yaralandı. Bölgeye hemen sağlık, jandarma, itfaiye ve APAT ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan biri daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. 5 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada Kezban Baysal, Gülperi Ertürk, Meryem Dinç, Öznur Altuntaş ve Rahime Şahin hayatını kaybetti. Bu arada midibüsteki yolcuların tamamının kadın olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
3: Malatya'da aylardır haber alınamayan 26 yaşındaki Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran bir gelişme yaşandı. Genç kadının son kez girdiği apartmandan bir daha çıkmadığı ve katledildiği belirlendi. Soruşturmada elde edilen yeni deliller üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
4: ...19 Mart'ta evinden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Kamera kayıtları kayıp dosyasını cinayet soruşturmasına çevirdi. Malatya'da yaşayan Aysel Yıldırım 19 Mart günü evinden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kadın adeta sırra kadem bastı. Yapılan incelemede kaybolduğu gün taksiyle Yavuz Selim mahallesindeki bir TOKİ konutuna gittiği belirlendi. O evin sahibinin ise Aykut Aslan olduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Aysel Yıldırım 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında apartmana giriş yaptı. Ancak genç kadının aynı gün ya da sonrasında binadan çıktığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Dosyaya giren bir başka görüntü ise şüpheleri daha da artırdı. Gece saatlerinde şüpheli Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmanın önüne geldiği görüldü. Aslan'ın araca bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Telefon kayıtları, banka hareketleri, tanık ifadeleri, dijital veriler ve güvenlik kamerası görüntülerini birlikte değerlendiren savcılık, olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aykut Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı, olay günü ise Yıldırım'a yönelik "gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Genç kadının nasıl öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Cenazesine ulaşabilmek için dere yataklarında arama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duyduğu üzüntüyü dile getiren Gürlek, cinayetin aydınlatılmasında görev alan ekipleri tebrik etti.
3: Mersin'de tesettürlü bir kadının kıyafeti gerekçe gösterilerek havuz alanına alınmadığı iddiasına başsavcılıktan hamle geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, havuz görevlisini adli kontrolle serbest bırakırken yurt dışındaki site yöneticisi hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.
0: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış.
4: Tesettürlü diye havuza alınmamıştı. Maruz kaldığı o çirkin ayrımcılığa yargıdan tokat gibi cevap geldi.
0: Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
4: Mersin Mezitli'deki o skandalda adalet tecelli etti. Jet hızıyla tutuklama emri geldi. 35 yaşındaki tesettürlü bir anne havuzda yüzen oğluna göz kulak olmak istemiş ama havuz görevlisi kılık kıyafetini gerekçe gösterip kadına adeta duvar örmüştü.
0: Merhabalar, burası Mersin Mezitli Tece'de bulunan Zafer Sitesi'nin havuzu.
4: Olayın sosyal medyada infial oluşturması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hemen düğmeye bastı.
0: Şu an üzerimde haşeman bulunuyor. Çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor.
4: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından havuz görevlisiyle site yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
4: Havuz görevlisi adli kontrole serbest kalırken asıl sorumlu olduğu iddia edilen site yöneticisinin yurt dışında olduğu belirlendi. Başsavcılık, firari yönetici hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.
3: Su, yemek, kıyafet, neredeyse hiçbiri nakitle ödenmiyor artık. Cepten hemen kredi kartı çıkıyor. Harcama rahat yapılıyor ama ödemeye gelince tabii iş değişiyor. Nisan 2026'da 138 bin kişi kredi kartı nedeniyle takibe düştü. Sizce Türkiye kredi kartı kullanmayı biliyor mu?
1: 4, 6, 7 tane var işte.
2: Böyle merdiven gibi yükseldi çıktı.
5: Kart sayısı arttıkça artıyor. 1. Sayalım. 2. 3.
23: Evet, 3 tane kredi kartım var.
5: Borç da katlandıkça katlanıyor.
24: 100 bin lira.
25: Maaşımın 10 katı desem olur yani.
23: Bir kere harcadım mı borç hiçbir şekilde bitmiyor.
5: Kredi kartı artık her ödemede çıkıyor. Peki sizce Türkiye kredi kartı kullanmayı biliyor mu?
26: Bilmiyor. Her şeyi harcıyorlar.
27: Hayır, bilmiyor.
28: Ay sonu gelince ailece ağlıyorlar.
5: Harcamalar yapılıyor ama iş borcu ödemeye gelince işte orada borç boyu aşıyor. Sadece Nisan 2026'da kredi kartı borcu yüzünden takibe takılanların sayısı 138 bini aştı.
29: Bedavaymış gibi herkes gidiyor, şık şık çekiyor.
30: Bakkalda bile çıkardıklarını görmüşümdür. Ben mağaza işletiyorum. Herkes kredi kartı. Kimse nakit parayla dolaşmıyor.
5: Sadece bununla da sınırlı değil. Restorana geliniyor, yemek yeniyor. Ama iş ödeme kısmına gelince nakit cebe giriyor, kredi kartı çıkıyor.
31: Nakit kullanılmıyor pek fazla. Su bile kredi kartıyla satılıyor. 25 lira için kredi kartı çıkıyor.
32: Kullanıyoruz, lanet olsun ki evet.
33: Şu anda kullanmıyorum gibi bir şey. Bayağı yüklü oldu, ödeyemedim.
5: Dilim yandı diyorsunuz.
33: Aynen, aynen öyle.
5: Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre kredi kartını da içine alan toplamda kredi borcu miktarında batık durumda olanların sayısı 342 milyara ulaştı.
29: Bir de ödemesi var.
25: Alayım şöyle olur, oradan telafi ederim, buradan telafi ederim, bir telafi edemiyorsun.
28: Herkes borç batağına batınca ondan sonra öğrenecekler, iş işten geçecek.
30: Param olduğunda harcıyorum.
3: Vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin Temmuz'da meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hane bazlı modelde ihtiyaç sahibi ailelerin gelirleri belirlenen asgari seviyeye tamamlanacak.
18: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz.
4: Her bölgenin yaşam maliyeti çıkarılacak. Buna göre hane bazında hedef bir asgari gelir belirlenecek. O gelirin altında kalan ailelere tamamlayıcı gelir desteği verilecek.
6: Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak. Ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.
4: Vatandaşlık maaşı sosyal yardım sistemini değiştirecek. Birey yerine hane esas alınacak. Ücret gelirleri, emekli aylıkları, sosyal yardımlar dikkate alınacak. Haneye giren toplam paraya bakılacak. O bölgedeki ihtiyaç analizi yapılacak. Örneğin 4 kişilik aile için belirlenen asgari gelir 40 bin lira, ancak ailenin toplam geliri 30 bin lira ise aradaki açığı devlet tamamlayacak.
6: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
4: Böylece sosyal destek şemsiyesi genişleyecek. Mükerrer sosyal destek ödemesi ise önlenecek. Devletin tüm veri tabanı değerlendirilecek. Destek gerçek ihtiyaç sahibine gidecek.
6: Bunu nüfus politikalarımızla metropol şehirlere uyarlayarak, bir takım emeklilerimiz gibi kesimleri gözeterek, daha farklı içerikleri de dikkate alarak
7: geliştirmiş durumdayız.
4: Model çalışmayı da teşvik edecek. Vatandaşlar işe girdiklerinde sosyal yardımlarını kaybetme endişesi yaşamayacak. Bu modelde hane geliri arttıkça destek kademeli olarak azalacak. Böylece kayıtlı çalışmanın önündeki engeller kaldırılacak.
3: Arnavutluk'ta flamingo devrimi dalga dalga büyüyor. Binlerce hükümet karşıtı sokaklara dökülürken sloganları net. Arnavutluk satılık değil.
4: Arnavutluk flamingo devrimiyle sarsılıyor. Her şey ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Arnavutluğa ait bir adayı satın alacağı haberiyle başladı. Kushner'ın dev turizm yatırımları yapmayı planladığı ada aslında nesli tehlike altında olan flamingoların doğal yaşam alanı. Haberin duyulmasından bu yana Arnavutluk muhalefeti sokakta. Hükümet karşıtlarının eylemleri flamingo devrimi olarak adlandırılıyor. En son başkent Tiran'da on binlerce kişi Arnavutluk satılık değildir sloganıyla sokaklara döküldü. Protestocuların taşıdığı flamingo figürleri de dikkat çekti. Bazı protestocular hükümeti yolsuzlukla suçladı. Drone görüntülerinde Arnavut bayrakları taşıyan dev kitlenin Tiran'ın ana caddelerini doldurduğu görülüyor. Başlangıçta çevre dostu olarak başlayan gösteriler artık giderek büyüyen hükümet karşıtı bir hareket.
3: Kastamonu'nun Dada ilçesinde bir marangozun torunu için hobi olarak yaptığı oyuncak iş makinesi görenlerin ilgi odağı oldu. Onlarca parçadan oluşan oyuncak artık dekoratif ürün olarak talep görmeye başlarken 66 yaşındaki usta da taleplere yetişemiyor.
8: Bu işleri amatör olarak yapıyorum, hobi olarak gibi. Çocuklara yaptık fakat büyüklerin ilgisini çekti. Talep çok da yapma imkanım yok.
4: Kastamonu'nun Dada ilçesinde yaşayan İsmail Özbalaban torunu için greyder yaptı. Ancak torunu için yaptığı bu oyuncaklar için birçok talipli çıktı.
8: Başımıza iş açtı greyder yapıyordu. Sevdi ama şimdi çocukla öyle bir özel şey yok. Büyüklerde büyükle tepki gösteriyor şey olarak. Hoşuna gidiyor. Güzel olmuş diyorlar. İlla bana da yaptıyorlar.
4: Marangozluk ve demircilik yapan Özbalaban oyuncak Gökçe ağaç denilen köknar ağacından yapıyor. Bir oyuncak çivisiz olarak 70 parçadan oluşuyor, yapımı da günler sürüyor. Özbalaban'ın hobi olarak başladığı bu iş artık dekoratif bir ürün olarak talep görmeye başlamış.
8: Yaptığım hediye bu oyuncak büyüklerin hediyelik eşyasına dönüştü gibi. Aşağı yukarı 70 tane parçası var. Tornadan ve daire destresinden çıkıyor. Zımbaradan hep el emeği bu.
4: 66 yaşındaki usta daha önce de ahşaptan kase, şamdan sandalye ve dolap gibi hediyelik ürünler yapmış. Birçoğunu da yakınlarına ve misafirlerine hediye etmiş. Özbalaban vakit buldukça 7'den 70'e herkese hatıra kalacak el emeği göz nuru oyuncak yapmayı sürdürüyor.
3: Üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday yükseköğretim kurumları sınavının son gününde ter döktü. Adaylar kadar aileler de heyecanlıydı. Peki bu yıl sınav soruları nasıldı? Adaylar hangi sorularda zorlandı izleyelim.
9: Heyecan var tabii ki. Bu heyecanı yenip bu sınavda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
4: Yükseköğretim kurumları sınavının son gününde heyecan doruktaydı.
10: Heyecanlıyım. İlk oturum güzel geçti. İnşallah bu da güzel geçer. İnşaat mühendisi olmak istiyorum.
4: Yaklaşık 2,5 milyon aday alan yeterlilik ve yabancı dil testi sınavlarına girdi.
11: YKS sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi sınavı başladı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken aileler de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü.
12: Biz de onun kadar heyecanlıyız.
13: Bütün bildiğimiz sualları okuduk.
14: Çok heyecanlıyım. Kızım yürüyor. Onların heyecanını biz de yaşıyoruz tabii ki. Hepsi için çok iyi olsun.
15: Ne yapacaklar, ne edecekler? Dolayısıyla hepimiz heyecanlıyız. Bakalım hepsine başarılar diliyoruz. Buralarda bekleyeceğiz, evet.
11: Adaylar sınav salonlarına tek tek alındı. Sınav dakikalar sonra başlayacak.
4: Alan yeterlilik testi sınavında 1.627.960 aday ter döktü. Adaylara 160 soru için 180 dakika süre tanındı. Sınav bitti, kapılar açıldı. Saatlerce bekleyen aileler adayları alkışlarla karşıladı.
0: Bitti. Adayımıza da moral çiçeği verildi. Evet.
1: Çok mutluyuz, heyecanlıyız. İnşallah iyi geçmiştir.
33: Güzel.
0: 2,5 milyon adayın heyecanla girdiği üniversite sınavı tamamlandı. Peki adayların sınavı nasıl geçti? Hangi sorularda zorlanıldı?
33: Bayağı kolay bir sınavdı bence. Eledim, bayağı bir rakip eledim yani. Hedefte hukuk fakültesi var.
2: Edebiyat biraz zordu. Hedefte havacılık operasyon memurluğu bekliyorum.
7: Sosyal bilimler kısmında çok çelişkili sorular var.
33: Hedefte ne var? Güzel sanatlar, oyunculuk, tiyatro, sahne sanatları falan filan.
16: Beni en çok matematik zorladı. Puana göre inşallah bakacağız.
4: Üçüncü ve son aşamaysa yabancı dil testi oldu. 203 bin adayın başvurduğu sınav 120 dakika sürdü. Şimdi gözler YKS sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Daha sonra adaylar için tercih süreci başlayacak.
3: Babalar Günü yurdun dört bir yanında duygusal anlara sahne oldu. Mehmetçik bu özel günü mevzide kutladı. Diyarbakır'da ise bir hayat hediyesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir kutlama yapıldı. İşte farklı noktalardaki duygu dolu kutlamalar.
17: Minnettarım. İyi ki varsın. Babalar Günü kutlu olsun.
4: Kimi mevzide, kimi okulda. Lokasyonlar farklı ama duygular aynıydı. Kahraman babalara kucak dolusu sevgi seli aktı.
19: Allah böyle evlatlar nasip etsin.
4: Sürprizlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'aydı. Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın ardından gençlerle bir araya geldi. Gençler, Babalar Günü dolayısıyla hazırladıkları tabloyu Erdoğan'a hediye etti. ...21 Mart Babalar Günü'nde yurdun farklı noktalarında yürek ısıtan anlar yaşandı. O anlardan biri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
20: İlk kahramanım ve en büyük destekçim Canan Babam.
4: Videoda Türk askerinin görev öncesinde aileleriyle geçirdiği duygusal anlarla vatan nöbetini sürdüren askerlere yer verildi. Düzce'de de duygusal bir sürpriz vardı. Özel çocuğunun eğitimi için büyük fedakarlık gösteren, her gün evladını okula götürüp getiren Recep Öztürk için sürpriz etkinlik düzenlendi. Diyarbakır'sa Babalar Günü'nde anlamlı bir fedakarlığa sahne oldu. Zeynep Baykut, 3 yıl önce her iki böbreği iflas eden 65 yaşındaki babası Hasan Baykut'a böbreğini bağışladı.
21: Her babanın bir kızı olmalı. Ben babamı çok seviyorum. Bunu duyduğum zaman çok etkilenmiştim.
19: Kızıma da canı yönünden teşekkür ediyorum.
4: İzmir'de ise baba ve oğlunun ateş mücadelesi vardı. 33 yıldır itfaiyede görev yapan Haki Arduç'un meslek sevgisi oğluna da miras kaldı. 36 yaşındaki oğlu Erdal Arduç da aynı istasyonda çalışmaya başladı. İkili Babalar Günü'nde de omuz omuza verip ihbarlara koştu.
22: Biz baba oğlu olsak da sonuçta görevimizi yapıyoruz.
23: Çocuğumuzun bu işi yaptığı için de gurur duyuyoruz.

0: Garantili reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfakların vazgeçilmez yardımcılarından blenderları temizlemek epey yorucudur. Fakat çok pratik bir yolla bunun üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Bunun için blenderın yarısına kadar ılık su doldurun ve çalıştırın. İçindeki tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz. Yemek yaparken çelik tencereniz yandıysa sakın üzülmeyin. Tencerenizi yeniden pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bunun için bir tatlı kaşığı karbonat ve bir fincan sirkeyi tencerenizde kaynatın. Hem üzerine işleyen kara lekeler çıkacak hem de tencereniz tertemiz olacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan. Ben onlarla birlikte sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu programda sizlere günümüzün değerli şairlerinden Rıza Beşer'in Yaşam Türküsü isimli kitabından güzel şiirler hazırladım. Şairimiz 1921 doğumlu. Değerli hocamızla tanışma şansına eriştim ve ona nice güzel şiirli yıllar dileyerek programımıza başlıyorum. Ben Müberra Gönen, şimdiden sürçülisan edersem affola diyorum efendim. Birazdan gelecek olan şiirimiz Yaşam Türküsü dedik. Önce müzik ama.

Denizin güneşli derinlikleri, mavi gök, ak bulut seninle güzel. Zamansız yaşanır senin yanında, uzak yakınlaşır sen deyince gel. Seninle anlamlı bütün şarkılar, sofralar seninle çiçeksiz değil. Her mevsim bahardır seninle gelen, öpersen açılır o sevdiğin gül. Umut çiçeklenir bakışlarında, seninle aydınlık aysız geceler. Açılır, gülümser, bekler yarında, kendini gördüğün gölde Nilüfer. Asmada buğulu üzüm salkımı, yağmurdan sonraki toprak kokusu, karlı dağlar, orman, çağıldayan su ve seninle güzel öğle uykusu. Ne çok para, ne mal, ne mülk isterim. Evrene karşılık varlığım yeter. Gerçek mutluluğum seninle başlar, bu yaşam türküsü seninle biter.

Rıza Beşer'in şiirlerinde sevgi ve sevgili öylesine hoş ifade ediliyor ki bir ses ahengi içinde bir peri masalına konuk oluveriyorsunuz kimi zaman. Ama sevgili vefasızsa sitem dile geliyor dizelerinde bu defada. Vefasıza isimli şiir böyle bir duygunun dışa vurumu işte. Şimdi onu sunmak istiyorum sizlere dostlar. Acıyı, elemi yüzümde oku. Aşkın tezgahında gel neşe doku. Şu dertli sineme bir gamze oku. Esirgeme güzel, vur bazı bazı. Sıcak bakışların derin, çok derin. Beni zebun etti yeşil gözlerin. Tatlıdır aşıka acı sözlerin. Güzelin elbette çekilir nazı. Rızanın payına cevrile cefa. Layık mıdır bilmem zevk ile sefa. Bırak da inlesin zalim bir vefa. Teli ıstıraptan bu gönül sazı.

bu. Her şeyden etkilenir. Her ayrıntı, her güzellik, her çirkinlik ona şiir yazdırabilir. Onlarca nasihatin yapamayacağı etkiyi birkaç mısra ile beceren sihirbazlardır onlar. İnsanlara mesajlarını bu kadar ince ve güzel ifade etmek ancak şairlere özgü bir şanstır bence.

Çocukları dünden aç, yok onlardan haberi. Batmış tenine camlar, kan içinde her yeri. Gören baş çeviriyor, sızmış diye serseri. Kendi de gülümsüyor bu serseri gidişe.

giden, özlenen, yeri bilinmeyen bir sevgilinin arkasından en çok söylenen kelime belki de şudur: neredesin? Ve birçok şiire isim olan bu soru sözcüğü her şairin dilinden farklı dizelerle, farklı şekillerle dökülür. Rıza Beşer'in Neredesin isimli şiirini hep birlikte hissedersek, bakalım onun neredesini ne anlamlar yüklemiş dizelere, onu göreceğiz. Neredesin? Bekliyorum bir daha görmek için. Saksıda çiçeklerim beklemekten sarardı. Bu solgun çiçeklere biraz renk vermek için gözlerinde tılsımlı sonsuz bir bahar vardı. Söndü mü sevmek dolu hülyaların hevesin? Kulaklarımda şarkı aksi bırakan sesin, hayali gözlerimden silinmeyen neredesin? Gezdiğin vadileri, dağları duman sardı. Kızaran lalelerin boynu büküldü sensiz. Sandalın boş, açıkta hırçınlaştı o deniz. Bakışınla ruhumda bırakmadın diye iz, gurup etmeden güneş ufkum birden karardı. Neredesin? Bekliyorum bir daha görmek için. Saksıda çiçeklerim beklemekten sarardı. Bu solgun çiçeklere biraz renk vermek için gözlerinde tılsımlı sonsuz bir bahar vardı.

şairimiz Bendekiler isimli şiirinde yüreğindeki aşkı, özgürlük tutkusunu, yoksul ve çaresizler için hissettiği sızıyı, barış ve erdeme olan özlemi öyle iç içe ve güzel anlatır ki dizelerle şaşıp kalırız. Şairler şanslı insanlar aslında. Tüm duygular bir kördüğüm gibi nefeslerini tıkadığında kaleme alıp onları kağıda dökerler ve arınırlar. Yeniden can bulurlar sanki. Şimdi Bendekiler diyeceğiz Rıza Beşer'le birlikte.

Şirin için dağı delen Ferhat'ım, gönülde kanayan yarası bende. Kişneyip şahlanan yağız bir atım, özgürlük yaylası, ovası bende. Eşitlik, kardeşlik deyip aldatın, yoksul ve kölenin tasası bende. Kini, düşmanlığı bir yana atın, barışım, erdemin sevdası bende. Sevdalı öykümü sonra anlatın, Ferhat gibi ölmek sırası bende.

güzel şiirden sonra Rıza Beşer'in Atatürk'ümüz için yazdığı Atam isimli şiiri de okumadan geçilemez doğrusu. Kısa ama çok içten bir şiir. Bu arada Rıza Beşer

hocamızın bir öğretmen olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Kafamızda, gönlümüzde, gözümüzde, yanımızdasın, canımızdasın, canımızın içinde, kanımızdasın. Savaş gücümüz, devrim sevincimiz senden gelir. Yollarında iz, öğretmenleriz, gençlik bizimledir.

Bu güzel Atatürk şiirinden sonra şimdi de onun şiirlerinde sık rastlanan beyaz bir örtüye bürünelim. Rıza Beşer bizi Uludağ'da dolaştırır. Kar Senfonisi isimli o güzel şiirinde. Karlar ve sevgi arasında beyaz beyaz eririz sanki dizeleriyle. Tüm çirkinliklerden ve sıkıntılardan uzaklaşırız. Onun duygularıyla özdeş, gamsız, huzurlu, coşkulu, sevgi dolu oluverir yüreğimiz. Şimdi gözlerinizi kapatın dostlar ve bembeyaz karlar altında kaybolan bir Uludağ hayal edin bu şiirin dizelerinde.

Uludağ'da diz boyu kar. Ufacık bir dağ evinde ikimiz. Şarkımızı söyler dağlarda rüzgar. Öpüşten kadehlerde hiç bitmeyen içkimiz. Göğsünde uyur, uyanırım memnun. Gözlerinde bulurum kendimi. Ne Kerem, ne Aslı, ne Leyla, ne Mecnun. Biz varız alemde, aşk dendi mi?

Kayak dönüşü unutmuşuz yorgunluğu. Hayal edip yazı, gölü, denizi. Ben bir göl, sen sularımda yüzen kuğu. Böyle tamamlamışız birbirimizi.

sevda üstüne tüm şarkılarda ve türkülerde her gün söylenen, beste beste yağan karda biziz ocak başında gülüp eğlenen. Uludağ'da diz boyu kar, ufacık bir dağ evinde ikimiz. Şarkımızı söyler bu karda rüzgar, öpüşten kadehlerde hiç bitmeyen içkimiz.

Sevgili dostlar, elimdeki Rıza Beşer'e ait Yaşam Türküsü kitabının ilk sayfalarında kendisiyle yapılmış hoş bir söyleşi var. İşin ilginç yanı, söyleşiyi rahmetli eşi Perihan Beşer gerçekleştirmiş. Çok ilginç ve duygulu bir söyleşi. Orada şöyle bir diyalog geçiyor. Aynen aktarıyorum size. Rıza Beşer diyor ki, beyannameyi evlendiğimiz 1949 yılında sana şu sözlerle adamıştım. Hayatın saadet ve felaketini paylaştığımız karıma. Hatırladın mı? Ve eşi cevaplıyor. İlk şiiri şöyle olacak. Kapadım eski ne varsa, kitap defter açmayacağım. Sen benim açılmamış kitabım, bir bir seni okuyacağım. Yanlış söylemedim ya. Hayır diyor Rıza Beşer ve ekliyor. Senden öğreneceğim insanları sevmesini diye de sürer. Ben senden yalnız insanları sevmesini değil çok şey öğrendim. Ve sürüp gidiyor bu güzelim söyleşi. Şimdi biz de bu güzel diyalogda sözünü ettikleri Beyanname isimli şiirle devam edelim.

kapadım eski ne varsa. Kitap defter açmayacağım. Sen benim açılmamış kitabım. Bir bir seni okuyacağım. Senden öğreneceğim insanları sevmesini. Hepsini kardeşim bilmesini. Duyup yüreğimde onların acısını, dertlerini paylaşacağım. Hür maviliğin işe el vermediğini, hürriyetin ellerimizde olduğunu, düşünen başım avuçlarımda, sayfalarında bulacağım. Bu başıboş, düzensiz cemiyetin dağılmaktan kurtulabilmesi için her şeyin üstünde sevgiyi ideal yapacağım.

Şehit kanında öksüz milletim, bir yaprak yeşilinde deniz hasretim, bir avuç toprakta koca Türkiye'm, bu bapta seninle anlaşacağım. Ve bir gün hayret edeceğim belki bunca yıl nasıl yaşandığına, yaşamanın seni sevmek olduğuna bütün kalbimle inanacağım.

Bu şiiri okuyunca ömür boyu gerçek aşkla bir tek sevgiliyi sevenlerin yüceliğini, büyüklüğünü bütün kalbiyle hissediyor insan. Ne mutlu gerçek aşkı tek bir kişide bulanlara. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Rıza Beşer pek çok da hiciv yazmış ama bu defa onlara vaktimiz kalmadı. Ne yazık ki damla damla şiir burada bitti. Son bir şiir için bir iki dakikamız var. Onunla veda edeceğim sizlere. Bir başka şiir yolculuğuna dek ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Rıza Beşer hocamıza da nice şiir dolu yıllar diliyorum. Bu güzel şiirleri için de sonsuz teşekkürler ona. Son şiirimiz Yolcuma'yla hoşça kalın. Anıları unut, anımsama beni de. Yaşamın ellerinden tut, bırak eskiyi, ne varsa yeni de. Yaşam öyle kısa, mutluluk öyle az ki. Umut da olmasa yaşanmaz ki. Unut diyorum ya, unutulmaz ki. Üzdüm belki seni de. Geçmiş eski, gelecek yenidir henüz. Yeni sevgilerle çiçek açar umutlarımız. Genç, yaşlı, yolcuyuz işte cümlemiz. Pusulasız, kaptansız bir gemide.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere diz ağrılarından bahsedeceğiz. Diz ağrılarının nedenleri nelerdir? Diz kireçlenmelerinin sebepleri nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda stüdyo konuğumuz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın Doktor Birol Şener Tarık ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Biz deyiz hocam, teşekkürler. Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum.
2: Tabii ki.
1: Öncelikle bize diz eklemi anatomisinden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. Şimdi malum insan iki ayak üzerinde dik duran ve hareket eden bir varlık. Bütün hareketimizde de diz eklemleri oldukça önem taşıyor.
1: Evet.
2: Yani ayakta durmamızda, yürümemizde, merdiven inip çıkmamızda, çömelip kalkmamızda biz dizlerimizi kullanıyoruz. Dizlerimizle ilgili problemler dolayısıyla hayata direkt yansıyor. İnsanın hareketini, mobilizasyonunu engel oluyor ve çeşitli sıkıntılara sebebiyet veriyor. Diz eklemi 3 tane kemikten oluşuyor.
1: Evet.
2: Biz femur diyoruz, yani üst bacak kemiği, alt bacak kemiği ve önünde kapak kemiği. 3 adet kemikten oluşuyor. Yük bindiği zaman, düz kullandığımız zaman bacağı, dizi ayakta durduğumuz zaman yani şu şekilde duruyoruz. Kapak kemiğimizi çok kullanmıyoruz. Ama eğilip kalkmalar esnasında bu patella dediğimiz kapak kemiğini çok kullanıyoruz. Bütün yükü kaldıraç gibi merdiven inerken, çıkarken, çömelip kalkarken bu kapağa bindiriyoruz. Dolayısıyla patella dediğimiz bu kapak kemiğiyle ilgili problemler çok sık karşılaşıyor. O yüzden bunun anatomik olarak çok önemi var. Ayrıca dizin içerisinde bu hareketi kolaylaştıran, esnemeyi sağlayan ve dizin bozulmasına engel olan bir takım yapılar var. Nedir onlar? Burada maviyle gösterilen menisküs dediğimiz yapılar.
1: Evet hocam.
2: Bunlar conta gibi yapılar. Halka şeklindedirler. İçeride hareketlidirler. Yani diz hareket ederken bu menisküsler de hareket eder. Ayrıca dizin yan tarafında sağa sola esnemeye engel olan, dize emniyet sağlayan yan bağlar var. İç yan ve dış yan bağ. Ve dizin içerisinde çapraz bağlar dediğimiz ön çapraz ve arka çapraz bağ var. Bunlar da dizin öne arkaya kaymasına engel oluyor.
1: Evet.
2: Belli bir harekete müsaade ediyorlar. Daha fazlasını da stopluyorlar. Ayrıca kemiklerin tabii bütün eklemlerde olduğu gibi kemiklerin birbirine değen yüzleri kıkırdak dediğimiz özel bir dokuyla kaplı.
1: Hı hı.
2: Yani kemik kemiğe sürtse böyle bir hareket söz konusu olmaz. Dolayısıyla kemiğin üzerinde bir kıkırdak doku yaratılmış. Bu yaklaşık 4-5 milimetre kadar kalınlığında canlı bir dokudur. Ağrıyı iletmez.
1: Evet.
2: Yani buradaki ağrı iletimi yoktur. Ve kan damarı yoktur içerisinde. Canlı, hareketli ve bir nevi porselen sır gibi.
1: Hı hı.
2: Ama devamlı kendini yenileyen bir porselen sıvı gibi düşünün. Bu kıkırdaktaki aşınmalarda zaman içerisinde nasıl iki tane porseleni birbirine sürtseniz aşınır,
1: evet,
2: onun gibi bir takım darbelerden, aşırı kilodan olan aşınmalarda bu kıkırdak sorunlarına yol açıyor. Dolayısıyla dizin anatomisi ve işte kinematiği, yani kullanış şekli dizdeki problemlerin temelini oluşturuyor. Bir takım yaralanmalar da yine bu anatomi üzerinden bahsedeceğiz. Orada da yine bu diyelim ki ani hareketlerde sporcularda işte bu menisküs denen contalar yırtılabiliyor.
1: Evet.
2: Bağlar kopabiliyor. Kıkırdak hastalanabiliyor. Veya demin dediğim gibi zaman içerisinde kapakla ilgili, özellikle patella dediğimiz kapakla ilgili problemler de diz önü ağrısı yapıyorlar. Genel anatomik yaklaşımımız bu.
1: Evet hocam. Peki hocam diz ağrıları neden kaynaklanır?
2: Evet. Şimdi diz ağrıları aslında hastanın yaşına göre farklı sebeplerden kaynaklanıyor. Gençlerde dediğim gibi en sık rastladığımız şey diz önü ağrısı dediğimiz diz önü,
1: evet,
2: ağrısı. Burada hastanın dizinde özellikle eğilip kalkarken merdivende bir ağrı söz konusudur. Dizini uzatma ihtiyacı duyar hasta. Diz üstü oturamaz fazla veya sandalyede, arabada otururken bir sinema ağrısı deriz. Hani sinemaya gidildiğinde bacağını uzatma ihtiyacı duyar. Bunlar da sorun. Genellikle sebep demin bahsettiğim bu patella ile alakalıdır.
1: Evet hocam.
2: Burada kapakla aradaki bir oluk içerisinde gidip gelen kapakla ilgili bir sıkıntı vardır. Yapı olarak bazen bu kapak tam oluğa simetrik olarak oturmaz.
1: Hı-hı.
2: Dolayısıyla yan durur kapak kemiği ve bükülüp kalkmalarda, eğilmelerde bu kapakla ilgili kıkırdakta aşınmalar başlar. Bunda da hasta diz önünde tam yerini tarif edemediği genişçe bir ağrı, bazen soğuğu hissetmek, söyleyeyim, uzatma ihtiyacı, diz üstü fazla oturamamak, merdiven inip inerken, çıkarken, işte namaz kılarken filan zorlanır. Bunlar genellikle genç grupta, yani 20'li 30'lu yaşlarda, bazen 40 yaşlarda karşılaştığımız, bazen 15 yaşında bir hastada karşılaştığımız problem. Bu problem fazlaysa, açı fazlaysa daha erken problem oluşur. Bazen bu kapak kemiği iyice yan duruyordur ve basit bir harekette çıkar yerinden. Yani diz kapağı kayması. Bu da özellikle çocuk yaşlarda, yani 13-14-15 yaşında iskeletin, kasların uzadığı, kemiğin biraz daha arkadan geldiği durumlarda düşmeli kapak kemiği yerinden çıkabilir. Buna diz kapağı açıkı diyoruz. Bu da gençlerdeki sık gördüğümüz problemlerden. Tabii hastanın biz ilk önce ağrısının şeklini öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Nasıl bir ağrıdır? Yani durduk yerde bir ağrı mı mesela? Efendime söyleyeyim, hareketleme oluşuyor. Bir ani bir düşme, çarpma, burkulma gibi bir şey olmuş da ondan sonra mı başlamış? Bunlara göre biz sınıflandırıyoruz. Ona göre yönlenmeye çalışıyoruz. Mesela küçük çocuklarda bazen diz ağrısı da gelir.
1: Evet hocam.
2: O zaman çocuğun dizinde bir takım kemikleşme noktaları var. Mesela 10, 11-12 yaşında çocuklarda diz oskutçilater hastalığı dediğimiz dizi kemiğinin kemikleşmesi bölümünde bir takım yumuşama olur büyüme çekirdeklerinde. Bu da daha çok basket oynayan, futbol oynayan, folklor oynayan çocuklarda çok oluyor. O da dizin alt tarafında bir şişlik de gelir hasta bize ve ağrıyla gelir çocuk. Onun da tedavisi genellikle işte biraz istirahate yöneltmek oluyor. Basit bir rahatsızlık ama bazen endişe yapar. Bazen daha küçük çocuklarda diz şişer. Mesela gençlerde şişerek gelir diz. Bunlarda da bir altından romatizma çıkabilir.
1: Evet hocam.
2: Yani dizin romatizması çıkabilir. Bazen de yine 5-6 yaşlarında çocuk işte dizi oynatamıyor, ağrı ile gelir bize. Erkek çocuklarda daha sık olur. Bu da kalça bölgesinin ağrısı da dize yansır.
1: Evet.
2: Aile diz zanneder. Hatta bazen hekim diz zanneder. Muayene ettiğimiz zaman onu görürüz. Olay aslında kalçadandır. Yani dize yansıyan ağrı şeklinde
1: evet.
2: olur. Yine yansıyan ağrıdan bahsetmişken bazen hastalar dizin arkasında, bacak arkasında ağrı tarif ederler. O da mesela belden yansıyor
1: belden
2: olabilir.
1: Yani.
2: Belden yansıyor olabilir.
1: Hocam dizle çapraz bağ yırtığı nedir?
2: Şimdi dizde futbolcularda falan duyuyoruz. İşte ciddi bir sakatlık geçiriyor deniyor ve 5-6 ay sahalardan çıkamıyor, top oynayamıyor diyelim. Bu normal şahıslarda da oluyor. Aslında sadece futbolcularda olmuyor. Ani bir burkulmayla normal kimselerde de olabilir. Ev hanımlarında bir de olduğu oluyor. Dizinde şöyle bir boşa basma, burkulma, dönme şeklinde. Veya daha çok da hani halı sahalarda top oynayan gençlerde oluyor diyelim. Bu durumda dizin içerisindeki bağlardan üst kemikle alt kemik arasında dizin öne arkaya kaymasına engel olan bir bağdan bahsettim demin. Ön çapraz bağ diyeyim. Şunlar menisküsler maviler. Ön çapraz bağ da bu. Bu bağ dizin öne doğru kaymasına engel oluyor. Dizdeki ani dönme hareketiyle beraber bu bağ kopabiliyor. Kemikten kopuyor. Yani iki kemiği birbirine bağlayan ip gibi düşünün. Bir tarafından o ip kopuyor. Şimdi bunun tabii öneminin bir tanesi, bu artık kemikten koptuktan sonra bir daha kendi başına iyileşemiyor.
1: Evet hocam.
2: Yani normalde birçok kasımız yırtılsa, sedelense belli bir dinlenmeyle, fizik tedaviyle düzelebiliyor. Ama çapraz bağlar düzelemiyor.
1: Evet hocam.
2: Dolayısıyla o fonksiyonu göremiyor diz. Çapraz bağ olmadığı zaman dizin pivot, yani merkez noktası ve merkez dönmeler hep onun üzerinden oluyor. Dolayısıyla bir sporcunun spor yapması pek mümkün olmuyor.
1: Evet.
2: O zaman hastanın dizinde bir anda şişlik olur genellikle. Yani çapraz bağ burkmadan sonrasında bize o şişlikle, ağrıyla gelir. Veya birkaç gün dinlendirir, öyle gelir. MR çekiyoruz. MR'da o bağın koptuğu görülüyor. İlaveten aynı anda bazen menisküslerde de yırtık olabilir. Yani dizin içerisindeki menisküslerde, diğer kıkırdaklarda, yan bağlarda olabilir. Onu hem muayeneyle hem de MR'la değerlendiriyoruz. Sadece çapraz bağ yırtığı varsa veya menisküs yırtığı beraberindeyse ameliyat ediyoruz. Yani ameliyatta ne yapıyoruz? Dizin içerisinden ki bağın yeniden yeni bir bağ oluşturmak gerekiyor. Yani o bağı yerine dikmek söz konusu olmuyor. O zaman dizin iç tarafından iki tane ayrı kas parçası alıyoruz. Tendon diyoruz biz onlara. Onları bir ip gibi düşünün. Onları dizin içerisine, o çapraz bağın aynı yerine olacak, gelecek şekilde yukarıya ve aşağıya monte ediyoruz.
1: Evet hocam.
2: Bunu tabii bu ameliyatı kapalı olarak yapıyoruz. Yani artroskopik olarak yapıyoruz. Bizim Türkiye Hastanesi de bu işi ilk yapanlardan da Türkiye Gazete Hastanesi. Ben de özellikle bu çapraz bağ ameliyatlarla uğraşıyorum 15-20 yıldır. Ve bunları başarılı yapıyoruz. Çapraz bağ
1: Çok önemli bir konu.
2: Şimdi çapraz bağda dediğim gibi ameliyat esnasında bu şeyi bağı monte ettik, yeni bağı. Bunu biz kapalı olarak yapıyoruz. Yani dizin içerisine açmadan artroskopik olarak iki delikten girerek dizin içerisindeki bütün bu işlemleri yapıyoruz. Dolayısıyla eklem açılmadığı için iyileşme çabuk oluyor. Hasta hemen kalkıyor. İşte koltuk değnekleri hemen yürütüyoruz. 3 hafta kadar koltuk değneğimiz var. Bizim iyi fizyoterapist arkadaşlarımız var Türkiye Hastanesi'nde. Onları kaldırıyorlar, gezdiriyorlar. Egzersizlerini yaptırıyorlar. 2-3 gün hastanede tutuyoruz. Daha sonra sporcularda bilhassa fizik tedavi kontrollü olarak devam ediyor. 2-3 haftada bastonları bırakıyor. Normal günlük işlerine giriyor hasta ama sporcularda tabii bir süreç daha uzun sürüyor. Sporcuların adalelerinin güçlenmesi gerekiyor. O kasın iyice ki tendonun diktiğimiz, tamir ettiğimiz yani yeniden oluşturduğumuz tendonun iyice kemiğe yapışması gerekiyor. Bu 3 ay civarında o yüzden koşuya izin veriyoruz. 5 ay ile 6 ay arasında da tekrar spora döndürüyoruz. Daha çok tabii futbolcularda oluyor. Türkiye'de futbol da çok oynandığı için daha tekrar futbola izin veriyoruz. Bazen basketbolcularda, diğer spor yapanlarda oluyor ama en yaygın tabii futbolcularda oluyor.
1: Hocam kiloların etkisi var mı peki?
2: Tabii ki var. Şimdi kilo gençlerde bile dengeyi bozuyor. Yani genç bir sporcu, kilolu bir sporcu da veya kilolu bir genç diyelim, ani hareketler esnasında dize binen yükler çok geometrik olarak arttığı için diz yaralanmaları daha çok oluyor. Diz kapağı problemleri bilhassa kilolularda çok olur. Yani çünkü o kaldıraç etkisini yapan yüzeye, dar yüzeye binen yük, kilo ne kadar fazlaysa o kadar fazla olur. Yaşlıların, yaş ilerledikçe o kilonun birikmesi, yani kilonun verdiği hasarın birikmesiyle de bu kez diz kireçlenmeleri oluşuyor. İşte yani dizde aşınmalar oluşuyor. Özellikle bizim işte hanımlarda, annelerimizde diyelim, ablalarımızda hem birçoğunda hem kilo var hem de çok hareketliler. Hem bağda bahçede çalışıyor hem kilo. Dolayısıyla o ağır kiloyla beraber
1: yüklendiği için
2: devamında bu hareketleri yaptığı için çok aşınma oluşuyor. Ve dolayısıyla bu dizin rezervini, yani o kıkırdak rezervi hızlı ve kötü bir şekilde tüketmiş oluyor hasta. Biraz da bu kıkırdağın yapısı da genetik olarak sağlamlığı değişik. Yani porselen kalitesi gibi diyorum ben hastalara. Bazı hasta kilolu olduğu halde kıkırdakları sağlam olunca çok fazla sorun olmayabiliyor. Ama kıkırdakları biraz hassassa, üstüne de çok kilo yük binerse bu sefer kıkırdaklarda çok dökülmeler, aşınmalar oluşuyor.
1: Evet hocam. Bir telefon bağlantısı var hocam. Alo.
0: Alo.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Benim de dizlerimde rahatsızlık var. Bundan 3 yıl önce bir çatırtı koptu.
1: Geçmiş
0: olsun. Şişme yaptı dizlerim. Sağ dizim. Bu sefer ben doktora gitmiştim. Benim sıvı birikim var dediler. MR çektiler. Ama şimdi oturamıyorum. Kesinlikle yere oturamıyorum. Çok rahatsızım yani. Onun için bir bilgi aramıştım.
2: Kaç yaşındaydık efendim?
0: 47.
2: 47 yaşındasın. Romatizma gibi bir şey geçirdiniz mi daha önceden?
0: Yok, öyle bir şey geçirmedim doktor bey.
2: MR sonucunda sadece şişlik mi çıktı? Yani bir yırtık falan bir şey yok mu dediler?
0: Evet, şişlik çıktı. Önceki MR'im, ilk MR'im demişti sıvı birikim var dedi. Sonra biz Aydın'da çekildik. Evet. O dedi sıvı yok dedi. Ameliyatlık ama dedi biraz daha dedi az olduğu için gerek görmüyoruz dedi. Bir beni sıvı yaptılar.
2: Evet.
0: Ve bir sene çok rahattım. O dizimin üstüne hiç basamıyordum ama yürüyemiyordum. Çok rahatsız, ağrı yapıyordu. Evet. Bir yıldır iyiydim. Şu iki senedir yine hiç yani yere oturup bir diz gelemiyorum. Sadece ayakta kaldığım zaman çok kötü halde kalıyorum.
2: Evet.
0: Bayağı rahatsızım yani dizlerimden. Şimdi iki dizim de aynı şekilde.
2: Aynı şekilde. Şimdi dizlerinizde muhtemelen kıkırdaklarda bir hasar olmuş. Yani dizin o iç yüzeyini, demin bahsettiğimiz iç kıkırdak yüzeylerde biraz aşınma, yıpranma olmuş. O ilk zamandaki şişlik de oluşan rahatsızlık onu arttırıyor. O eklem sıvısının kalitesi bozulunca daha erken yaşta bu kez erken yıpranma oluşuyor. Şimdi dizinizin genel olarak yani eklem yüzeyinin kıkırdaklarında hasar var demek. Onun için çok bozulursa bu dizler. Hani bir 55-60 yaşında gelince de o zaman biz onları birazdan anlatırız belki. Protez ameliyatıyla değiştiriyoruz ama bu yaşta protezi çok istemediğimiz için Kıkırdakları destekleyip tedavi etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
2: Kıkırdakları tam olarak iyileştiremiyoruz ama yapabileceğimiz bazı şeyler var.
0: Evet.
2: Birisi düzenli egzersizler yapmak. Yani bacak egzersizleri veriyoruz. Yani yattığı yerde, oturduğu yerde düzenli egzersizler. Bunlar kıkırdakları kuvvetlendiriyor. En önemlisi o.
0: Evet.
2: İkincisi eklemin içerisine yaptığımız, geçişe yapılmış olan enjeksiyonlar gibi eklemi yağlayan iğneler var. Onlardan yapılabilir. Son dönemlerde PRP dediğimiz bir tedavi de yapıyoruz. Orada da hastadan kan alıyoruz. O kan santrifüje ediliyor. Kanın içerisindeki ayrılan birkaç santimetre küplük iyileştirici hücrelerin olduğu bölümü aynı ilaç yapar gibi dizin içerisinde yapıyoruz PRP tedavisi. Ondan da fayda görmek mümkün. Ayrıca kıkırdak vitaminleri var. Kıkırdak vitaminleri de desteklemek mümkün. Yani kilo almayacağız. Çok çömelip kalkmaya çok zorlamayacağız. Ve bu tedaviyi seçeneklerini hekimle beraber uygularsak bu dizler size, çünkü henüz protez için yaşımız genç, olabildiği kadar ağrısız ve kontrollü bir şekilde götürmek mümkün bir müddette.
1: Evet,
2: doktorum.
1: Peki Razi Hanım, geçmiş olsun efendim.
2: Geçmiş olsun.
1: İyi günler dileriz.
0: İyi günler.
1: Hocam şimdi hastamıza da bahsettiniz ekleme yapılan iğnelerden. Bunların faydaları neler hocam? Yani bazı hastalar diyor ki ben iğneyi yaptırdığım halde hala ağrım devam ediyor.
2: Tabii şimdi demin bahsettiğim o kıkırdak yüzeyi, dizdeki aşınmalar %100 tamamen düzeltecek bir tedavi elimizde yok.
1: Evet.
2: Yani o kıkırdak canlı bir doku, demin bahsettiğim gibi dökülmeler olunca, onda aşınmalar olunca onu tamamen iyileştirecek bir tedavi maalesef yok. Yani o aşınmayı geri döndüremiyoruz.
1: Evet.
2: O zaman çok bozulursa diz, iyice dizden vazgeçersek protez ameliyatı yapıyoruz. Protez ameliyatı ne yapıyoruz? Dizin içerisini açıyoruz. Oradaki bozulmuş olan kemiklerin yüzeylerini özel kalıplarımızla kesiyoruz. Çıkarıp içeriye metal ve plastikten oluşan yeni bir eklem oluşturuyoruz ve diz ekleminden vazgeçip yerine protez koyuyoruz.
1: Evet.
2: Bu sonuçları oldukça iyi bir ameliyat. Yani bir gün önce yatırıyoruz hastayı yine Türkiye Hastanesi'nde. Tetkiklerini yapıyoruz. Ertesi günü ameliyatını yapıyoruz. Ameliyatın akşamına veya ertesi günü ayağa kaldırıp yürütüyoruz. Yine fizyoterapist arkadaşlar 3-4 gün boyunca hastayı takip ediyorlar, yürütüyorlar, tuvalete götürüyorlar. Yara iyileşmesi de yaklaşık 2-3 hafta sürüyor diz protezinden sonra. Ondan sonra hastalar bir ay civarında bastonu bırakıp yürüyorlar. Bu iyi bir sonuçta iyi bir ameliyat ama bunu biz çok gençlerde yapmak istemiyoruz. Niye? Çünkü belli kısıtlamalar söz konusu oluyor. Ve dizin daha kendi rezervi varken hiçbir şey aslını yerini tutamadığı için dizin kendi rezervini kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla hanımefendi de olduğu gibi daha yaşı genç olan, hani 60 olmamış 55 olmamış daha genç yaşlardaki aşınmalarda olabildiği kadar dizi daha ağrısız hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada çeşitli yöntemler geliştirmeye çalışıyor. İşte bir tanesi bu eklem içi enjeksiyonlar. Bunlar yaklaşık 15-20 yıldır kullanılıyor. Bunlar eklem sıvısına benzer şekilde üretilmiş sıvılar. Şimdi bu aşınmalardan dolayı eklem sıvısının kalitesi bozulduğu için biz aynı benzer sıvıdan daha sağlıklı bir sıvı verirsek dizin içerisine, kıkırdağın beslenmesi artabiliyor ve kıkırdak üzerinde bir nevi koruyucu bir tabaka oluşturuyor bir müddet. Dolayısıyla bu hastanın duyduğu ağrıyı azaltıyor. Hyaluronik asit preparatları diyoruz. Türkiye'de çok var, Avrupa'nın her yerinden, Amerika'dan gelen. Bunlar tek enjeksiyonluk olanları var. Genellikle 3 hafta peş peşe yaptığımız enjeksiyonlar
1: hastaya
2: var. Yani hastaya göre değişiyor.
1: Evet.
2: Bunlar hastanın ağrısını azaltıyor. Ve hastaya bir şey, ama bunlar bir sefer yapıldı, bir daha yapılmayacak tedaviler değil. 6 ayla 1 yılda bir tekrarlanması lazım.
1: Evet.
2: Hasta eğer fayda gördüyse. Ama bir de garantili tedaviler de değil tabii. Dediğim gibi yani bu iğneyi yaptık, hala iyileşmedi, iyileşmeyebilir. Ama yani %50 civarında hastalar bir rahatlama söz konusu olur aşağı yukarı. Ve bunu birçok hastamız var mesela, yılda bir işte efendim 6 ayda bir bu enjeksiyonları tekrarlarlar ve bu sayede çok ağrı kesici anlarına gerek duymadan devam ederler hayatlarına.
1: Evet hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Ben Süleyman Gencer. Antalya'dan arıyorum da.
1: Buyurun efendim.
3: Ya şimdi benim bir mazuratım var. Ben daha önce dizlerimden ameliyat oldum ben.
1: Evet.
3: Şu an ağrı belime vuruyor. Ayağımın biri şu an yaptırmadım. Birini yaptırmıştım. Yani bir tanesi ağrıyor ve artı belim ağrıyor. Tam omuz, yani benim yani tam çatal diyeyim yani.
2: Evet. Şimdi
3: yani
2: bu
3: çok, evet hocam.
2: Diz ağrısı çok bele vurmaz. Ama biz şimdi dizlerden ameliyat olan veya problem olan hastalar genellikle eğilip kalkarken dizlerini çok kullanmak istemeyince bellerini zorlarlar. Hı hı. Yani eğilirken yerden bir şey alacaksa dizinizi bükeceksiniz, evet, ya da belinizle eğileceksiniz. Bazen de tek taraf aksayarak yürür hasta, bir tarafı aksayarak eğri yürür. Bundan dolayı ve eğilip kalkarken bele fazla yükülmesinden dolayı bel ağrıları görülebilir. Hı hı. Yoksa dizin kendisindeki problem bele yansımaz.
3: Hocam, şey soracağım. Şimdi mesela yürürken belim çok ağrıyor. Evet. Oturduğum zaman rahatlıyorum hocam.
2: Yürüyünce ağrı yapıyorsa yine bel kaynaklı demektir.
3: Belden işte, esas sorun bel hocam.
2: Belden, evet. Belden bir MR çekip bakmak lazım eğer
3: sorun. Hocam korktuğum için giremiyorum onun için hocam.
2: Nasıl?
1: Anlayamadım.
3: O MR'a girmiyor. Korktuğum için kas ve değerli
2: MR'a giremiyorsun. Evet. Yani ondan o zaman muayenede 3 aşağı 5 yukarı ciddi fikir sahibi olunur. Yani çok gerekirse...
3: Doktorlar diye MR'a girecek diyor hocam. Korktuğum için ufak şeye girdim. Evet. Yani korku olduğu için giremiyorum hocam ya.
2: Doğru. MR aşağı yukarı %10 hastada MR korkusu oluyor. Kapalı yer korkusu. Onun, evet, için açık MR'lar var.
1: Evet.
2: Veya daha modern MR'lar biraz daha. Bizim, hı-hı, Türkiye Hastanesi yeni bir MR cihazı aldı mesela. Epey bir geniş. Kapalı yere giremeyen, önü aralıkta dar olunca birçok hasta çektirebiliyor. Bir de tamamen açık MR'lar var. Onlar da biraz kalite kaybı olmakla beraber onlar da zorda kalıcı işimize yarıyor.
1: Evet hocam. Peki Süleyman Bey, geçmiş olsun efendim.
3: Sağ olun, iyi günler.
1: Hocam peki bu dizden sıvı kalbe gittiği zaman ses geliyor diyorlar.
2: Evet. Deminki hastada bahsettik ya, bir hastamızda. Şimdi tabii o yüzeyler arasında sıvının hareketinden ve dizin hareketinden, hı-hı, bir kaygan bir hareket söz konusu oluyor. Oradaki aşınmalar, bozulmalar veya sıvının kalitesinin bozulması o tip ağrılara ve, evet, sürtme sesine sebebiyet veriyor. Evet. Aşınmanın başlangıcında olabiliyor. İleri aşınmalarda da o sesler, hı-hı, gelebiliyor. Ses tek başına çok ifade etmese bile dediğim gibi bir aşınmanın başlangıcı sayılıyor ve onlarda özellikle bacak egzersizleri öneriyoruz. O şekilde çoğu zaman yani azalıyor ses, en azından tam bitmesi bile azalıyor.
1: Evet hocam. Hocam hangi tip diz ağrıları nasıl kaynaklanır, yani nasıl anlarız kireçlenme olduğunu?
2: Şimdi kireçlenme olduğunu biz kapıdan girince anlıyoruz çoğu zaman hastadan. Evet, çünkü dediğim gibi genellikle belli yaş üzerinde oluyor. Mesela, hı-hı, 50 yaş civarından itibaren, evet, oluşuyor. Biraz kilolu kimselerde oluşuyor. Ve zaman içerisinde bir sürece bağlı bir durumdur. Yani bir anda dizde kireçlenme olmaz. Kireçlenme tabiri aslında tabir olarak biraz ironik bir tabir gibi. Çünkü neticede hasta diyor ki bu sefer ben çok hareket ediyorum, çok geziyorum, evet, nasıl kireçlenme? Esasen yıpranma demek lazım. Hı. Kireçlenme tabiri o eski düz röntgenlerde o kıkırdak bölümleri, bozulan bölümler kemik beyaz göründüğü için altta, ama o dönemden kalmış bir tabir. Aslında hareketsizlikten değil, tam tersine biraz fazla yük binmesinden, hı hı, ve zorlamadan oluşuyor. Tabii kilosu olmayan normal kimselerin bazen geliyor ki 90 yaşında amca dizleri pırıl pırıl, yani 30 yaşındakiyle aynı hemen hemen, onu sürdürebiliyor vücut, dengeleyebiliyor, ama fazla kiloyla beraber demin de bahsettiğim gibi aşırı yük binmesi, işte ev hanımlarının hem kilolu hem bazıları diyelim hem üst evde çok, evet, iş yapıyor, özellikle Karadeniz tarafında bahçelerde, bağlarda çok iş yapıyorlar, evet, teyzelerimiz çok yük taşıyorlar gençliklerinden itibaren, onların dizleri böyle iyice aşınmış, hı hı, yıpranmış halde geliyor. Artık kıkırdak çok bozulmuşsa, arada artık kemik kemiğe sürtüyor. Biz onlara basarken ayakta bir film çekiyoruz, düz film çekiyoruz. Normalde kıkırdak yüzeyi bir boşluk olarak görünür. Onlar da o boşluğun kaybolduğunu, kemik içerisine artık sürttüğünü ve bu da tabii şiddetli ağrı yapıyor, şişlik yapıyor. Hastanın bacakları eğilir bir süre sonra. Yani o iç taraftan yer genellikle, evet, ve bacakları o bacak haline gelir. Gece ağrıları başlar. Hayat kalitesini çok etkiler. Eskiden bu ameliyatlar yokken, protez ameliyatları, birçok yaşlılığı bu şekilde artık yatağa bağımlı olurdu son dönemde. Şimdi yaşlı nüfusumuz artıyor ve hakikaten de ben işte 25 yıldır aşağı yukarı bu işin içerisindeyim. Gelen hastaların yaş popülasyonu yükseliyor devamlı.
1: Evet hocam.
2: Yani şimdi 80 yaşında, 90 yaşında beklentiyle geliyor hasta. Hı hı. Haklı da, insanlar hareketli olmak istiyor, mobilize olmak istiyor. Dolayısıyla bu protez ameliyatları da onlar için çok faydalı oluyor. Yani yatağa bağlanmaktan, hı hı, kurtarmış oluyor hastayı.
1: Hocam bir telefon bağlantımız, buyurun, daha var. Alo.
4: Alo.
1: Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
4: Hoş bulduk. Ben Bolu'dan, Melahat Özdemir.
1: Buyurun Eda Hanım.
4: Benim bir 17 yaşında oğlum var. Dizinde çapraz bağlar kopuk dediler.
2: Evet efendim.
4: Burada doktora götürdük. İki tane doktora götürdük.
2: Evet.
4: Birisi bir tane beklemesi lazım dedi. Birisi acil ameliyat dedi. Hı hı. İki aydır bekliyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor acaba? Şimdi okula gidiyor, sınavları da var.
2: Evet. Şimdi sporcu olmayanlarda, sporcu değil herhalde değil mi?
4: Evet, değil.
2: Ameliyatın bir takım hani okul kaybına sebep olacağı için dolayısıyla birkaç ay beklenebilir, 3-5 ay beklenebilir. Ama beraberinde bir menisküs yırtığı yoksa, yani menisküsünde başka yerinde bir yırtık yoksa, sadece ön çapraz bağ varsa, spor yapmamak üzere, efendim söyleyeyim, bacağını yine kaslarıyla kuvvetlendirme hareketleri veriyoruz o hastalara. Ve çocuğun okuluna mal olmasın, bir senesini kaybetmesin diye ya dönem ortasında ya da yaz sezonunda yapılabilir. Dizini tekrar burkmaması lazım. Yani tekrar boşalma olabilir. Çünkü içeride bağ eksik olduğu için bu boşalmalar dizin diğer yapılarını bozabilir. Yani çocuğu mutlaka tavsiye etmek lazım. Hani bir arkadaşlarla koşup da top oynamasın bir anda. Gençler çünkü bir anda katılmaması lazım. Bir de bacak kuvvetlendirme hareketleri olur yaparsa yaz sezonuna kadar bekleyebilir. Yani sporcular da hemen yapıyoruz. Çünkü onlar için zaman önemli. Ne kadar önce yaparsak şey, ama şahıslarda birkaç ay beklemenin, 3-5 ay beklemenin çok fazla zararı yok. Optimum şartlarda yapıp hastaya zarar vermeden şey yapmak lazım. Bu arada yapacağı da dediğim gibi kaslarını kuvvetlendirmesi, ama top falan oynamaması yani.
1: Evet, dikkat etmesi gerekiyor. Evet.
4: Yaz döneminde yaptırsak bir mahsuru olmaz değil mi?
2: Olmaz. Yani tekrar o zamana kadar burkmasın dizini, bir mahsuru olmaz. O zamana kadar
4: 17 yaşında dediler, 20 yaşını beklemesi gerekiyor dediler.
2: Hayır, yok. Yani biz 14 yaşında, 13 yaşında yaptığımız da oluyor. O önemli değil. 17 yaşında rahatlıkla yapılabilir. Ama ben hani okuldan kalmaması açısından söylüyorum.
1: Evet. Peki, geçmiş olsun efendim. İyi günler dileriz.
4: Çok sağ olun. Teşekkürler.
2: Geçmiş olsun.
5: Şimdi reklamlar.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hocam peki diz protezi ameliyatı kimlere yapılır? Ne zaman yapılmalıdır?
2: Evet. Şimdi diz protezi dediğim gibi artık bazen çok erken yapan arkadaşlar da oluyor. Yani evet. Ufak bir diz ağrısından sonra da yapanlar oluyor.
1: Ama bu sakıncalı mı?
2: Sakıncalı tabii şöyle. Ben normalde hekimlikte odur. Hasta için optimum karar vermek lazım. Hasta annemiz olsa ne yaparız? Evet. Babamız olsa ne yaparız? Çocuğumuz olsa ne yaparız? Ona göre karar vermek lazım. Biz eski hocalar hep onu söylerlerdi. Dolayısıyla biz kendi bilgi ve tecrübelerimizle hastanın yerine kendimizi koyarak hastaya öneride bulunuyoruz. Bana göre diz protezi hastası artık günlük hayatı çok aksamaya başlamış. Çarşıya pazara çıkamıyor. Markete gitmekte zorlanıyor. Amca camiye gitmekte zorlanıyor. Baston kullanması gerekiyor. Evet. Gece ağrıları başlamış bacağında. Bir takım tedaviler yapılmış. Egzersiz tedavisi, diz içi iğneler, onlardan bir fayda görmemiş veya onların etkisi artık geçmiş, artık onlardan fayda görmüyor. Yürümekte zorlanan bir hasta. Bunun yaşı, hı hı, en az gene 55'ten yüksek olmalı. Kabul edilen değerler onlardır. İdeali 60'tan yüksek olması. Yaşın üst sınırı yok. Yani 90 yaşında da protez yaptığımız hasta oluyor. Kilonun üst sınırı yok. Zaten kilolularda olduğu için hani kilo çok mani değil bizim ameliyatlarımıza, diz protezi ameliyatlarına. Tabii kilolularda ayrıca tedbir alıyoruz ama çünkü o dizlerle zaten hastanın kilo vermesi mümkün olmuyor, hareket edemediği için. Dolayısıyla o tarz genel durumda müsait olacak tabii. Biz ameliyat öncesinde yine Türkiye Hastanesi'nde şey yapıyoruz, onları dahiliye doktorlarını gösteriyoruz.
1: Evet hocam.
2: Dahiliye uzman arkadaşlarımız sağ olsunlar konsült ediyorlar. Kardiyolojiyi bazen gösteriyoruz. O dahilici bir sorun görürse. Narkoz doktorumuz var, Şaban Bey. O değerlendiriyor. Onları belden aşağı uyuşturarak, yani bel, evet, veya genel anesteziyle yapmak mümkün. Spinal ya da genel anesteziyle. Hastanın mobilize olması, evet, sağlanıyor tekrardan ve biz yani yüz güldürücü bir ameliyat. Ama tabii zamanında yapılması lazım. Yani işte dizi ağrımış, 50 yaşında bir teyze, bakıyoruz onda biz karar verirken.
1: Hocam seyircilerimizden büyük bir talep var. Öyle tekrar bir telefon bağlantımız tabii, var. Alo.
3: Alo, iyi günler.
1: İyi günler, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Hoş bulduk, ben Neşeva.
1: Buyurun.
3: Ben 7 yaşında çocuğum vardı, o yüzden aradım. Çocuğuma pertes hastalığı teşhisini koydu 2010 yılında.
2: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
3: Ben işte 3,5-4 senedir tedaviye gidip geliyorduk. Şimdi ameliyat kararı verdiler.
2: Şu anda kaç yaşında çocuğunuz?
3: 7,5 yaşında, 2007 doğumlu.
2: Peki, nerede takip oluyor?
3: Kartal'da takip edildi önce. Şimdi Bağcılar Eğitim Araştırma'ya aldırdık taşındığımız için.
2: Evet.
3: Bu işte burada ameliyat kararı.
2: Tek tarafında mı pertes hastalığı var, iki tarafında da mı?
3: Sadece tek tarafında, tek sol tarafında.
2: Peki. Ameliyattan, evet, ameliyatta ne yapacağını söylediler. Yani kemiğin yerini mi döndüreceğiz dediler.
3: Ameliyatla dediler, arasına dediler platin koyalım dediler.
2: Evet.
3: Platinle o şey üstteki kemiğin, alttaki kemiğin yenilemesini sağlayalım dediler.
2: Anladım. Yani şimdi ya, pertes hastalığında, hı hı, kalçanın yapısı bozuluyor.
1: Evet.
2: Yani o topuz vardır bacağın, şu dizin devamı düşünün, bacağın ve yuva vardır. O femur başı diyoruz. O topuzun,
3: evet,
2: işte demin bahsettim, 5-6 yaşında bazen, evet, hasta diz ağrısıyla gelir.
3: Evet.
2: Sonra diz zannedilir, kalçadır aslında. Orada, evet, bir geçici yumuşama oluyor. Bir yıl, 2 yıl kadar süren bir rahatsızlık.
1: Hı hı.
2: Bu esnada çocuğun kalçası da bir takım hasarlar oluşuyor.
1: Hı hı.
2: Tekrardan oranın damarı tıkanıyor bir nevi. Yumuşuyor orası.
3: Evet.
2: Ve bu zaman içerisinde kalçanın şekli bozulunca, aradaki yüzey teması bozulunca bir takım kireçlenmeler, hı hı, riski oluşuyor. İleri yaşlar için özellikle.
3: Evet.
2: Dolayısıyla biz orada hastayı takip ederken yuvayla başın, yani yuvayla başın uyumlu olmasına çalışıyoruz.
1: Evet,
2: önce onu cihazlarla, herhalde çocuk cihaz kullanmıştır değil mi birkaç sene?
3: Yok, hayır, hiçbir şey kullanmadık.
2: Cihaz kullanmadık mı?
3: Hiçbir şey kullanmadık.
2: Yani cihaz kullanıyoruz çoğu zaman. Cihazla onu takip ediyoruz. Bazen tabii hasta fark etmiyor, geç geliyor. O zaman cihaz kullanma şansınız kalmıyor. Başlangıçtan, hı-hı, yakalanırsak cihaz kullanırız mutlaka. Ve o şekilde başı yerinde tutmaya çalışıyoruz. Bazen onda başarısız olur veya geç kalınırsa bazı ameliyatlar yaparak yine o teması düzeltmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Herhalde bir temas sorunu var. o temas sorununu gidermek için böyle bir ameliyat önerilmiş. Evet. Başka bir yerden daha da bir üniversite hastanesinden de fikir alabilirsiniz. Yani evet, Çapa'dan, yani Cerrahpaşa'dan, İstanbul'da fikir alınabilir. Tamam. Ona göre karar verirsiniz. Çünkü bunlar biraz önemli ameliyatlar. Yapıldığı evet. zaman faydası olması niyetiyle yapıyoruz mutlaka ama evet. karar verirken düşünmek lazım.
1: Peki evet. geçmiş olsun Neşe Hanım. İyi günler dileriz.
3: Çok sağ olun, iyi günler.
1: Hocam seyircilerimizden bayağı bir talep
2: tabii,
1: var.
2: Tabii buyurun, fark etmez telefonla.
1: Ben hemen menisküs konusuna geçmek tabii. isterim hocam. Menisküs nedir?
2: Menisküs dizin içerisinde demin bahsettiğimiz kıkırdak halkalar. Bunlar eski musluk çantaları vardır. Hı-hı. Onlar gibi yapılar, şurada göstereyim size dairesel olarak iki tanedir. İki dizin iki çıkıntısının karşı yuvaya uydururlar. Hı-hı. Bu şekilde aradaki temas yüzeyi genişler. Yani menisküslerin evet. çok faydaları vardır. O aynı zamanda dizin içinde hareket eder, yani sabit değillerdir böyle. Diz oynarken onlar da oynarlar. Hı-hı. Ve diz mafsalının yağlanmasının, diz sıvısının dağılmasını sağlarlar. Şoklamalarda, yani biz atlayıp zıplarken kıkırdakların sert temasına engel olurlar. Daha yumuşak yapıda olduğu için arada koruyucu, aynı conta vazifesi gören ve çok farklı yapıları olan şeydir, özel dokulardır. Kıkırdak ağırlıklı olmak üzere özel dokulardır. Bunların etrafında kan damarları vardır ama iç kısımları kan damarı yoktur. O yüzden yırtıldıkları zaman özellik arz ediyorlar. Demin seyirciye söylediğim gibi, yani yırtıldığı zaman kendi başına menisküs on aramıyor kendisi. Hı hı. O zaman biz ameliyatla etmemiz gerekiyor. Ameliyatla bazı menisküs yırtıkları %30'u kadarı kenar bölümden olur. Yani damarlanmış bölümden olur. O kan damarı olan bölümü biz diktiğimiz zaman vücut onu tamir eder. Onları kapalı olarak dikebiliyoruz. Yani dizin içerisini açmadan özel dikiş materyalleriyle, özel aletlerimiz var. İki delikten girerek o yırtığı onarabiliyoruz. Veya onarılmaz bir yırtıksa veya yırtılmış bir parça tamamen ayrılmışsa orayı temizleyip menisküsün yine önemli bir kısmını bırakıyoruz. Çünkü dediğim gibi çok fonksiyonu var.
1: Evet.
2: Eskiden açık ameliyatlar yapılırken menisküs yırtığı olduğu zaman dizin içerisi açılıp menisküs olduğu gibi alınıyordu, çıkarılıyordu. Fakat bakıldı ki menisküs gerçekten faydalı bir doku ve menisküsü alırsanız erken dönemde kireçlenmeler oluşuyor. O yüzden yırtık bile olsa bir menisküsü biz kalan kısmını %70 evet. kalıyor, bazen %80'i kalıyor, %50'si kalıyor. O kalan kısmı koruyoruz. Özellikle gençlerde de dikilecek bir yırtıksa mutlaka dikiyoruz.
1: Evet hocam, bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
0: Efendim.
1: Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
0: Alaaddin Kepekli.
1: Buyurun efendim.
0: Bu kalçamda femur başında bir yumuşaklık varmış. Bu çökme yapmış falan dediler.
1: Evet.
0: Bazı doktorlar da çökme yapmamış dediler. Nekroz falan diye böyle bir şey
2: ne
0: var.
2: Kadar zamandır var şikayetiniz?
0: Bir senedir böyleyim hocam.
2: Bir sene. Yani MR'la mı kontrol edildi, normal röntgenlerle mi?
0: 3-4 sefer MR çekildi.
2: MR çekildi.
0: PRP tedavisi oldum. Hiçbir faydası olmadı.
2: Yani orada PRP evet şüpheli biraz. Kaç yaşındasınız?
0: 43 yaşıma girdim hocam.
2: Tek kalçada mı var problem?
0: Tek kalçamda var.
2: Tek kalçanızda var. Şimdi daha önce bir peki ilaç tedavisi, kortizon falan bir şey kullanmış mıydınız?
0: Hiçbir şey kullanmadım hocam.
2: Kullanmamıştınız.
0: Evet.
2: Şimdi bu kalçanızın demin çocukta olan şey var evet. ya, pertes hastalığı, ona benzer bir şekilde sebebini tam bilemediğimiz bir şekilde o bacak kemiğinin topuzu bir şekilde hastalanıyor. Ve onun beslenmesi bozuluyor o bölümün. Ve kıkırdak üzerinde kıkırdakla kaplı olduğu için bazen çökme yapıyor, bazen az çökme yapıyor, bazen çok çökme yapıyor. Bunda hastalığın natürü önemli. Hastalığın sonrasında bu esnada hastanın üstüne yük verip vermemesi önemli. Dolayısıyla bu bir yıldır devam ediyorsa muhtemelen bu avastüler nekroz dediğimiz durumdur. Çökmenin ne kadar olacağı biraz sizin erken tedaviye bağlı, bir de hastalığın seyrine bağlı. Erken tedavide birkaç tane alternatif yöntem var. Erken biz bunun tanısını koyarsak ameliyatla o bölüme giden kan damarı, kan akışını arttırmak için kalça kenarından kemik içerisine delikler açıyoruz.
1: Evet.
2: Onlarla orada kanlanmayı arttırmaya çalışıyoruz. Bazen oraya graft koyuyoruz. Yani o kanlanmayı arttırabilmek için. Ama bunlara rağmen bile bazen çökmeler oluşabiliyor. Çökme oluşması demek ileride kireçlenme oluşacağı manasına geliyor. Ve ağrı yapıyor. Ağrı ve hareket kısıtlılığı yapıyor.
0: Kışınlarında ağrım oluyor.
2: Yani. Evet. Yani ağrı eğer orada deformasyon oluşursa, ağrı çoğalmışsa o zaman da protez ameliyatı gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani bazen böyle bir hızlı seyrediyor, bazı hastalarda çok ağırlı seyrediyor. hastalık bazen bir yıl sonra bakıyoruz ki artık diğer yöntemlerden yapacak çok bir şey
0: hocam,
2: kalmamış.
0: Foraja geç kalındığını söylüyorlar. İlk zamanlarda foraj demişlerdi bana.
2: Evet.
0: Ama tam çökme olmamış.
2: Şimdi tam çökme olmaması iyi bir şey tabii. Bu işte zaman içerisinde kendisini ne kadar toparlayacağıyla alakalı bir şey. Toparlarsa kendisini, o zaman ameliyata gerek kalmaz. Ağrılarınız azalır, kaybolur. Ama şekil artık bozulmuşsa, evet, zaman içerisinde ağrılarınız artarsa, çorabınızı giymekte zorluk, ayakkabınızı giymekte zorluk oluşmaya başladıysa,
0: bazı kere adım atamaz hale geliyorum.
2: Evet. Yani ona bir bakmak lazım ama büyük ihtimalle size kalça protezi gerekecek gibi görünüyor. Çünkü bu hastalığın 1-1,5 yıllık falan bir seyri vardır. Ondan sonra artık geri dönüşüp çok fazla mümkün olmaz. Çok ağrılı dönemse bazen hastalar bekliyor, bekliyoruz. Hasta idare ediyor. 3 sene, 5 sene, 10 sene idare eden hastalar var. Hı hı. Ama bazen de beyefendi olduğu gibi çok ağrılı oluşabiliyor. O zaman da protez ameliyatıyla rahat ediyorsunuz. Yani protez ameliyatı, kalça protez ameliyatları diz protezinden daha avantajlı. Daha iyi neticeler var. Dolayısıyla
0: hocam,
2: biz bu
0: ne
2: bozuk
0: yapmamız gerekir şimdi? Yani bazı çökmemiş dedi, bazı protez takılması lazım dedi.
2: Yani şimdi çöküp çökmemesinden ziyade sizi ilgilendiren tarafı tabii ağrının olması.
0: Ağrım çok oluyor.
2: Ağrın çoksa, orada da hani bir şekilde bozukluk varsa, ilaçlara cevap vermiyorsa, rahat edemiyorsan, ayakkabını giymekte zorlanıyorsan, çorabını giymekte...
0: Bana ilaç verilmedi yani. Hiç bunun ilacı yok dendi.
2: Evet. O zaman protez ameliyatı olmanızda fayda var bence. Çünkü hayat kalitenizi çok etkiliyor anladığım kadarıyla.
1: Peki Alaaddin Bey, çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun.
2: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
1: Hocam menisküste kalmıştık. Menisküsteki hastalarımız nelere dikkat etmelidirler?
2: Şimdi menisküs iki şekilde oluyor. Bir, sporcularda ani hareketten sonra olur menisküs yırtığı. Gençlerde diyelim. Ama böyle 45-50 yaşına geldikten sonra özellikle menisküsün kalitesi biraz bozuluyor. Hı hı. O sağlam, sert, elastiki olan menisküs dokusu yumuşamaya başlıyor. Bazen hasta mesela menisküs yırtığı tanısı koyarız. Ya ben hiçbir şey yapmadım ki der haklı olarak. Bazen uzun bir çömelmede, çok basit bir harekette, hasta doğru dürüst farkında bile olmadan menisküs yırtılabilir. O yüzden mutlaka işte bacak egzersizleri yapmak lazım. Bacak kaslarının güçlü olması lazım. Hı. Şimdi normalde biz yürürken bacak kaslarımızın yaklaşık %10'unu kullanıyoruz. Yani %90'ı kullanılmıyor. Hele bir de az yürüdüğümüzü düşünürseniz bacak kaslarımız vücudu taşımakta zorlanmaya başlıyor.
1: Hocam bir telefonumuz daha var. Alo.
4: Alo.
1: Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim?
4: Hoş bulduk. İyi günler.
1: İyi günler.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurun.
4: Ben Ayşe Hamza Çebi.
1: Buyurun.
4: Benim doktor bey bir sorum vardı.
1: Tabii.
2: Buyurun.
4: Ben 40 hücre nakli oldum. Duk nakli, bileğimde kıkırdak lezyonu var denildi.
2: Nerede efendim kıkırdak lezyonu?
4: Bilekte, ayak bileğimde.
2: Ayak bileğinizde.
4: Evet.
2: Evet.
4: Şimdiki hani önceye göre ağrılarım çok azaldı diyebilirim. Hı. Yalnız zaman zaman yine çok yol yürüdüğüm zaman, ağır bir şey kaldırdığım zaman ağrılarım oluyor.
2: Ne kadar oldu ameliyat oldu?
4: 3 yıl oldu.
2: 3 yıl oldu. Dizinizden mi kıkırdak alındı?
4: Yok, bileğimden alındı. Bileğime nakledildi. Ya,
2: bileğinizi alıp bileğinizi koydular. Yani burada ağrıların bir kere çoğunun geçmesi çok iyiye işaret.
1: Evet.
2: Yani
1: evet.
2: Çünkü kırdakta bir iyileşme oldu ki bu ağrıların çoğunluğu geçti.
4: Evet.
2: Ama tabii ki böyle müdahale edilmek zorunda kalınmış eklemlerde ufak tefek şikayetler uzun seneler devam edebilir. Bunu izleyip kıkırdakları arada bir kontrol etmekte fayda var.
4: Gidiyorum ben kontrol ede doktor bey, pardon. Hani tam böyle kıkırdak tuttu mu tutmadı mı onda bir şeyim var, tereddütüm var, bir bilgi alamıyorum.
2: Valla kıkırdak tutmasaydı daha çok sıkıntınız olurdu.
4: Öyle,
2: sıkıntınız artardı yani. Tamam. Kıkırdak tutmuştur. Kıkırdak takviye edici yöntemler var. Kıkırdak takviye edici ilaçlar var. Glikozamin, kondroidin, sülfat içeren maddeler.
4: Evet, onları da
2: kullanabilir. Dönem dönem onlardan kullanılabilir.
4: Evet.
2: Çok ağrınız oluyorsa eklem içi gene PRP uygulaması yapılabilir ayak bileği içerisinde. De onda kıkırdak rahatlatıcı etkisi olabilir. Hı-hı. Özellikle de egzersiz yapmanız lazım. Yani ağırlık vermeden yaptığınız, oturduğunuz yerde açıp kapama hareketlerini falan çok bol yapmanız
4: onları
2: lazım.
4: Onu yapıyorum.
2: Güzel. Yani bence çok endişe etmeyin ama yani iyiye işaret. Azalmakta olması iyiye işaret.
4: Şimdi sizi görünce bir bilgi alayım dedim.
2: Geçmiş olsun.
4: Tabii ki önceki rahatsızlıklarım Allah'a çok şükür yok. Azaldı.
2: Daha iyi olacaktır inşallah.
4: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Geçmiş olsun. İyi günler.
4: Sağ olun.
1: Hocam menisküs yırtıklarından bahsediyordu tekrar kaldı.
2: Evet, yani o belli yaştan sonra olan, yani bir 40-50 yaşından sonra olan menisküs yırtıkları biraz daha farklı. Evet. Yani onlarda, çünkü genellikle beraberinde bir kıkırdak aşınması da oluyor. Yani dizin artık genel bir yıpranmasına katılıyor menisküslerde. O yüzden hani 30'lu 40'lı yaşlardaki hastalarda 50 yaşına kadar olan bölümde menisküs ameliyatlarından çok iyi netice alıyoruz. Çok basit ameliyatlar. Evet. 15-20 dakika sürüyor. Dizin içerisine biz hastaya yine narkoz veriyoruz veya belden aşağısını uyuşturuyoruz. Dizin içerisine kalemden daha ince bir boruyla giriyoruz.
1: Evet.
2: İçerideki her şeyi görüp oradaki yırtığı onarıyoruz veya bir bölümünü alıyoruz. Dizin içerisi yıkanmış oluyor. Ve hasta ertesi, yani aynı gün ayağa kalkıyor. Bir hafta sonra da günlük işlerine dönüyor. Ama bir daha da çok ciddi sıkıntı olmuyor. Ama hasta yaşla beraber aşınmalar da oluşmuşsa dizin içerisinde, kırdaklarda bozulmalar oluşmuşsa, o zaman menisküs yırtığı tek başına bir problem değil, dizin aşınmasıyla birlikte olan bir problem oluyor. Onlar da diğer tedavileri de ekliyoruz. Böyle bir ameliyattan sonra kırdak takviye edici ilaçlar, kırdakla ilgili müdahalelerde müdahale ediyoruz. Dolayısıyla burada hasta için karar verirken MR raporu, hastanın durumu, efendim söyleyeyim bu ameliyattan ne kadar istifade etmeyeceği, menisküs ameliyatından değerlendirmek gerekiyor. Evet. Bazen çünkü hasta mutsuz oluyor. Yani hastanın dizi aşınmış, yıpranmış. Bir de MR çekiliyor, bakıyor ki, bak birisi de diyor ki menisküs yırtığı var, doğru yırtık var. Ama hasta dizi 60 yaşında kilolu, aşınmış bir hasta. Bunu ameliyat ettiğiniz zaman şikayeti tam geçmeyebiliyor. Geçmez de zaten yani. Çünkü esas problem menisküsten değil, dizin aşınmasındandır. O zaman ameliyat olsa bile, yani kapalı ameliyat olsa bile, dizin

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ölümü hatırlamak. Sevgili dinleyicilerimiz, her Müslüman cennet ve cehenneme inanır. Cehennemden kurtulmak, cennete girmek isteyen akıllı kimsenin ölüme hazır beklemesi gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz, akıllı kimse kendisini hesaba çekip ölüm için hazırlanan kimsedir buyuruyor. Bir şey için hazırlanmak, onu sık sık hatırlamakla olur. Hatırlamaksa, hatırlatıcı şeylere bakmakla, onları yapmakla mümkündür. Genel olarak bütün insanlar ölümden gafildir. Bir ayet-i kerimede, hesap görme zamanı yaklaşmasına rağmen, insanlar gaflet içinde bundan yüz çeviriyorlar buyruluyor. Dünyanın faydasız zevklerine aldanan, ölümden habersiz yaşar. Yanında ölümden bahsedilince nefret eder. Peygamber Efendimiz, kim ölümden nefret ederse Allah da ondan nefret eder buyuruyor. Allahü Teala da kendisinden kaçtığınız ölüme mutlaka yakalanacaksınız buyuruyor. Günahlardan kaçıp ibadetlerini yapan kimse ölümü istemese ölümden nefret etmiş sayılmaz. Çünkü o kusurlarını telafi peşindedir. Bir kimseye sevgilisi hemen gel dese, o kimse de yıkansa, tıraş olsa, yeni elbiseler giymekle, sevgilisine hediyeler almakla meşgul olsa, geciktiği için sevgilisine kavuşmaktan nefret etmiş sayılmaz. Yani ölümden hoşlanmamasında mazurdur. Çünkü ölüm için hazırlık yapmaktadır. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, saliha bir hanıma ölümü sever misin dedi, o da hayır sevmem dedi. Sebebini sorunca, birisine karşı bir kabahat işlesem, onun yüzüne bakmaya utanırım, onu görmek istemem. Bu kadar günah içindeyken, günahlardan kurtulmadan nasıl olur da Allahü Teala'nın huzuruna çıkmayı sevebilirim dedi. Ariflerse ölümü devamlı hatırlarlar. Çünkü onlar ölüme her zaman hazırdır. Ayrıca onlar bilir ki ölüm sevgiliyle buluşma zamanıdır. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür.

bu köprüden geçmeyen sevgiliye kavuşamaz. Arifler bunun için ölümü severler. Hazreti Mevlana da Azrail aleyhisselama tez gel, hadi canımı çabuk al, beni Rabbime hemen kavuştur demiştir. Öyle ya, seven sevgilisiyle buluşacağı günü hiç hatırından çıkarır mı? O günün bir an gelmesini şiddetli şekilde arzu etmez mi? Hatta ölümün gecikmesine canı sıkılır, bir an önce ona kavuşmaya can atar. Hazreti Huzeyfe ölüm döşeğindeyken dost ani bir baskınla geldi. Pişmanlık fayda vermez. Ya Rabbi, yaşamak hakkımda hayırlıysa yaşamamı nasip eyle, ölüm hakkımda hayırlıysa ölüm yolunu bana kolaylaştır diye dua etmiştir. Müslümanlar da böyle dua etmelidir. Her zaman iyi ve kötü hallerde de ölümü hatırlamanın fazileti çoktur. Çünkü dünyanın faydasız zevklerine sımsıkı sarılan kimse bile, ölümü ana ana dünyanın kirli işlerinden uzaklaşmaya başlar. Zamanla dünyanın külfeti ona ağır gelir, zevklerinden hoşlanmaz. Böylece dünyanın faydasız işlerinden soğutan her şey bir kurtuluş sebebidir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, ölümü anmak günahlardan korur. Ölümü anmak sadaka vermek gibi sevaptır. En akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Lezzetleri yok eden, ağız tadını bozan, ümitleri kıran ölümü çok anın. Ölümü darlıkta düşünen rahatlar. Bollukta düşünen lüzumsuz işten, israftan kaçar, kanaatkar olur. Allah'tan utanan ölümü düşünmeden yatmaz. Haram lokma yemez. Zinadan kaçar. Dilini, gözünü ve kulağını haramlardan sakınır. Öldükten sonra çürüyeceğini düşünür. Ölümü anmak günahlardan korur ve dünyadan, Allahü Teala'nın rızasına mani olan her şeyden alıkoyar. Demir paslandığı gibi kalpler de günahla paslanır. Kalplerin cilası ölümü çok hatırlamak ve Kur'an-ı Kerim okumaktır. Ölümü çok anıp günahlardan kaçanın kabri cennet bahçesi olur. Ölümü unutup günahlara dalan kimsenin kabri de cehennem çukuru olur. Dünya sıkıntılarından kurtulmak için ölümü istemek mekruhtur. Müslüman Allah'ın dostudur. Dostlara ölüm acısı olmaz. Acı olmayınca korkmak lüzumsuz olur. Allahü Teala Azrail aleyhisselama buyurdu ki, dostlarımın canını kolay al, düşmanlarımın canını güç al. Değerli dinleyenler, Yasin-i Şerif okumak çok faydalıdır. Faydalarından biri de eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz. Ayrıca her zaman abdestli bulunmaya çalışmalı. Abdestliyken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamber Efendimiz, abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı bedenin günahlardan temizleyicisidir buyuruyor. Şehitler ölürken kabirde verilecek olan cennet nimetlerini görerek çok sevinir, çok neşelenir. Ölürken hiç acı duymaz ve cennet nimetlerine kavuşurlar. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Müslümanın kabri cennet bahçesidir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, hepimizin ömrü malum, belli bir zamanda bitecektir. Bizim en büyük rahatlığımız ve huzurumuz, Rabbimizden gelecek olan o güne, o saate, zevkle, şevkle, hiç korkmadan bakmaktır. İşte Müslüman, Allahü Teala'ya kavuşma saadetinden endişesi olmadığından, nimetlere kavuşacağından dolayı güler yüzlüdür. Ancak bundan korkanlar huzursuz olurlar, çok sıkıntıya düşerler.
Müslümanın işleri ters gitse de o yine güler. Çünkü dünya işi ters gitmiş, düz gitmiş ne kıymeti var ki? Eğer dünya işinin ters gitmesi dinden bir noksanlığa sebep oluyorsa, o zaman o bir felakettir. Önemli olan dinde bir noksanlığın olmamasıdır. Dünya işleri için sevilmeye veya üzülmeye değmez. Kendimiz de, malımız da, mülkümüz de Allah'ındır, bizim değil. İnsana sadece kullanma izni verilmiş. Bu kullanmakta da böyle yaparsan iyi, şöyle yaparsan kötü, böyle yaparsan cennete, şöyle yaparsan cehenneme gideceksin diye iki şey bildirilmiş. Paranı istediğin yerde kullan ama hesabını vereceksin denilmiş. Kişinin şerefi ne malıyla, ne parasıyla, ne de mevki ve makamıyla ölçülmez. İnsanın haysiyet ve şerefi dine hizmet etmekle, ibadetle ve takvayla, yani haramlardan sakınmakla ölçülür. İnsanların kıymet verdiğine kıymet veren kıymetsizdir. Allah-u Teala'nın kıymet verdiğine kıymet veren kıymetlidir. İnsanın ne kıymeti vardır ki? Allah-u Teala'nın kıymet verdiğine kıymet veren elbette kıymetlidir. Peki Allah-u Teala neye kıymet verir? Mesela güzel ahlaka, herkesle iyi geçinmeye, namaz kılmaya, çalışmaya, güler yüzlü tatlı dilli olmaya kıymet verir. Bunlara kıymet veren kıymetlidir. Yoksa senin şu kadar param var, benim şu kadar evim var, bunun ne önemi olabilir?

Şiirlerle menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri rahmetullahi aleyh. Cehennem şimdi var. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Yaptığı her ameli kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o yazılara sorar ki, bunlar nedir? Derler, senin dünyada yaptığın amellerdir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Şiddeti bu ateşten kat kat ziyadedir hem. İşte size bir misal vereyim ey insanlar. Güneşte 50.000.000 derece hararet var. Halbuki bildiğiniz var ya demir madeni, 3.000 derecedeyken erir akar su gibi. Hararet 3.000 iken böyle olursa demir, güneş tam 50.000.000 derece, düşünün bir. Mahşerde cehenneme atacaklar güneşi. Bir anda kararacak o muazzam ateşi. Kenarda bir top gibi kalacak o ateşte. Güneşin cehenneme nispeti böyle işte. Dense ki cehennemde beden yanar ve biter. Öyleyse acıyı insan nasıl hisseder? Cevabı şöyledir ki, bedenler ahirette, bu dünyadaki gibi olmayacak elbette. Dünyadaki bedenler cürümeye mahkumdur. Velakin ahirette bedenler başka olur. Yani onlar yanınca ölüp de bitmeyecek. Allah'ın kudretiyle tekrar diriltilecek. Bu dünya ahirete giden bir yol gibidir. Gece gündüz bu yolda birer konak yeridir. Çıkmışız her birimiz bu sonsuz yolculuğa. Elbette ihtiyaç var azık ile yolluğa. Ahiret yolculuğu bitecek bugün yarın. Ecel ani geliyor. Gaflete dalma sakın. İşte ey kardeşlerim, pişman olmamak için bu ömür fırsatını iyi değerlendirin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanların arasında, halkın arasında şöyle bir anlayış var. Bize sorular geliyor programlarda, oradan anladığımız kadarıyla. Aman kimseye acımayın. Böyle düşkün vaziyette, hasta, ne bileyim sakat birisini gördüğün zaman sakın acıma. Acırsan acınacak duruma gelirsin deniyor. Bu men ediliyor. Yani o zaman merhamet etme demektir bu acıma demek aynı zamanda. Yani merhamet etmek bir Müslümanın şiarı değil midir, merhametli olmak? Ona ters değil mi bu? Yani bu söz doğru mudur, onu sormak istiyorum. Halk arasına hakikaten yerleşmiş yani bu.
1: Şimdi Mustafa Bey, TGRT FM'in İslam ve Toplum programında kendiniz de orada sunuculuk bulunuyorsunuz. Gelen telefonları, gelen mailleri, ondan sonra mesajları kendiniz de görüyorsunuz. Bu yayılmış.
0: Evet.
1: Şimdi kitaplarda okunmadığı için, işte bizde bir teyze var, o dedi ki işte acırsan acırlar, sen de acınacak duruma düşersin.
0: Acırsan acırlar.
1: Evet, acırsan acırlar.
0: Acırlar.
1: Bu şekilde böyle bu yayılmış. Ya kasıtlı olarak söylenmiş, bilerek söylenmiş ama sinsice yerleştirmişler. Dolayısıyla kimseye acımayacaksın. Vur tekmeyi gitsin manası çıkıyor burada.
0: Tabii, tabii. Düşene bir tekme de sen vur.
1: Sen vur manası çıkıyor. Halbuki merhamet, şefkat göstermek, acımak, bağışlamak, merhamet, şefkat göstermek, acımak, bağışlamak anlamına gelmekte. Bakara suresi 207. ayet-i kerimesi mealen Allah-u Teala kullarına çok merhamet edicidir buyuruyor. Ne oldu şimdi? Allah-u Teala acıyor. Haşa, Allah-u Teala acınacak duruma mı düşecek?
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Çok komik.
1: Şimdi Allah-u Teala kullarına çok merhamet edicidir buyuruyor. Ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz de birbirlerine merhamet edenlere Allah-u Teala merhamet eder. Yani acıyana acır buyuruyor. O merhamet edicidir. Allah-u Teala, yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökte olanlar da size merhamet etsinler. Yani sen insanlara, ondan sonra hayvanlara, Allah-u Teala yarattığı nebatata merhametle muamele edersen gökteki melekler de sana dua eder, sana merhamet ederler. Onun merhameti de ya Rabbi bu kulunu affet diye senin için dua ederler. Ne oldu şimdi sen? Eğer merhamet edersen sana aynı şekilde dua edenlerin adedini arttırıyorsun. Sana merhamet edenlerin adedini arttırıyorsun. Ve her şeyden önce de Allah-u Teala sana merhamette muamele ediyor. Peki öbürüsü ne? Acırsan acınacak hale gelirsin. Tamamen tersi. Eğer sen merhamet edersen onların duasını alacaksın. Abad olacaksın. Aziz olacaksın. Belki amellerin seni kurtarmayacak. Ama düşmüş, muhtaç bu durumda bir kimseye yardım ettiğin zaman, onlara merhamette muamele ettiğin zaman Allah-u Teala yarın mahşer günü, çünkü çok anlatılmış kitaplarda. Mesela mizanın başına geliyorsun. Mustafa Tögöz'ü mizanın başına getirmişler. Bakmışlar ki ameller defolu. Ama Mustafa Tögöz hayattayken işte böyle gariplere, şeylere destek olmuş. Ne bileyim kolundan tutmuş, götürmüş bir teyzeyi, işini görüvermiş, gördürüvermiş falan. Onlar belki unuttu gitti ama o ismini de bilmiyor ama o dua ediyor. Yarın mahşer günü hesabı görülürken baktı melekler diyecek ki ya Rabbi işte amelleri defolu bunun. Peki başka bir şeysi yok mu? Ha senin kullarına merhamet işte böyle böyle yardım ederdi. Ha benim muhtaç kullarıma o yardım mı etti? Merhamet mi etti? Evet ya Rabbi. Amel defterinde yazıyor bunlar. Şimdi diyor bu kulum muhtaç. Şimdi ben merhamet edeceğim. Onun defolu amellerinin hepsini kabul ettim. Sevabı eksik. Ne kadar lazım? 1 ton, 5 ton verdim. Bitti.
0: Amin hocam.
1: Ah değil mi?
0: Çok güzel. Karlı bir iş.
1: Karlı bir iş. Bize bu sinsice bu sevabı kazandırmamak için uğraşmışlar.
0: Evet.
1: Hatta şeyi bile ya. Mustafa Bey konuyla hiç alakası yok da o kadar yaygınlaşmış imam nikahı. Ya imam nikahı diye bir şey yok. Bunu masonlar komünistler uydurdular. Bilerek uydurdular. Bak hala da Hristiyanlar kilisede nikah hakkı yapıyor, papaz yapıyor ama hiçbir Hristiyan ülkede bir Hristiyan papaz nikah demiyor bunu.
0: Kilise nikah demiyor.
1: Kilise nikah demiyor. Yahudiler de Havra'da haham eşliğinde kıyıyorlar. Hiçbir Yahudi haham nikahı demiyor. Havra nikahı demiyor. E peki burada ne? İmamla alakası yok ki bu işi. Aile kendi içerisinde dini nikah hakkını yapabilir mi? Yapabilir. Tabii ki tanıdıkların arasında şahitlere. Mesela tam İmam Saadet'te bir kitabında var. Din nikah hakkı nasıl yapılır diye. Kasıtlı olarak aynı şekilde bunu yaymışlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi Lokman Hekim peygamberdir veya hikmet ehli zattır diye geçiyor kitaplarda. Oğluna nasihat ederken Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu zatın oğluna nasihatları. Ey oğlum, merhamet edene eden merhamet bulur. Bak, merhamet eden merhamet bulur.
0: Yani tam tersi.
1: Tam tersi. Sükut eden selamete erer. Şimdi bülbül etmeseydi kafese girmezdi, değil mi? Sükut eden selamet bulur. Hayır söyleyen kâr eder, kazanır. Kötü konuşan günahkar olur. Dinine hakim olmayan da pişman olur. Tüh tüh tüh demeseydim bunu, demeseydim. Ben çocukken çok duyardım falan. Nereden de dedim, nereden de hatırıma girdi. Keşke demeseydim, koparsaydım dilimi. Böyle. Ama o işte nenem ve annem, Allah Teala rahmet eylesin, o emsaller ve din gayreti vardı. At yapıları güçlüydü onların. At yapıları. Yani şu andaki İmam Hatip İlahiyat mezunlarında daha çok din bilgiler vardı ve din bilgiler de öyle sarsıntılı değildi. Şimdikiler işte Kur'an'dan öğrendi. Ne din bilgisi var, ne bir şey var. İman da kaybetmiş.
0: Bir de bu eskilerde pişman olmayı biliyormuş hepsi.
1: Tabii. Şimdi olay tövbe ediyor.
0: Tövbe evet. Etmeyi biliyormuş. Yani. Şimdi o da yok. Dediysem dedim diyor adam.
1: Tabii. Vaktiyle bir köpek cüzzam hastalığına yakalanmış. Hiç kimse bu köpeğe bakmamış. Köpek kapılardan kovula kovula Seyit Ahmet Rıfai Hazretleri'nin kapısına gelmiş. Dermansız, yara bere içinde. Köpeğin bu halini gören Ahmet Rıfai Hazretleri alıp şehirden dışarı bir yerde ona bir gölgelik yapar. Köpeği orada tedaviye başlar. Yarasına merhem sürüp karnını doyurur. 40 gün bu şekilde tedavi gören köpek sıhhate kavuşur. Cüzdandan eser kalmaz. Sonra köpeği güzelce yıkayıp şehre getirir. Kendisine efendim bu köpeğe çok ilgi gösterdiniz. Hikmeti nedir diye sorarlar. Cevaben kıyamet günü Rabbimin bana bu köpeğe niçin acımadın? Onu uğrattığın bu beladan niçin kurtarmadın? Aynı belaya seni de düşürmem ihtimalini niçin düşürmedin? Düşünmedin diye sormasından korktum. Ya şimdi bu zat buyuruyor ki ya arkadaş ben sana da söylüyorum bunu. Benim başıma gelen senin başına da gelir diyor yani. Değil mi? Allah-u Teala sana da sorar bunu.
0: Bana ne diyememiş.
1: Tabii. Ey insanlar, kalplerinizi Allah-u Teala'nın yarattıklarına karşı merhamet hissiyle doldurunuz. Cenab-ı Hakk'ın sizi de aynı derde müptela kılmasından korkunuz buyurmuşlardır. Aynı derde korkunuz. Amr bin Abdullah Hazretleri son derece kanaatkar ve merhamet sahibiymiş. Garipleri, özürlü ve mecnunları toplar, onlara yemek yedirir. İkramda bulunmuş kendisine, bunlar yemeği ikramı ne bilir diyenlere de Allah-u Teala'nın bilmesi kafi değil. Ya bunları kim yarattı diyor Allah-u Teala. Ben bunlara yardım ettiğim zaman, ben bunların karnını doyurduğum zaman, ben bunlara giysi aldığım zaman, elbise aldığım zaman sahibi bilmiyor mu? Biliyor. Dolayısıyla kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın kötülük edene ihsanda bulunmak ise insanlığın en yüksek derecesidir. Zira bu sıfatlar düşman dost yapar. Peygamber Efendimiz lanet etmek için gönderilmedim. Hayır dua etmek, her mahluka merhamet etmek için gönderildim buyuruyor. Başka sözü
0: gerek yok hocam. Gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden cennete girer. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, annesi Amine Hatun şöyle anlatmıştır. O hazretin, yani Muhammed aleyhisselamın doğacağı sırada evde yalnız idim. Abdülmuttalip Beytullah'ı tavaf etmeye gitmişti. Abdullah 4 ay önce Medine'de vefat etmişti ve orada defnedilmişti. Evin tavanı tarafından büyük bir şey indiğini hissettim ve beni korku kapladı. Bir akkuşun kanadıyla beni sıvazladığını hissettim ve korkum dağıldı. Sonra bana süt gibi beyaz bir şerbet verdiler. Çok susamıştım. Aldım, bu şerbeti içtim. Uzun boylu, küçük yüzlü hatunlar gördüm. Abdümenaf'ın kızlarına benziyorlardı. Etrafımda duruyorlardı. Gökten yere kadar uzanmış beyaz ipekten bir örtü gördüm. Birisinin onu insanların gözünden gizliyoruz dediğini işittim. Bir bölük kuşlar gördüm ki gagaları zümrütten, kanatları yakuttan idi. O sırada gözümden perde kaldırıldı. Doğudan batıya kadar yeryüzünü gördüm. Biri doğuda, biri batıda, biri de Kâbe'nin damı üzerinde 3 alem, sancak gördüm. Sonra çok hatunlar gelip çevremde oturdular. Muhammed aleyhisselam doğar doğmaz başını secdeye koydu. Parmağını semaya kaldırdı. Sonra bir bulut indi ve onu kaldırıp götürdü. Baktım, yerde göremedim. Gözden kaybolmuştu. Sonra, Muhammed'i bütün âlemde dolaştırınız. Bütün mahlukat, onu ismiyle, suretiyle ve sıfatıyla tanısın, bilsin, diye bir ses işittim. O bulut, bir anda onu geri getirdi. Onu beyaz bir yün içine sarmışlardı. Sardıkları kundak, sütten ak, ipekten yumuşak idi. Yine bir bulut geldi. Öncekinden büyük idi. Bulutun arasında at kişnemeleri işitiyordum. Şöyle bir ses duyuyordum. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, cinnilere ve hayvanlara gösterdiler. Ona Adem'in saffetini, Nuh'un rikkatini, İbrahim'in hulletini, İsmail'in lisanını, Yusuf'un cemalini, Yakub'un besaretini, Eyyub'un sabrını, Yahya'nın zühdünü ve İsa'nın keremini aleyhimüsselatu vesselam verdik. Sonra bulut bir anda açıldı. Abdülmuttalib'in kızı Safiyye Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu sırada Amine'nin ebesiydim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru lambanın ışığını bastırıyordu. O gece 6 alamet gördüm. Birincisi doğar doğmaz secde etti. İkincisi başını kaldırıp fasih bir lisanla La ilahe illallah inni Resulullah dedi. Üçüncüsü onun nuruyla ev çok aydınlandı. Dördüncüsü, doğduktan sonra yıkamak istediğimde, zahmet etme, biz onu yıkadık diye bir ses işittim. Beşincisi, oğlan mıdır, kız mıdır diye merak ettim. Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş gördüm. Altıncısı, istedim ki onu kundağa sarayım. Sırtında mühr-i nübüvveti gördüm. İki küreyi ortasında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip şöyle anlatmıştır. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece Kâbe'yi tavaf ediyordum. Gece yarısı geçince Kâbe'nin makamı İbrahim tarafına secde ettiğini gördüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir sesleriyle beni müşriklerin pisliklerinden ve cahiliye zamanının kötülüklerinden temizlediler diye sesler geliyordu. Sonra bütün putlar yüzüstü yere düştü. En iri put olan Hubel'e baktım. Baş aşağı bir taşın üzerine düşmüştü. Birisinin Amine Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem doğurdu diye nida ettiğini işittim. Bu sözü işitince Safa Tepesi tarafına çıktım. Bir gürültü vardı. Sanki bütün kuşlar ve hayvanlar Mekke'de bir yere toplanmışlardı. Sonra Amine'nin evine gittim. Kapı kilitliydi. Açın diye bağırdım. İçeriden Amine, "Ey baba, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğdu," dedi. "Getir göreyim," dedim. "Müsaade yok." Birisi geldi ve, "Ey Amine, sakın bu çocuğu 3 gün kimseye gösterme," dedi, diye cevap verdi. Kılıcımı çekip içeri girmek istedim. Karşıma eli kılıçlı ve yüzü örtülü birisi çıktı. "Ey Abdülmuttalib, geri dön. Melaike-i Mukarrebin ve Sükkân-ı İlliyyin torununu ziyaret edinceye kadar girme," dedi. Vücuduma bir titreme geldi ve elimden kılıç düştü. Dışarı çıktım. Bu hadiseyi Kureyş halkına anlatmak istedim. Fakat 3 gün dilim tutuldu. Kimseye bir şey söyleyemedim.

0: Zararlardan sakınmakta tevekkül. İnsanı zarardan koruyan sebepler arasında da tesiri kat'î olan veya tesir ihtimali çok olan sebepleri bırakmak tevekkülün şartı değildir. Hırsız girmesin diye evin kapısını kapamak, kilitlemek tevekkülü bozmaz. Tehlikeli yerde silah taşımak, düşmandan sakınmak da tevekküle zararlı değildir. Üşümemek için fazla giyinmek de tevekkülü bozmaz. Fakat vücudun ısınması için, fazla kalori hasıl olmak için, çok yemekle kışın ısınmak gibi ince düşünmek, böyle sebeplere başvurmak tevekkülü bozar. Tevekkül etmek için tesiri kat'î olan ve herkesçe bilinen sebepleri bırakmak lazım değildir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına bir köylü geldi. "Deveni ne yaptın?" buyurdu. "Allah'a tevekkül edip kendi haline bıraktım." deyince, "Bağla ve sonra tevekkül et." buyurdu. Akrep, yılan, yırtıcı hayvanların zarar vermesini önlemek lazımdır. Tevekkülü bozmaz. Mikropların hastalık yapmasına sabretmemeli, bunları her suretle men etmelidir. Kapıyı kilitlemelidir. Fakat kilide güvenmemelidir. Nitekim hırsızlar çok kilitleri kırmıştır. Tevekkül edenin alameti şudur ki, evine gelip eşyanın çalındığını görünce üzülmez. Allahü Teala böyle takdir etmiş deyip, kazaya razı olur. Kapıya kilit takarken, "Ya Rabbi, bu kilidi senin kazanı değiştirmek için değil, senin emrine, adetine uymak için takıyorum. Ya Rabbi, eğer malıma birini musallat edersen, senin takdirine razıyım. Bu malı benim için mi yarattın, yoksa başkası için yaratıp, ben de emanet olarak mı bıraktın bilemem," diye kalbinden geçirmelidir. Bir kimse kapısını kilitleyip gider ve gelince eşyanın çalınmış olduğunu görüp de üzülürse, tevekkül sahibi olmadığını anlamalıdır.
1: Namazın sünnetleri. Hanefi mezhebinde namazın sünnetleri. İftitah tekbirinde ve vitrin kunut tekbirinde erkekler ellerini kulaklarının yumuşağına, kadınlar omuz beraberine kaldırmak. İftitah ve kunut tekbirlerinde avuçlarını kıbleye teveccüh ettirmek. Kıyamda sağ elin baş ve ince parmaklarını sol elin bileğine bağlamak. Kadınlar sağ elini sol elinin üzerine koymak. Erler göbeğinin altına ve avretler göğsü beraberinde bağlamak. Her namazın evvelki rekatinde imam olsun, cemaat olsun, yalnız olsun, Sübhaneke okumak. İmam ve yalnız kılan her evvelki rekatte Sübhaneke'den sonra Euzu ve Besmele okumak. Kezalik imam ve yalnız kılan cümle rekatlerde Fatiha-i Şerife'nin evvelinde Besmele-i Şerife okumak. İmam veraddallin dedikte imam ve cemaat ve yalnız kılan kendisi Fatiha-i Şerife'yi bitirdikte yavaşça amin demek. Kıyamdan rükûa inerken tekbir almak. Rükûda ellerini dizlerinin üzerine koyup parmaklarını açmak. Rükûda 3 kere Sübhane Rabbiyal Azîm demek. Rükûda beliyle başı bir hizada olmak. İmam ve yalnız kılan rükûdan kalkarken Semiallahü limen hamide demek. Cemaat ile ve yalnız kılan rükûdan kalktıktan sonra Rabbena lekel hamd demek. Kıyamdan secdeye inerken Allahu ekber demek. Secdede 3 kere Sübhane Rabbiyal Ala demek. Birinci secdeden kalkarken Allahu ekber demek. İnerken Allahu ekber demek. Secdede el parmaklarını bitiştirmek. Erler secdede dizlerini yere koyup uyluklarını karnından ayırmak ve hatunlar uyluklarını karnına yapıştırmak. İkinci secdeden kalkarken Allahu Ekber demek. Erkekler sağ ayağını dikip sol ayağının üzerine oturmak. Kâde-i Ahire'de salavat duasını okumak. Sağına ve soluna selam verirken baş çevirmek. Tahiyyatta elleri dizlerinin ucuna beraber tutup parmaklarını kendi haline bırakmak. Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek. Secdeye vardıkta ellerini kulaklarının hizasında tutmak. 7 aza üzerine secde kılmak. 4 rekat olan farzların son 2 rekatlarında yalnız Fatiha-i Şerife okumak. Sünnet-i Şerife üzere ezan-ı Muhammedi'yi okumak. Cemaatle olsun veya yalnız olsun, farzlarda erkekler ikamet eylemek.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Amasya ilimizin Gümüş Hacıköy ilçesinin ilçenin giriş sınırlarından sesleniyoruz. Buraya gelip gelmediğimize inandıralım, ne yapalım efendim, işte tarih eserlerini göstereceğiz ama arkamda Gümüş Hacıköy'ün nüfusunu bildiren levha var. Efendim bu Gümüş Hacıköy veya buranın insanının ifadesiyle Hacıköy büyükçe bir ilçemiz. Gelişmiş bir ilçemiz. Daha önceden bu bölgedeki Gümüş Hacıköy'e yakın dağlardaki madenlerin çıkarılması esnasında bir gümüş yerleşim yeri vardı. Sonra Hacıköy ilave edildi. Fakat gümüş madenleri zaman içerisinde işletilmesi zayıflayıp böyle bazı idari zaaf gösteren maden emirleri dolayısıyla madenler işletilmez hale gelince ne oldu? Gümüş madeninde kalan insanlar azaldı. Orası küçüldü, küçüldü, küçüldü. Bunun aksine de Hacıköy büyüdü, büyüdü, büyüdü. Kocaman modern bir ilçe haline geldi bulvarları olan. İçerisinde de size muhtelif tarihi eserler ve onları da anlatacağız. Ama yani Gümüş Hacıköy'ü anlatırken de buranın tarihi eserlerinin köprü zamanına kadar vardığında görüyoruz. Yani gümüş devam etti, etti, etti de 1877'den sonra da Hacıköy'e eserler yapıldı değil. Köprülü Mehmet Paşa rahmetli zamanından beri burada yapılmış tarihi çok güzel, canlı, diri kalmış eserler var. Sizlere inşallah bu programlarımızda hem Hacıköy'ü, hem yani Gümüş Hacıköy'ü, hem de efendim gümüşleri, gümüş madenin olduğu gümüş beldesini göstereceğiz. Zaten ana belediye burada Gümüş Hacıköy'de, belde belediyesi ise Gümüş'te. Orada da kıymetli tarihi eserler var. Burada da tarihi eserler var. Efendim Gümüş Hacıköy Belediye Başkanlığı'nın bizlere destek ve gayretleri ile bu programları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bizim de destek gayretimiz var. Biz TGRT olarak bunları böyle hoş planladık geldik ama geldiğimiz zaman da belediye başkanı da hay hay buyurun dedi. Bize kendi imkanları nispetinde destek oldular. Burası bir arayol. Samsun-Ankara, Samsun-İstanbul yolu üzerindeyiz. Yani bu yol ileride ayrılır, Ankara'ya da gider Ilgaz üzerinden. Hatta Tosya üzerinden, Çorum üzerinden böyle muhtelif yerlerden gidebilir. Arkamız Samsun, ön tarafımız ise İstanbul, Ankara istikametidir. Gidelim şehrin içinden bu gümüşle ilgili bazı ön bilgileri daha vermeye sizlere çalışalım efendim. Şimdi Gümüş Hacıköy'ün içerisine girdik. Biraz önce levhasını göstermiştik sizlere. İçeriye geldik ve Gümüş Hacıköy'deki en eski tarihi eserlerden birisinin önündeyiz. Köprülü Mehmet Paşa'nın vakf olarak yaptırdığı caminin önündeyiz. Bu camiyi Köprülü Mehmet Paşa 1660'ta arkamdaki levhada gördüğünüz gibi ahşap olarak yaptırdı. Böyle kargir değildi. Gene kubbeliydi, Selçuklu stili ama kargir değildi. Torunu bunu kargir hale getirdi. Ve bugüne kadar da bu cami böyle güzel dipdiri gelmiş vaziyette. Şimdi cami hakkında, yani köprünün yaptırdığı artı torunun üzerine ilave ettirdiği hususlara göre minare arkamda gördüğünüz gibi çifte şerefeli, iki şerefeli. Bu civarda iki şerefeli cami nadirattan bulunuyor. Burada Gümüş Hacıköy'de işte bu cami iki şeref olarak inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi kaidesi kesme taştan yapılmış ve ta yukarı kadar da çıkmış. Şerefeleri de gayet güzel şekilde Selçuklu mimari tarzını da biraz andırarak ama Osmanlı şerefesi şeklinde yapılmıştır. Ve 50 metre civarında da yüksekliği olduğunu tahminen söylüyorum. Çünkü rakamlara rastlayamadım benim araştırdığım kitaplarda. Efendim caminin bir girişi bu yanda var. Bir de son cemaat yerinde var. Son cemaat yerindeki ve buradaki girişleri size söylemeden önce şöyle bir dolaşalım.
caminin pencerelerini dıştan bir görelim. İçten de anlatacağız ama dıştan bu caminin görülmesine fayda görüyorum. Efendim, köşeleri çepeçevre kesme taştan yapılmış. Temel belli bir su basma olarak biraz yüksek tutulmuş burada. Ve duvarları işte burada gördüğümüz gibi molos taştandır. Pencereleri diğer camilerimizin pencerelerinden biraz daha farklı olarak nadir görülen bir stilde sivri kemerli yapılmıştır. O da işte hem yani genişlemekten dolayı bir taşıma gücünü azaltmaması için hem de caminin içerisine biraz daha gün ışığının fazla girmesi için düşünülmüş olsa gerek. Burada başında hemen avlusunda bazı kabirler var ama çoğunlukta değil. Buralarda da bazı hazire olarak kabirlerin olduğunu zannediyorum. Fakat zaman içerisinde herhalde harap oldu ki mezar özelliğini kaybetti. Onun için de şu anda görmüyoruz, düz bir döşeme. Bu caminin bir şadırvanı var. Girmeden şadırvanı da görelim. Ondan sonra da taç kapısından içeriye gidelim. Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin avlusundaki şadırvanın önündeyiz. Bu şadırvan hayli el geçirmiş, el değiştirmiş. Yani bazı ustaların eli değişmiş burada. Evet, güzel bir şekilde yapılmış. Şu anda temiz pak ama tabii tarihi özelliği de biraz zedelenmiş. Efendim, yuvarlak kubbeli bir camidir. Halbuki bu bölgedeki camilerin şadırvanları külahlıdır. Konik külahlıdır. Mesela Merzifon'daki efendim Mustafa Paşa'nın rahmetli yaptırdığı cami. Bunlar hep külahlı cinstendir. Amasya'daki Sultan Bayezid Camii'nin şadırvanı. Bu da ihtimal ki külahlı idi. Tahmin ediyorum, ben şimdi inceleyemedim tabii. Bu yuvarlak kubbe daha sonra beton mimarisinin bize getirdiği bir husus olabilir. Üstü kiremitle kaplanmış. Direkleri var. Bu direkler tabii bu bölgede tamamıyla şadırvan direkleri bunun gibi olmaz. Ahşaptan olur. Bunu beton dökmüşler. Neyse, yağlı boyayla da ayıbını kapatmışlar. Bunları boyasınlar, betonu boyasa ama taşı ve ahşabı yağlı boyayla hapsetmemek bence uygun olur. Şadırvanın su havuzunun bulunduğu yer, fıskiyesinin bulunduğu yer de sonradan yenilenmiş. Burada ihtimaldir ki mermer bir havuzcuğun içerisinde yine mermer bir fıskiye çıkıp sular şıkır şıkır etrafa dağılıyor idi. Zaman içerisinde memleketin yokluk dönemlerinde, harp dönemlerinde insanlar ekmek bulmaya yarışırlarken tabii böyle yerleri yaptırmalarında bazı güçlükler olmuştur. Bu ihmalde biz kimi suçlayacağız? Suçlamayacağız da. Benim burada söylemek istediğim şu: eğer hakikaten ortada bir tarihi eser varsa, buna birileri de bir hayır yapacaksa eski hayırı örtmesinler. Nasılsa bu hayrı yapan öldü gitti, benim hayrım da gelsin onun önünü kapatsın. Olmaz böyle şey. O hayır olmaz ki. O hayrı siz nasıl yapıyorsunuz? Başkasının hayrını engellemeyin. Siz ona bir ilave yapın. Onu daha yüceltin. Eskisini de tarihi özelliğini bozmayın. İnşallah bundan sonraki ilgililer buna biraz daha dikkat ederler. Şimdi caminin taç kapısına doğru, yani ana giriş kapısına doğru gidiyoruz. Kıblenin tam ters istikametine girilmiş. Normal bir trafik yani. Bazı Selçuklu camileri gibi yan girişli değil bu. Dik girişli bir camidir. Görüldüğü gibi taç kapısı ahşap. Ahşap. Ama bu ahşabın üzerindeki ay yıldızın bulunması ve o çıtaların görülmesi bu ahşabın pek tarihi özelliği olmadığını, olsa olsa en geç 1900'lü yıllardan kalma gibi göstermekte. Öyle 1660'lar, 1760'lar gibi değil. Şimdi buradan girelim. Görüldüğü gibi 5 basamaklı bir kesme taştan merdiven yapılmış. Mermer kullanılmamış burada. Bazı camilerimizde bu mermerdir. Bu normal yöre taşından, kesme taştan yapılmış. Ama sanki sonradan yapılmış gibi bir havası var. Buradan çıkalım, caminin harim kısmının kapısına gidelim. Bir de o kapıyı inceleyelim beraber efendim. Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin son cemaat yerine girdik. Bu kısım sonradan ilave edilmiş. İhtimaldir ki bu cami öncelikle son cemaat yersiz inşa edilmiş. Burada ayakkabılıklar var. Arka tarafı son cemaat yeri. Bu tarafı sağımda benim şimdi size göre son cemaat yeri. Ve buralarda
efendim namaz vaktinin dışında, cemaat vaktinin dışında gelenler namazlarını kılıyorlardı. Arkamdaki kapı ise harim kısmına giren kapı. Son cemaat yokmuş o zamanlar. Görüldüğü gibi kapının üzerinde herhangi bir kitabe yok. Kapılar yine gördüğümüz merdivenlerdeki taşlardan, bu yörenin siyah taşlarından veya boz renkli taşlarından imal edilmiş. Ve yine sivri kemer burada hasreten, burada sivri kemer kullanmaya dikkat etmiş. Hem pencerelerinde hem kapının girişinde ve üzerinde bir levha var ama bu levha pek tarihi özellikli görünmüyor. Ancak yazı bu dönemden çok çok önceleri yazılmış bir kaligrafi çizgileri gösteriyor. Yani usta hattatlar elinden geçmiş. Şimdi fazla usta hattatlara da tam rastlayamıyoruz. Eğer bir şey kullandıkça o şeyin içerisinden ustalar, hünerli insanlar çıkarlar. Fazla kullanmayıp da sadece işte hatıra olarak bazı hat sanatı levhaları yazılsın derseniz o kadar çıkıyor. Orada da ya müfettihel evvab iftah lena hayrel bab. Ya Rabbi sen kapıları açıcısın. Bize hayırlı kapılar aç. Güzel bir ifade efendim. Bu bazı kapıların hem girişlerinde hem çıkışlarında tarihi eserlerde rastlıyoruz. Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde bundan belki 15-20 tanesine rastladım sadece harem dairesinde. Efendim, Amasya ilimizin Gümüşhacıköy ilçesindeki efendim bu tarihi yerleri anlatımımıza bugün başladık. Program 1. Bir ama daha caminin içine bile giremedik. Tabii Gümüşhacıköy'ün tarihini falan başlangıçta biraz anlatmaya çalışınca bu böyle oldu. İnşallah bundan sonraki programlarımızda hem caminin içini hem de ileriki programlarda esas Gümüşhacıköy'ün safahatını şöyle nereden nereye kadar geldiğini, ne zaman Türkleştiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Hoşça kalın efendim.

0: Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve pek çok önemli hadiselerin meydana geldiği, Müslümanlar için büyük manevi ehemmiyet ihtiva eden Aşure gecesi ve günü, rahmet, feyz ve bereketlerin saçıldığı, yapılan dua ve tevbelerin geri çevrilmediği mübarek zamanlardır. Bu mübarek gecenin manevi bereketinden istifade edebilmek niyetiyle 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Van'ın manevi sembollerinden biri olan Nurşin Camii'sinden gerçekleştirilecek Aşure Gecesi Özel Mevlid Programı TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Aşure Gecesi'nin bereketinden istifade edebilmek, dualara hep birlikte amin demek ve bu bereketli geceyi ihya etmek için hep beraber olalım.
1: Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne Hatıraları 113. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Efendim, 3. Plevne Muharebesi'nin artık son günü ve yaralılar toplanıyor, ölenler defnediliyor, Rus ölüleri de defnediliyor, Rus

geri çağırtıp komutanlıktan azletti. Eder mi? Eder efendim. Cephe komutanı. Ve orada bir meclis kurulmuştu. Bir toplantı yapıldı yani. Gelebilen zabitlerin bulunduğu bu mecliste ele geçen taburlarla yeni bir hücum yapılmasına karar verdi. Kaçanlar, göçenler, toparlananlar, ne kaldıysa, hayatta kimler kaldıysa, kaç birlik kaldıysa, kaç insan kaldıysa, kaç subay, müşirin toplantısına bile gelebilen subaylar gelebildi diyor. Gelemeyen, olamayan, bulunamayan subaylar var. Öldü mü, yaralı mı, daha başka bir şekilde esir mi düştü belli değil. Bu da muvaffak olamazsa o zaman ordu Plevne'yi bırakacak. Şimdi düşman süvarilerinin elindeki Orhaniye yolunu zorlayıp oradan ricat edecekti. Yani geri çekilecekti. Miralay Tevfik Bey'e, albay Tevfik Bey'e yeni iki taburla kumanda verilmiş ve o da esasen toplanmış olan kuvvete bu taburları ilave etmişti. Yani zaten toparlanmayla meşguldü bu adamcağız. O Tahir Paşa'yı da görevden alıp da kumanda buna verilince bu biraz daha hızlı bir şekilde toparlanmayı daha geniş bir alana yaydı. Öğleden evvel müşirin bağlar yoluyla gönderdiği cephaneyi birkaç mekkare beygiriyle, taşıyıcı beygir, yük beygir efendim. Evet, aldırmak üzere Tabi'ye müfreze gönderecektim. Ben de cephane almaya mekkare beygiri gönderecektim diyor. Bağlar başındaki askerlerin her birine 80 kurşun cephane verildi. Yani mermi dağıtıldı, 80'er mermi dağıtıldı. Milas Tabiyası ile Talat Bey Tabiyası'ndan birdenbire şiddetli bir topçu ateşi, Yunus Bey Tabiyası'ndan getirilen 3 topla birlikte sayıları 6'ya çıkan bu topları o dakika kadar gayet seyrek ateş etmekteydi. Bunun sebebi müşirin gönderdiği yeni cephanenin oraya ulaşmasıdır. Çok idareli kullanıyormuş topçu da artık mermileri. Müşir yeni cephanelerle takviye edince cömertlik başlamış. Evet. Bu cephanenin ve ağırlığın bağlar arasından nakli yolların bataklık olmasıyla tasvir edilemez zorluktaydı. Arabalar çamura batıyor, insanlar çamura batıyor, hayvanlar çamura batıyorlar. Ancak Selanikli süvarilerin bir istihkam takımının arabacıların ve sivil halkın insan takatini aşan gayretleriyle bu cephaneler yerlerine varabildi. Malum istihkamcılar geçilemeyen yolları geçebilir hale getirirler. Suysa yüzer köprüler icabında yaparlar veya sabit köprüler yaparlar. Öyle böyle. Ama istihkamların işi hareket alanındaki ordunun hep önünü açmaktır. Seferli koğuşu gibi, Osmanlı'nın seferli koğuşu gibi. Onlar da ormanın içinde böyle motorlu testereyle yol açar gibi yol açarlardı ağaçlardan efendim. Ancak bu Selanikli süvarilerden zaten birkaç yerde sitayişle bahsediyor bu hatıraları yazan von Herbert. Onlardan çok fayda gördük diyor. Öbür süvariler biraz daha böyle demek ki iyi yetiştirilmedi veya disiplinleri zayıf veya başlarındaki emri kumanda zincirinde bazı aksamalar belki vardı. Zayiatı azaltmak için, kaybı azaltmak için, can kaybını açık nizamda yayıyoruz. Yani düşmana toplu hedef görünmeyelim diye açık nizamda yayıyoruz. Bölümden 3 şehit var. Saat 11.30'da içinde piyade cephanesi olan 23 arabalık bir Rus cephane kolu Kirişin Plevne yolu üzerinde görüldü. 23 arabalık bir cephane kolu ki bir elimize geçerse düğün bayramı. Eğer onlar yerlerine varabilirlerse ki Kavalnık Tabiyası'na gidiyorlardı, bizim için felaketin bir başlangıcı

0: denebilirdi buna. Dört avcı bölüğü Bağlar yolu ile o tarafa gönderildi. Dört tane avcı bölüğü. Bunlar bu cephane kolunu ağır zayiat verdirerek geri çevirdi. Evet, hedefine ulaştırmadı cephane kolu. O da bir kar. Alabilseydik Ali Hülale olacaktı. Milas ve Talat Bey tabyalarının topları da bunlara katılıyor. Öğle vakti ile saat 3 arasında Rusların bu kolları Kavanlığa ulaştırmak için yaptığı 3 davranma, teşebbüs deniyor o zaman bunlara. 3 teşebbüste gene hakim kaldı. Ruslar Mekkare kolunu kurtaramadılar bizim tasallutumuzdan. Çok güzel. Yani kırık dökük birliklerle yapılıyor bunlar efendim. Ama ruh var ya, ruh kırık dökük değil. Kavanlık'ta ve Kavanlık önünde görünen her Rus, Bağlarbaşı siperlerinden açılan yaylım ateşiyle selamlanıyordu. Yani ne haber deyip bir dokunuyorduk onlara diyor. Yani yere seriyorduk adamı. Artık harbi şaka haline getirmiş, selamlıyorduk onları diyor. Bazen tek adamın üzerine 100 el ateş edildiği oluyordu. Su almaya çıkan kollar yok ediliyordu. Bu işten avcılık zevki duyuyor, iyi nişan alıp hedefini devirenleri alkışlıyorduk. Aynı zamanda bağlardaki kuyulardan kendimize su da getirtebiliyorduk, tedarik ediyorduk. Su problemini aşmak üzereydik. Öğleden sonra saat 2, aynı gün. Kavanlık tabiasındaki 12 Eylül 1877 kıymetli dinleyenlerim. Siperlerde yeni bir hücum için hazırlık yaptık. Terdifat eskisinin aynı. Yalnız Abdullah Bey'in emrine girmek üzere müşir iki yeni tabur göndermiş, bir alay Abdullah Bey, yani albay Abdullah Bey, ilave kuvvet göndermiş iki tabur daha ve bunlar Bağlıklara vardılar. Bütün hücum kuvvetimiz o anda, saldıracağız ya Ruslara, 11,5 tabur, 2 süvari bölüğüdür. Yani 5500 kişiyiz. Saat 3, 12 Eylül saat 3. Milas, Talat Bey, Tahir Paşa, Ömer Bey tabiyalarıyla karargah tepelerinden Kavanlık tabiyasına topçu ateşi başladı. Yağmur fazla, rüzgar hafif, hava açık, etraf iyi görülüyor. 3'ü 10 geçe, adam öyle dakik yazmış ki orada efendim, not almış o sıkışık zamanda. Kavanlığın kuzeyinden tüfek ateşi bu taraftan hücum başladı. Biz düşmanı aldatmak için hareketsiz kalacağız. Bizden ses çıkmayacak, müşir öyle emretti. Bu usta emir aldık. Ve 3.15, Abdullah Bey'in 5 dakika sonra 7 taburu Bağlıklardan çıktı. Hücum kıtaları önlerinde ilerliyorlar. Yine 5 dakika sonra bizim Borazan ileri borusunu çaldı. 3.20 geçe, öğleden sonra 3.20 geçe ileri borusunu çaldı Borazan'ımız. Siperlerden çıktık. Düz bir hat halinde Kavanlığa ilerliyoruz. Hücum kıtalarımızı ateş etmek için zaman bırakmak üzere biz ağır ilerliyoruz. Hücum kıtalarını geçmeyelim ki onların önü açık, sadece hedefinde düşman olsun diye dedik ve bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. 114. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz.

Değerli dinleyiciler, günlük hayatımızda çok kullandığımız bazı eşyaların tarihçesi insanı bazen çok dikkatini çekiyor. Mesela çatal, soframızın vazgeçilmez aksesuarlarından, hatta unsurlarından çatal. Daha 3 asır evveline kadar Avrupa'da çatalla yemek yiyenler mahdut bir zümreydi. Bu düşünülürse çatalın tarihçesi insana enteresan gelebilir. İsterseniz hep beraber çatalın tarihçesine dönelim.

Değerli dinleyiciler, Çatal'ın tarihçesine geçmeden önce eski bir Avusturya vesikasına göz atmak doğru olacaktır. Zira 1624 tarihli olan bu emirname eski zamanların sofra terbiyesindeki iftidailik ve laubalilik hakkında esaslı bir fikir verecek haldedir. Avusturya kralı adına subaylara çekilen bir ziyafet münasebetiyle verilen bu talimat bugün bizim için hayli garip ve gülünçtür. Talimatın birinci maddesi şöyle: kralın karşısına üst, baş, çizmeler temiz olarak çıkılacak, davete sarhoş gidilmeyecek ve ağır başlı davranılacaktır. 2. Masada iken iskemle üzerinde yalpalanılmayacak ve bacaklar dümdüz ileriye uzatılmayacaktır. 3. Her lokmanın üzerine içilmeyecek, içtikten sonra da bıyıklar ve ağız iyice kurulanacaktır. 4. El tabağın dibine kadar sokulmayacak ve bilhassa kemikler arkaya veya masanın altına atılmayacaktır. 5. Parmaklar yalanmayacak, tabağın içine tükürülmeyecek ve örtüye sümkürülmeyecektir. 6. İskemleden yuvarlanacak ve yıkılmadan yürüyemeyecek kadar içilmeyecek ve içki bardaklarına hayvan gibi saldırılmayacaktır. Evet, talimat böyle değerli dinleyiciler. Demek oluyor ki eskiden sofralarda hareket tarzı bu kadar iptidai ve serbestti. Çatal deyip geçmeyelim. Onun bulunduğu medeni sofra adabı hususunda mühim bir dönüm noktası olmuştur Çatal'ın bulunuşu. Yemek ve içmeyi insanileştirmiştir. Çatal sofra adabında bir inkılap sembolü gibi algılanmıştır Avrupa'da. Değerli dinleyiciler, Avrupa'da önceleri yemek el ile yenildiği için sofraya oturulmadan evvel lavabolarda el yıkama merasimi icra edilirdi. Bu lavaboları eskileyen ve tasların mütekamil ve sabit şekilleri saymak doğru olur. Madenlerden veya taşlardan yapılırdı. Duvarların içindeki hususi oyuklar. Zaten el yıkamak ta eski Yunan ve Roma devrinden Rönesans'a kadar hiç ihmal edilmemişti. Akdeniz kültürünün bir unsuru idi. Lakin Rönesans'tan sonra bu temizlik ve sıhhat icabı eski ehemmiyetini kaybeder gibi olmuştu. Lavabolardan sonra el yıkama leğenlerine dönüldü. Bu leğenlerde ve aynı su ile 2-3 ve daha fazla kimsenin ellerini yıkaması adeti uzun müddet devam etti. Herhangi yüksek bir kimsenin elini yıkadığı leğende el yıkamak bir şeref sayılırdı. Zaten sofrada da o zamanlar, yani 17. asra kadar bir kaptan 2 kişi yerdi. 2 veya 3 şişli çatallar kullanılmaya başlandıktan sonra el yıkama işi tekrar ihmale uğradı. Zira artık yemekler ağza el değmeden giriyordu. Bu sebeple el yıkamaya bir ihtiyaç yoktu. Çatalın kullanılması hangi tarihte başlamıştır? Bu suali kati olarak cevaplandırmak müşkül değerli dinleyiciler. Howard tarafından yazılmış olan eşya lügatında Yunanların ve Romalıların çatalı bildiklerini fakat kullanılma sahasının çok dar olduğunu yazıyor. Yunan tarihçi Homeros'tan da Yunanların etlerini ateşte kızartmak vasıtası olarak çatala benzer bir alet kullandıklarını öğreniyoruz. Nitekim Romalılarda da usul aynıydı ve Roma şehir harabeleri arasında bu nevi çatallara rastlanmıştır. Tabii o çatallar bugünküler gibi değildi ve işleri de başkaydı. Mamafi çatal, bıçak, kaşığın bazı Romalılarca sofra takımı olarak kullanıldığı da sabit olmuş bir keyfiyettir. Romalılar kesici bıçağı kultellus derlerdi. Büyüklerine, yani mutfak için olan doğrayıcı bıçaklara kulter kokinaris adını vermişlerdi. Kasapların kullandığı bıçaklar ise şimdiki tiplerine çok yakın biçimdeydi. Bir de ufak bir kaşık kullanılırdı ki ligula yahut lingula, yani küçük dil diye anılırdı. Şekli de insan dili gibiydi. Küçük tahta çomaklarla yemek yiyen Çinlilere tuhaf tuhaf bakılır ama onlar daha 300 yıl önceki Avrupalılardan daha ileridirler sofra aksesuarları bakımından.

Değerli dinleyiciler, Avrupa sofra tarihinde ilkin bıçağın, sonra kaşığın ve en sonunda çatalın yer aldığını görürüz. Avrupa'da ilk çatal 14. asır başlarında görülmüştür. 1328 yılında Macaristan Kraliçesi Clemens'in eşyası arasında 30 kadar kaşık ile bir de altın çatala rastlanmıştır. Kraliçe Jean d'Euron'un ölümünden sonra da eşyası arasından bir kılıfa itina ile yerleştirilmiş bir adet çatal ile 64 kaşık görülmüştü. 13. asırda bile pek hususi ziyafetlerde çatal kullanılırdı ama yayılmamıştı. Bütün orta çağ boyunca çatalın işini elin üç parmağı görmüştür. Yemek salçalı ise salça ayrıca kaplar içinde sunulurdu. Herkes etini birbiri ardınca salçaya batırır, ardından da ekmeğini banardı. Venedikliler 11. asırdan beri çatalı tanıyorlardı. Fakat Venedik'te çatal sosyal bir mücadele mevzu olmuştu. Çatala karşı hücumlar yapılmış ve çatal meşhum addedilmişti. İşte bunun içindir ki Fransa'ya gizliden gizliye giren çatallar ilkin saray eşyaları arasında saklı kalmıştır. Howard'ın eşya lügatında çatal yemek çeşitlerinin çoğalması üzerine bir zaruret olmuş ve ancak 16. asırda yapılmıştır diyor. Bonaf isminde

Bir tarihçi de çatanın Fransa'ya girmesini şöyle anlatıyor. Fransa kralı 3. Henry Polonya'dan dönerken Venedik'e uğramış. Orada ona muhteşem bir karşılama ve kabul merasimi yapılmış. Bu ziyafette gördüğü çataldan çok hoşlanmış. Dönünce bundan etrafındakilere bahsetmiş ve böylece çatal Fransa'ya girip yayılmıştır. Sonraki krallardan 14. Louis'nin sofrasında ise çatalı yalnız kral kullanırdı. Diğerleri bıçak kullanır ve yemeği elleriyle yerlerdi. Avrupa'da yemeğin bugünkü gibi yenişi çok daha yenidir değerli dinleyiciler.

Değerli dinleyiciler, ecdadımız Müslüman olduktan sonra da eski kültürünün devamı olarak yemeği ortadan yerde ve elleriyle yerlerdi. Kaşık ve çatal bizim kültürümüze sonradan girmiştir. Ama bıçak eskiden beri vardı. Yemeği parçalamak için kullanılırdı. Hazreti Peygamber'in tahtadan 3 tane sivri dişi bulunan bir çatalı olduğu ve icap ettiği zaman, et yemekleri gibi icap ettiği zaman bu çatalı kullandığı bilinmektedir. Araplar da eski Türkler gibi yemeği elleriyle yerlerdi değerli dinleyiciler. Ama çorba gibi sıvı yiyeceklerin yenilmesi için kaşıklar kullanılırdı. Yani çatal ve kaşık sofranın asli unsuru değildi ama Araplarda çatal ve kaşık bilinmekteydi. Tabii burası Orta Doğu medeniyetin beşiğidir ve icabında kullanılırdı. Çatala ve kaşığa ihtiyaç göstermeyen yemekler elleriyle, elle yenirdi. Ki elle yemek çok kimseye yadırgasa bile sıhhate en yakın yeme şeklidir. Hele eller yıkandıktan ve mikroptan arındırıldıktan sonra arada hiçbir vasıta olmaksızın doğrudan yemeğe temas etmesi çok daha sağlıklı ve lezzetli bulunmuştur. Ama şurası bir gerçek ki çatal ve kaşık da ta Hazreti Peygamber'den bu yana sofralarda var ola gelmiştir. İşte çatal ve kaşığın buradan Akdeniz'den Venediklerde Avrupa'ya geçtiğini söyleyebiliriz. Ecdadımız da yani Osmanlılar da yemeği elle yemişler ama çatal ve kaşık kullanmışlardır. Eski müzelerden ve hususi koleksiyonlardan anladığımız budur. Çatal, kaşık ve bıçak Avrupalılardan çok önce Türk sofralarında boy göstermişti. Ama kullanımı günümüzdeki kadar yaygın ve asli değildi. Bunu da itiraf etmek lazım. Değerli dinleyiciler, eski devirlerde Bizans'ın aşağı tabakalarından yetişmiş ve küçük yaşta önce babasını, sonra da iffet ve namusunu kaybetmiş olan Kıbrıslı bir kadın İstanbul'da Markiyanus stili yani kız taşı semtinde günahkarlıkla vakit geçirip o yoldan hayatını kazanıyordu. Bizansların İllirya ve bizim vaktiyle Kigalık dediğimiz kıta ahalisinden Upravda adında bir Bizans askeri İstanbul'a gelerek şehrin ayağını sırasına geçmiş ve bir zaman sonra da amcası Justinianus tarafından imparatorluğun veliahtı ilan edilmiş. Bu zat asıl ismini de Latince Justinianus adına çevirmişti. Justinianus Latince zinet, süs manasına gelir. İşte bu genç, Upravda adındaki bu genç, kız taşında size bahsettiğimiz kadınla tanışmış, onu Bukaleon Sarayı, yani yaklaşık bugünkü Çatladı Kapı tarafındaki kendi evine götürmüştü. Eski Bizans kanunlarına göre şeref ve iffetleri bozuk kadınlar ile o zamanın kibarlarının evlenmesi yasaktı. Bu kadın Justinianus'un gönlünü büsbütün kendine bağlamak için büyük bir maharetle hareket ediyordu. Justinianus ile gece gündüz beraber kaldıkları günler oluyordu. Güzelliğiyle Upravda'yı Justinianus'u kendinden geçiriyor ve kendisine tamamen bağlamıştı. İmparator İllyriyalı Justin bu size bahsettiğimiz kanunu, yani şeref ve iffetleri bozuk kadınlarla kibarların evlenmesini yasaklayan kanunu, o maddesini zamanın singlitosuna, yani ayan meclisine, senatosuna kaldırtınca Justinianus da bu işveli kadından evlendi. Bu kadının adı Theodora'ydı değerli dinleyiciler. Justinianus mevkii dolayısıyla bir miktar para dahi biriktirmeye muvaffak olmuştu. Aşklarının ve kendi iyiliklerine dönmüş olan hadiselerin efendim şükranını belirtmek üzere kendi evlerine, aşk yuvalarına yakın bir yerde gerek kendilerince ve gerekse Justin tarafından kerametli sayılan Aziz Sergios ve Vako namına bir kilise yaptırmışlardı. Buna Küçük Ayasofya Camii deniyor ve hala bu kilise ayaktadır. İmparator Justin öldü. Aradan seneler geçti. Justinianus imparator oldu. Theodora da imparatoriçe mevkine geldiler. Theodora lüks ve gösterişe çok düşkündü. 532 senesin
İmparator, sevgilisi İmparatorçe ile hipodroma gidiyorlardı. Theodora rengi menekşeye yakın erguvani ve etekleri altın sırma işlemeli bir esvap giymişti. Göz kamaştırıcı da mücevherler takılmıştı. İmparator ve İmparatorçe'nin maiyetindeki bir kısmı zırhlı ve miğferli, kalkanlı, mızraklı, bir kısmı da iki tarafı keskin baltalarını omuzlarına almış saray muhafızları bulunuyordu. Sirkte hem spor hem de siyasi rolleri olan yeşillerle mavilerin kulüpleri arasında birbirini çekememezlikten karışıklık çıkmış ve bir ihtilal başlamıştı. Yeşiller Latince olarak Tras Auguste Justiniane Vinca, yani hükümdarlar hükümdarı Galip Justinian avazlarıyla hitap ederek imparatora müracaat etmişlerdi. Bizans ahalisi tarafından kullanılan bu cümleyi tahlil edince bu üç cümleden, bu üç kelimelik cümleden August ve Vinca sözlerinin Yunanca değil Latince olduğu görülür. Hakikaten Doğu Roma İmparatorluğu'nun, yani Bizans İmparatorluğu'nun kuruluşunda Bizans'ın resmi dili Latinceydi değerli dinleyiciler. Rumcanın da kullanılmasına ancak asırlar geçtikten sonra müsaade olunmuştu. Nitekim Rumca dediğimiz dil de tamamen Yunanca değildir. Bizansların kullandığı kelimelerden çoğu Rumca diye yeni Yunanca'ya, Elenika'ya kabul olunmuştur. 19. asırda Yanarus tarafından tedvin edilmiş olup da Yunan Marif Nazırı Yerokostopoulos imzasıyla Yunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1891 tarihli resmi tamimiyle tavsiye edilmiş küçük hazine Mikros Tisavros isimli iki büyük ciltten müteşekkil bir lügat kitabı var. Bu lügat kitabında Bizans'tan gelme kelimeler yanında BZ remziyle işaret olunuyor ve bu suretle aslı Yunanca olan kelimelerden de ayırt ediliyor. Orta çağın devamı müddetince Bizanslar Yunanlılığı hoş görmemişler ve kabul etmemişlerdir. Nitekim Bizans telakkileri bakımından şu cihet dayı kayda şayandır ki Elinos Yunan kelimesi Bizanslara göre eski putperestliğin müteradif manasıdır. Elinos sözünü Bizanslar makbul bir sıfat saymazlardı. Hristiyanlık ile bağdaşamayacağı kanaatiyle bu sıfatı ancak Elladikos Yunanistanlı lafzıyla kullanmışlardır. Yani Yunanlı kelimesi Bizans'ta putperest manasına geliyordu. Çünkü o zaman oralılar putperest idiler. Şunu da söylemek gerekir ki değerli dinleyiciler, eski Rumca yazılar da kısmen Latince'ye benziyor. Mesela Agio Sergio Ke Vacco kelimesi Küçük Ayasofya Camii'nin galerilerinde Orta Çağ'da yazılmış ve bugün dahi mevcut eski Bizans yazılarına bakılırsa kelimeler ve alfabeler tamamen Yunanca değildir. Latin karakterli kelimeler kullanılmıştır. Netice itibariyle değerli dinleyiciler, bugün Yunanlıların çok sahip çıktıkları Bizans ve Bizansların varisi olmak sözü biraz havada kalıyor. Tarihçiler bunu kabul etmiyor. Lügat alimleri de Bizansların konuştuğu dille bugün Yunanların konuştuğu dil arasında dağlar kadar fark olduğunu söylüyorlar. Evet, bir bağlantı, bir benzerlik, moda tabirle bir etkileşim var. Fakat hiç kimse bugünkü Yunanlıların Bizansların torunu olduğunu iddia edemez. Çünkü o zaman Bizans Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi ve çok sayıda Latin asıllı kimse, yani Romalı burada yaşıyordu. Ve ortaya Yunanlılarla Latinlerin karışımından doğan bir ırk ve bir dil ortaya çıkmıştır. Yunanistan halkı ise bu Bizanslarla hiçbir bağlantısı yoktur. Değerli dinleyiciler, 200 yıl kadar önce bir gün herkes birbirine artık yolcuların ve yük nakliyatının demir raylar üzerinde buharla işleyen vasıtalarla yapılacağını söylüyordu. Kulaktan kulağa yayılmaya ve dolaşmaya başlamıştı bu haberler. Daha çok yayılmadan önce de Fransa'da restorasyon devrinin son yıllarında bazı yerlerde bu yolda muhtelif denemeler yapılmış, raylarda atlarla çekilen araba dizileri kullanılmıştı. Bugünkü şömendiferin ilk örneği 1830 yılında Liverpool'da ortaya çıktı, İngiltere'de. Buhar, demirin atı zaten ne zamandan beri insanın zihnini kurcalıyordu. Avrupa'dakiler Liverpool ile Manchester arasında lokomotiflerle çekilen vagonların içinde önce yüklerin ve sonra da yolcuların nasıl taşındığını dikkatle takip ediyorlardı. Bundan 7 yıl kadar sonra 25 Ağustos 1837 yılında Paris ile Saint-Germain arasında
şimdiki trenlere en benzeyen bir nakliye vasıtasının ve demir yolunun açılış tarihi oldu. Bu yolda ilk kanun 1842 yılında çıktı. Bunda kurulması kararlaştırılan geniş şebekelerin listesi zikrediliyordu. Ve bu işler devlet tarafından yardım göreceği bildirilen bir takım şirketlere veriliyordu. Şirketler tarafından yapılıyordu. Fakat o zamana kadar cari olan posta arabalarının ölümü demek değildi bu. Onlar daha 16 yıl faaliyet gösterdikleri gibi burada kendi sahalarında yenilikler de yaptılar. Mesela aralarında birleşerek nakliyat katarları ihdas ettiler. Üstü düz arabalarla yük ve eşya taşımaya koyuldular. Yeni yollar ve yeni işler kazandılar. Şimendiferlerin gelip dayandıkları yerlerde toplanarak oralarda biriken yolcuları ve yükleri istenilen yerlere taşımaya başladılar. Lokomotifler gittikçe fazlalaşmaya başladıysa da bu tarihi posta arabaları yine içlere doğru çalıştılar.

yeniliklerin muhtelif sahalarda yankıları oldu değerli dinleyiciler. Ticari, iktisadi, içtimai neticeleri burada üzerinde duracağımız şeyler değil. Bunlar çok uzun uzun söz söylenecek şeyler. Ancak o zamanki bir takım hatıraları, anekdotlara biz kısaca göz atmak istiyoruz. 1836 yılında tünellerin içinde nefes alınamayacağı ileri sürülüyordu. Bu bakımdan da demir yoluna ümit beslenmiyordu. İki tren karşılaşınca aralarında sıkışacak havanın yolcuların nefesini keseceğini öne sürenler vardı. Trenleri tutturmak için din adamlarının halka tavsiyelerde bulunmalarını sağlamayı düşündüler. Ama köylüler buna rağmen o yıllarda bir iki defa yağan şiddetli yağmurlara ve yer elmalarına, patateslerine arız olan bazı hastalıklara hep trenlerin sebep olduğunu söylediler. Gazeteci De Girard'den bu mevzuda etraflı bir hatırat bırakmış, ilk trenlerin halk üzerindeki ilk tesirlerini tasvir etmiştir. En ince noktalarına kadar tasvir ettiği tren yolculuğu hakkındaki bir yazısını şöyle tamamlıyor. Yaşasın şimendiferler. Müthiş bir süratle gidiliyor fakat buna rağmen hiçbir korku hissedilmiyor. Posta arabalarında hafif bir inişte bile insan daha çok korku duyar. Hem onlarda tehlike daha çok diyor. O asrın büyük yazarlarından Victor Hugo'nun ilk tren yolculuğuna dair düşüncelerinde de herkesin o günlerde duyduğu fakat onun gibi anlatamadığı hisleri buluyoruz. Victor Hugo da Madame de Girard'den gibi 1837 yılında trene ilk binişini tespit ve tasvir ediyor. Anvers Brüksel postasına binmiş. Karısına yazdığı bir mektupta şöyle tasvir ediyor. 4'ü 10 geçe bindim, 8'i çeyrek geçe vasıl oldum. Çok nefis bir cevelan gezinti. Bunu iyice anlatmak için de tesirlerini insanın kendisi üzerinde hissetmesi lazım. Yani tatmayan bilmez diyor Victor Hugo. Emsalsiz bir sürat. Yol kenarlarındaki çiçekler çiçek değil de sanki birer leke veya daha doğrusu kırmızılı beyazlı çizgiler gibi. Buğday tarlaları sarı bir örtü gibi. Yonca tarlaları da uzunlamasına örgüleri andırıyor. Ufukta evler, kuleler ve ağaçlar durmamacasına hareket halindeymiş gibi görünüyorlar. Arada bir kapı tarafından bir gölge, bir karartı, şimşek gibi bir anda gözüküp kayboluyor. Bunlar silahlı yol bekçileri. Akşam oluyordu. Ben birinci arabadaydım. Birinci vagondaydım yani. Lokomotif biraz ilerimde şiddetli gürültülerle kırmızı akislerini ağaçlara ve tümseklere bırakarak ilerliyordu. Brüksel'e giden tren yolda bizimkiyle karşılaştı. Öyle belirli olarak bir şey görmenin imkanı yok. Ne vagonları, ne yolcuları, ne de erkeklerle kadınları tefrik etmek mümkün olmuyor. Anaforun arasında görünen sadece beyazlı koyulu şekiller. Bu kargaşalık arasından bağırışmalar ve sesler geliyor. Her ikisinde pek çok vagon ve pek fazla yolcu var ki hepsi de fırtına gibi gidecekleri yerlere, kimi şimale, kimi cenuba doğru böylece taşınıyorlar. Demirden atın, yani trenin, hakiki bir hayvan olmadığını düşünmemek için insanın kendisini hayli zorlaması lazım. Duraklarda nefes nefese kaldığı duyuluyor. Kalkışa geçerken kendini zorluyor, yolda sesler çıkarıyor. Terliyor, titriyor, ıslık sesi var, kişniyor, yavaşlıyor, hızlanıyor. Tekerleklerinden yani nallarından kıvılcımlar çıkıyor. Ve nefesi yoldaki ağaçların dalları arasında parçalanan beyaz duman bulutları halinde üzerinizden aşıyor. 1000-1500 kişiyi, hemen hemen bir şehir halkını saatte 40-50 kilometre süratle taşıdığına bakılınca bu devrin büyüklüğü anlaşılır. Evet, Victor Hugo kendi devrini büyük görmekte haklıdır. Biz de kendi devrimiz için böyle düşünüyoruz ama her iki devir mukayese kabul eder mi? Bakalım yarınkiler bugün için ne düşünecekler?

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı hükümdarlarının kıyafetleri günümüzde müzeleri, sarayların müzelerini süslüyor. Eski gravürlerde, resimlerde, Osmanlı padişahının resmedildiği gravürlerde, resimlerde, minyatürlerde çok ihtişamlı, göz alıcı kıyafetler görüyoruz. Öyle ki toplu bir minyatürde kıyafetinden bir kimsenin padişah olduğunu anlamak mümkün. Evet, hakikaten Osmanlı padişahları kıyafetleriyle, başlıklarıyla, serpuşlarıyla dikkati çeken şahsiyetlerdi. Fakat şurası bir hakikattir ki günlük kıyafetleri, resmi olmayan zamanlarda giydikleri kıyafetleri hakkında tarihlerimize fazla bilgi yoktur. Resmi merasim kıyafetleri hakkında zaten müzelerdeki bakiyeler bize yol göstermektedir. Aynı zamanda resmi serpuşları hakkında da padişahların bilgimiz, malumatımız var. Ama günlük hayatlarında, evlerinde, hareme çekildikleri zaman ne giyerlerdi? Bunu doğrusu çok fazla bilmiyoruz. Fatih Sultan Mehmet devrine kadar zaten Osmanlı Devleti henüz bir beylik hususiyetindeydi. Ve Osmanlı hükümdarları bey diye anılırdı. Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluk haline getiren, sistem kuran, müesseseleri kökleştiren Fatih Sultan Mehmet'tir. O devre kadar gelen Osmanlı hükümdarlarının nispeten sade giyinmeyi tercih ettiklerini biliyoruz. İşlerinde süslü, ziynetli elbiseye ilk düşkünlük gösterenin Sultan Yıldırım Bayezid olduğu söylenir. Onun için tarihlerde onun ilk defa olarak sırma ile mensuç ve altın düğmeli libas giydiği meşhurdur. Sırma ile mensuç demek, kumaş dokunurken içine sırma ipliklerin katılması demektir. Altın düğme ise düğmeye altın kaplanmasıyla teşekkül eder. Garplı seyyah Bertrandon de Le Broquier, Sultan II. Murad'ı çok yakından görmüş ve onu anlatıyor sonradan. Zerdua postundan kürk ve kırmızı tüylü kadife üstlük giyip başına da kırmızı börk giydiğini söylüyor. Ama bu bir sefir kabulü müdür, resmi bir merasim midir, muayyede midir onu bilemiyoruz. Ama garplı seyyahın gördüğüne göre bu da Sultan II. Murad'ın resmi kıyafetlerinden olsa gerek. Değerli dinleyiciler, ilk devirlerde Osmanlı hükümdarları başlarında Horasani denilen yünden, eski Mevlevi külahlarına benzeyen, ucu daha sivri, mahruti şekilde bir serpuş giyerlerdi. Fatih Sultan Mehmet'in kendi devrinde yapılan ve halen Topkapı Sarayı'nda bulunan resminde başında Horasani var, üzerine burma tülbent sarılmış. Burma tülbent ta Orhan Bey zamanından beri kullanılmaktadır. Yalnız padişahlara mahsus değildir. Ümera da, yani ileri gelen devlet adamları da, subaylar da bunu istimal eder, kullanırdı. Meşhur müverrih tarihçi Aşık Paşazade divanda devlet erkanının başlarına bunu sarındıklarını kaydediyor. Hatta beylere "Hani bürme tülbentin?" diye sorulurmuş. Yani "Hani burma tülbentin?" diye sorulurmuş. Fatih devrine kadar padişahlar sefere gittikçe başlarına börk giyerlerdi değerli dinleyiciler. Börk eski bir Türk serpuşudur. Beyaz keçeden mamul idi. Aslında ahilere ait bir serpuştur. Ahiler değerli dinleyiciler, Ahmet Yesevi'nin tasavvuf yoluna bağlı dervişlerdir. Anadolu'ya gelmişler ve Anadolu'nun Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasında mühim bir rol oynamışlardır. Aynı zamanda esnaf teşkilatları da bu ahilere bağlı olduğu için Osmanlı cemiyet hayatında çok mühim bir yerleri vardı bu ahilerin. Ve Osman Bey'in, ilk Osmanlı hükümdarı Osman Bey'in kayınpederi Şeyh Üdebali de bir ahi şeyhi idi. Ahi Evran, Ahi Şerafettin, bunlar meşhur kimselerdir. Hatta ahiler bir ara Ankara'da müstakil bir devlet kurmuşlardır. İşte beyaz börk ahilere aitti değerli dinleyiciler. Sultan Orhan zamanından beri
Osmanlı ordusunda kullanılmıştır. Malum Orhan Gazi'nin kurduğu orduda Hacı Bektaş Veli'nin duası ve temennileri vardır. Hacı Bektaş Veli de Ahmet Yesevi yolundaki bir mürşit olduğu için bu börkün Yeniçeriler arasında kullanılması da normaldir. Yıldırım Bayezid'den itibaren Türk ordusunun yaya kısmını teşkil eden, hassa ordusunu teşkil eden Yeniçeriler resmi serpuş olarak börk giymişler değerli dinleyiciler. Bu yüzden börkün bir adı da Yeniçeri keçesidir. Yüksekliği 45 santimdir. Bundan sonra arkaya devrilen ve omuzlara kadar inen yatırma adlı kısmı gelir. Ön tarafında sorguç takmaya mahsus madeni bir yuva bulunurdu. Yayabaşılar yani Yeniçeri zabitleri, subayları buraya tüy sorguç takarlardı. İşte Fatih Sultan Mehmet zamanına gelinceye kadar Osmanlı hükümdarlarının seferlerde giydikleri bu yayabaşı börküydi. Fatih Sultan Mehmet bunun yerine üsküf denilen bir başlığı kabul etmiştir. Üsküfün başa giyilecek kısmı 4-5 parmak eninde olmak üzere sırma işlemeliydi ve yatırması yoktu. Yine bu zamanlarda Timurtaş Paşa, Yıldırım Bayezid zamanında Timurtaş Paşa börkü kırmızıya boyamış ve beyaz börk Yeniçerilere mahsus bir serpuş olmuş. Bunun dışında kalanlar kırmızı serpuş, kırmızı börk giymişlerdir. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, fes denilen serpuşun aslında Anadolu'daki Türkler arasında çok eski bir mazisi vardır. Yani Macarlardan alınmış veya Faslılardan alınmış olması bir şey ifade etmiyor. Çok eskiden beri Anadolu'da giyilen bir başlık idi. Yine değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in sefer zamanı haricinde giyilen Horasani yerine ulema serpuşunu ihdas ettiğini biliyoruz. Ve kendisinin ve devlet erkanının bunu giydiklerini müverrih İdrisi Bitlisi kaydetmektedir. Bu serpuş sonraları mücevveze adını almıştır ve ağzı yukarısına nazaran daha dar silindir şeklinde, tepesi kırmızı renkte, etrafına tülbent sarılı meşhur kavuktur ve devlet erkanı tarafından da giyilmiştir. Değerli dinleyiciler, Sultan II. Bayezid yani Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Bayezid ecdadı gibi yakalı elbise veya ulema elbisesi giyerdi. Serpuş olarak da mücevveze denilen kavuğu tercih ederdi. Esasen mücevveze gerek Osmanlı padişahları gerekse sadrazam ve diğer devlet erkanı tarafından uzun müddet ta 19. asra kadar resmi serpuş olarak kullanılmıştır. Azlolunan sadrazamlar ilk iş olarak başlarından mücevvezeyi çıkarırlardı. Tarihçi Naima 1632 tarihinde Gürcü Mehmet Paşa'nın azlinden bahsederken bunu şöyle anlatıyor. Gürcü Paşa dahi kalkıp Cumhur ile Maan içeri gitmek istedikte Bostancıbaşı Ağa göğsüne vaziyet edip siz oturun padişahın hapsisiniz ve mücevvezeyi çıkarın böyle ferman olunmuştur deyu men eyledi. Ol dahi oturup mücevvezeyi çıkarıp destarını getirdiler giydi. Yani şöyle diyor Naima, günümüz diliyle ne nakletmeye çalışalım. Gürcü Paşa herkesle beraber içeri girmek istediği zaman Bostancıbaşı yani padişahın hususi hizmet görevlisi elini göğsüne koydu. Siz oturun, siz padişahın gözaltındasınız, hapsisiniz, başınızdan da mücevvezeyi çıkarın dedi. Böyle ferman olunmuştur dedi ve men etti onu içeri girmekten. Gürcü Mehmet Paşa da sadrazamlıktan azledildiğini anladı, oturdu. Mücevvezeyi başından çıkardı. Kendi sarığını getirdiler. Onu başına giydi ve artık sivil hayata geçmiş oldu. Değerli dinleyiciler, Yavuz Sultan Selim kendi adı verilen Selimi isimli kavuğu ihdas etmiştir. Bu kavuk, bu serpuş mücevvezeden daha uzundu. 65 santim kadardı. Üzerine bez veya tülbent sarılırdı. İran hükümdarlarının giydiği tacı biraz andırmaktaydı. Daha sonraları sefer ve merasim zamanlarında sadrazam, çavuşbaşı, kapıcılar ketüdası, yeniçeri ağası, reis efendi yani reisül küttab ve darüssaade ağaları bu serpuşu giydiler. Sadrazam malum bugünkü başbakanın muadilidir. Çavuşbaşı başsavcı
denilebilir, Adalet Bakanı denilebilir. Kapıcılar Ketüdası baş yaverdir. Yeniçeri Ağası Yeniçeri bölüklerinin başıdır. Reis Efendi hem divanın baş katibidir, yani Bakanlar Kurulu Genel Sekreteridir, hem de Dışişleri Bakanıdır. Darüssaade Ağası da haremin amiri ve aynı zamanda vakıflar genel müdürüdür. Bunlar, bu yüksek rütbeliler de selimi serpuş giymişlerdir. 18. asırdaki Osmanlı padişahlarının bazısı selimi giymiştir. Bazıları ise eskiden olduğu gibi mücevvezeyi tercih etmişlerdir. Değerli dinleyiciler, bu selimiye benzer ve ondan daha küçük bir kabuk daha vardı. Buna da Yusufi denirdi. Osmanlı padişahları tahta cülus ettikleri sırada anane olarak bunu giyerlerdi. Rivayete göre Yusuf Aleyhisselam'dan kalma bir başlıktır, serpuştur bu. Ve Topkapı Sarayı'nda saklanmaktadır. Bu Yusufi kavuğa katibi denilen tarzda sarık sarılırdı. İki veya üç de sorguç takılırdı. Yusufi'nin tepesi daha genişçedir. Üzeri terkli, yani dilimliydi. Rivayete göre bu serpuşu Kanuni Sultan Süleyman ihdas etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman mücevvezeyi de ıslah ederek daha zarif bir şekle sokmuştur. Yusufi kavuk tahta oturma merasimine mahsustur. Bir istisna olarak Sultan II. Süleyman, Sadrazam Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa'nın orduyla muzaffer olarak İstanbul'a dönüşü üzerine Sancağı Şerif'i karşılamaya giderken giymişti. Böyle bir hadise var tarihimizde. Sultan 3. Mustafa da ulemanın örfi denilen kavuğuna benzer fakat üzeri düz bir serpuş ihdas etmiştir ve bunu giymeye adet edinmiştir. Üzerine iki mücevherli sorguç takardı. Tabii bunu merasim zamanlarında giyerdi. Alelade zamanlarda selimi veya mücevveze kullanırdı. Sorguçlara gelince bunlar iki veya üç tane olmak ve padişahın arzusuna göre ucu yukarı veya aşağıya gelmek üzere takılırdı. Kıymetleri ekseriye çok yüksekti. Bir fikir vermek için bir sorguç numunesini size tarif edelim. Ortasında bir büyük, etrafında ve tepesi ile zincirlerinde ve top kısmında orta büyüklükte 50 ve küçük kıtada 28 elmaslı ve 8 tane orta, 70 tane küçük zümrüt ve 98 inci, 26 yakut, etraf askılarında 2 büyük lal taşı, 6 büyük inci ve orta büyüklükteki bir elmas, 3 küçük zümrüt bulunan fevkalade kıymetli bir mücevherdir. Bunu Topkapı Sarayı'ndaki sorguçlardan görüyoruz, anlıyoruz. Topkapı Sarayı'nda bulunan padişah serpuşlarında bunların çeşitleri vardır. Sorgucun hoş da bir tarihçesi var değerli dinleyiciler. Osmanlı padişahları Çelebi Sultan Mehmet devrinden itibaren her sene Ramazan ayında Kurban Bayramı'ndan önce, yani hac mevsiminden önce Hicaz'da olmak üzere bir takım hediyeler gönderirdi mukaddes topraklara, Mekke ve Medine'ye. Bu hediyeler oradaki fakirlere dağıtılmak üzere para, oradaki vazifelilere dağıtılmak üzere para, oranın ileri gelenlerine, seyitlere, eşrafa dağıtılmak üzere para, oradaki mukaddes mekanlara da kullanılmak üzere halılar, kandiller, zinetler, hat eserleri, buhurlar, çeşit çeşit hediyeler. Bunlar bir alaya teslim edilir. Buna da sürre alayı denir. Bu alay hacılarla beraber bunu Mekke'ye, mükerremeye götürür ve orada da dağıtırdı. Her sene bu tekrarlanırdı. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar bu devam etmiştir. Cihan Harbi ortalarına kadar. İşte Yavuz Sultan bu alay, sürre alayı uğurlanmadan önce Topkapı Sarayı'nda merasim yapılırdı. Bu merasimde Yavuz Sultan Selim de bulunmuş ve bu sürre alayının hediyeleri içinde Mescid-i Nebevi'yi, yani Hazreti Peygamber'in mescidini ve türbesini süpürmeye mahsus süslü süpürgeler görmüş. Bu süpürgeleri görünce çok duygulanmış ve oralara olan hasretini terennüm etmek üzere buradaki süpürgelerden bir tanesini alıp kavuğuyla sarığın arasına geçirmiş. Yani bu hareketiyle Hazreti Peygamber'in
mübarek merkadının süpürüldüğü süpürgenin başının yukarısında olduğunu anlatmak istemiş. İşte Osmanlı padişahları Yavuz Sultan Selim'in bu ince nazik hareketini hatırlamak üzere bunu serpuşa dönüştürmüşler. Elbette ki padişahın başında devamlı süpürgeyle gezmesi mümkün değil. Bunu zarif bir şekilde sorguca dönüştürmüşler ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar, hatta fesk ihdas edilip kavuk bırakıldığı zaman bile bir müddet fesin üzerinde bu serpuşu kullanmışlar. Böyle hoş, tatlı bir ananeyi devam ettirmişlerdir. Şimdi baştan başladık. Biraz da padişahların üzerlerine giydikleri elbiselerden bahsedelim. İlk zamanlardaki sade şekil sonraları gittikçe mükellef bir hale gelmiştir, bunu biliyoruz. Sırtlarına giydikleri kürkler erkan veya samur denilen en yüksek cinsten olurdu. Bunlar çuha, sof, gülgüli şal veya çok kıymetli olan baştan başa sırma işli seraser denilen kumaşla kaplanırdı. Bu şekilde en mükellef olanına kabaniçe denirdi. Bazen kollu, bazen kolsuz olurdu. Ekseriya siyah tilki derisinin en nadide cinsinden yapılırdı. Önünde çapraz kaytanları vardı. Yakası omuzlara gelecek derecede genişti. Bu kıymetli siyah tilki deriler padişahların şahsına mahsustu, başkaları giyemezdi. Kabaniçeler arasında fevkalade süslü ve kıymetli olanları vardı. Mesela her çift çaprazı 230'ar elmas ve her düğmesi 3'er elmasla süslü 7 çift çaprazlı seraser kaplı kabaniçe, her çift çaprazı 26'şar elmas ve her düğmesi 6'şar elmaslı kırmızı yahut limon küfü kumaşla kaplı kabaniçe, İçi amber doldurulmuş kafes dikişli birer elmaslı ve altın düğmeli 9 çift sırma çaprazlı sofa kaplı kabaniçe gibi, bunlar hep Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen padişah kıyafetleridir. Çapraz, üste giyilen kabanın, kürkün, kabaniçenin önünü bağlamaya mahsus biritlerdir değerli dinleyiciler. Kabaniçeden sonra şu gelir ki çuha kaplı samur, sincap, kakım kürklü olan üst elbisesi. Buna da kuntoş denirdi. Kabaniçeler hazine odasında saklanırdı değerli dinleyiciler. Ve bunları muhafazaya memur olanlara kabaniçeci denirdi. Bunlar diğer hazine hademeleriyle beraber kabaniçeleri ve padişahın öbür elbiselerini ilahiler okuyarak ve sarı sabır ağacıyla tütsüledikten sonra giyilmek üzere hükümdarlara takdim ederlerdi. Padişahların alaylarda ve merasimlerde giydikleri kabaniçelere ferve-i murabba denirdi. Ferve üst elbise demek değerli dinleyiciler. Bunlar umumiyetle çaprazları mücevherli, düğmeleri murassa, atlasa kaplı tilki kürkünden olurdu. Düğmelerin işlemesi güneş şeklinde olduğu için mücevher şemseli diye anılırdı. Kabaniçeler bazen Yeniçerilere, Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtılan, maaş dağıtılan galebe divanlarında padişahın memnuniyetini kazanan sadrazamlara fevkalade bir iltifat eseri olarak Bab-ı Saadet'e giydirilirdi. Bu sadrazamlar böylece huzura bununla kabul olunurlardı. Huzurdan çıkılınca da kapıcılar ketudası ve çavuşbaşı tarafından tekrar alınarak hazinedarbaşı ağaya teslim olunup yerlerine konurdu. Yani muakkat olarak giydirilirdi. Şunu da söyleyelim ki değerli dinleyiciler, kürk eskiden herkesin giydiği bir kıyafetti. Erkekler de yaygın olarak kürk giyerlerdi. Bunu tabii şimdiki gibi evlerde ısınma tertibatı fazla yok idi. Biraz da pratik maksatlarla, ısınmak maksadıyla giyerlerdi. İkincisi de kürk dışarıya değil içeriye olurdu. Yani dışa giyilen elbisenin içi kürktü, dışı değil. Ancak elbisenin kenarları da içindeki kürkten kaplandığı için hangi kürkten olduğu belli olurdu. Değerli dinleyiciler, padişahların bu anlattığımız kıyafetleri ile harbe gittikleri zaman giydikleri kıyafetleri arasında tabii çok fark vardı. Sefer sırasında Diri-i Postin adı verilen
ince çelik zincirden yapılıp kürk ile kaplanmış bir cins zırhlı üst elbisesi giyerlerdi. Sultan 4. Mehmet Lehistan Polonya seferine giderken murassa zırh ve cevahir kaplı diri ipostiğin ve mücevher tirkeş yani okluk ve murassa şimşir yani kılıç kullanmıştı. Tarihlerde böyle geçiyor. Aynı hükümdar 1683 yılında açılan 2. Viyana seferi münasebetiyle Edirne'ye hareket ederken küçük destar üzerine sarık üzerine tek büyük sorguç takmıştı. Sırtına beyaz seraser kaplı samur kürk kabanişe giymişti. Belindeki kılıç ve ok mahvazası da mücevherliydi. Murassa eğer takımı vurulmuş atının başlığı som altındandı. Kanuni Sultan Süleyman meşhur Mohaç Muharebesi'nde başında 3 sorguçlu serpuş, üzerinde zırhlı kürk olduğu halde harp meydanında at sırtında saltanat sancaklarının altında durmuştu. Öbür padişahlara nazaran ayrı elbise giyenlerden birisi Sultan 4. Murat'tı değerli dinleyiciler. Revan seferinden dönüşünde üzerinde sade zırh, başında üzerine büyük tülbent sarılı altın tolga olduğu halde İstanbul'a girmişti. Bağdat seferine giderken de demir miğfer giymiş, üzerine kırmızı şal sararak ucunu kulaklarına kadar indirmişti ki bu Arap tarzı idi. Bu miğferin üzerine ayrıca büyük bir sorguç takmıştı. Günlük kıyafetlerinde Sultan 4. Murat devrinin zarif ve orijinal giyinmesiyle meşhur olan Abaza Mehmet Paşa'yı taklit ederdi. Abaza Mehmet Paşa değerli dinleyiciler kılık kıyafetinde Osmanlı Devleti'nde neredeyse büyük bir moda hasıl etmiş bir kimsedir. Daha sonra ayaklanmış, isyan etmiş, bastırılmış, affedilmiş ise de sosyal tarihimizde mühim bir yeri vardır. Padişah Sultan Genç Osman Sultan 4. Murat hep onun üslubuyla giyinirlerdi. Fakat halk onun bu kıyafetlerini yadırgardı değerli dinleyiciler. Hatta Sultan 4. Murat'ın vefatından sonra tahta çıkan Sultan İbrahim Cüllüs'tan sonra kılıç kuşanmak üzere Eyüp Sultan'a giderken eski padişahlar gibi giyinmişti. Yani ağabeyleri

0: mor dağlara bakın efendim. Ve lütfen şu bozkırları dolanıp gelen, yüzümüze serin buğseler konduran akşam yeline bakın.
1: Şairimizin kasesini doldurun kızlar. İçti mi dili açılıyor.
0: Sazendeler mızraplarını konuşturuyorlar efendim. Rakkaseler kırıldak olup dönüyor efendim. Muganniler inliyor name name. Eğer yarın sabah sahrada bülbül cesetleri görürseniz şaşırmayın.
1: O nedendir ey şair?
0: Bu meclisi kıskanıp kıyabilirler canlarına da ondan.
1: Çok hoşsun. Şu senin tasvirlerin yok mu? Bayılıyorum.
0: Asıl buna kulak verin efendim.
1: Ey millet, biraz susar mısınız lütfen? Şairimizi dinleyelim.
0: Ey kılıcı kıvılcım kıvılcım çakan, gürzü yıldırım yıldırım vuran efendim. Sen şereflerin en şereflisi ve en cömerti cömertlerin. Ziyade verirsin bahşişi, dert görmesin ellerin.
1: Muhteşem bir şey. Ben her zaman söylüyorum, yine de söylerim. Sizin üzerinizde şair gelmedi Mekke'ye. Şimdilik şu keseyi kabul buyurun lütfen.
0: Aman efendim, niye zahmet ettiniz?
1: Bu mısraların bedeli elbette altınla ödenemez ama.
0: Bunlar bir şey değil efendim. Daha güçlü tasvirleri, daha kıvrak beyitleri muhterem oğlunuz için yazmıştım. Ama onu göremiyorum burada.
1: Say, Musab nerede? Şeybe! Ey Şeybe!
2: Buyurunuz efendim.
1: Çabuk Musab'ı bul getir buraya.
2: Emredersiniz efendim.
3: İşte orada. Sırtını kayalara vermiş hilali seyrediyor. Yaklaşayım hele.
4: Sen misin Şeybe?
3: Sizi korkuttum mu yoksa?
4: Yo yo. Sadece dalmıştım biraz.
3: Babanız sizi istiyor efendim.
4: Nereye?
3: Her zamanki yerine.
4: Ay, yine çadır halim öyle mi? Üf, beni neden ister ki?
3: Bilir miyim efendim?
4: Akşama kadar milletin kanını emiyor. Sonra sabaha kadar dağıtıyor dal kavuklarına. Şarap testileri, naralar, kahkahalar. Gencecik kızlar, mıtripler, soytarılar. Efendiler eğlensin diye kendilerini paralayan zavallılar. Söyle Şeybe, böylesi bir hayatın bir manası var mıdır sence?
3: Bilmem efendim.
4: Bırak Şeybe, sen bizden iyisini bilirsin ya.
3: Ben burnu halkalı bir köleyim sadece.
4: Bilsem ne fayda diyorsun yani. O ki konuşamadıktan sonra.
3: Öyle efendim.
4: Bırak şu efendim muhabbetini. Benim senden bir üstünlüğüm yok ki. Biz kardeşiz.
3: Sakın ha efendim, bu söylediklerini başkaları duymasın.
4: Ben bırak duysunlar, inceldiği yerden kopsun.
0: Oo, kimleri görüyorum kimleri. İşte Musab geliyor. Meclisimize hoş geldin, şeref verdiniz asil efendim.
4: Dalkov herif.
0: Şimdi size onun için yazdığım şiiri okuyacağım. Edebiyat dünyasında derin iz bırakacak. Şairler yıllarca bu mısraları konuşacak. Evet. Siyah saçları dalga dalga fırtınalı derya. Gözleri göz kamaştırır nurdan bir rüya. Gök mavisi, yaprak yeşili, zeytin karası. O derin gamzeleri inanın gönül yarası. Yüzü dolunay, bebekler kadar duru ve temiz. Musab'ın masum simasına hayranızdır hepimiz.
4: Hayatımda duyduğum en berbat metin. Ne ölçü var ne kafiye.
0: O narindir, hassastır, duyguludur, zariftir. Ama bileği kavi, cesur, korkusuz ve yiğittir. Kılıcıyla örsü keser, kargısıyla kayaları deler. Ufacık fiskesiyle bin cengaveri yere seler.
4: Palavranın bu kadarı da fazla ama.
0: Ama efendim.
4: Ne zaman tokatla adam sermişim ben yere? İyi dövüşemediğimi herkes bilir. Bırak cengaverleri, sıradan insanlar bile hırpalayabilir beni.
0: Şey, halbuki ben düşünmüştüm ki...
4: Senin düşündüğün sadece bahşiş. Söyle, babam ne verdi sana?
0: Bir kese altın efendim.
4: Al sana iki kese. Lütfen sus artık. Ve bir daha bana sakın şiir yazma.
5: Baba, ben ayrılmak istiyorum. Müsaadenizle.
0: Vasil efendi, Musab'ın bu nesi var?
1: Bilmiyorum. Çok tuhaflaştı son günlerde.
0: Sanırım kötü ruhlar musallat olmuş ona. Bence bir kahine göstermelisiniz onu.
1: Göstermez miyim hiç? Ama hepsi de sıradan şeylerdi. Tesir edemediler çocuğa. Bu kez güçlü biri olmalı.
0: Benim aklıma Kudüs'lü geliyor. Hani o gökyüzü bilge.
1: Hani şu siyah pelerinli esrarengiz adam.
0: Aa, göründüğü gibi değildir aslında.
1: Sen bir konuş. Paradan yana endişesi olmaz.
0: Belki şaşıracaksın ama parayı sevmiyor.
1: Hayret.

0: İşte efendim, orada, kayaların tepesinde.
1: Hep buraya mı gelir?
0: Genellikle.
1: Ne yapıyor orada?
0: Sanırım kitap okuyordur yine.
1: Çok mu okur?
0: Gözlerine kan oturuncaya kadar.
1: Güzel. Tamam, sen gidebilirsin.
0: Peki efendim.
1: Merhaba delikanlı.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Hayır, ben de ara vermeyi düşünüyordum.
1: Sandığımdan da manzaralıymış burası.
2: Öyle mi? Benim hoşuma gidiyor işte.
1: Sen Musab olmalısın, Umayr'in oğlu.
2: Evet, sanırım sen de yeni kahinim.
1: Nereden bildin?
2: Babam her hafta bir tanesini yollar bana. Demek bu hafta sıra sende.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse...
2: Eğrisi doğrusu bu işte. Bu kuytu köşeye kimsenin yolu düşmez yoksa.
1: Çok olsun. Geçiyordum, uğradım diyemeyeceğiz anlaşılan.
2: Kahin efendi, nasihat etmeyecek misin bana?
1: Buna dertleşme diyelim istersen ha.
2: Nasıl istiyorsan öyle olsun. Seni dinliyorum.
1: Ya, hayır. Önce ben seni dinlemeliyim, sıkıntılarını bilmeliyim.
2: Yo, sen kahin değil misin? Anla hadi. Diğerleri gibi tütsüler yak, hopla zıpla, haykır, bağır ve gözlerini iri iri açıp içimi oku.
1: Palavracı, sahtekarlar.
2: Biliyor musun, çoğu beni bir kıza aşık sanır.
1: Nasıl anlıyorlar peki?
2: Bilmem, güpegündüz yıldızlara bakar ve güya haber alırlar.
1: Güpegündüz ha? Ve geleceğe dair vaatler sıralayıp gidiyorlar, öyle mi?
2: Aynen öyle.
1: Adamına göre mal ve kadın, adamına göre zafer ve rütbe. Bunlar istemem denilmeyecek şeyler. Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Söyle tabii, seni dinliyorum.
1: Geleceği kimse bilemez. Anlıyor musun? Hiç kimse.
2: Peki siz ne işe yarıyorsunuz o zaman?
1: Diğerlerini bilmem ama ben ilahi kitaplardan okuduklarımla, hanif alimlerden duyduklarımı söylüyorum sadece.
2: Ya, demek öyle.
1: Zaman zaman cinlerle çalıştığımı da saklayamam tabii senden. O taif eden birkaç sadık dostum da yok değil.
2: Biliyor musun, açık sözlülüğünü çok sevdim. Bak, belki de kimseye yapmadığımı yapabilir, sana içimi dökebilirim.
1: Asgari faydası şu olur: rahatlamış olursun.
2: Evet, sanırım buna ihtiyacım var.
1: Ve şuna da inan ki sır saklamasını bilirim. Bana güvenebilirsin.
2: Yo, umurumda bile değil. Benden duyduklarını dinleyecek adam bulabilirsen hemen anlat, hiç durma.
1: Ya, bak şimdi meraklandırdın beni işte.
2: Benimki sır falan değil kahin efendi. Sadece etrafıma bakıyor ve olanı biteni beğenmiyorum. Fal taşı gözlü büyücülerden, yalancı tacirlerden, salyalı şairlerden, bir miskal gümüş için 40 takla atan dalkavuklardan ve diri diri bebek gömmeyi yiğitlik sayan cahillerden iğreniyorum. Putların gölgesine sığınan ticaret. Emirlerin, beylerin gönüllerini hoş edebilmek için ter döken sazendeler. 3 dank bahşişi kapabilmek için paralanan rakkaseler. İnsandan bile sayılmayan köleler. Hasılı nereye baksan ayrı yanlış.
1: Evet, çok doğru söylediklerin.
2: Bak kahin efendi, kırbaç terden, şarap gözyaşından, silah kandan, def çığlıktan kıymetliyse...
1: İşler iyi gitmiyor demektir, öyle değil mi?
2: İşte bütün bunları eli belinde seyretmenin ve bir şey yapamamanın ıstırabı çıldırtıyor beni. Herkesin mutlu yaşadığı, çalışanın hakkını aldığı, adalet kelimesinin mana kazandığı bir ülke arıyorum ben.
1: Dinle ya Musab, ben çok gezdim, çok dolandım, çok gördüm.
2: Ne güzel.
1: Gezdiğim bu yerlerde hep güzellik aradım.
2: Nerelere gittin mesela?
1: İstersen yakınımızdan başlayalım. Mısır, ehramların gölgesinde hala. Evet, firavunların tesiri kalmamış ama Musa aleyhisselamın anlattığı tevhid inancından da eser yok. İspanyolla Hintlinin, Vikingle Yemenlinin buluştuğu İskenderiye'de bir çığırından çıkarma tezgahı kurulmuş ki hiç sorma. Ticaret ve para Yahudinin elinde. Köleler yine kırbaçlanıyor. Forsalar yine zincire vuruluyor.
2: Ne fena.
1: Roma'da ise bir sefalettir sürüyor. Esirler yabani aslanların önüne atılıyor. Kandan çıldıran insanlar, agoralar, operalar, hamam sefaları, zafer takları ve kusma taşları.
2: Kusma taşları mı?
1: Şaşırdın değil mi? Bak, Romalılar damak zevkine çok önem verirler ve sürekli yerler. Yelpazelerin altına uzanır, gün boyu tıkınırlar.
2: Hiç doymazlar mı?
1: Doyarlar elbet. Ve bu doygunluk hissi keyiflerini kaçırmasın diye boğazlarına gaz tüyü dürter, yanı başındaki kurnalara kusarlar.
2: İğrenç herifler.
1: Daha da iğrenci, bunları yemesini emrederler kölelerine.
2: Halbuki muhteşem orduları olduğunu duymuştum.
1: Öyle görünür. Yürürken yeri sallayan çelikten birlikler komutanlarını kibirlendirmeye yarar sadece.
2: Peki Hristiyanlık değiştirmedi mi bunları?
1: Biraz değiştirdi. Ama onlar da Hristiyanlığı değiştirdiler. Sonra ateşe tapan ve efsanelerle oyalanan İran'dan Orta Asya'ya geçiyorum.
2: Türklerin yurduna yani.
1: Önlerine çıkanla ve hatta birbirleriyle boğuşan bu aşiretler kağanlarını, şamanlarından ziyade dinliyorlar ve bu yüzden tek tanrı inancına daha yakınlar.
2: Ya Hindistan?
1: Brahmanlar put fikrini incelte incelte vücutsuz dua tasvirine kadar varmışlar.
2: Peki Buda'ya ne dersin?
1: Varlığın hiç cephesine bakmaktan hepi fark edemeyen ve boşluğa koşan zavallılar.
2: Ya Çin?
1: Konfüçyüs'ün öğretilerinin onlara ne kazandırdığını anlayamadım doğrusu. Pirinç rakısı, esrar ve uyku.
2: Biraz da Filistin'den bahset. O peygamberler şehri Kudüs'ten.
1: Filistin ayan beyan bir bekleyiş içinde. Tevrat'ta geleceği bildiren ahir zaman peygamberinin işaretlerini aldılar bile. Ancak onların tek korkuları var.
2: Bu Resul'ün başka bir kavimden çıkması değil mi?
1: Evet.
2: Sahi. Öyle olursa ne yaparlar?
1: Orası bilinemez. Elbette kabul edenler de olur, reddedenler de.
2: Asılı, sıkılan, daralan, boğulan bir dünyadan bahsediyorsun.
1: Ve bekleyen bir dünyadan.
2: O kurtarıcı gelse artık. Bütün eskileri yenileyip eskimeyen yeniyi getirse ve dese ki işte solmayan renk, silinmeyen yazı ve yanılmayan ölçü bu.
1: Gelmediğini ne biliyorsun?
2: Ne? Ne dedin?
1: Gelmediğini ne biliyorsun dedim.
2: Kim? Nerede? Ne zaman? Söyle kahin, bir işaret ver gideyim. Dünyanın öbür ucunda bile olsa giderim.
1: Sahiden gidebilir misin?
2: Giderim elbet. Buzlar denizine bile giderim.
1: İnanayım mı bu söylediklerine?
2: Adım gibi inan. Hadi kahin söyle. Çabuk söyle. Sabrımı taşırmadan söyle.
1: Peki. Müjdeyi neden hep uzaklarda arıyorsun?
2: Anlayamadım.
1: Şimdi sana bir sır vereceğim. Ama benden duyduğunu söylemeyeceksin kimseye.
2: Sır dedin ya.
1: Öyleyse iyi dinle. Hemen Darül Erkam'a git ve onu gör. Sanırım aradığın orada.
3: Musab denileni yapar, kararlı adımlarla Darül Erkam'a yürür ve onunla tanışır. Yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı server ile. Bütün soruları cevap bulmuş, tek acabası kalmamıştır artık. Yüreğinde tarifsiz bir gayret hisseder. Öylesine dolmuş, öylesine taşmıştır ki anlatılamaz. Bu feyiz sana bir hoş etmiştir içini. Sokağa çıkıp bağırmak ister. Uçuruma koşan kalabalıkları durdurmalı, hakikati haykırmalıdır. Ama Mekke. O Efendimiz'e bile tahammül edemeyen Mekke buna müsait değildir henüz. Musab yine de çok şey yapacağına inanır. En azından anne ve babasını çağırabilir İslam'a. Hani o bir dediğini iki etmeyen ebeveynini.
2: Say, kazanabilir miyim onları? O kadar kolay olmayacak. Ama denemeliyim. Mutlaka denemeliyim.
4: Nen var oğlum?
2: Bir şeyim yok anne.
4: Heyecanlı gördüm seni.
2: Evet, doğrusunu istersen heyecanlıyım. Bugün ona gittim.
4: Kime?
2: Allah'ın Resulüne.
4: Ha? Sakın ha.
2: Hiç de sakınılacak gibi değil.
4: Yoksa...
2: Evet anne, Müslüman oldum.
4: İnanamıyorum.
2: İnansan iyi edersin.
4: Hayır oğlum, şaka ettiğini söyle bana.
2: Niye?
4: Bak, biz asiliz, güçlüyüz, zenginiz. Kervanlarımız, kölelerimiz, dükkanlarımız var.
2: Anne.
4: Vadiler dolusu hayvanlarımız var.
2: Anne.
4: Söylesene, Mekke'de böyle bir malikanede oturan kaç kişi tanıyorsun?
2: Allah'ın varlığına ve birliğine inanmakla bunların ne ilgisi var yani?
4: Çok ilgisi var. Kureyşlilerin kendi halimize bırakacaklarını mı sanıyorsun?
2: Ne yaparlar?
4: Eğer onun yanına gittiğin duyulursa hasım olurlar bize.
2: Olsunlar.
4: Olsunlar. Ne kadar kolay bir ifade değil mi? Bak oğlum, çocuk olma. Onların neler yapabileceklerini bilmiyorsun. Bir kere selamı sabahı keserler. Tecrit ederler. Hiçbiri dükkanımıza uğramaz ve kimse mal satmaz bize. Bir havuç buğday bile vermezler, anlıyor musun beni?
2: Yine de benim durumumla olan ilgisini tam anlayamadım.
4: Anlamak istemiyorsun. Şu muhteşem nimetleri elimizin tersiyle itelim mi yani?
2: Hayır, o nimetleri vereni bilelim.
4: Of, seninle de laf yarıştırılmıyor ki.
2: Anacığım, kendimizi kandırmayalım. Sahranın kumları sayısınca yıl yaşasak bile malum bir son bekliyor bizi.
4: Biliyorum, ölüm diyeceksin.
2: O öve öve bitiremediğiniz dedeleriniz neredeler şimdi, söylesene.
4: Sen hiç böyle şeyler söylemedin ve ben hiç duymadım bunları, tamam mı?
2: Neyi duyup neyi duymadığını bilemem. Ama ben bundan böyle inandığım gibi konuşacağım. Kimseden korkum yok. Burada kalacağım. Efendimizin neferi olacağım.
4: Bak Musab, sakın ola babanın yanında böyle konuşmaya kalkma.
2: Aksine bu müjdeyi ona vermek için sabırsızlanıyorum.
5: Ne oluyor bakayım orada? Ana oğul ne konuşuyorsunuz?
4: Aha, bir şey yok efendi. Ana oğul dertleşiyorduk biraz.
5: Musab'ın derdi ne olabilir ki?
4: Şey, bugünlerde sanırım biraz sıkılıyor. Gençlik işte, geçer geçer.
5: Annen neler diyor oğlum?
2: Sen ona bakma baba. Hiç bu kadar iyi olmamıştım.
5: Ha şöyle.
2: Bugün hayatımda yeni bir sayfa açtım.
5: Yeni bir sayfa mı? Ne demek istiyorsun ya Musab?
2: Senin anlayacağın baba, taze bir sabahı yaşıyorum.
5: Gecenin köründe ne sabahıymış bu? Bilmece gibi konuşma benimle.
2: Bugün onunla tanıştım.
5: Kiminle?
2: Resulullah Efendimizle.
5: Sakın Müslüman olduğunu söyleme bana.
2: Niçin? Size söylemeyip de kime söyleyeceğim?
5: Çıldırmışsın sen.
2: Hayır baba, az önce iyi olduğumu söylemiştim ya.
5: Sen koskoca Rabia oğullarının varisi Abdullah'ın yetiminin peşinden mi gideceksin yani?
2: Ama daha düne kadar Muhammedül Emin diyordunuz ona.
5: Yine de derim, yalan söylemez o. Ama...
2: Aması ne baba?
5: Sen bu ailenin bir ferdisin ve kafana göre hareket edemezsin.
2: Ama o kötü bir şey söylemiyor ki baba. Hırsızlık yapmayın, zina etmeyin, kan dökmeyin, hanımlarınızı ve kölelerinizi incitmeyin diyor.
5: Bunlar olacak şey mi yani? Eğer kadınlar ve köleler hakları olduğu da inanırlarsa ne olmaz ha? Dirlik düzen kalır mı? Herkes haddini bilmeli. Eşrafın meclisinde köle benimle birlikte oturacak ha? Olacak şey mi bu?
2: Başkalarını bilemem ama ben otururum.
5: Musab, asi çocuk. Ne demek ben otururum?
2: Ne var bunda kızacak?
5: Yani bu konuştuğun normal mi sence? Ben asaletimi, kabilemin şerefini, geçmişimi ayaklar altına alayım, öyle mi?
2: Söylediklerinin hepsi kuru payeler baba. İçi boş ünvanlar.
5: Şuna bak, şu edepsizin söylediklerine bak. Bana, babana ha? Yani şimdi sana göre bizim o pis sürüngenlerden farkımız yok, öyle mi?
2: Nihayet ben de insanım, köleler de insan.
5: Hayır, insan olan yalnız biziz. Onlar köle, alınıp satılan birer mal.
2: Peki bu kuralı koyan kim baba?
5: Atalarımız, babalarımız.
2: Tefeci takımı.
5: Musab, sözlerine dikkat et. Onlar kahraman ecdadımız bizim.
2: Evet, çocuk gömen kahramanlar.
5: Çıldırtmak mı istiyorsun beni? Biliyorum bu fikirler sana ondan, hep Muhammed'den, Abdullah'ın yetiminden geliyor.
2: Yok, anlamadığınız nokta bu zaten. Savunduklarımız fikir filan değil baba. Allahü Teala'nın emirleri. O bir elçi sadece.
5: Sözümü kesme. Sen zehirlenmişsin. Bari köleler duymasın bu sözleri.
2: İyi ya. Onların da insan olduğunu anlarsınız artık.
5: Sana ne oldu Musab? Törelerimize saldırmazlar mı? Putlarımızı kırmazlar mı?
2: Nerede o günler?
5: Şimdi tokatlamak geldi içimden ama.
2: Vur. İstersen vur baba.
5: Bak oğlum, seninle açık konuşacağım. Biz ne Taifliler gibi ziraatle uğraşabilir, ne de Necdiler gibi hayvan besleyebiliriz. Biz ancak alıp satabiliriz, ticaret yapabiliriz, öyle değil mi?
2: İyi de bunun mevzumuzla ilgisi ne?
5: Çok ilgisi var. Düşünsene bir kere, putlarını kaybetmiş bir Kureyş'in hiçbir özelliği kalır mı? Söyle, civar kabileler niçin akıyorlar buraya? Azıcık kafanı çalıştırıp Emre'yi hatırlasana. San'a şehrine o muhteşem kalesi niye yaptırdı sanıyorsun?
2: Bilmiyorum, niye?
5: Elbette halkın ibadet etmesi için değil. Kalabalıkları, insanları çekebilmek için. Lat menat olmasa panayırlar da olmaz. Kim gelir ukaza?
2: Yani ticaretimiz tıkırında yürüsün de kim neye inanırsa inansın, öyle mi?
5: O kadar da değil tabii. Müslümanların bize baş eğeceklerini sanmıyorum. Eninde sonunda inandıkları gibi yaşamak isteyecekler.
2: Evet, ondan şüpheniz olmasın.
5: Eğer böyle seyrederse o 360 putlu Kabe bir destan olmaktan çıkacak. Eşrafın uluları bedeviler gibi deve gidecekler. Bu ne acı bir şey, düşündün mü hiç?
2: Anladığım kadarıyla senin putlardan ziyade menfaatlerinin zedelenmesinden korkun var.
5: Evet, farz et ki öyle.
2: Öyleyse anlaşacağız demektir. Var mısın? Sen yoluna, biz yolumuza.
5: Ya, iş o kadar basit değil küçük bey. Senin Darül Erkam'a gittiğini, Muhammed'le görüştüğünü biliyorum. Bunu başkaları da duyacak pek yakında. Hatta şu an fısıldaşmalar başladı bile. Şimdi olacakları söyleyeyim sana. Mekke'nin güçlüleri adı konulmayan bir savaş açacaklar. Ticarette, siyasette bileğimi bükemeyenler altın bulmuş gibi saldıracaklar bize.
2: Aman baba, inan ki çok büyütüyorsun.
5: İhtiyar kadınlar ardımızdan sırıtacaklar. Arsız veletler sataşma cüretini gösterecekler. Yıllardır dişimle tırnağımla kazıyıp geldiğim bu yer bir anda yok olacak. Anlıyor musun?
2: Baba, bunların hiçbiri beni korkutmuyor.
5: Ama beni korkutuyor. Senin heveslerinin ceremesini ben çekemem. İtibarımı, servetimi, şöhretimi ayaklar altına alamam bir anda. Şimdi kulağını aç ve iyi dinle beni.
2: Dinliyorum baba.
5: Yarın en kalabalık saatte Kabe'ye gidecek ve putlarımızdan özür dileyeceksin.
2: Put dediğin dal parçası özürden ne anlar?
5: Hadi anlasın yeter. Dahası kızıl tüylü bir deve kurban edeceksin onlara.
2: Ya bu dediklerinizi kabul etmezse?
5: Ben ettirmesini bilirim.
2: Hayır, kabul edemem.
5: Edeceksin.
2: Asla.
5: Baş kaldırmak ha. Al sana. Al sana. Uşaklar. Hey uşaklar.
6: Buyurun efendim.
5: Tutun şu haddini bilmesi. Tutun diyorum size. Hadi ne duruyorsunuz, tıkın mağazayla. Aklı başına gelinceye kadar da ekmek su vermeyin ona.
4: Efendi.
5: Söyle.
4: Mus'ab'a bir şey olmaz değil mi?
5: Bir gün aç kalmakla kimseye bir şey olmaz.
4: Ay, bence bu ceza yeter ona. Sanırım pişman olmuştur.
5: Hiç zannetmiyorum.
4: Biraz büyütmüyor musun bu meseleyi?
5: Bütün şehir bizi konuşuyor kadın. Ele güne rezil olduk.
4: Gençlik heyecanıdır bey, geçer.
5: Yok kadın, senin bildiğin gibi değil. Müslümanlardan dönen olmadı daha.
4: Ah Mus'ab başka. El bebek gül bebek yetişti o. Narindir, zariftir, hassastır. Baskılara dayanamaz.
5: Senin gibi düşünmüyorum. Artık bildiğimiz Mus'ab değil o. Görmüyor musun, savaşçı gibi sanki birden değişti.
4: İzin ver de konuşayım onunla.
5: Ne konuşacaksın?
4: Denemekle ne kaybederiz ki?
5: Peki, işe yarayacaksa ağzını bir yokla bakalım.
4: Peki efendi, gidiyorum. Mus'ab. Hey Mus'ab.
2: Buradayım. Anne, sen misin?
4: Evet benim. Karanlıktan seçemedim. Ah Mus'abım, nasılsın?
2: Hiç bu kadar iyi olmamıştım.
4: Bak oğlum, bu oyuna bir son vermenin zamanı geldi artık.
2: Anne, oyun oynadığımı mı sanıyorsun?
4: Babanı tanıyorsun. Gel vazgeç şu sevdadan.
2: Yok Katiye.
4: Tahammülünü zorlama, yoksa neler yapabileceğini biliyorsun.
2: Elinden geleni koymasın ardına.
4: Dediğini şeklen yapıversen ne olur yani. Kurban kesiyorsa kesiver. Secde et diyorsa ediver. Ama yine bildiğine inan.
2: Bu işin şakası olmaz anne.
4: Bak, muhteşem bir istikbal var önünde. Büyük tüccar, aranılan yönetici, hatta emir bile olabilirsin. Şöyle dön bir bak. Etrafında senin bulunduğun yere imrenen binlerce genç var. Bu nimetleri görmezden gelemezsin.
2: Hiçbirinde gözüm yok.
4: Peki ne olacak bu işin sonu?
2: Rabbim ne derse o.
4: Of of, seninle konuşulmuyor Mus'ab.
2: Putlar, adetler, ayinler, kahramanlık ve asalet hikayeleri. Bunlar işin sureti anne. Mekke'de bir zulüm düzenidir gidiyor ve çarklar hep zalimden yana dönüyor. Sizin endişeniz örfün zedelenmesi falan değil, gücün elinizden gitmesi.
4: Diyelim ki öyle, neyi düzeltebilirsiniz? Dünya böyle işte.
2: Dünya geçici.
4: Biliyoruz, ölüm var.
2: Ve hesap. İşte burada iki yol çıkıyor karşımıza. Ebedi saadet ve ebedi felaket. Sen ebediyet nedir bilir misin anne?
4: Elbette, sonu olmayan demek. Sonsuz olarak demek.
2: Öyleyse dünyaya sultan olsan ne yazar? Zira nihayeti var. Ama ahiret sonsuz ve hakiki nimetler orada. Dünyadakiler birer gölge. Yalancı, sahte bir gölge.
4: Of Mus'ab, zihnimi allak bullak ettin.
2: Berraklaşmalıydı halbuki.
4: Bak, ileride bunları konuşacak çok vaktimiz olacak çocuğum. Hoş muhabbet etmeye gelmedim ya. Şimdi doğru babana gidiyor ve pişman olduğunu söylüyorum, tamam?
2: Asla.
4: Baban kudurursa karışmam, bilmiş ol.
2: İstediği dozda kudursun, ondan korkmuyorum.
4: Olabilecekleri hiç mi akıl edemiyorsun çocuğum?
2: Daha başka ne olabilir ki?
4: İşkence eder sana.
2: Buna dünden hazırım.
4: Ah, delirmiş bu çocuk, aklını kaçırmış.
2: Hadi anne git, beni dert etme.
4: Gidiyorum işte, ne halim varsa gör.
5: Demek işkenceye hazırsın ha? Al bakalım bu kamçıyı. Al. Al. Geberteceğim. Parçalayacağım seni. Ah. Kamçıyla ustalacağı yok. Başka bir işkence bulmalıyız.
0: Galiba bayıldı efendim.
5: Anlamıyorum doğrusu. Birden nasıl da değişti. Ben vurmaktan yoruldum ama o gık bile demedi hala. Anlaşılan bu dayakla ustalmayacak. Ama dur, bitmedi. Bak gör neler yapacağım sana. Umeyr'de ne oyunlar var da. Hey siz ikiniz, yarın sabah kayalıklara bağlayın onu. Sen Şeybe, başımdan nöbet tut. Sakın kaçırayım deme.
0: Baş üstüne efendim.
3: Henüz sabah saatleri olmasına rağmen ufuklar buharlanır. Gök kirli sarı, gözler yarı kapalı. Mus'ab şuurunu kaybetmemek için yaman bir mücadele verir. Dudakları çatlamış, cildi kurumuştur. Dili neredeyse eli kadar büyümüştür. Damağı kalaysız bakırdan acı. Tam tükenmek üzeredir ki bir kırba dayanır ağzına.
2: Sen Şeybe...
0: Evet efendim.
2: Seni görmesinler.
0: Merak etme.
2: Şeybe, ne yapıyorsun?
0: İplerini kesiyorum.
2: Anlayamadım.
0: Kaçıracağım seni.
2: Sakın ha. Babam diri diri derini yüzdürür.
0: Yakalayabilirse.
2: Onu tanımıyorsun.
0: Tanımaz mıyım? Ama bu sefer hazırlıklıyım. Birazdan iki at getirecekler. Ve kaçıp kurtulacağız buralardan. Kızıldeniz'e vardık mı tamam. Sonra Venedik'in Nil Vadisi. Biladüs Sudan.
2: Yolun açık olsun.
0: Hani sen gelmiyor musun?
2: Hayır.
0: Neden?
2: Resulullah Efendimizin yanında olmaz.
0: Ya ama...
2: Müslümanların himayesine girersem bir şey yapamaz bana.
0: Biliyorsun baban çok zalimdir Mus'ab.
2: Endişelenme. Bütün zalimler korkak olur.
0: Kararın kesin demek.
2: Evet.
0: O zaman ben...
2: Hadi hadi. Sen gecikme.
0: Sizi unutmayacağım. Öylesine iyiliğinizi gördüm ki...
2: Şeybe.
0: Buyurun efendim.
2: Al şu yüzüğü.
0: Buna hiç gerek yok.
2: İtiraz etme.
0: Nasıl isterseniz.
2: Onu erbabına sat. Şimdi hakkını helal et.
0: Ne yaptın ki helal edeyim?
2: Daha ne yapacaksın? Efendime kavuşuyorum.
0: Bir gün beni saflarınızda görürsen şaşırmayın emi.
2: Kardeşim benim.
0: Eğer başını sıkışırsa sen nara gel. Orada bir kardeşin olduğunu bil ve hiç çekinme.
2: Allah selamet versin.
0: Sizi unutmayacağım.
2: Ben de Şeybe.
3: Ve zor günler başlar. Mekkeli müşrikler inananları inanılmaz bir cendere içine alırlar. Müslümanlarla kimse konuşmaz. Sayısız dinara olsa bile bir avuç buğday, 3-5 hurma vermezler onlara. Artları sıra alaylı alaylı güler, sırıtarak sataşırlar. Kakılmak, itilmek, dayak ve hakaret. Belki bütün bunlara katlanmak mümkündür ama... Ama... İslam'ı gönüllerince yaşayamamak var ya, işte o kahreder müminleri. Mus'ab için durum daha vahimdir. Artık başını sokacağı bir evi yoktur ve kimse iş vermez ona. Bir zamanlar önüne emsalsiz sofralar kurulan gencimiz taş basar karnına. Dahası babası fedailer tutar, pusular kurar yoluna. Ama bütün bunlara rağmen mutludur. Allahü Teala'nın sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediği server ile tanışmıştır bir kere. Efendimizin huzurunda bulunabilmenin manevi hazzı bütün dertlerini unutturur ona. Böylesi bir nimeti bahşettiği için şükreder Allahü Teala'ya. Mus'ab'ın etrafında daralan çember Resulullah Efendimizin gözünden kaçmaz. Hicreti işaret eder, Habeşistan'ı gösterirler. Mus'ab bin Umeyr Habeşistan'da nispeten rahattır. Evet bu fakir ülkede de hayat zordur ama hiç değilse karışanı yoktur. Mus'ab'ın ne de olsa tüccarlık vardır mayasında. Alır satar harc eder boğazına. Kısa zamanda başını sokacak bir çatı altı kendisine bol bol yetecek azık ve urbalar edinir. Kuşağına yine altınlar dizer ama o yine maşukunu arzular.
2: Ev, nevale, elbise hiçbiri yok gözümde. Ben malı neyleyim? Onun yolunu harcayamadıktan sonra, hem onun yanında olmadıktan sonra yaşamanın manası ne ki?
3: Günler geçtikçe bir hoş olur Mus'ab. İyice masumlaşır. Peygamber Efendimizin hasreti volkanlar gibi oturur bağrına. Sevdası kor olur, yüreğine yağar. Onun sohbetlerini hatırladıkça şuracığı cız eder. Burnunun direği sızlar acı acı. Gözyaşları yol eder yanağını. ve neden öyle yapar bilinmez ansızın malını mülkünü fukaraya dağıtıp yola düşer. Haftalar süren serüvenden sonra Mekke'ye döner. Resulullah Efendimiz onu perişan bir kıyafetle görünce çok hislenirler. Hazreti Ali radıyallahu anh'a dönüp "Kalbini Allahü Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın." buyururlar. Anne ve babası en iyi yiyecek ve içecekleri veriyordu. Allah ve Resulünün sevgisi onu bu hale getirdi.

0: Kim o?
1: Anne benim. Ben Musab.
0: Musab. Musab'ım. Ah, çileli oğlum.
1: Hayır, nasipli oğlum.
0: Ne bu elbiselerinin hali?
1: Yazıcık soluklar o kadar.
0: Ah, atlas libaslara layıktın sen. İpek mintanlara, sırmalı kaftanlara.
1: Aman anne, götüreceğimiz iki kulaç kefen işte.
0: Cildin kavrulmuş biraz. Vücudun daha bir oturmuş sanki. Omuzların genişlemiş mi ne? Ama siman aynı, hep aynı. Ah, bebek yüzlüm, benim zeytin gözlüm, kıvırcık saçlım, yay kaşlım.
1: Anne, fazla vaktim olduğunu sanmıyorum. Eğer babam burada olduğunu duyarsa...
0: Aman, lat korusun.
1: Lat, bırak kendini korusun. Sahi bu şekilsiz odunlara tapınmaktan ne zaman vazgeçeceksin anne?
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Ama ben ne diyeceğimi iyi biliyorum. Ne olur bir kez olsun elini vicdanına koy ve biraz düşün.
0: Hadi düşünelim bakalım.
1: Nihayetsiz bir çölde devenin kaçtığını farz edelim. Söyle, kime yalvarırsın?
0: Tabii ki Lat'a.
1: Peki çelimsiz bir tekneyle fırtınaya yakalandığını düşünelim. Kimi hatırlarsın?
0: Lat'ı.
1: Ya ıssız bir sahrada şakilerin hücumuna uğrasan?
0: Lat'a sığınırım elbet.
1: Lat, lat, lat. Ne demek oluyor bu?
0: Peki sen söyle, ne demek oluyor?
1: Bu şu demek oluyor anne. Aslında sen de bir tanrıya inanıyorsun. Vahdaniyet iliklerinize işlemiş. Ama inat ediyor, putlarınızı ortak ediyorsunuz Allah'a.
0: Biliyorum, mantık oyunlarında ustasın.
1: Hayır anne, ama ben hakikatleri söylemenin rahatlığı içindeyim. Sen batılı savunmanın çaresizliği içinde.
0: Diyelim ki münazara ettik ve beni yendin. Gönlün oldu mu şimdi?
1: Ben ucuz zaferler ardında koşmuyorum anne. Seni yerleri gökleri yaratan, bizleri doyuran, barındıran, bir olan Allah'a inanmaya çağırıyorum. Önünde sadece iki tercih var. İman etmek veya etmemek. Ya sonsuz bir saadete kavuşacaksın ya da sonsuz bir azaba duçar olacaksın.
0: Ya tarafsızsam?
1: Hakla batıl arasında bir taraf olan bertaraf olur.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Anamsın, canımsın, ben de hakkım var. Yemedin, yedirdin, içmedin, içirdin. Aylarca karnında taşıdım. Senin yanmana dayanamam. Ne olur gel, Allah'ın varlığına ve birliğine inan. Muhammed Aleyhisselam'ın, onun kulu ve resulü olduğunu söyle. Aslında bunun böyle olduğunu benden iyi biliyorsun ama.
0: Peki baban ne der sonra?
1: Kıyamet günü babam mı şefaat edecek sana?
2: Hanım, hanım, efendi geliyor. Yanında da fedaileri var. Hepsi pür silah.
0: Çabuk kaç buradan. Hemen arka kapıya geç Musab. Hadi.
1: Bırak bu telaşı da, iman ettiğini söyle anne, hadi.
0: Git buralardan, hadi git.
1: Bırak bunları, laf sokma araya. Nihayetinde öldürürler. Başka ne yapacaklar ki?
0: Ölmekten çekinmiyorsun demek.
1: İmanla gittikten sonra düğün bayram olur.
0: Seni anlamıyorum oğlum.
1: Anlamak istemiyorsun.
0: Git buradan, hadi git.
1: İnandığını söyle anne. İman ettiğini söyle, ne olur.
0: Git dedim sana Musab, git.
1: Şahit olayım mı imanına?
0: Git ne olur, git. Git, git.
3: Ve gider Musab. Onu Mekke'de geçmiştekine benzer sıkıntılar bekler. Ama eskisinden farklı olarak temkinli olmak durumundadır. Zira babası bu kez öldürmeye kararlıdır onu ve elinden kurtulmak kolay değildir öyle. İşte o günlerde Akabe'de biat eden 6 Medineli Efendimiz'den kendilerine İslam'ı öğretecek bir muallim isterler. O server Musab'ı işaret buyururlar ve ikinci hicret yolu görünür ona.
1: Ey mükerrem Mekke, sana bir daha kavuşabilir miyim bilmem. Kayasını, kara tepelerini, çelimsiz keçilerini, kızıl tüylü develerini, kerpiç damlı evlerini, dolu dolu çocukluğumu yaşadığım sokaklarını ve kervanlarını unutabilir miyim hiç? Ey İbrahim Aleyhisselam'ın yadigarı güzel Kabe, şirin Kabe, elbette putlardan kurtulacaksın. Ama ben o günleri görebilecek miyim acaba?
3: Hicret manalı kelimedir ve selam. Hoş o sallallahu aleyhi ve sellem hangi kelimeyi terennüm etmiştir de yeni ufuklar açılmamıştır müminlere. Muhacirler İslam tohumunu bereketli bir iklime dikmelidirler. Müşfik ve mümbit bir iklime. Ve biner biner dönmelidirler birer birer ayrıldıkları beldeye, Mekke'ye. Medineliler Musab'ı bağırlarına basarlar. Esad bin Zürare'nin nurlu hanesinde tedrise başlarlar. Musab kimine Elif Bey'i belletir, kimine hadis, tefsiri öğretir. her yaştan ve her sınıftan insan buraya koşar ve tamamı bulur aradığını. Halka katlana katlana sığmaz olur evlere. İşte bu kıpırtı Medine emirlerinin gözünden kaçmaz. Öyle ya, birileri fütursuzca dergah kurup insanları etrafına toparlayabiliyorsa saltanatları sallanıyor demektir.
4: Hüseyin, sen ne diyorsun bu işe?
5: Ne diyeyim ya Saad? Bu genç tehlikeli olmaya başladı.
4: Bakıyorum da çok adam kazandı.
5: Hani talebeleri de bir dediğini ikretmiyorlar ha? Ölümüne sadıklar ona. Eğer böyle giderse biz tası tarağı toplayıp başka diyar arayalım kendimize.
4: Hayır Hüseyin, böyle gitmeyecek. Şimdi derhal onu bulacak ve şehirden uzaklaştıracaksın. Eğer itiraz ederse... Anlıyorsun değil mi?
5: Anlıyorum.
4: Çok iyi. Kimi istiyorsan alabilirsin yanına.
5: Bana hakaret mi ediyorsun? Bu iklimde Hudaroğlu Hüseyin'e karşı koyabilecek kaç yiğit var şu Medine'de?
4: İyi, bildiğin gibi yap öyleyse.
5: Bildiğim kadarıyla şu anda malum hurmalıkta yine konuşmaya devam ediyordu. Sessizce gireyim aralarına önce. Konuşmaya başlayınca önce şu yandan yakın bir yerine oturayım da.
6: Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzlüdür. Tebessüm ettiklerinde ince ince dişleri görünür ve ziyası duvarları aydınlatır. Ama ben onun ne kahkahayla güldüğünü gördüm ne de sesli ağladığını.
7: Resulullah ağlıyor demek. Ama niçin?
6: Ümmetinin günahları için. Bazen Kur'an-ı Kerim'i işitince, bazen de namazda ağlar. Gözlerinden yaş akar ve mübarek göğsünün sesi duyulur. Unutmayın ki Allah-u Teala'dan en çok korkanımız odur.
5: Ey Kureyşli!
6: Bana mı seslendin?
5: Evet, sana. Başka kim var burada konuşan?
6: Buyur söyle kardeşim.
5: Sen burada Medine'de insanlarımızı, bizleri aldatıyorsun.
6: Aldattığımı nereden biliyorsun? Henüz beni dinlemedin ki.
5: Evet, hem aldatıyor hem de aramıza fitne sokuyorsun.
6: Peki dinledin mi beni? Ne söylediğimi, neden bahsettiğimi anladın mı?
5: Hiçbir sözünü dinlememe gerek yok. Hemen pılını pırtını topla ve kaybol Medine'den.
6: Ama dur biraz.
5: Hayır, bir an bile seni buralarda görmek istemiyorum.
6: Ya.
5: Yasıması yok ey yabancı. Hemen terk et buraları. Beni zora sokmadan hemen terk et bu diyarları. Sonra zararlı çıkarsın.
8: İş zora dökülürse kimin zararlı çıkacağı hiç belli olmaz.
9: Ağır ol Hüseyin, terbiyeni de takın.
8: Eğer canın kılıç tokuşturmak istiyorsa çık karşıma hadi.
10: Ne demek istiyor bu ya, bunun niyeti kötü galiba.
6: Hayır kardeşlerim, hayır. Bunlara hiç gerek yok. Şöyle yakınıma gelir misin kardeşim?
5: Bırakın beni, bırakın. Çekiştirmeyin işte, oturuyorum.
11: Evdeki hesap hiç de çarşıya uymadı ya.
6: Bak, sana bir teklifim var. Beni bir kez olsun dinleme lütfunda bulun. Söylediklerimden hoşlanırsan ne ala. Yok itirazın varsa çekip gitmesini de bilirim. Hem birbirimizi de üzmemiş oluruz. Öyle değil mi?
5: Şey yani peki.
6: Hadi şimdi otur lütfen şöyle. Heh, daha yakınıma gel. Tamam.
5: Oturdum işte, ne diyeceksen söyle.
6: Önce Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyayım. Sonra da konuşuruz ha.
5: Seni dinliyorum.

0: Bu sözler insan eseri olamaz. Ben de hatırı sayılır şair ve edibim ama böylesi sözler, hücrelerimin içine, kalbimin derinliklerine işlediğini hissediyorum bu sözlerin. Yeni bir sabah yaşıyorum sanki. Kalbime pınarlar mı akıyor anne? Kuşlar kadar hafiflediğimi hissediyorum. Bu ömür boyu aradığım, sorduğum buydu işte. Çilesini çektiğim bu. Özlediğim ama ifade edemediğim bu.
1: Beni kovmayı düşünüyor musun hala?
0: Seni kovmayı düşünen önce benimle hesaplaşmalı. Artık senin bir neferin, kabul et beni. Öl de öleyim.
1: Yok. Kardeş olmamız kafi. Ben de bir garip neferim zaten. Tek bir komutanımız var.
0: Mekke'ye gitmeliyiz ey Musab. Efendimizi görmeliyiz.
1: Neden olmasın? İnşallah o da olur.
0: Şimdi bana yol göster. Artık bir şeyler yapmalıyım. Hizmet etmeliyim Allah'ın dinine.
1: Yapılacak tek bir şey var. Tebliğ. Bıkmadan, usanmadan tebliğ. Sevene de anlatacağız, sövene de. Rabbim hidayet nasip ederse ne âlâ. Ama yılmak yok asla.
0: Anlıyorum. Ama çileli iş anladığım kadarıyla.
1: Ve inan tadı çilesinde.
0: Benim aklıma başka şeyler geliyor. Müsaadeniz var mı?
1: Elbette. Seni dinliyorum.
0: Ne yapıp yapmalı? Sa'd bin Muaz'ı kazanmalıyız. Eğer o Müslüman olursa şehri tamamsa, inan bütün Medine katılır bize.
1: Ya karşı gelirse?
0: İşte o zaman işimiz zor.
1: Sen kalbini ferah tut. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı bizimle.
0: Buna adım gibi inanıyorum artık.
1: Önce sen bir yokla istersen.
0: Zaten şu anda benim dönüşümü bekliyordur dört gözle.
2: Ne yaptın ya Hüseyin? Kureyşli'yi yolladın mı?
0: Diyorum ki fena bir çocuk değil aslında.
2: Ben ne soruyorum, sen ne diyorsun? Benimle açık konuş. Kovdun mu, kovmadın mı?
0: Kovamadım.
2: Ne? Anlamadım.
0: Ne bileyim. Öylesine temiz bir siması ve öylesine tatlı bir dili var ki kıyamadım. Hem söyledikleri boş şeyler değil öyle. Bilirsin insan sarrafıyımdır. Yalancıyı gözünden tanırım. Ama o asla sahtekar değil.
2: Biz seni değişesin diye yollamadık oraya.
0: Keşke sen de bir değişebilsen.
2: Anlaşılan o ki sen de, seni de etkilemiş o Kureyşli. Öyle değil mi ya Hüseyin?
0: Saklamanın manası yok. Evet, beni oldukça etkiledi.
2: Yoksa sen?
0: Evet, Müslüman oldum.
2: Ha? Nasıl oluyor ya Hüseyin? Bir anda nasıl değişebildin? Avlamaya gönderdik seni, avlandın. Aklım almıyor. Herkesin yiğitliğine, bilgeliğine hayran olduğu koca bir kabile reisi, tüysüz bir delikanlının peşine takılıyor ha? Söyle ya Hüseyin, bu yaptığına ne demeli? Hiç mi önünü arkanı düşünmedin, hiç mi? Dedelerinin kemiklerini sızlatmak ne zamandan beri sana zevk vermeye başladı ya Hüseyin?
0: Bilmiyorsun ey Sa'd, hakikati bilsen böyle konuşmazdın.
2: Tüh, hakikatmiş. Ne gibi bir hakikat bu? Senin yaptığına şerefsizlik denir ya Hüseyin.
0: Sıkıntıları göze aldım, aşağılanmaya razıyım.
2: Oh, anlamadım. Sen Hüseyin misin?
0: Cismim aynı Hüseyin ama kalbim farklı.
2: Nasıl iş anlayamadım. Büyücü desen değil, kahin desen hiç değil. Ama bu çocuk insanlara müthiş tesir ediyor.
0: Çünkü hak gelince batıl zail olurmuş. O genç hakikati söylüyor.
2: Hakikati mi söylüyor?
0: Ya Sa'd, bak biz yine dost, yine arkadaşız. Yılların hukukuna sığınıp senden bir şey isteyeceğim. Ufacık bir şey.
2: Ne gibi bir şey bu?
0: Ne olur bir kez olsun dinle onu. Kararını sonra ver.
2: Onu dinlemek mi?
0: Evet. Adaletiyle tanınan bir emire ancak böyle hareket etmek yakışır ya Sa'd.
2: Evet. Bak şimdi doğru söyledin işte. Evet, dinlemeliyim onu. Öyle ya, ne söylediğini bilmeden düşman olamam ki. Ama eğer bozguncunun biri ise, fitne sokuyorsa aramıza.
0: Hele sen bir dinle, bunu anlayacaksın ya Sa'd.
2: Peki, göreceğiz.
3: Sa'd bin Muaz insaf sahibidir. Mus'ab bin Umeyr'i dikkatle dinler. Önce onun kendisi için bir şey istemediğini fark eder. Sonra insanların saadeti için paralanıp çırpındığını. Geçmiş peygamberlerden ve ümmetlerden ibretli kıssalar nakleden bu sevimli gencin kaynakları sağlam olmalıdır. Zira tek mantık hatası yoktur ve hepsi bir yana kendisinden daha alimdir. Üslubu beli, lisanı fasihtir. Sohbet derinleştikçe kabzadaki eli gevşer, düşer yanına. Hele Kur'an-ı Kerim okunduğunda kayıtsız şartsız teslimdir artık. O içli sesin ahengine kapılır, kapılanır İslam'a. Ama iş bununla da kalmaz. Zira Sa'd bin Muaz koca Evs kabilesinin reisidir ve on binler tabidir ona. Bunca insanın mesuliyeti sırtındadır bir bakıma. İlk işi kabilesini toplamak olur.
2: Ey kavmim, Beni nasıl bilirsiniz?
4: Biliriz.
2: Öyleyse ikamim, Allah'a ve Resulüne iman edin. Putperestlikte inat edenler bir daha yanıma gelmesin ve asla konuşmasın benimle.
4: Hepimiz senin peşindeyiz.
5: Hepimiz senin peşindeyiz.
3: Bakın şu Allah'ın lütfuna ki bu münevver beldede İslamiyet ışık hızıyla yayılır. Mekke'de müminler namazlarını saklarlarken Medineliler toplanır Sa'd bin Haysemen'in evi önünde dururlar cumaya. Medinelilerin artık tek isteği vardır. Efendimiz'i görebilmek sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim bir hac mevsimi düşerler yola. Resulullah Efendimiz çok memnun olur. Medine'deki gelişmeleri hislenerek dinler ve dua ederler Mus'ab'a radıyallahu anh. Ve Mus'ab Mekke'ye gelmişken bir kez daha annesini ebedi kurtuluşa davet etmek ister.
6: Kim o?
7: Benim anne.
6: Küçük beyimiz annelerini hatırlayabildiler demek.
7: Mekke'ye henüz geldim anne, bugün.
6: Ama önce ona uğradın, Abdullah'ın yetimine.
7: Allah'ın Resulüne.
6: Sence o bizden daha mı kıymetli ya Mus'ab?
7: Hepimizden, bütün mevcudattan, canımdan bile.
6: Onun için ölebilirsin yani, öyle mi?
7: Gözümü dahi kırpmadan.
6: Ya benim için? Benim için de ölebilir misin?
7: İman et, köle olayım sana. Dilersen semer vur bin sırtıma.
6: Ya iman etmezsem?
7: Gördüğün gibi edepte kusur etmemeye çalışıyorum. Ama...
6: Ama ne?
7: Muhabbet Muhammedsiz olmuyor anne, sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ya sana iman etmiyorum dersem ne yaparsın o zaman?
7: Yolumuz ayrılır anne, ebediyen ayrılır.
6: Annene düşman mı olacaksın yani?
7: Allah'a dost kalacağım.
6: Anlaşıldı, sen buraya bütün ipleri koparmaya gelmişsin.
7: Aksine, düğümleyelim diyorum. Koparacak olsam gelmezdim buraya.
6: Yani hemen diz çöküp kelime-i şehadet getirmeliyim, öyle mi?
7: Evet anne, bunu bekliyorum senden. Hemen kelime-i şehadet getir ve kurtul.
6: Uşaklar, tutun şu kendini bilmezi.
7: Durun. Durun, ne yapıyorsunuz?
8: Tuttuk.
7: Bırakın beni. Bırakın diyorum size.
6: Güzel. Şimdi elimdesin işte. Şimdi ellerini ayaklarını bağlayıp mahzene atın. Hemen.
7: Ama bu neyi değiştirecek ki?
6: Sus beyinsiz çocuk. Artık bu gidişe bir son vermenin zamanı geldi. Anı geldi.
7: Ne demek istiyorsun anne?
6: Sen bu evin oğlusun, bize aitsin.
7: Ama bunu hiçbir zaman inkar etmedim ki.
6: Bak Mus'ab, biz geçmişi unutmaya hazırız. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliriz hayatımıza. Şimdi, hemen şimdi başlayabiliriz. Mesela sen yine eskisi gibi alışverişe gidersin. Ve ben mükellef bir sofra donatırım. Sonra babanla birlikte oturur yeriz. Geleceğimizi konuşuruz. Güzel günlerimizi. Önümüzde koca bir ömür var.
7: Yarına çıkacağını ne biliyorsun anne?
6: Bak oğlum, seni el bebek gül bebek büyüttüm. Yine latif elbiseler giymeli, soylu atlara binmelisin. Meyvelerin en olgunu senin önüne konmalı. Kuzuların en körpesi kesilmeli senin şerefine. Kızıl tüylü develerle berrak sulu vahalara gitmeli. Akranlarınla gülüp eğlenmelisin. Kemerinde keseler olmalı, parmakların yakutla dolmalı. Şehrimizin en asil, en güzel, en zengin kızlarıyla evlenmelisin. Babanın işleriyle canın isterse ilgilen, istemezse ilgilenme. Hasılı gez, dolaş, eğlen, sadece gününü gün et.
7: Kardeşlerim inim inim inlerken yiyip içip keyfime bakayım, öyle mi?
6: Ha, bak buraya da nokta koyalım artık. Senin kime ve neye inandığına da karışmıyorum. Ancak o yalın ayaklı çulsuzlarla bir araya gelmen hiç hoş olmaz, değil mi Mus'ab'ım?
7: Senin çulsuz dediğin Ebu Bekir mi yoksa Osman bin Affan mı?
6: Sözümü kesme. Hem bundan böyle ne Habeş çöllerinde sürüneceksin ne de Yesrib ellerine çekileceksin.
7: Orası hiç belli olmaz. Efendimiz neyi emrederse onu yaparım.
6: Ona gelince, bir daha Muhammed'in yanına gitmeyecek, görmeyeceksin onu. Anlaştık mı yavrum?
7: Öldürün daha iyi.
6: Bu kafayla gidersen zaten öyle olacak. Baban kör bıçaklarla yüzdürecek derini.
7: Hatta tuz bile basabilir. Gıkım çıkarsa yazıklar olsun bana.
6: Baş kaldırıyorsun öyle mi?
7: Hayır, sadece boyun eğmiyorum.
6: İnsan inanmış gibi yapar hiç değilse.
7: Sana hiç yalan söylemedim anne. Ve bundan böyle de aldatmayacağım seni.
6: Ya şimdi seni hapsedersem?
7: Zor iş. Hem nasıl olsa fırsatını bulur kaçarım. zincire vuracak değilsin ya.
6: Öyle. Şeybe gibi hainler her zaman bulunur zaten.
7: Şeybe canınıza mı kastetti?
6: Hayır.
7: Malınızı mı gasp etti?
6: Hayır.
7: Hürriyeti seçtiği için mi hain oldu?
6: Onun öyle bir hakkı yoktu Mus'ab.
7: Sizin zulmetme hakkınız var onlara, öyle mi?
6: Evet var. Onlar birer köle. Bir bedeli var onların.
7: Bu bedel onlara zulmetmek için mi anne? Yoksa kırbaçlamak için mi?
6: Malım değil mi? Dilediğimi yaparım.
7: Onların da etten kemikten olduklarını, acıktıklarını, üşüdüklerini, üzüldüklerini, hasılı insan olduklarını ne zaman fark edeceksin?
6: Şşt! Yavaş ol. Kölelerin yanında konuşulacak şeyler mi bunlar?
7: Artık konuşulacak anne. Mutlak hakikati herkes duyacak. Yeryüzünden zulüm kalkacak. Emirler ve şamanlar istemese de İslam'ın nuru küfrü boğacak.
6: O senin fikrin. Konuşma artık.
7: Yakında göreceksin anne. Bütün Kureyş, hatta Yekpare Hicaz İslam'a gelecek. İmparatorlar katılacak aramıza.
6: Zavallı oğlum, beynini yıkamışlar senin.
7: Gel anne, aklını başına topla. Gerçekleri gör. Bu zaman çok kıymetli zaman. Gel, Allah'ın birliğini ve Efendimizin peygamberliğini kabul et.
6: Git buradan. Bir daha da çıkma karşıma.
7: Nasıl istersen. Hidayet Allah-u Teala'dan. Zorla olmuyor işte. Gidiyorum anne.
6: Git. Git.
3: Mekke çekilmez olmuştur. Hoş, şehirde Müslümanlardan çok az kimse kalmıştır zaten. Mus'ab tekrar Medine'ye döner. Nurlu beldeyi hazırlamalıdır kutlu hicrete.
5: Mus'ab, ya Mus'ab.
7: Oo, siz miydiniz ya Halit?
5: Yürü gidiyoruz.
7: Peki gidelim.
5: Nereye diye sormayacak mısın bana?
7: Hayır.
5: Tuhaf. İnsan en azından merak eder.
7: Biz mümin kardeşlerimiz yürü dedi mi gideriz. Kötü bir yere götürmeyeceğini biliriz.
5: Ya ne güzel. Bak çoktandır niyetlenmiştim. Nasip bugüneymiş. Şöyle sıcak bir şeyler yedireyim dedim sana. İçin ısınsın.
7: Ziyafet yani.
5: Ona ziyafet denir mi bilmem. Bir şeyler hazırladık işte.
7: Niye zahmet ettiniz?
5: Zahmet ne kelime? Sen hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazandırdın bize.
7: Estağfurullah. Her şey o serverin bereketi.
5: Biliyor musun ya Mus'ab? Çocuklar seni çok seviyorlar. Onlar için de şuradan bir şeyler alalım.
7: Ve inan bu sevgi korkutuyor beni.
5: Niçin ya Mus'ab?
7: Çok şuurlu hareket etmem, gaflete düşmemem, hiç hata yapmamam gerektiğini anlıyorum.
5: Doğru. Medineliler İslam'ı seninle tanıdı. Kazayen bir kusur işlesen İslamiyet'e mal edebilirler.
7: İşte bu mesuliyet perişan ediyor beni.
5: Evet, yükün çok ağır ama halkımız seni sevdi ya Mus'ab.
7: Ya Rabbi, beni mahcup etme. Hem sana hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı.
5: Şu taraftan ya Mus'ab, geldik işte.
7: Oo, acayip bir bina bu.
5: Bir benzeri yoktur Medine'de.
7: Ufak tefek ama çok sevimli.
5: Tam 700 yıllık.
7: 700 yıllık mı?
5: Evet. Yemen hükümdarı Kamil bin Esad yaptırmış onu.
7: Hükümdar burada mı oturmuş yani?
5: Yok canım. Yemen'de dedik ya.
7: Peki işi neymiş buralarda?
5: Hoş bir hikayesi var. Dur, önce kapıyı açayım.
7: Merak ettim.
5: İşte. İçeri buyurunuz da anlatayım ya Mus'ab.
7: Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Abdurrahman, Halit. Oo, Eyüp de buradaymış. Al bakayım şu yemişleri dağıt kardeşlerine. Hani evin hikayesini anlatacaktın bana?
5: Anlatayım. Bahsettiğim hükümdar vardı ya.
7: Kamil bin Esad.
5: Evet. Hanif alimleriyle sıkça sohbet eder. Her seferinde de geleceği bildirilen ahir zaman peygamberlerini sorarmış.
7: Ya.
5: Bir gün alim ve veli zatlardan biri gelecek olan o serverin çok sıkıntı çekeceğini, hatta bu Medine şehrine sığınabileceğinden söz etmiş Kamil bin Esad'a.
7: Bak sen. Sonra...
5: O da hemen Medine'ye gelip bu evi yaptırmış ve has adamlarından Malik bin İclan'a teslim etmiş.
7: Allah Allah.
5: Aynen şunları vasiyet etmiş İclan'a. Bil ki o servere iman ettim. Eğer ona kavuşursam yoluna baş koyacağım. Yok eğer kavuşamazsam burada ağırlarsın o serveri.
7: Kavuşamamış tabi.
5: Ne oğlu ne de oğlunun oğlu.
7: 700 sene az değil. Belki de 20 kuşak geçti aradan.
5: Ve nihayet ben devraldım nöbeti.
7: Yani sözünü ettiğin vasiyet atadan toruna aktarıla aktarıla 700 sene evvelinde yaşayan Kamil bin Esad'dan sana kadar erişti.
5: Evet ya Mus'ab, ben bu neslin son halkasıyım.
7: Şimdi sana bir sır vereyim mi?
5: Bir sır mı dedin? Seni dinliyorum.
7: Efendimiz Medine'ye hicret edebilirler.
5: Ne diyorsun?
7: Hem de bugünlerde.
5: Allahu Ekber.
7: İster misin misafir olsunlar sana?
5: Hayali bile güzel ama...
7: Aması ne?
5: Medine'de çok güçlü isimler var. Kabile reisleri, muharipler, tüccarlar... ve hepsi de bu devlete kavuşmak için canlarını verirler. Hem Naccar oğullarının uluları efendimizi kimseye bırakmazlar. Akrabalık hakları var en azından.
7: Sen Naccar oğullarından değil misin sanki?
5: Evet ama silik bir isim. Bu şehirde kim tanır Garip Halit'i?
7: Bırak onları. Sen efendimizi ağırlamak istiyorsun değil mi?
5: Ha, hem de nasıl. Böylesi bir nimet için neler vermezdim.
7: Güzel. İstemek kavuşmanın habercisidir, bilmiş ol.
5: İstemek kavuşmanın habercisidir dedin değil mi?
7: Öyle. Rabbimiz vermek istemeseydi istek vermezdi ya Halit.
5: Biliyor musun, bugün bal damlıyor dilinden.
7: İçimden geldiği gibi konuşuyorum sadece.
3: O gün yollara dökülür Medineliler. Eller gözlere siper, gözler ufukta. Nefesler göğüs kafesine kilitli, yürekler kıpır kıpır. Yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere kavuşmak. Kim bilir, nasip. Neden geçmez vakit, zaman durur mu ne? Sabır, sabır, ya sabır. Hasret dağlar kadar, sevda göklercesine. Bir ara bulutlar perdeler güneşi, koyu bir gölge düşer sahraya ve tam ortasından delini verir, nura boğulur ova, güpe gündüz dolunay. Önce bir çığlık kopar hurma dalları arasından, sonra diğer çığlıklar izler onu.
8: Geliyorlar. Peygamberimiz kurtulmuş. Geliyorlar.

0: Nerede kaldın sevgili? Gözlerimiz yoruldu. Ufuklar, haber verin. Kanadımız kırıldı. Kuşlar, yalvarıyoruz bize müjde getirin. Nerede kaldı sevgili? Yüreğimiz kavruldu.
1: Medineliler tarifsiz bir coşku içindedirler. Ve o güne kadar yazılmamış, söylenilmemiş bir ilahi dolanır dillerine. Tabak tabak hurmalar ve kase kase sütlerle Efendimiz'e koşarlar. Çoluk çocuk hanelerini şereflendirmeleri için yalvarırlar ona. Server-i alem kırmaz kimseyi, kıramaz. Devemi kendi haline bırakın buyururlar. Nereye götürürse o hanenin misafiriyim. Kalabalık adeta tıkana yazar. Ağlamaklı gözlerle bakarlar kusvaya. Ve bildiğiniz gibi olur. Mübarek hayvan tarif edilmişçesine yürür, Halid bin Zeyd'in evini bulur. Sonra çöküverir eşiğe. Heba-i Yob'un sevinci mi? Şimdi onu hangi kelimelerle anlatalım? Biliyorsunuz, Mekke'den Medine'ye göç eden sahabelere muhacir denir. Onları ağırlayan yerliler ise ensar. İşte muhacirle ensar arasında o zamana kadar tarihin kaydetmediği ve bir daha kaydedemeyeceği bir kardeşlik destanı yazılır. Dahası Efendimiz muhacirlerden bazılarını ensardan bazılarıyla ahiret kardeşi ilan ederler. Mesela Mus'ab bin Umeyr'e Halid bin Zeyd'i uygun görürler. Muhabbetleri o günden sonra katlana katlana artar ve sığmaz olur yüreklerine. Birlikte seriyelere katılır, Bedir'de beraber dövüşürler. Ancak ayrılık tez gelir. Mus'ab radıyallahu anh sancaktar olarak katıldığı gazada Uhud'un kayalıklarına düşer. Resulullah Efendimiz sancağı bir meleğin elinden teslim alır ve Hazreti Ali'ye verirler. Ardından iki sahabi Mus'ab'ın cesedini Resulullah Efendimizin önüne getirir. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı gözlerle "Mekke'de senden güzel giyinen kimse yoktu." buyururlar. "Şimdi başım tozlu ve eyninde sadece bir hırka var." Savaşı müteakip Mus'ab'ın nurlu naaşının yanına gelip "Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler." Mealindeki ayet-i kerimeyi okurlar. Allah'ın Resulü de şahittir ki siz kıyamet günü Allah'ın huzurunda şehit olarak haşrolunacaksınız buyururlar. Sonra sahabelerine döner, "Bunları ziyaret ediniz." derler. "Kendilerine selam veriniz. Allahü Teala'ya yemin ederim ki kim bunlara dünyada selam verirse kıyamette bu aziz şehitler kendilerine mukabil selam vereceklerdir." O günlerde sahabe-i kiram fakirdir. Mus'ab'a uygun bir kefen bulamazlar. Mekke'nin en şık genci soluk hırkasına sarılır, bırakılır kabrine. Ak çiçekler filizlenir toprağından, ıtır ıtır tüter, kokarlar şehit şehit. Ebu Eyyub Hazretleri ahiretliğini unutmaz, unutamaz. Ona

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

file. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum, kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum özazımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kötülük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düşte perde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar ağaç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi. Size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş, şehvet. Karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm.

Ölüm telleri döktüm. Nelerden? Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın? Bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciğim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik. Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Öteler, öteler, gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler beni. Diz çök ey zorlu nefs. Önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem sonsuzu bulmak.

Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: Merhabalar sevgili dostlar, damla damla şiir getirdik yine sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada Kemal Ediz arkadaşım var ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen, hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve şiir getirdik. Bugün yine farklı bir şeyler yapalım istedik. Şair dostlarımız olsun istedik, konuğumuz olsunlar ve şiirlerini bizlerle paylaşsınlar dedik. Ve ilk konuk olarak değerli şair dost, emekli öğretmen Hasan Öztürk var. Hemen hoş geldiniz diyelim ona. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Merhaba, iyisiniz umarım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizlere de iyilik, güzellik, hoşluk diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ve başarı diliyorum.
0: Biz de aynı şeyleri, aynı güzellikleri sizin için ve tüm insanlar için diliyoruz.
1: Evet.
0: Sizi radyomuzun dinleyicileri şiirlerinizle çok fazla tanıyorlar. Çünkü ben çok çok beğeniyorum şiirlerinizi ve sıkça paylaşıyorum. Tabii ki çok fazla sevgili bir dostum olmanızın etkisi var ama şiirleriniz bu kadar güzel olmasaydı biliyorsunuz ki ben asla bunu yapmazdım. Dinleyicilerime hep güzellikler getirmeye çalışıyorum çünkü. En çok da Manolya isimli şiirinizle hatırlayacaklar. İsterseniz ondan şöyle bir giriş yapalım mı?
1: Ben mi yapayım?
0: Lütfen siz yapın, buyurun.
1: Peki.
0: Lütfen.
1: Bir tutam sevginin bedeli nedir? El dokunur yakar, zulüm tenedir. Sinem örselendi bunca senedir. Ferhat sustu, dağlar andı Manolya. Çiçeklerin en nazlısı Manolya. Sevgilerin en gizlisi Manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme, sakın solma, mahzun olma Manolya. Dersek Manolya anımsamış olur.
0: Evet ve çok da güzel bestelediniz onu. Birçok insan da onu şarkı olarak dinliyorlar.
1: TGRT Radyo'nun bende çok güzel yeri var.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sayıda konuk oldum oraya.
0: Evet.
1: Çok sayıda konuk oldum.
0: Evet, bana da olmuştunuz.
1: Evet, Nefise Hanım'a konuk olmuştum.
0: Değil
1: çeşitli
0: mi?
1: Çeşitli kereler. Kıbrıslı'nın programına falan. Ben TGRT Radyo'ya ayrıca çok teşekkür ediyorum bu bakımdan.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzellikleri ürettiğiniz ve bizlerle paylaştığınız için hem kendi adımıza hem bütün dinleyicilerimiz adına. İsterseniz ben size veda ettikten sonra sizin bana tanıtmış olduğunuz çok büyük bir şairin, çok büyük bir yazarın şiirlerinden paylaşacağım, Sabahattin Ali şiirlerinden.
1: Ben de onları keyfin saygıyla dinleyeceğim.
0: Evet, sağ olun.
1: Çok seviyorum Sabahattin Ali'yi.
0: Ben de çok seviyorum. Keşke daha uzun yaşayabilmiş olsaydı da o canım şiirler sürüp gitseydi.
1: Benim için öyle günler gördüm ki iyi okursanız, benim için okursanız.
0: Çok çok isterdim. Ne yazık ki yanımda o yok. Ama onu aratmayacak güzellikte.
1: Uzakta diye bir şiir var.
0: Efendim.
1: Uzakta.
0: Aa, hata ettim. Kitap yanımda. Tamam, zevkle evet, okuyacağım. Peki.
1: Öyle günler gördüm.
0: Zevkle okuyacağım.
1: Benim için olsun.
0: Peki, evet. Zevkle okuyacağım. Siz bizimle hangi şiirinizi ilkin paylaşmak istersiniz?
1: Her zaman merhabalar yer vardır yaşamda.
0: Mutlaka.
1: Çok yıllar önce yazılmış bir şiirim.
0: Evet.
1: Merhaba. Bahara el salla oldu olacak. Hazana merhaba. Goncalar dalında solduğu solacak. Yüzüne merhaba. Gün batımı an meselesi. Gece burnumun ucunda. Ufuk buradan oraya bir adım kadar. Geceye merhaba. Yol bitimi an meselesi. Uçurum ayak ucunda. Eşim dostum ardımdan bir ağıt yakar. Sızıya merhaba. Dalları çiçekle süsleyen doğaya merhaba. Zamanı gerçekle besleyen fidaya merhaba. Sesimiz avaza çaldı çalacak. Sultana merhaba. Dostum selamımı aldı alacak. Merhaba.
0: Merhaba sevgili hocam. Gerçekten yüreğinize sağlık. Çok çok güzel yazmışsınız. Ne demeli? Bazen kelimeler yetmiyor övmeye. Peki bir başka şiirinizi daha alabilir miyiz?
1: Aynı yıllar yazdığım bir şiir daha var.
0: Hangi yıllar?
1: 90.
0: Evet. Hayli zaman geçmiş aradan.
1: 90-91 arasında.
0: Evet.
1: Evet.
0: Buyurun dinliyoruz zevkle.
1: Peki. Gece bitip doğarken tam güneşten önce bir sultan süzüldü geldi ufuktan, gündüzle gece arası. Güzde öten bülbüllerin, hazanda açan güllerin, gizli yanan gönüllerin derin olurmuş yarası. Mızrap teli çaldı durdu, teller dile sevdayı sordu. Diller bir nida savurdu, şimdi sevmenin sırası. Gün ufka erken indiyse, sevince hüzün girdiyse, dostlar kadrini bildiyse, alınır ömrün darası.
0: Demişiz
1: o zamanlar.
0: Yüreğinize sağlık.
1: Ve herhalde bunlar yaşamın gerçekleri.
0: Çok güzel, yüreğinize sağlık. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Ben Sabahattin Ali'nin Bir Doğum Günü için isimli şiirini çok fazla severim. Ben onu size armağan edeyim, onu peki okuyayım ve tüm dinleyicilerimize armağan edelim.
1: Peki.
0: Sonra sizden bir şiir daha rica edelim.
1: Tamam.
0: Peki,
1: çok
0: hatta
1: seviyorum.
0: Kalın lütfen.
1: Onu da çok seviyorum.
0: Çok güzel, gerçekten bütün şiirleri
1: benim
0: Sabahattin Ali'nin.
1: Evet.
0: Evet, tüm sevgili dinleyicilerimize ve size armağan olmak üzere işte geliyor.
1: Tamam.
0: Göklerin yüzü güldü mü dünyaya geldiğin zaman? Azgın sular duruldu mu dünyaya geldiğin zaman? Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın? Böyle nazlı çiçek miydin dünyaya geldiğin zaman? Yıldızlar halin sordu mu? Bulutlar selam durdu mu? Yerlerin kalbi vurdu mu dünyaya geldiğin zaman? Aşkını candan duymuşum, canım yoluna koymuşum. Tam 9 yaşındaymışım dünyaya geldiğin zaman. Kim bilir nasıl güzeldin, göklerden yere süzüldün, benim alnıma yazıldın dünyaya geldiğin zaman. Evet sevgili Hasan Öztürk,
1: dalıp,
0: şiirinizi daha rica
1: dalıp
0: edeceğim.
1: Gittim,
0: lütfen dalıp gitmeyin. Dinleyicilerimiz o güzel şiirlerinizi paylaşmak isteyeceklerdir bizim gibi. Bir tane daha alalım lütfen.
1: Peki ben zamanınızı fazla
0: rica ederiz.
1: Almayayım.
0: Zevkle, buyurun efendim.
1: Yalnızlık zor.
0: Buyurun.
1: Bir şeyler arıyoruz bizden çalınmış. Hoyratça hırpalanmış, izinsizce alınmış. Bir şeyleri tükettik elimizde olmadan, zamansızca kaybolup yeri doldurulmadan. Bir şeylerin yokluğu hissediliyor, sevgiden söz ediliyor. Bir şeylerden habersiz yaşayıp gidiyoruz, bilmeden nelere veda ediliyor. Bir şeylere küsüyoruz, alı al moru mor. Anlatmada güçlük çekiyoruz. Yalnızlık zor geliyor.
0: Evet, gerçekten hepimize belki de zaman zaman en zor gelen yalnızlık. Gerek bedensel, gerek ruhsal yalnızlıklar. Dilerim hiçbirimiz yalnızlıkla çok fazla baş başa kalmayalım. Sadece seçtiğimiz anlarda.
1: Yüreklerde yalnızlık olmasın yeter.
0: Evet. Peki bir ricam daha var. Sizin... Evet. Manolya isimli şiir kitabınızın yanılmıyorsam sonunda Sen Kal isimli minicik bir şiir vardı. Onunla veda edin isterseniz TGRT FM dinleyicilerine. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir olanak sağladınız.
0: Rica ederiz.
1: Ve insanlar da böyle kıyıda köşede kalmış insanları bu güzel insanlarla buluşturduğunuz için damla damla şiire, Müberra Gönen'e ve TGRT'ye çok çok teşekkür ediyorum.
0: Değerli hocam, bu kadar mütevazı olmayın. Yani kendinizi nasıl kıyıda köşede kalmış bir ozan olarak nitelendirebilirsiniz ki? Yapmayın. Yani sizin derlemeleriniz, besteleriniz, şiirleriniz kendinizi öldürmek için mi yapıyorsunuz böyle?
1: Yok, ben gören göze bağlı.
0: Şaka tabii. Yapıyorum gören asla. Hiç bu kadar büyük bir değer kıyıda köşede kalmaz ama tabii ne yazık ki günümüzde nelerin prim yaptığını hepimiz biliyoruz. Maalesef. Hadi bunları konuşmayalım.
1: Tabii,
0: sevgi ve saygılarımızı sunarak şiirinizi bekliyoruz.
1: Bu şiirle vedalaşalım.
0: Peki.
1: Değil mi? Ben hep güzellikler diliyorum.
0: Biz de size.
1: Sen kal, giderim ben. Sen yorulma. Karanlığı da götürürüm giderken. Sana aydınlık kalsın. Ömrün her zaman güzel. Gönlün her daim coşkun. Günün günlü güneşli. Gözlerin aydın olsun. Sen yorulma. Giderim ben. Sen kal.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Hep sağlıklı yaşayın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar sunuyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.
0: Biz de öyle. Hoşçakalın.

Öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile, gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle, görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri. Kafada çelik gibi fikirler dursa bile, kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum, kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum.

öyle günler gördüm ki, dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açamayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı.

Öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda, parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı. Bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı.

Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam. Etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam. Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider, gözyaşları içinde seneler yürür gider.

olmak isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şeyler gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin. Sevsen de sevmesen de. Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende.

0: Sevgili dostum Nursen Ateş, şair dostum Nursen Ateş kabul etse de etmese de, hatta şu an ve tüm TGRT FM dinleyicileriyle birlikte ona merhaba diyoruz. Merhaba.
1: Merhaba sevgili Meberra. Etse de etmese dedin ama gerçekten ben sana çok teşekkür borçluyum. Bu kadar ustanın arasına beni kattığın için ben asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. O senin gönlünün yüceliği, güzelliği. Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim, senin yüce bir gönlün var ve iyi ki, yüce Allah'a şükürler olsun ki yaşamın bir noktasında teğet geçivermek varken, şükürler olsun ki teğet geçmeden bizi buluşturdu. Ve ben asla ve asla senin o kadar mütevazılığını kabul etmiyorum. Ne de olsa senin abin büyük bir şair.
1: Çok
0: ve şairlik biliyorsun genlerle geçen bir şey. Şimdi sen şiirini okuyunca dinleyiciler karar versin. Hadi biz tartışmayalım Nursen'cim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Gönül dolusu teşekkürler.
0: Peki canım, hadi bir şiir oku bize.
1: Birbirimize.
0: O zaman dinleyicilerimize şunu söyleyelim Nursen'cim.
1: Evet.
0: Biraz önce de zaten Hasan Öztürk dostumuzla telefonlaştık. O biliyorsun bir kaset yaptı. Orada bir şair...
1: Ona gönül dolusu teşekkür borçluyuz. Bizim kırık dökük satırlarımızı besteledi, o kasetini aldı.
0: Değil mi Nursen'cim? Çok doğru söyledin. Kendi adıma kabul ediyorum bunu. O kasette sevgili Ferit dedemizin, senin abinin ve birçok güzel dostumuzun da şiirleri Hasan Öztürk tarafından bestelendi ve güzel bir anı albümü olarak yerini aldı. Orada bestelenmiş olan şiirini paylaşacaksın şimdi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, izin verirsen öyle
0: tabii
1: yapmak
0: ki
1: istiyorum ve
0: tabii
1: tekrar
0: ki
1: gönül dolusu teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Birbirimize. Dalganın sahili öpüşü gibi, yağmurun toprağa dönüşü gibi, mehtabın denize düşüşü gibi karışsak diyorum birbirimize. Rüzgarın sehere esişi gibi, arının çiçeğe gelişi gibi, güneşin ufağa inişi gibi sarılsak diyorum birbirimize. Bulutun dağları sarışı gibi, yıldızın semada akışı gibi, ateşin kor olup yakışı gibi kavuşsak diyorum birbirimize.
0: Yüreğine sağlık sevgili dost.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ama
1: gerçekten teşekkür ederim.
0: Seni bırakmıyorum. Sanki veda ediyormuş gibi yapma.
1: Tabii.
0: Dur bakalım, nereye gidiyorsun? Sevgili Nursen'cim, Ferit dedemizden, Ferit İlhan'dan, değerli abinden güzel bir şiir paylaşalım mı?
1: Peki, o zaman onun da kasete alınmış olan, bestelenmiş olan şiirini
0: beni
1: okuyalım.
0: Beni yaşasın.
1: Peki.
0: Tamam,
1: peki,
0: hadi, hadi peki lütfen.
1: Sönmeyecek. Gül yüzlüm, cevrine dağlar dayanmaz. Sitemli bakışın yer beni. Boyandım boyana artık arınmaz. Ok olsun kirpiğin, vur beni. Hor görme garibi seviyor diye, başını yoluna veriyor diye, pervanen olmuş da dönüyor diye, kem tutma ahvalden, sor beni. Sitem karıştırma gönül işine, ilhaniye değil acı yaşına, dağlar dayanmamış aşk ateşine, yakar ondan özge, nar beni. Tabii bütün hatalarım içinde sizlerden, abimden, herkesten özür diliyorum. Senin yanında, senin şiir okuduğun programda
0: yapma,
1: benim
0: yapma
1: şiir okumam.
0: Yapma Nursen'cim, peki, lütfen.
1: Ama bak, çok mutlu ettin gerçekten.
0: Nursen'cim, senden ben bir şey daha rica edeceğim.
1: Tabii, sevinerek.
0: Açıkçası dinleyicilerimiz neler hissedecekler bilmiyorum ama ben kendi hissedişlerimi daha çok merak ettim. Zaman zaman sana bir şeyler yazmışımdır.
1: Evet, onlar benim en güzel,
0: canım
1: en güzel
0: benim
1: hediyelerim.
0: Canım benim.
1: Ve şu an elimde defterim.
0: Çok sağ ol. Şimdi aslında ben onlardan sana armağan edip burada okumak isterdim ama nasılsa ben dinleyicilerimizle kendi sesimden sık sık onları paylaşıyorum. Ben burada duygularımı, kendi duygularımı da denemek istiyorum. Sana yazdıklarımdan seçtiğin bir taneyi dinleyicilerimizle ve benimle paylaşırsan çok mutlu olacağım.
1: Bu benim için çok daha büyük sevinç. Ancak böyle teşekkür edebilirim
0: canım
1: sana
0: benim
1: zaten.
0: Canım benim, sağ ol canım benim.
1: Peki, elma şekerini okuyayım o zaman.
0: Hadi o zaman, ne güzel.
1: Bir kadın kaç çocuk sunar yaşama? Bir kadın kaç çocuk taşır yüreğinde? Göz bebeklerinde iki oğul... Ama ne çocuklar tanıdık biz Nursen'de. Hesap kitap bilmeyen çocuklar, dur durak dinlemeyen, delice seven çocuklar, sevince gizlemeyen. Yakar top oynuyorduk geldiğinde, hadi dedi, ben de varım işte. Nur dedik, dur dedik, dinlemedi. ve elma şekerini dilimledi. Şimdi her birimizin damağında o yaramaz çocuktan kalan tadla biraz baygın, biraz buruk içimiz sınırsız sevgiler öğrenmekteyiz. Gitmeyin kalın diyen sevgileri, beraber yine diyen sevgileri ve kanayan yarasını gösteren bir küçük kız çocuğunun elleri. Biz de çocuk sanırdık ya kendimizi, hiç dilim dilim bölmemiştik elma şekerimizi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgilime Berra, ben canım sana benim. Teşekkür ediyorum. Beni bu kadar yüreklendirdin, bu kadar
0: ve
1: benim için bunları hissettin. Gerçekten ben sana çok teşekkür ediyorum. Canım öpüyorum
0: benim.
1: Seni.
0: Benim sana hissettiklerim bunlarla sınırlı değil, sen de biliyorsun. Sen gerçekten çok değerli bir dostsun. Dinleyicilerimizin
1: sen
0: önünde
1: de
0: bunu söylemekten mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
1: Benim
0: çok
1: için
0: öpüyorum.
1: De sen de benim için öylesin.
0: Güzel yanaklarından öpüyorum.
1: Ben de öpüyorum.
0: Çok
1: her şey gönlünce olsun, yüreğince olsun.
0: Hepimizin,
1: her şey aydınlık olsun dünyada.
0: Hepimizin, tüm insanlar için, tüm dinleyicilerimiz için.
1: Görüşüyorum
0: görüşmek umuduyla.
1: Seni, öpüyorum canım.
0: Hoşça kal canım.
1: Sağ ol.

İşte böyle dostlarımızla onların yazdıkları şiirleri ve nice güzel şiirleri paylaştıktan sonra Sabahattin Ali ile yine devam edelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Sizlerle zaman zaman paylaştığım yine çok hoş bir şiiri gelecek. Hapishane şarkısı diyeceğiz. Hep derim ya, bilirsiniz, hatırlayacaksınız bu cümlemi. Sabahattin Ali düşüncelerinden ötürü, yazdığı bir şeyden ötürü bir yıl hapiste yatmış ama insanın bu şiirleri okuyunca, onun hapishane şiirlerini okuyunca neredeyse Allah'ım iyi ki de hapishanede yatmış diyesi geliyor. Çünkü bu güzel şiirler ortaya çıkmış sonuçta. Böyle düşünüyorum, bilmem. Hadi paylaşalım.

Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım. Yar olmadı bana devir. Her günüm bir başka zehir. Hapishanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Coşkundum pınarlar gibi, sarhoştum rüzgarlar gibi, ihtiyar çınarlar gibi bir gün içinde devrildim. Ekmeğim bahtımdan katı, bahtım düşmanımdan kötü, böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum.

burada çiçekler açmıyor. Kuşlar süzülüp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor. Geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda volta vururum. Kah düşünür otururum. Türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler, geçmiyor. Gönülde eski sevdalar, gözümde dereler, bağlar, aynada hayalim ağlar. Geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı, her söz zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü, geçmiyor günler, geçmiyor.

Her gün seni arıyorum. Niçin benden uzaktasın? Dağa taşa soruyorum. Niçin benden uzaktasın?

yanık bir bülbül ötüyor. Sesini hatırlatıyor. Yüzün gözümde tütüyor. Niçin benden uzaktasın?

Çimenler sararıp yanmış, çiçekler yere kapanmış, yeryüzü çöllere dönmüş. Niçin benden uzaktasın? Şu köşede otururdun, şurada ayakta dururdun, şurada salınır yürürdün. Niçin benden uzaktasın? Yüzüm gülmeye üşenir, gözümden yaşlar boşanır. Sen yokken nasıl yaşanır? Niçin benden uzaktasın?

Sevgili şiir dostları, Sabahattin Ali okumaya bilirsiniz hiç doyamam ve bir başladım mı öyle sürer gider. Yine galiba böyle bitireceğiz bu defada programımızı. Ona yaşaması için fazla zaman tanımamışlar. 41 yıl. Yüce Allah'ın verdiği ömrü ne yazık ki kulları almışlar. Biz ona belki de bir minnet borcu olarak onu çok sık anmalıyız. Onu çok sık okumalıyız, onu hep paylaşmalıyız. Ben onu yüreğimde ebediyen taşıyacağım, ölene dek. Ağlayı ağlayı, Sabahattin Ali.

Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Bilmem sihir mi, büyü mü? Çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince, gözleri baygın, hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı.

gel, gaflet etme, beni bul. Kuş gibi sineme sokul. Bak ben senin kapına kul, oldum ağlayı ağlayı.

Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın, sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlaya ağlaya.

Eridim, tükendim gamda. İnsaf yok beni alemde. En fazla sevdiğim demde seni benden ayırdılar. Gezilmez diyarlar gezdim. Yazılmaz koşmalar yazdım. Ben sensiz yaşayamazdım. Seni benden ayırdılar. Şaşırdım aşka düştükçe, yere vuruldum coştukça, doğrulup sana koştukça seni benden ayırdılar.

Kurbanı oldum bir hiçin, görmem yüzünü sevincin. Niçin güzel yârim, niçin seni benden ayırdılar?

Sevgili şiir dostları, bu defa da yine çok güzel iki şair dostumla birlikte olduk. Onların güzel şiirlerini paylaştık ve sonra değerli ozan, değerli yazar Sabahattin Ali'den şiirler paylaştık. Umarım sevmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sesimi sizlere sevgili arkadaşım Kemal Ediz ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Umarım yine buluşuruz. Buluşana dek hoşça kalın ve mutlu kalın dostlarım. Damla Damla Şiir.

Behrain. İçten sevgilerimle selamlıyorum sizi. Şehrain'den hepinize merhaba. Sesimiz TGRT FM'den çıktı yola ve şu anda bulunduğunuz noktaya ulaşıyor. Kim bilir nerelerden dinliyorsunuz bizi. Belki evinizde sıcacık bir bardak demli çay eşliğinde, belki iş yerinizde dokunuverdiğiniz radyonuzun düğmesine ve bizi buldunuz o sihirli kutunun bir ucunda. İhtimal yorgunsunuz, biraz olsun dinlenmek tek dileğiniz ve dinleyerek dinlenmeyi seçtiniz. Neyi yaptınız? Belki öğrencisiniz, ders çalışırken yorulan zihniniz mola istiyor. Belki de yoldasınız, yakınınıza ulaşmak, uzaklara kavuşmak ya da bir şeylerden kaçmak için ve radyonuz açık. Şimdi bu yolculukta biz de varız. Peki siz bizimle yolculuğa hazır mısınız? Evet mi? O halde Şehrain başlasın. Bu programı Vehbi Arvas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum. Teknik masadaki yardımcımızsa Muhittin Yaygıngöl.

Bir şair yolculuk ediyor bir denizinde dünyamızın bakarak bir yıldıza. Yolculuk ediyor şairin biri yıldızlardan birinde bir denizde bakarak dünyamıza. Yolculuk ediyor şairler denizlerinde kainatın bakarak birbirine. Anladınız ya, konumuz yolculuk bu defa. Uzak yakın, sık seyrek her birimizin çıktığı yolculuklar var. Kah karayolunda arabayla, otobüsle, taksiyle, dolmuşla, minibüsle, tramvayla, metroyla, trenle, kah deniz yolunda kayıkla, motorla, vapurla, daha ötelere gemiyle, kah hava yolunda balonla, paraşütle, uçakla, helikopterle, bir de dünyada sayılı insanın gerçekleştirebildiği yolculuklar var. Siz deyin uzay gemisi, ben deyim uzay mekiğiyle. Araçlı yolculuklar bu bahsettiklerim. Yürüyerek çıkılmaz mı yola peki? Çıkılır elbet, o da yürüyüş olur, hem de en alasından. Buraya kadar söylediklerimde eksik kalan bir şeyler var sanki. Yalnızca bir yerden başka yere gidiyorlar. Ya içimize, kendi ruhumuzun derinliklerini keşfetmek için yaptığımız yolculuklar?

Fiziki yolculuklar, ruhsal yolculuklara da kapı aralar kuşkusuz. Yola koyulmak uzun bir yürüyüşün başlangıcı olur çoğu kez. Yoldayken kendimizi dinleriz, düşünürüz, bir muhasebeye gireriz, hesaplaşırız kendimizle. Belki daha önce hiç aklımıza uğramayan fikirler gelir peşi sıra. Yürümek zihnimizi açar. Aslında mecazi anlamda düşünürsek hepimiz yürümüyor muyuz Aşık Veysel'in dediği gibi? Ne demişti usta? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece.

Yolculuk dünyaya geldiğimiz anda başlıyor ve yol boyu hem biz hem de çevremizdekiler sürekli bir değişim geçiriyor. Belki her gün yeniden başlayan bir yolculuk bu. Her sabah taze bir başlangıç yapabilme şansımız var eğer istersek. Peki günü güzel kılmanın yolu nereden geçer? Üstün Dökmen Selam isimli şiirinde her yeni güne çevremize gördüğümüz ne varsa selamlayarak başlamamızı salık veriyor. Hadi kulak verelim.

Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında. Bu dünyada sen de varsın. Üleştir dostluğun varlığa, bir kısmı seni de sarsın.

Sabah uyanır uyanmaz önce kendinizi ve aile fertlerinizi, sonra dışarı çıkıp gökyüzünü, ağacı, kuşu, toprağı selamlamak ne mutlu bir başlangıçtır güne. Trafikte size yol veren şoförle, iş yerinizde aynı ortamı paylaştığınız herkesle selamlaşın. Hiçbir selamı geri çevirmeyin. Kullandığınız sözcükler farklı da olsa iyi dileklerinizi içinizden geldiği gibi söyleyin. O sabah keyifsiz, hatta belki rahatsız bile olsanız bir baş selamının, bir küçük gülümsemenin gününüzü nasıl ışıl ışıl aydınlattığını göreceksiniz. Sabahattin Kudret Aksal da Üstün Dökmen gibi canlı cansız her varlığın halini hatırını sormamız gerektiğini söylüyor. Evden çıkar çıkmaz bütün bir şehri selamlamalıyız ki günümüz güzel geçsin. Özgürce dolaşmalıyız şehrin sokaklarında. Tadını çıkarmalıyız bize bahşedilenlerin.

sabah ellerin cebinde çık evinden. Ceketin iskemleye asılı kalsın. Bekleye dursun dostun kahvede. İşe gitmekten de bugünlük vazgeç. Öylece dolaş çiçek kokan sokaklarında güzel şehrinin. Yeniden tat gökyüzünü, ağaçlara selam ver. Apartmanların halini sor. Senden başkası için değil bu güzel gün, mavi gök.

Özellikle iş yerleri evlerine uzak olanlar gayet iyi bilirler. Hiç de azımsanmayacak bir zamanı yolda harcanır. Tabii yolda geçen süreyi en aza indirmek için de onları mümkün olan en çabuk şekilde iş yerlerine ya da evlerine ulaştıracak araçları seçerler. Otomobili olmayanlar çoğunlukla otobüs, dolmuş, taksi gibi motorlu araçları kullanırlar. Önemli olan 15 dakika ya da yarım saat daha geç uyanıp iş yerine vaktinde yetişebilmektir ve bu yüzden de bir aceledir gider. Fakat arada önemli bir şey atlarız farkında olmadan. Vasıta değiştirirken ya da yürüyen merdiven üzerinde attığımız birkaç adımı saymazsak yürümeyi unuttuğumuz bile söylenebilir. Motorlu araçlar hayatımıza girdi gireli temel işlevini unutturup yalnızca bedenimizi destekleyen uzuvlarımız haline getirdik ayaklarımızı. Ve tabii bir takım sağlık sorunlarıyla tanışmamız da kaçınılmaz oldu. Yürümek yalnızca kanı harekete geçirip dolaşımı sağlaması ve yapabileceğimiz en güvenli spor olması sebebiyle değil, başka nedenlerden ötürü de önemlidir yaşantımızda. Yürümek bizi kuşatan hıza bir süreliğine dur demek, biraz soluk almaktır. Yürümek özgürlüktür, dünyayı keşiftir, çevremizdeki insanları, olayları gözlem için bulunmaz bir fırsattır. Kısa bir gezinti bizi sıkan kaygılardan kurtulmamıza olanak verir ve yürümenin verdiği dinginlikle rahatça düşünebilmemize. Çoğu kez yenilenmiş olarak döneriz bir yürüyüşten. İçimizdeki mutluluğu ve huzuru yeniden yakalarız. Eğer uzun zamandır kısa bir yürüyüş yapmadım diyenler varsa içinizde, ben derim ki bugün yolunuzu uzatmak pahasına bir durak erken inin otobüsten ya da çok uzun bir mesafe değilse kat edeceğiniz yol, bir araca binmeyin, bırakın ayaklarınız götürsün sizi gideceğiniz yere. Bugünlük biraz geç gidiverin evinize, ne çıkar?

Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elimi uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerine konuşmasak, anlasam. Elimi uzatsam, tutamasam, olanca sevgimi, yalnızlığımı düşünsem, hayır düşünmesem, senin hiç haberin olmasa, senin hiç haberin olmaz ki, başlar biter kendi kendine o türkü. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır, bulutlar uçuşur gecelerin. Ben yağmura deli, buluta deli, bir büyük oyun yaşamak dediğin. Beni ya sevmeli, ya öldürmeli. Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa, böcekler gibi başlamalı yeniden. Yan garipliğine yürek, yan, gitti giden, gitti giden.

Gülten Akın'ın Deli Kız'ın Türküsü şiirinden bir bölümü paylaştık. Yolculuk bir arayışsa bazen, bazen de kaçıştır. Bizi rahatsız eden, köşeye sıkıştıran, üstümüze üstümüze gelen olay, kişi veya durumlardan yahut bunların hepsinden uzaklaşma isteği duyarız kimi zaman. Kalıp savaşmak da bir seçenektir. Kafamızı ve yüreğimizi dinginliğe kavuşturmak için bulunduğumuz ortamdan bir süreliğine de olsa ayrılmakta. İtiraf edelim ki bırakmanın zor geldiği anlar vardır. Bizim için anlamı olan bir mekandan, bir meşgaleden, birilerinden, belki yaşanan bir güzellikten ayrılmak her zaman can yakar. Bazen riskleri göze alamadığımız için seçeriz kalmayı, en doğrusu bırakmak olacakken. Üzerimizden su misali akıp giden hayata kendi gözlerimizle değil, bir kevgirin deliklerinden bakmaya başlarız böylece. Biz, biz olmaktan çıkarız. Doğru. Bırakılanlar ne denli bırakılası olsalar da sevindirmez. Ama şunu da unutmamalı, bu sayede yürünecek yeni yollar açılabilir önümüzde.

simsiyah dikiyor, gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar şiirinde böyle anlatmış sokakları ve o sokaklarda gezdirdiği yalnızlığını. Yollarla birlikte yürümek gerektiğini söyleyen şairlerden biri de o. Yaşamın manzara seyredilen bir teras değil, bir yürüyüş olduğunu ve bu yürüyüşün bazı noktalarında yokuş tırmanmak gerektiğinin bilincinde olmalı insan. Eğer patika ansızın dikleşirse iki şey yapılabilir. Ya artık dayanamıyorum denir ve geri dönülür ya da biraz dinlenip ilerlenir. Dönen zaten tanıdığı yoldan bir kez daha geçer. İlerleyense henüz tanımadığı bir şeylere doğru yürür. Yani öğrenmek, gelişmek ve oluşturmak daima çaba ister. Şimdi gelin edebiyatın çokça kullandığı yolculuk temasının şiir dışı türlerdeki yansımalarına göz atalım. Bu konu üzerinde düşündüğümde benim aklıma ilk gelen Egeli büyük ozan Homeros'un Odessa destanı. Onun İlyada'dan daha sonra yazdığı anlaşılan Odessa'yı bir destandan çok çağdaş bir romana, bir filme benzetenler var. Gerçekten de konusuyla romanı, kurgusuyla filmi andırır bu destan. Odessa'da anılar, öyküler, geriye dönüşler, yer ve zaman atlamalarıyla olay içinde olayların anlatıldığı çağdaş bir roman kurgusu görülür. Odessa, Kral Odysseus'un öyküsüdür. Troya Savaşı biteli neredeyse 10 yıl olmuş ancak İthaka Kralı Odysseus yurduna dönememiştir. Yıllardır bir adada tutukludur. Odessa destanı Odysseus'un 12 gemisi ve yoldaşlarıyla yola çıkmasıyla başlar. 3 yıl boyunca denizlerde 1001 tehlikeyi atlatmasının ardından ancak 20 yıl sonra yurduna ve karısına kavuşmasıyla sona erer. Türlü zorluklarla süren bir yolculuktan sonra evine, yurduna kavuşma teması Odessa'dan bu yana edebiyatın her kulvarında özellikle öykü ve romanda kullanılıyor. Edebiyat var oldukça da bu eskimeyen konu farklı üsluplarda işlenmeye devam edilecek. Yolculuk, gezi deyip de meşhur seyyahımızı anmamak olmazdı. Tahmin ettiğiniz gibi sözünü ettiğim kişi Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin geziye karşı duyduğu ilgi çocukken babasından ve yakın çevresinden dinlediği öyküler, söylenceler ve masallarla başlar. Ünlü gezgin Seyahatname adlı yapıtının girişinde geziye duyduğu ilgiyi anlatırken bir gece düşünde peygamberimizi gördüğünü söyler. Ona şefaat ya Resulallah diyecek yerde şaşırıp seyahat ya Resulallah dediğini, bunun üzerine peygamberimizin ona gönlünce gezme, uzak ülkeleri görme imkanı bağışladığını yazar.

Evliya Çelebi bu düş üzerine 1635'te önce İstanbul'un bütün yörelerini dolaşmaya, gördüklerini, duyduklarını yazmaya başlar. 1640 dolaylarında Bursa, İzmit ve Trabzon yörelerini gezer, yakını kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıkar, savaşlara, mektup götürüp getirme göreviyle ulak olarak katılır. Evliya Çelebi'nin gezi süresi 50 yılı kapsar. Günlük konuşma diline yakın, kolay söylenip yazılan bir dil benimseyen Evliya Çelebi, gezdiği yerlerde gördüklerini, duyduklarını yalnız aktarmakla kalmamış, onlara kendi öznel yorumlarını da katarak gezi yazısına yeni bir çehre kazandırmıştır. Gelelim gezi romanlarına. Bizim edebiyatımızda yolculuk, diğer adıyla gezi romanı türünün ilk ve en başarılı örneği olarak gösterilen eser Ahmet Mithat Efendi'ye ait. Onun 1882 yılında yayınlanan Acayip Bir Alem isimli romanı Supi Bey'le yakın arkadaşı İcabi Bey'in dünyanın olağanüstülüklerini görmek amacıyla Kuzey Kutbu'na yaptıkları yolculuğu anlatır. Ahmet Mithat tıpkı Jules Verne'in romanlarında olduğu gibi okuru bilinmeyen ilgi çekici yerlerde gezdirir, şaşırtıcı insanlarla tanıştırır. İki kahramana Supi Bey ile aralarında sonradan aşka dönüşecek duygusal bir ilişki gelişen İngiliz Miss Haft da eşlik edecektir. Ahmet Mithat henüz seyahat başlamadan önce Hicabi Bey'e yolculuk üzerine bakın neler düşündürtür.

sarayda bir oda içinde dünyaya gel, İstanbul'dan dışarı çıkmaksızın büyü. Bu yaşa geldiğin halde henüz İzmit'e bile gidip görmemiş ol. Dört mevsim 20-30 defa birbirini takip etsin de seni hep İstanbul ufku içinde görsün. Ey insanoğlu, bir coğrafya haritasına hiç ibretle bakmıyor musun? Dünya yalnız senin bulunduğun nokta mı? Daha bu kadar karalar, denizler var. Her karada İstanbul'a özgü olan garipliklerden başka nice bin gariplik var ve denizde de. Oysa senin yaratılışın araştırmaya o kadar meyillidir ki yolda giderken herkes bir tarafa baksa ve o baktıkları tarafta hiçbir şey görünmese, sende olmayan şeyi görmek için yolundan kalarak durup bakarsın. Kıyafeti biraz garip olan bir adama rastlayacak olsan, acaba bu nasıl adamdır diye şaşkın bakışların hemen onun üzerine dikilir. Ya dünyanın başka yerleri senin yaratılışından gelen araştırma güdüsünü neden gıcıklamıyor? İstanbul'u gördünse gördün, anladınsa anladın. Bu dünyaya bir daha gelecek değilsin ki alemin diğer yerlerini o ikinci gelişte göresin. Seyahat araçlarıyla henüz düzenli olmayan yerlere gidemezsen de düzenli olan yerlere pekala gidebilirsin. Bugün İstanbul'dan Amerika'ya kadar gitmek kararı da gitmekten başka türlü bir şey değildir. Yalnızca vapurların ve şimendiferlerin geçecekleri mesafenin uzunluğundan doğan bir fark vardır. Görmek hikmeti bize çevremize bakma gereğini duyuruyorsa, çevremizde birkaç adım atmak gereğini de mutlaka duyurmalıdır. Gözlerini yalnız bir noktaya dikerek o noktadan ayırmayan insana deli diyebilmek mümkünse, seyahat etmeyen insana da bu sıfatı vermek mümkündür. Çünkü insanın içinde doğduğu şehir bütün dünyaya göre bir nokta olup, insan elbette o noktadan gözlerini ayırarak biraz da diğer noktaları görmelidir.

Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Madouf da göç yoluyla gittiği bambaşka bir coğrafyada yaşamını sürdüren bir yazar olarak kitaplarında yolculuk ve göç temalarından sık sık yararlanıyor. Söz gelimi 100. Ad, Baldassare'nin yolculuğunu doğudaki son Cenevizlilerden antika tüccarı Baldassare Emriaco'nun 1665 yılı sonlarında soyunun yüzyıllardır yaşadığı Lübnan'dan yollara düşmesiyle başlatıyor. Kimselerin görmediği bir yazma kitabın peşine düşen Baldassare'nin yolu önce İstanbul'a uğrar, oradan İzmir'e, Sakız'a, Cenova'ya, Amsterdam'a, sonra da Londra'ya. Korku, düş kırıklığı, umut ve aldanış menzil taşları olur bu uzun yolun. Kitabın kahramanı doğduğu toprakları, ailesini, işini geride bırakıp atalarının toprağı Cenova'da yeni bir iş ve aileyle ikinci bir hayat kurar. Ve bir yıl boyunca uğruna oradan oraya dolaştığı kitabın hiç de düşündüğü kadar değerli olmadığını anlar. Yolların başlangıcında ise ailesinin geçmişine doğru bir yolculuğa çıkar Madouf. Küba'ya gidip orada zengin olmuş ve sonra şüpheli bir şekilde ölmüş büyük amcasıyla dedesinin mektuplaşmalarını okurla paylaşır. Beyrut'tan Küba'ya uzanan bir aile öyküsüdür bu. Şimdiye dek sözünü ettiğim kitaplarda konu edilen hep uzun ve zahmetli yolculuklardı ama bir de her gün yaptığımız kısa yolculuklar var. Onlar da edebiyatın konusu olabilir pekala. Tıpkı Orhan Kemal'in 2,5 adlı öyküsünde olduğu gibi.

İşte gene hiç sevmediği bir duruma düşmüştü. Bin kez söylemişti kendi kendine ki dolmuşa bindiğim zaman değil inerken parayı vereceğim bundan sonra. Olmuyordu, olmuyordu. Bundan önce bir değil, beş değil, belki de 10, 15, 20 sefer hep aynı duruma düşmüş, şoförle takışmıştı. En temizi dolmuştan ineceği yere gelince inmeden önce parayı vermekti. Bir süre öyle yapmıştı ama bu sefer, bu sonuncu sefer durak kalabalıktı. Birkaç kişi koşmuşlardı. Çevik bir davranışla girivermişti arabaya. Solunda iki kişi, en sağdaydı. Yanındaki bozuk paraların en küçüğü 2,5'luk. Öteki müşteriler verince o da onlara uymuş, uzatmıştı 2,5'luğu. Şoför almış, ötekilerin 2,5, 5'liklerinin üzerine vermiş, onunkini... Bu sırada en sağdaki inip bir başka yolcu binmeseydi şoför herhalde paranın üstünü verecekti. Çünkü davranışı öyleydi. Ama yolcu Cağaloğlu deyince şoför yeni müşteriyle konuşmaya dalmış 2,5'un üstünü unutmuştu. Ne yapmalıydı şimdi? Şoför efendi 2,5'un üstünü unuttunuz dese şoför belki de ne biliyorsun unuttuğumu diye bozabilirdi. Bozmasa bile dolmuş yolcuları şöyle bir bakarlar, içlerinden amma da para canlısı ha gibilerden geçirebilirlerdi. Başkalarının onun hakkında böyle düşünmelerini istememekle beraber bu türlü düşündüklerini belirtircesine yan yan bakmalarından nefret eder, cinleri tepesine toplanırdı. Sağındakine baktı, koca burunlu sarkık gerdanının biriydi. Beyden değil de efendiden. Böyleleri ukala olurlar, vara yoğa karışırlar, tartışmaya can atarlar. Nitekim şoför efendi 2,5'luğun üstünü unuttunuz dese bu koca burunlu sarkık gerdanlı adam o biçim yan yan bakacaktı. Ne bakıyorsun diye ters dese göze yasak mı var karşılığını alacağını 2 kere 2 4 eder gibi biliyordu. Adama yeniden baktı. Sanki göze yasak mı var demiş gibi kızdı. İçinden var dedi. Sanki yok canım karşılığını almışçasına öfkesi arttı. Gene içinden canın yoksa nasıl yaşıyorsun? Aman ne bayağı espri. Evladım, espri zeki insan harcı. Sense, bense, kaşalotun birisin be. Tam bu sırada solundaki yolcuda inmek için şoföre seslenmişti. Araba durdu, solundaki indi. Solundakinden boşalan yere kaydı. Koca burun sarkık gerdanlı da ortaya geçti. En sağa yeni bir yolcu. O da Cağaloğlu'ya gidecekti. Tekliği uzattı, şoför 50 kuruşu omzu üzerinden en sağdaki yolcuya uzattı. Şoför onun 2,5'luğunu sağlama unutmuştu.

0: Bir ara şoför efendi benim 2,5'luğun üstünü unuttun diyecekti, vazgeçti. Adam belki de şöyle derdi: ne 2,5'luğu? Kan tepesine sıçradı. Sanki şoför gerçekten bu karşılığı vermiş gibi sinirleri gerilmişti. İçinden, arabaya binerken verdim ya, hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın, yalan mı söylüyorum? Ben yalan mı söylüyorum? Biz bu meslekte senin gibi neler gördük. O zaman dayanamaz çıldırırdı işte. Beni onlarla mı kıyaslıyorsun yani? Şoför belki de yarım sağla arkaya dönerdi. Nesin ya, hanım evladı. Dolandırıcıların hiçbiri dolandırıcılığı kabul etmez. Hele de suratına atılır. Yani değil, panayot. Evet, şoförle böyle takılsalar ne olurdu sonu? Karakola mı düşerlerdi? Birden gözü dikiz aynasına kaydı. Şoför adam akıllı sıkıydı. Alttan üstten inceltilmiş bıyığıyla da itin birine benziyordu. Takışınca arabayı durdurup direksiyondan iner, yakasına yapışır, belki de bir kafa, bir yumruk içini çekti. Bu hiç de istenecek şey değil. Eli yüzü kan içinde, üstü başı toz toprak, karakola gitmek, şoförden davacı olmak. Üstelik sağındaki müşterilerle şoförün yanındakiler de herhalde şoförden yana olurlardı. O zaman şoför, bana hakaret etti komiser bey der, hakaretin şeklini anlatır, müşteriler de onu desteklerlerdi ki hem 2,5'luğun üstü kalırdı, hem de şoförü hakaretten kovuşturma başlayabilir, astarı yüzünden pahalıya gelirdi. Onun için vazgeçmeli, hatta 2,5'un lafını bile etmeden yeni 50 kuruş vermeliydi şoföre. Besbelli unutmuştu aldığı 2,5'luğu. Pantolonunun bozuk para cebinden iki tane sarı 25'lik çıkarıp avcunda tuttu. Az sonra Cağaloğlu'ya gelince inecek, inerken de parayı verecekti. Verecekti ama neden? 50 kuruşluk yolu niçin 300 kuruşa gelecekti? Enayi miydi? Paraları yeniden cebine sokarken aklından gene kavga, karakol, dolmuş müşterilerinin tanıklığı geçti. Vazgeçti cebine koymaktan. Dayak yese de yemese de karakola düşünce haksız çıkabilir. Hele şoförü hakaret dümeli işin içine girerse haksız değil çıkabilir. 3 lira. Hele şoförü hakaret
1: radyonuzdaki dümeli işin içine girerse
0: değil 3 lira. Kim bilir kaç 3 liralar düşebilirdi işin içine. Gözü yeniden dikiz aynasındaki şoförün it yüzüne ilişti. Haram zıkkım olsun, yiyeme inşallah. İlaç parası yap, hem de varsa en sevdiğin çocuğuna. Cağaloğlu'ya gelmişlerdi. Ben uygun bir yerde ineyim. Peki abi. Şoför arabayı uygun yere yanaştırıp durdurdu. O avcundaki 50 kuruşu tam uzatacaktı. Şoför 2,5'luğun üstünü uzattı. Buyurun abi 2 liranızı. Aldı. Dolaşan ayaklarıyla hızla uzaklaştı. Yüzü alev alev yanıyor, kendi kendinden utanıyordu.

kısacık bir yolculuğun insan aklının oyunuyla nasıl cehenneme dönebileceğini gösteren, pek çoğumuzun benzerini yaşadığı durumlardan birini anlatmış Orhan Kemal hikayesinde. Şimdi dilerseniz yeniden şiire dönelim ve bir büyük şairimizin mısralarına konuk olalım. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiirine. Faruk Nafiz, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Sadrazam Mehmet Paşa tarafından yaptırılan tarihi kervansarayı konu eder dizelerine. Hecenin beş şairinden biri kabul edilen şair, Han Duvarları'nda muhtemelen öğretmenlik yaptığı Orta Anadolu'nun yollarında edindiği izlenimleri anlatır. Bu çok uzun şiirden bir bölümü paylaşalım.

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaçlakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyorum gurbeti gönlümle duya duya, ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları. Önde uzun bir kışın soğudurduğu etekler. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ellerim takılırken rüzgarların saçına. Asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar. Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpinmeye başladı bir yağmur ince ince. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine. Yol, hep yol, daima yol, bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonunda ademdir diyor insana yolun hali. Ara sıra geçiyor bir atlı iki yayan, bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, uzanmış kalmışım yaylının şiltesine. Bir sarsıntı, uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi nide yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri, atlarımız çözüldü, girdi kandan içeri. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya, toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Aradan yıllar geçti. İşte o günden beri ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar, dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, ey hanların gönlümü sızlatan duvarları.

Bir başka önemli şairimiz Yahya Kemal ise 1939 yılında 55 yaşında karamsar ve küskün bir döneminde Akdeniz uygarlığının izlerini görmek üzere bir yolculuğa çıkar. Ancak gördükleri onda beklediği etkiyi uyandırmaz. Doğa güzelliklerinden bile zevk almadığını fark eder. İskenderiye'den Beyrut'a yolculuk ederken tanıştığı birine şöyle der. Uygarlıkların eski yapıtları da demek ki genç yaşlarda seviliyormuş. Yaşlılık bu heyecanları da götürüyormuş. İşte o duygularla yazılan şiir, yol düşüncesi.

Bu defa farkına vardım ki ihtiyarlamışım. Hayatı bir camın ardında gösteren tılsım bozulmuş, anlıyorum çıktığım seyahatte. Cihan ve ben bir değiliz artık eski halette. Mısır ve Suriye pek gençken hayalimdi. O ülkelerde gezerken kayıtsızım şimdi. Bu gözlerim medeniyetlerin bıraktığını 5-10 yıl önce görür müydü böyle taş yığın? Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi. Demek ki alemin artık göründü serhaddi. Ne Akdeniz'de şafaklar, ne çölde akşamlar. Ne görmek istediğim Nil, ne köhne ehramlar. Ne Baalebek'te Latin devrinin harabeleri, ne Biblos'un Adonis'ten kalan sihirli yeri. Ne portakalları sarkan bu ihtişamlı diyar, ne gül, ne lale, ne zambak, ne muz, ne hurma ve nar. Ne Şam semasını yalelle dolduran şarkı, felekten özlediğim zevki verdiler, heyhat.

Hayat uzun, çetrefilli bir yol. Bu yolda hiç durmadan ilerleyebilmek için hepimiz birer uzun mesafe yürüyüşçüsü olmalıyız. Bedenen ve ruhen donatmalıyız kendimizi. Sürekli düz bir çizgide ilerlemeyecek bu yol. Karşımıza engebeler, patikalar çıkacak. Dört yol ağızlarına geleceğiz sırasında. Mühim kararlar almamız gerekecek. Her seçim bir kaybediş olacak ama yollardan birini seçmezsek her şeyi birden kaybedeceğiz. Hiç değilse bunu öğreneceğiz.

Yolculuktu bu kez konumuz. Bir program boyu yol aldık ve yolun sonuna geldik işte. Tekrar buluşuncaya dek Şehrain yansın üstünüze. Hoşçakalın.

0: Şehrain.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
7: Selman-ı Farisi Hazretleri. Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarından. Silsile-tü Zeheb diye bilinen altın silsilenin, büyük veliler silsilesinin ikinci halkası. Aslen İranlı olup, İsfahan yakınında bir köyde doğup büyüdü. Gençliğinde mecusi iken, Hristiyan rahipleriyle tanışıp, mecusiliği terk etti. Kiliseye girip Hristiyan oldu. Çok ilim öğrenip alim oldu. Sonra da uzun yıllar değişik yerlerde kaldı. Nihayet Medine'ye gelip Peygamberimiz hicret edince maksadına kavuşup Müslüman oldu ve Ehl-i Beyt'ten sayıldı. Müslüman olmadan önce ismi Mabeh idi. Müslüman olunca Peygamberimiz ona Selman ismini verdi. İranlı olduğu için de Farisi denildiğinden ismi Selman-ı Farisi olarak meşhur oldu. Selman-ı Farisi Müslüman olup kölelikten kurtulduktan sonra geçimini sağlamak için ince hurma dallarından sepet örüp satarak geçimini temin ederdi. Kazancının bir kısmını da fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Resulullah'ın yakınlarından olup bazı geceler huzurunda bulunarak baş başa saatlerce sohbetinde kalırdı. Eshab-ı kiram tarafından da çok sevilip hürmet görürdü. Selman-ı Farisi dünyaya hiç rağbet etmezdi. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar namaz kılar, sonra bedeni yorulunca oturur diliyle zikrederdi. Dili yorulduğu zaman da Allahü Teala'nın yarattığı şeylerdeki hikmetleri düşünürdü ki bu tefekkürü Peygamberimizin bir saat tefekkür bin sene ibadetten hayırlıdır buyurdukları tefekkürdü. Birazcık dinlenince ey nefsim sen iyi dinlendin. Şimdi kalk Allahü Teala'ya ibadet et. Diline de ey lisanım sen de Allahü Teala'nın zikrine başla derdi. Müslüman olduktan sonra bütün ömrü boyunca akşamdan sabaha kadar böyle ibadet etti. Hiçbir gece bu ibadetleri kaçırmadı. Selman-ı Farisi zaten Eshab-ı Suffe denilen ve Peygamberimizin bizatihi kendilerini ilim öğrenmekle vazifeli kıldıkları ve Peygamberimizden hazarda ve seferde bir an ayrılmayan kimselerdendi. Kalbinde zerre kadar Allah ve Resulullah aşkından başka bir şey bulunmayan Selman-ı Farisi, kendisine gelen bütün dünya malını Allah rızası için dağıtırdı. Elinde mal bulundurmazdı. Eshab-ı Suffe içerisinde, Resulullah'ın önünde İslam ilimlerini öğreniyordu. Selman-ı Farisi Hazretleri, senelerce fakirlik ve kölelik içerisinde çektiği sıkıntıları, vahiy pınarının berrak sularından kana kana içip gideriyordu. Ehl-i Suffe içerisinde Resulullah'a en yakın olan Selman-ı Farisi idi. Hazreti Âişe buyuruyor ki, Selman-ı Farisi, geceleri uzun zaman Resulullah Efendimizle beraber kalırdı ve sohbetinde bulunurdu. Neredeyse Resulullah'ın yanında bizden fazla kalırdı. Peygamberimiz Allahü Teala bana 4 kişiyi sevdiğini bildirdi ve bu 4 kişiyi sevmemi emretti. Bunlar Hazreti Ali, Ebu Zer-i Gıfari, Miktat ve Selman-ı Farisi buyurdular. Hazreti Ebu Bekir devrinde Medine'den ve Hazreti Ebu Bekir'in sohbetinden bir an ayrılmayan Hazreti Selman, Hazreti Ömer zamanında İran fethine katılmıştır. İslam ordusunun büyük zaferlere kavuştuğu bu seferlerde Selman-ı Farisi Hazretlerinin çok büyük hizmetleri olmuştur. İranlılar hakkında büyük malumat sahibiydi. Çünkü kendisi İranlıydı. İranlıları kendi lisanlarıyla dine davet ediyor, onlara İslamiyeti anlatıyordu. İranlılar savaşlarında fil kullanıyorlardı. Müslümanlar o zamana kadar fil görmedikleri için çok şaşırdılar. Hazreti Selman Hazretleri fillerle nasıl çarpışılacağını ve nasıl öldürüleceğini İslam askerlerine gösterdi. İran'ın Medain şehri alınınca onu Hazreti Ömer şehre vali tayin etti. İlmi, basireti, vazifesindeki adaleti ve nezaketiyle Medain halkı tarafından çok sevilip sayıldı. Böylece İslamiyet orada süratle yayıldı. Selman-ı Farisi peygamberimizden 60 civarında hadis-i şerif rivayet etmiştir. Bunlardan 30 kadarında Buhari ve Müslim ittifak edip kitaplarını almışlardır. İlim öğretmeyi çok severdi. Çok alim yetiştirmiştir. Ebu Said el-Hudri, İbn Abbas, Enes bin Malik onun talebeleri arasındaydı. Ebu Hureyre ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Tabiinin büyüklerinden ve o zaman Medine'de Fukahâ-yı Seb'a denilen 7 büyük alimden biri olan Kasım bin Muhammed de Selman-ı Farisi'nin talebelerindendir. Onun derslerinde ve sohbetlerinde kemale gelmiştir. Selman-ı Farisi Resulullah'ın huzurunda ve sohbetlerinde kemale geldi. Zahir ve batın ilimlerinde çok yüksek derecelere kavuştu. Eshab-ı kiramın hepsi de böyle olmuştu. Fakat Resulullah'tan herkes kendi kabiliyeti ve kapasitesi kadar feyiz alırdı. Hazreti Ebu Bekir'in kavuştuğu derecelere hiçbir sahabi kavuşamadı. Selman-ı Farisi Hazretleri, Resulullah'tan sonra Hazreti Ebu Bekir'in sohbetinde ve hizmetinde de çok bulunarak ondan da feyiz aldı. Selman-ı Farisi Hazretlerinin ilmiyle fazileti pek çoktu. Her ilimde alim idi. Hazreti Ali, Selman-ı Farisi Hazretleri, evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini öğrenmiş, bitmez tükenmez bir denizdir buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz'e sıdk ve muhabbeti sebebiyle Eshab-ı Kiram'ın seçkinleri arasına Resulullah Efendimiz tarafından dahil edildi. Muhacirlerle Ensar arasında muhacirlerden mi yoksa Ensar'dan mı meselesinde ihtilaf çıkınca Peygamberimiz Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir buyurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki cennet 3 kişiye müştaktır. Yani şevkle onları beklemektedir. Aliül Murtaza, Ammar bin Yaser ve Selman-ı Farisi. Gayet az yerdi. Bir sofrada kendisine daha ziyade yemesi için ısrar edilince Peygamberimizin kendisine insanların ahirette çok açlık çekecek olanları dünyada doyuncaya kadar yemek yiyenlerdir buyurduğunu haber verdi. Çok cömert olan Selman-ı Farisi Hazretleri günlük gelirinin çoğunu dağıtırdı ve el emeğiyle geçinirdi. fakirleri daima doyurur, onlarla beraber yerdi. Kendisi çok ihtiyar olduğu halde, kendi işini kendi görürdü. Bir şey taşırken elleri titrerdi. Halk etrafına toplanır, eşyalarını biz taşıyalım derler, onlara, hayır, yerine kadar kendim götüreceğim derdi. Halbuki emrinde binlerce kişi vardı. Selman-ı Farisi Hazretleri buyurdular ki, İlim çoktur, fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri, lazım olan ilimleri öğren. Kalp ile bedenin hali, kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör, bir ağacın altına gider, fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal, ağaçtaki meyveyi görür, fakat alamaz. İlahi nimetleri, kalp bilmeli, inanmalı. Beden de onunla amil olmalı ki, ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun. Üç şey beni devamlı ağlatır. Birincisi, Resulullah'ın vefatı. Bu ayrılığa dayanamadım ve durmadan ağlıyorum. İkincisi, kabirden kalktığım zaman halim ne olur, onu bilmediğim için ağlıyorum. Üçüncüsü, Allahü Teala beni hesaba çektiği zaman cennetlik miyim, cehennemlik miyim bilemiyorum. O zaman halim ne olur bilemiyorum, onun için ağlıyorum. Selman-ı Farisi Hazretleri bir gün bir vesk, bir deve yükü eşittir 250 litre nafaka satın aldı. Bir kimse onu gördü ve "Ya Selman, bu kadar nafakayı ne yapacaksın? Bunu bitirecek kadar ömrün olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Selman, nefis nafakasını aldığı zaman insan mutmain, rahat olur. Ondan sonra nafaka ve başka bir şey düşünmeden Allahü Teala'nın zikriyle meşgul olabilir. İnsan nafakası tamam olunca ibadetler de vesveselerden emin olur, buyurdu. Selman-ı Farisi Hazretleri arkasından bir kimsenin yürüdüğünü gördüğü zaman, "Bu hal sizin için hayırlı, fakat benim için fenadır," buyurur, hiç kimsenin arkasından yürümesini istemezdi. Bir zenginle arkadaş olduğun zaman, onun yanında dereceni düşürmek istemiyorsan, kendisinden bir şey isteme. Çünkü istemek, insanoğlunun yüzünde siyah bir lekedir. Verileni reddeden kimse ise, verenin gözünde büyük ve ona karşı makamını korumuş olur. Farzları tam yapmadığı halde, nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde, kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Mü'minin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması, Allahü Teala'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden bir kimseden Hicr suresindeki "Şüphesiz ki o azgınların hepsine vaad olunan yer cehennemdir" mealindeki ayetini işitince feryat etti ve başını iki eli arasına alıp çıkıp gitti. Üç gün kendine gelemedi. Ne yaptığını dahi fark edemiyordu. Medayin'deyken Ebu Derda'ya yazdığı mektupta hastaları tedavi etmek için tebabete başladığını öğrendim. Gerçek tabip isen nasihate devam et. Çünkü sözün şifadır. Yok eğer hakiki tabip değil isen Allah'tan kork. Müslümanların kanına girme, buyurdu. Namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa, Allahü Teala'nın buyurduğu veyli cehennemi hatırlasın. Ebu Vail Hazretleri diyor ki, bir arkadaşımla Selman'ın ziyaretine gittim. Bize bir miktar arpa ekmeğiyle biraz da tuz getirdi. Arkadaşım şu tuzun yanında biraz da sater, kekik gibi bir ot olsaydı dedi. Bunun üzerine Selman matarasını rehin vererek o otu aldı geldi. Yemeği bitirince arkadaşım, bize verdiği nimete kanaat ettiğimiz Allahü Teala'ya hamd ederiz dedi. Selman, eğer kanaat etseydin benim matara rehin olmazdı buyurdu. Eline geçmediği halde geçmiş gibi nimetlere şükredip razı olan eline geçmiş hükmündedir buyurdu. Kendisine hakaret edip kötü sözler söyleyen birisine, eğer ahirette günahlarım ağır, sevaplarım hafif gelirse, senin söylediğinden çok daha kötüyüm. Yok, günahlarım hafif, sevaplarım ağır gelirse, senin sözlerinin bana bir zararı olmaz, diye cevap verdi. Dünyada Allah için tevazu ediniz. Dünyada tevazu sahibi olanları Allahü Teala kıyamet günü yüceltir. Cehennemin zulmeti ve azabı dünyadayken insanların kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümdür. Kendisine niçin yeni güzel elbise giymiyorsun diyenlere buyurdu ki, kölenin güzel ve iyi elbiseyle ne münasebeti olabilir? Azad olduğu, cehennemden kurtulduğu zaman hiç eskimeyecek ve çok güzel elbiseler kendisine giydirilecektir. Sade nasihatinde, bir şeyi yapmaya niyet ettiğin zaman niyetinin, azminin üzerinde Allahü Teala'dan kork, haram ve günah olan bir şeye azmetme buyurdu. Selman-ı Farisi Hazretleri ölüm döşeğine yattığı vakit ağladı. Sebebini soranlara, dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Ancak Resul-i Ekrem dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın buyurmuştu. İşte buna ağlıyorum dedi. Halbuki öldüğü vakit bıraktığı malın kıymeti 10 dirhem civarındaydı. Selman-ı Farisi Hazretlerinin Peygamberimizden rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. İnsanlar ilim öğrenip ameli terk ettikleri, dil ile sevişip kalpten düşmanlık besledikleri ve sıla-i rahmi, akraba ziyaretini terk ettikleri zaman Allah onlara lanet eder. Kulaklarını sağır, hakikati dinlemez, gözlerini kör, doğruyu göremez eder. Allahü Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan yalnız birini dünyaya indirdi. İnsan ve cin, kuş ve bütün hayvanlar bu bir rahmetin tesiriyle birbirine acır ve birbirlerine merhamet ederler. Diğer 99 rahmeti ahirete bıraktı. Onlar ile de kullarına merhamet edecektir. Muhakkak ki sizin Rabbiniz haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri zaman onları boş çevirmekten haya eder. Selman, Resul-i Ekrem bizde olmayan şeyi misafir için almak suretiyle külfete girmememizi ve mevcut ile yetinmemizi bizlere emretmiştir, demiştir. Dünya malından nasibiniz, yolcunun azığı gibi olsun. Malıyla Allahü Teala'ya itaat eden ve malının zekatını veren mal sahibi, kıyamet günü servetiyle beraber gelir. Sırat köprüsünden geçerken, her ne zaman sırat önüne dikilirse malı geç geç. Zira sen Allahü Teala'nın bende olan hakkını ödedin der. Sonra da malındaki Allahü Teala'nın hakkını ödemeyen gelir. Malı yanında sırat köprüsü önüne çıkınca mal yazık sana. Neden Allahü Teala'nın bende olan hakkını ödemedin diye onunla alay eder durur. Ta ki adam vay bana ben ne yaptım deyinceye kadar. Sıratı geçip cennete kavuşamaz. Misafir için külfete girmeyin. Misafir buna üzülür. Kim ki misafiri küstürürse Allahü Teala'yı küstürmüş olur. Allahü Teala'yı küstürene de Allahü Teala buğz eder. Dünyada iyilik işleyenler ahirette yaptıkları iyiliklere kavuşurlar. Allahü Teala müminin hastalığını ona kefaret yapar ve günahlarının affına sebep olur. Fasığın hastalığı ise sahibi tarafından bağlanan devenin hali gibidir. Daha sonra salındığında niçin bağlandığını ve neden salındığını bilmez. Sizler mümkün olduğu kadar sabah çarşıya ilk çıkan ve akşam en son dönen olmayınız. Çünkü bu iki vakit şeytanların harp ettikleri zamanlardır. Müminler de çok şeyler arzu ederler. Fakat Allahü Teala onlara faydalı olanları yaratır, zararlı olanları yaratmaz. Müminler bu şekilde vefat ederler ve Allahü Teala'nın cennetine girerler. Bir kimse Allahü Teala'ya açık günah işlerse tövbesi açık, gizli olarak günah işlerse tövbesi gizli olur. Tövbe ettikten sonra "Ya Rabbi, bu tövbeyle günahımı affet" diye dua etsin. Dört kişi fazilette öne geçmiştir. Ben Arapları, Süheyl Rumları, Selman Farsları, Bilal Habeşileri geçmişiz. Ey Selman, hastanın duası kabul olunur. Dua et ve anlayarak dua yap. Sen dua et, ben de amin diyeyim. Ey Selman, Kur'an-ı Kerim'i çok oku. Mümin, doktoru yanında olan hastaya benzer. Doktoru, ona yarayan ve yaramayanı bilir. Hasta kendine zararlı bir şeyi isterse, mani olur ve yersen ölürsün der. Müminin hali budur. O birçok şeyleri arzular. Ama Allahü Teala mani olur ta ölünceye kadar. Sonra cennete gider. Şaşılır şu kimseye ki dünyaya hırsla sarılır. Ama ölüm onu aramaktadır. Unutmuş veya unutulmuş değildir. Güler ama bilmez ki Rabbi ondan razı mıdır yoksa değil midir? Üç şey beni hayrete düşürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde, dünyalık peşinde olan kimselerin hali. Kendisi gaflete dalıp, kendini unuttuğu halde, unutulmamış olup, hesaba çekilecek olan kimseler ve Rabbinin kendinden razı olup olmadığını bilmediği halde, ağız dolusu gülen kimselerin hali. Selman-ı Farisi Hazretleri, sevenlerine sohbetlerinde şöyle buyurdular. Müminin en üstün hasleti, sevdiğini Allah için sevmesi, sevmediğini de Allah için sevmemesidir. İmanın kemalini ve Allahü Teala'nın sevgisini bu güzel haslet kazandırır. Mümin bu haslet ile imanın zevkine erişir. Yine bu haslet Allah için olan amelin en halisidir. Bir hadis-i şerifte, çok dostunuz olsun. Çünkü Rabbiniz haya sahibidir, kerimdir. Kıyamette dostları arasında din kardeşlerinin içinde bulunan kuluna azap etmekten haya eder, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte de, çok tanıdığınız olsun, çünkü kıyamette her biri için şefaat vardır, buyuruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine bir hadis-i şeriflerinde, Allah yolunda bir din kardeşi edinene, Allahü Teala cennette bir derece verir, buyurdu. Yine buyurdu ki, müminin mümine karşı ülfet ve muhabbeti, ruhun cesede olan bağlılığı, sevgisi gibidir. Dinine, emanetine güvendiği, salah ve takvasını bildiği kimseler hariç, başkalarıyla dostluk etmemesi sünnettir. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Ameli sevdiği kimse gibi olmasa da herkes sevdiğiyle olacaktır. Allahü Teala çoğu zaman bir sevgili kulunun kalbinde bir kimseye muhabbet görür de onun hürmetine bir kimseye merhamet eder ve onu velilerine ilhak eder. Allah'ın kullarından sevdiklerine sevdiğini söylemelidir. Çünkü kalpler birbirini tanır ve birbiriyle görüşürler. Sevdiği kimsenin ismini, babasının ismini, sülalesini, köyünü ve memleketini sorar. Çünkü bu muhabbeti kuvvetlendirir. Sevgide ve buğzda aşırı olmamalıdır. Sevgi aşırı olursa ülfet halini alıp istese de ondan ayrılamaz. Buğzun ve nefretin de aşırı olmaması lazımdır. İyi bir Müslüman, din kardeşinin yüzüne sevgi ve muhabbetle bakar. Bir hadis-i şerifte, müminin mümine sevgi ve muhabbetle bakması ibadettir. Mümin bir kimsenin, Müslüman kardeşinin yüzüne gülmesi, ikisinin de hatalarını döker, buyuruldu. Sevmede halis olmaya gayret etmelidir. Hadis-i şerifte, seni saf, temiz kılan üç haslet vardır. Din kardeşine rastlayınca, sevginden ötürü hemen selam vermen, mecliste ona yer vermen, onu en çok sevdiği isim ile çağırman, buyuruldu. Kardeşlik ettiği kimseye, güler yüzlü, tatlı sözlü, açık gönüllü, açık elli, sabırlı, kibirsiz muamele eder. Saygıya devam edip, yalan veya doğru olsun, özrünü kabul eder. Onunla görüşmeden bir gün geçirmez. Karşılaşınca sevgi ve saygı gösterip, benden sonra nasılsınız der. Resulullah Efendimizin eshabı birbiriyle karşılaşınca, birbirlerini güler yüzle karşılar, musafaha ederlerdi. Ayrıldıkları zamanda musafaha ederler, bu zamanda Allahü Teala'ya hamd ve istiğfar ederlerdi. Bir günde birkaç defa karşılaşıp ayrılsalar da böyle yaparlardı. İyi bir Müslüman, din kardeşine, onun kendisine verdiğinden daha çok değer verir. Elden geldiği kadar Müslüman kardeşine, gönül rahatlığıyla hediye verir. Hediyeyi külfet ve utanma sebebiyle vermez. Onun verdiği hediyeyi kabul eder. Bu az da olsa çok görür. Onu daha çok sever. İmkanı varsa ondan daha üstün hediyeyle karşılık verir. Kardeşine bu iyiliğinden dolayı teşekkür eder. Onu iyilikle anar. Ona dua eder ve Allahü Teala sana iyi karşılık versin der. Çünkü övmenin ve duanın en güzeli budur. İyi bir Müslüman, yapılan iyiliği gizlemez, yayar. Daha önce de bildirildiği gibi, kişinin Müslüman kardeşi için en iyi hediyesi hikmetli sözdür. Çünkü hikmet, müminin kaybettiği malıdır ve dini için bütün dünya mallarından hayırlıdır. Yiyecek ve giyecekten eline geçtiğinde, Allah için olan kardeşini kendine tercih eder. Kişi, kendisine iyilik edenin bedduasından korkar. Çünkü iyilik edenin, iyilik ettiği kimseye ettiği beddua kabul olur. İyi bir Müslüman, Müslüman kardeşini gün aşırı ziyaret eder. Din kardeşini her gün ziyaret ettiğinde sıkılacağından korkarsa böyle yapar. Yoksa her gün ziyaret eder. Din kardeşini ziyaretinden dolayı Allahü Teala'dan sevap umar. Müslüman kardeşinin kapısına varınca içeri girmek için izin ister. Kapının karşısında durmaz. Kapının sağında veya solunda durur. Kapı aralığından içeri bakmaz. Kapıyı 3 sefer çalar. Abdest alan kimsenin abdestini bitirinceye veya 4 rekatlık namaz kılacak kadar bekler. Kendisine izin verilirse girer, verilmezse hiçbir kin, haset ve düşmanlık beslemeden geri döner. İslam'ın sünnetlerinden biri de, ziyaretine gelene ikram etmek, altına minder koymak, hizmetine kalkmaktır. Ziyaret edenin de kendine yapılan ikramı reddetmemesi, hizmeti beğenmemezlik etmemesi lazımdır. Çünkü ikramı red, Müslümanın hakkını gözetmeme ve onu aşağılamak olur. Hadis-i şerifte 3 şey reddedilmiştir.

akıllı kimselere danışmaktır. Zira danışarak iş yapan zarar etmez, helak olmaz ve doğru yoldan ayrılmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla çok meşveret ederdi. Bir iş için akıl, takva, hikmet ve tecrübe sahibi 10 kişiye danışırdı. Veya bu sıfatta olanlardan biriyle 10 defa meşveret ederdi. Meşveret eden 2 rekat namaz kılıp sonra Allahü Teala'dan hayırlı olanı ister. Başladığı işte rahat olur, acele etmez. Hilm ve vakar ile davranıp acelecilikten kaçınır. Orta yolu tutar. Taşkınlık ve aşırılık yapmaz. İki işle karşılaşırsa hafif ve kolayını seçer. Çünkü o tehlike, zarar ve fitneden daha uzaktır. Her sözünde, işinde ve düşüncesinde Allahü Teala'dan hayır, afiyet ve din salahı ister. Her işin şerrinden Allahü Teala'ya sığınır. Besmele okur. Çünkü onda her iyiliğe yardım vardır. Eûzü çeker. Çünkü bunda da her belayı ve fitneyi izale vardır. Selman-ı Farisi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Selman-ı Farisi Hazretleri, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Medayin valisiyken, 30 bin kişiye hutbe okuduğu zaman, yanında da iki parçadan müteşekkil bir hırka vardı. Hırkasının bir parçasını namazlık olarak serer, namaz kılar, diğer parçasını da giyerdi. Ondan başka hiçbir elbisesi yoktu. Vali olduğu için kendisine maaş verildi. Maaşını aldığı zaman ondan hiçbir şey harcamaz, hepsini fakirlere dağıtırdı. Kendi el emeğiyle geçinirdi. Topraktan tabak çanak yapar, 3 dirheme satardı. Onun bir dirhemiyle bir daha tabak yapmak için malzeme alır, bir dirhemini sadaka verir, bir dirhemiyle de evinin ihtiyacı olan şeyleri alırdı. Üzerinde damı, tavanı bulunmayan basit bir evde yaşardı. Bir taraftan güneş gelince, duvarlardan güneş gelmeyen yere geçer, oraya güneş gelince, güneş gelmeyen diğer tarafa geçerdi. Medayin'de vali iken Şam'dan bir kimse geldi. Yanında bir çuval incir vardı. Selman-ı Farisi Hazretlerini tek bir hırkayla görünce işçi zannetti ve "Gel şunu taşı," dedi. Selman-ı Farisi Hazretleri çuvalı yüklendi ve yürümeye başladı. Selman-ı Farisi Hazretlerini tanıyanlar adama "Sen ne yapıyorsun? Bu validir," dediler. Adam Selman-ı Farisi Hazretlerine "Kusurumu bağışlayınız. Sizi tanıyamadım. Çuvalı indirin," dedi. Selman-ı Farisi Hazretleri "Hayır. Niyet ettim. Gideceğin yere kadar götüreceğim," dedi ve adamın evine kadar götürdü. Selman-ı Farisi Hazretleri böylesine de tevazu sahibiydi. Selman-ı Farisi Hazretleri dostlarına ve sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir: Allahü Teala'nın kazasına rıza göstermeli, Allah'ın emrine teslim olmalı, Allah'ın hükmüne sabretmeli, Allah'ın emrettiklerini almalı ve nehyettiklerinden sakınmalıdır. İman söze, amele, niyete ve sünnete muvafakattır. O taat ve ibadetleri yapmakla kuvvetlenir, günah olan şeyleri işlemekle zayıflar, yani parlaklığı azalır. Salih Müslüman, anne ve babasına karşı saygılı ve itaatli olur. Emirlerini dinler. Onlara karşı alçak gönüllü davranır. Alçak gönüllülük ifadesi olarak anasının elini öper. Ana ve babasına bizzat kendisi eliyle hizmet eder. Hizmetlerini başkasına bırakmaz. Babanın haklarından biri de, oğlu daha bilgili ve alim olsa da babasına hürmet ve tazimi gözetip namaz

namazda ona imam olmaz. Ana ve babası müşrik, kâfir olsalar da hizmetten geri kalmaz. Salih Müslüman ana ve babaya dünyada Allahü Teala'nın emrettiği şekilde muamele eder. Ana ve baba hakkını öldükleri zaman ve sonra da gözetir. Onları dinimizin emrine uygun teçhiz, tekfin ve defneder. Yaşadıkları müddetçe onlara hayır ve hidayetle dua eder. Dinde sünnet olan esas tabi olmaktır. Bu tabi olmak da Allah'a taat olan şeye ve Allah'a itaat eden kimselere tabi olmaktır. Allah'a taate tabi olmak demek de Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak demektir. Allahü Teala kendisine taat hususunda kendine itaat edenlere de itaat etmeyi farz kıldı. Onlar da Adem aleyhisselam zamanından Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam zamanına kadar gelen peygamberlerdir. Onlar Allah'a çağıran davetçiler ve ona taat hususunda rehberler, yol göstericiler oldular. İlk gelen peygamberler sonra gelecek olanı müjdeledi. Sonraki de öncekini tasdik etti. Her peygamber Allahü Teala'nın kendisine bildirdiği iman ve amel bilgilerine davet etmektedir. Allahü Teala bütün kullarına peygamberlerine itaat etmeyi farz kıldı. Peygamberleri kulları üzerinde kendisinin delili kıldı. Nihayet onların sonuncusu Muhammed aleyhisselam oldu ve bütün kullarına da ona itaat etmeyi farz eyledi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 31. ayetinde mealen buyurdu ki: Ey sevgili peygamberim, onlara de ki: Eğer Allahü Teala'yı seviyorsanız ve Allahü Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız bana tabi olunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Benim sünnetime ve benden sonra Hulefâ-i Râşidînin sünnetlerine yapışınız. Ona olanca gücünüzle ve titizlikle sarılınız. Dinde sonradan ihdâs edilen, Kur'an-ı Kerim'de, sünnette, icmâ-i ümmette ve kıyâs-ı fukahâda bulunmayan şeylerden kaçınınız. Çünkü dinde her sonradan

bunun günahı ve bunu yapandanın günahları kendisine verilir. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayetle bildirilen hadis-i şerifte buyuruldu ki, üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o kimse imanın tadını bulur. Birincisi, bir kimseye Allah ve Resulü başkalarından daha sevgili olmak. İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü, bir kimseyi Allah küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, üç gözü cehennem ateşi asla yakmaz. Bunlar Allah korkusundan ağlayan göz, Allahü Teala'nın kitabını okumak için uykusuz kalan göz ve Allah yolunda gözcü, bekçi olan gözdür. Üç göz cehennemi görmez. Allah yolunda nöbet bekleyen göz, Allah korkusundan ağlayan göz ve Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakınan göz. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala kıyamet gününde nerede benim için birbirini sevenler, gölgemden başka gölge bulunmayan bugün de onları arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Ömer bin Hattab Hazretleri şöyle rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın bazı kulları vardır ki bunlar peygamber ve şehit değildir. İnsanlar Allahü Teala'nın katındaki derecelerinden dolayı onlara gıpta ederler. Eshab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, onların kim olduklarını bize bildir dediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar öyle kimselerdir ki, aralarında herhangi bir akrabalık olmadığı ve birbirine verdikleri mal da olmadığı halde, Allah için birbirlerini severler. Vallahi onların yüzlerinde bir nur vardır. İnsanlar korktukları zaman onlar korkmazlar. İnsanlar mahzun oldukları zaman onlar mahzun olmazlar. Sonra biliniz ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Mealindeki ayet-i kerimeyi okudular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ım, bana helalinden vermek suretiyle haram olana muhtaç kılma. Fadlınla senden başkasına beni muhtaç etme. Cabir bin Abdullah Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Hazreti Resulullah buyurdu ki, sizden biriniz rızkını tamamlamadıkça ölmeyecektir. O halde Allahü Teala'dan korkun. Ey insanlar, talebi güzel yapın. Helal olanı alınız. Allahü Teala'nın haram kıldıklarını gözetiniz. Onları almayınız. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala tayyiptir. Ancak tayyip olanı, temiz olanı kabul eder. Allahü Teala resullerine tayyibi, temiz ve helal olanı emrettiği gibi müminlere de bunu emretti. Allahü Teala mealen şöyle buyurdu. Ey resuller, helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız hep bilirim. Ve ey müminler, size verdiğim rızıkların temiz ve helalinden yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer hakikaten ona kulluk ediyorsanız. Mealindeki ayet-i kerimeleri okudular. Sonra yüzü gözü toza bulanmış, saçı dağınık olduğu halde uzun bir sefer

0: minbere çıkıp, sonra elini semaya kaldırıp, "Ya Rabbi!" diye yalvaran, fakat yediği haram, giydiği haram, içtiği haram ve haram gıda ile beslenmiş böyle birisinin duası nasıl kabul olunur? Buyurdular. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlardan birisi aldığı malın helal mi yoksa haram mı olduğuna aldırış etmeyecektir. Nefsin gıdası haramdır. Vazifesi haram işlemek. Nefse o gıdayı vermeyeceğiz ama göz ardı da etmeyeceğiz. Sus payı helal olanlardan verilecek. Herkesin belli bir sınırı vardır. Herkesin hakkına riayet etmek gerekir. Müslüman kimsenin hakkını yemez, hakkını da yedirmez. Sabrın başlangıcı çok acıdır, sonu baldan tatlıdır. Allahü Teala'dan razı olandan Allahü Teala da razıdır. Sevgiliden Allahü Teala'dan gelen bela bahşiştir. Bahşişini kabul etmemek büyük hatadır. Tefviz, her şeyin Allahü Teala'nın takdiriyle olduğuna inanmak, işlerini Allahü Teala'ya havale etmek, onu kendine vekil yapmak, ona tevekkül edip güvenmek, ondan gelenlere sabretmek demektir. Bu zor da olsa çok kıymetlidir. Selman-ı Farisi Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle buyurdular. Edep en hayırlı mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Çalışmak en kazançlı maldır. Akıldan daha faydalı bir mal, meşveretten daha güvenilir bir yardımcı. Uçuptan, kendini beğenmekten daha fena bir yalnızlık, cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıl azlığından şiddetli bir yokluk yoktur. Yüzün açık, sözün hoş olsun. Böyle yaparsan, insanlara kendilerine bir şey veren kimseden daha sevimli olursun. Güler yüzlülük, sevginin tuzağıdır. Sözü yumuşak olan kimsenin sevilmesi haktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, şikaktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım, diye dua buyurmuşlardır. Birisi, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ın Resulü! İnsanlara verilen en hayırlı şey nedir? Diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, güzel ahlaktır, buyurdu. O şahıs tekrar, insanlara verilen şeylerin en kötüsü nedir? Diye sorduğunda, kötü ahlaktır, buyurdu. Ebu Said-i Hudri'nin bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İki haslet müminde bulunmaz. Bunlar cimrilik ve kötü ahlaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın indinde en büyük günah kötü ahlaktır. Çünkü onun sahibi bir günahtan çıkar, diğer bir günaha başlar. Ayşe validemizin bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her günahın tövbesi vardır. Fakat kötü ahlak sahibi böyle değildir. O, bir günahtan tövbe eder, sonra ondan daha kötü bir işe başlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm halinde bulunan bir gencin yanına teşrif buyurdular. Kendini nasıl buluyorsun buyurunca, genç, ey Allah'ın Resulü, Allahü Teala'dan ümitliyim, fakat günahlarımdan korkuyorum, dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir müminin kalbinde bu ikisi bulununca, Allahü Teala ona umduğunu verir, korktuğundan kurtarır, buyurdu. Sağlam ve çok hassas bir terazi getirilip, müminin korkusuyla ümidi tartılsaydı, ikisi birbirine eşit gelirdi. Mü'min, Allahü Teala'nın rahmetini hatırlar, ümitli olur. Allahü Teala'nın azabını hatırlar, korkar. Lokman Hakim, oğluna şöyle nasihatte bulundu. Oğlum, Allahü Teala'dan öyle kork ki, bu korku seninle ümidin arasına girsin. Senin ümidini tamamen kessin. Fakat Allahü Teala'dan öyle ümid et ki, seninle korkun arasına girip, sendeki korkudan hiçbir şey bırakmasın. Bunun üzerine oğlu, ey babacığım, benim bir kalbim var. Kalbimi korku ile doldurursam, bu benim ümidime mani olur. Kalbimi ümit ile doldurursam, bu ümidim hiçbir korkuya kalbimde yer vermez, dedi. Lokman Hakim, ey oğul, müminin öyle bir kalbi vardır ki, sanki o iki kalp gibidir. Birisi Allahü Teala'nın rahmetini umar, diğeri ise Allahü Teala'nın azabından korkar. Yani mümin ümit ile korku arasında olacaktır. Ne sadece ümit edip azaptan emin olacak, ne de korkuya düşüp Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesecek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki Allahü Teala huzurunda ellerini uzatıp kendisinden isteyen kulunun o iki elini boş çevirmekten haya eder, buyurdu. Sehl bin Sa'd Hazretleri anlattı. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem birisi geldi. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel öğret ki onu yapınca Allahü Teala ve insanlar beni sevsin, dedi. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, dünyaya rağbet etmezsen, Allahü Teala'nın haram kıldıklarından sakınır, şüphelilerden uzak durursan, seni Allahü Teala sever. İnsanların elindekilere rağbet etmezsen, o zaman seni insanlar sever. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh buyurdu ki, dünyada zühd, kalbi faydasız, boş şeylerden temizler ve bedeni rahatlatır. Dikkat ediniz, dünyaya rağbet etmek, kalbin meşguliyeti ve bedenin yorgunluğudur. Kimin niyeti, ahireti elde etmek ise, Allahü Teala zenginliği onun kalbine koyar. Onun işini ve durumunu derli toplu kılar. Dünya ona boyun eğerek gelir. Kimin de niyeti dünya ise, Allahü Teala fakirliği onun iki gözü arasına kor. Onun işini darmadağınık yapar. Ona dünyadan ezelde ne yazılmışsa sadece o gelir. Allahü Teala Musa aleyhisselama, ey Musa, benim sevgim ile dünya sevgisi bir arada bulunmaz, diye vahyetti. Pişman olmadan önce tefekkür edip amel işleyiniz. Dünyaya aldanmayınız. Çünkü dünyada sağlam ve sıhhatli olan hastalanır. Yeni olan eskir, nimetleri yok olur. Gençler, ihtiyarlar. Ayşe validemizin radıyallahu anha bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın veli kulu cömert olarak yaratılmıştır, buyurdu. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cömert kimse Allahü Teala'ya, insanlara ve cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri kimse Allahü Teala'dan, insanlardan ve cennetten uzak, cehenneme yakındır. Cahil fakat cömert olan kimse, abid fakat cimri olan kimseden daha sevimlidir. En büyük hastalık cimriliktir. Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, İki ahlak vardır ki Allahü Teala bu ikisini sever. Bunlar cömertlik ve semahattır. vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri seve seve vermektir. Yine iki ahlak daha vardır ki Allahü Teala onlardan dolayı gazap eder. Bunlar kötü ahlak ile cimriliktir. Allahü Teala bir kulu hakkında hayır murad edince onu insanların ihtiyaçlarını gidermeye vasıta yapar. Selman-ı Farisi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Selman-ı Farisi Hazretleri Müslüman olduktan sonra köleliği bir müddet daha devam etti. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendini kölelikten kurtar ya Selman buyurması üzerine sahibine gidip azad olmak istediğini söyledi. Buna zorla razı olan Yahudi 300 hurma fidanı dikerek yetiştirip ve hurma verir hale getirmesi ve 40 rukye altın, o zamanki ölçüye göre bir miktar altın vermesi şartıyla kabul etti. Bunu Resulullah Efendimiz'e haber verdi. Resulullah Efendimiz eshabına, "Kardeşinize yardım ediniz," buyurdu. Onun için 300 hurma fidanı topladılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunların çukurlarını hazır edip, tamam olunca bana haber ver," buyurdu. Çukurları hazırlayıp haber verince, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edip, kendi eliyle o fidanları dikti. Bir tanesini de Hazreti Ömer radıyallahu anh dikmişti. Hazreti Ömer'in diktiği hariç, hepsi Allahü Teala'nın izniyle o sene hurma verdi. O bir taneyi de söküp kendi mübarek eliyle yeniden dikti ve diktiği anda hurma verdi. Bundan sonra ehli suffa arasına katıldı. Buyurdular ki, bir gün bir zat beni arıyor ve Selman-ı Farisi'yi mükatib-i fakir efendisiyle hürriyetine kavuşmak için belli miktarda anlaşan köle nerededir diye soruyordu. Beni buldu ve elindeki yumurta büyüklüğündeki altını verdi. Bunu alıp Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gittim ve durumu arz ettim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altını tekrar Selman-ı Farisi Hazretlerine verip bu altını al, borcunu öde buyurdu. Selman-ı Farisi Hazretleri, "Ya Resulallah, bu altın Yahudinin istediği ağırlıkta değil," deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o altını alıp mübarek dilinin üzerine sürdü. "Al bunu. Allahü Teala bununla senin borcunu eda eder," buyurdu. Selman-ı Farisi Hazretleri, "Allah hakkı için o altını tarttım. Tam istenilen miktarda geldi. Götürüp onu da sahibime verdim. Böylelikle kölelikten kurtuldum," dedi. Vefatı. Çok sade bir hayat yaşayan Selman-ı Farisi Hazretleri, Hazreti Osman devrinde hastalandı. Bu sırada kendisini ziyarete gelen Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine artık dünyadan ayrılacağını ve bütün servetinin bir kase, tas, bir leğen, bir kilim ve bir hasırdan ibaret olduğunu söyledi. Kendisini ziyarete gelen eshab-ı kiram nasihat isteyince onlara hasta olduğu halde devamlı nasihatte bulunuyordu. Bu hastalığı neticesinde Medayin'de 35 miladi 655 senesinde vefat etti. Hanımı anlatır. Vefatına yakın bana evde biraz misk olacak. Onu suya koy ve başımın etrafına saç. İnsan ve cin olmayan kimseler, melekler yanıma geleceklerdir, dedi. Söylediği gibi yaptım. Dışarı çıktım. Odadan, "Esselamu aleyke, ey Allah'ın velisi ve Resulullah'ın arkadaşı," diyen bir ses duydum. İçeri girdiğimde ruhunu teslim etmişti. Yatağında uyuyor gibiydi.
1: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Profesör Edward Monte, Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söyler. Arapça Kur'an-ı Kerim'i bilenler şu noktada herhalde söz birliği ederler ki, bu din kitabının güzelliği göklere çıkarılacak derecededir. Ve üslup şeklinin öyle bir ihtişamı vardır ki, Avrupa dillerindeki tercümelerinin hiçbiri o ihtişamı hissettirebilmeye ve ifadeye güç yetirici değildir.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Niçin Müslüman oldular? Ben bunları ders veren rahiplere sorduğum zaman onlar kızıyor. Kilisenin sana öğrettiği şeylerin aslını sen soramazsın. Bunlar gizlidir. Sen yalnız inanmakla mükellefsin diyorlardı. Avustralyalı Reşide Kennelly İslamiyet'le tanışmasını şöyle anlatır. Niçin Müslüman oldum? Size çok samimi olarak söyleyebilirim ki ben farkına varmadan Müslüman olmuştum. Çünkü daha genç yaştayken bağlı olduğum Hristiyan dinine karşı zerre kadar itimadım kalmamış, Hristiyanlıktan soğumaya başlamıştım. Ben dinde birçok şeyleri bilmek ve anlamak istiyordum. Bana öğretilmeye çalışılan itikatları körü körüne kabul etmek taraftarı değildim. Neden üç tanrımız vardı? Neden dünyaya hepimiz günahkar olarak gelmiştik ve kefaret vermeye mecburduk? Neden ancak rahip vasıtasıyla Allahu Teala'ya yalvarıyorduk? Sonra bize gösterilen türlü türlü işaretlerin, anlatılan türlü türlü harikulade hallerin ne manası vardı? Ben bunları ders veren rahiplere sorduğum zaman onlar kızıyor, kilisenin sana öğrettiği şeylerin aslını sen soramazsın, bunlar gizlidir, sen yalnız inanmakla mükellefsin diyorlardı. Ama buna da benim aklım ermiyordu. İnsan anlamadığı, aslını bilmediği bir şeye nasıl inanır? Fakat o zamanlar ben düşüncelerimi açıktan açığa söylemeye cesaret edemiyordum. Ben eminim ki kendilerini Hristiyan sayan pek çok insan tıpkı bizim gibi düşünmekte ve kendilerine verilen dini bilgilerin çoğuna inanmamakta, fakat bunu açıklamaktan da korkmaktadırlar. Yaşım ilerledikçe bana üç tanrıya tapmayı emreden Hristiyan kilisesinden uzaklaşarak tek bir Allah'a ibadet etmeyi öğreten başka bir din var mıdır diye aramaya başladım. Çünkü bütün vicdanım, maneviyatım ancak bir tek Allah'ın mevcut olabileceğini bildiriyordu. Sonra etrafıma bakınca papazların bize öğretmeye kalktıkları o anlaşılmaz şeylerin, o azizlerin başlarından geçtiğini söyledikleri garip hikayelerin ne kadar manasız olduğunu hadiseler bana gösteriyordu. Dünyadaki her şey, insanlar, hayvanlar, ormanlar, dağlar, denizler, ağaçlar, çiçekler, bunları bir büyük yaratıcının yarattığını göstermiyor muydu? Yeni doğan bir bebek, başlı başına bir harikulade hal değil miydi? Halbuki kilise, her yeni doğanın günahla örtülü bir zavallı olduğunu telkine çalışıyordu. Hayır, bu olamazdı. Bu yalandı. Her doğan çocuk, Allahu Teala'nın günahsız bir kulu, bir mahlukuydu. Dünyada hiçbir şey günahla dolu, kirli ve çirkin değildi. Ben böyle düşünürken bir gün kızım İslamiyet hakkında yazılmış bir kitapla eve geldi. Ana kız oturup bu kitabı büyük bir dikkatle okuduk. Aman Allah'ım, bu kitap tam bizim düşündüklerimiz gibi söylüyordu. İslamiyet ancak bir tek Allah'ın bulunduğunu bildiriyor, insanların masum varlıklar olarak dünyaya geldiğini haber veriyordu. Ben o zamana kadar İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Okulda İslamiyet bir alay konusuydu. Bize bu dinin saçma ve uyuşturucu olduğu, Müslümanların cehenneme gidecekleri öğretilirdi. Bu kitabı okuduktan sonra beni bir düşünce aldı. İslamiyet hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak için bulunduğum şehirde Müslümanları aradım. Bulduğum Müslümanlar benim gözümü açtılar. Sorduğum suallere o kadar mantıklı cevaplar verdiler ki artık bu dinin bizim papazların dediği gibi uydurma bir din değil, Allahu Teala'nın hakiki dini olduğuna inanmaya başladım. Kızımla beraber İslamiyet hakkında yazılmış birçok eserleri de okuduktan sonra onun yüceliğine ve doğruluğuna tamamıyla inanarak ikimiz birlikte Müslüman olduk. Ben Reşide, kızım da Meymune isimlerini aldık.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
14: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Benimle mutluyum da güzel bir hafta sonunda sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Bebeklerimizle, çocuklarımızla sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyoruz herkese. Türkiye Hastanesi'nden konuklar ağırlayacağız bugün. Hem anne bebek sağlığından bahsedeceğiz, hem de onların geleceği için atmamız gereken adımlardan. Özellikle ilk 6 ay bebekler için çok önemli. Bu 6 ayda anne sütü almak ve anne sütü alırken yavaş yavaş ek gıdaya geçmeye başladığımız bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Bebeğin neye ihtiyacı olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladığımız bir dönemi ilk 6 ay. Hele de ilk çocuksa biraz el yordamıyla öğreniyoruz. Biraz başkalarının ne dediğine bakıyoruz. Sıkça doktora gidiyoruz. Bolca internet karıştırıyoruz. Kendimize ayıracağımız o vakitteyken, o vakitteyse sürekli acaba iyi bir anne miyim ben? Çocuğuma iyi bakıyor muyum? Acaba eksiklerini iyi görebiliyor muyum? Zamanında tamamlayabiliyor muyum? Hep bu endişelerle geçiriyoruz. Halbuki bu 6 ay belki de bebek daha fazla hareketlenmeden, biraz iş yerine henüz başlamadan çocuğumuzla daha keyifli vakit geçirebileceğimiz bir dönem. İşte biz bu dönemi biraz daha mutlu, huzurlu geçirmeniz için buradayız. Türkiye Hastanesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Bugün çok önemli bir dönemi konuşuyoruz. Bir kere evet. Çok heyecanlı. Eğer ilk bebekse büyük bir merak duygusuyla evet. Ne yapacağınızı bilemeden ve biraz da yönlendirilmeye ihtiyaç duyarak geçiyor. Genelde anne adayları çocuk doktorunu ne zaman seçiyorlar, ne zaman belirliyorlar?
1: Yani genellikle çocuk doktorunu açıkçası doğum öncesinde araştırmaya başlıyorlar. Takip eden kadın doğum doktorunun önerisiyle beraber takip edilen hastanede veya işte çevresindekilerin önerileriyle beraber doğum öncesinde bir arayış içine giriyorlar. Ama esas doğuma yakın daha çok tercih ediliyor. Bizim hastanemizde ve diğer hastanelerde olduğu gibi gebe okulu eğitimlerimiz var. Hani gebe okulundaki eğitimlerle beraber hani çocuk doktorlarıyla tanışıyorlar.
0: O da ilk tanışma gerçekleşiyor.
1: Evet. Yani ufak ufak tanışıyorlar. Dediğim gibi takip edilen hastanedeki hekimlerle beraber diyaloğa geçmeye başlıyorlar ufak ufak.
0: Siz de bebeğe doğumdan hemen sonra ilk dokunan doktorlardansınız aslında,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Yani yeni doğandan itibaren biz takiplere başlıyoruz. Normalde yeni doğan bebeklerde hani bizim tercihimiz zaten normal doğum. Doğum şekline göre işte gestasyon haftası dediğimiz doğum haftasına göre, doğum kilosuna göre işte takiplerine karar veriyoruz. Genellikle bizim tercihimiz hani normal doğum. Normal doğumdan sonra da anne sütüyle beraber. Biz zaten bebek dostu bir hastane olduğumuz için hemen doğar doğmaz bebeğimizi anne sütüyle beraber tanıştırıyoruz. Tentene temasla beraber. Anne sütüyle tanıştırıyoruz. Muayenesini yapıyoruz. Muayenesinde bir problem yoksa.
0: O ilk muayene çok özel bir muayene. Evet. Aslında orada çok çocuk doktorunun muayene ettiğini bilmiyor pek çok anne ya da pek çok kişi.
1: Farkına varamıyorlar o heyecanla beraber. Özellikle normal doğumda hani biz doğumda bebeğin direkt yanındayız. Gerek sezeryanda gerek normal doğumda bebek doktoru orada oluyor mutlaka. İlk muayenesini yapıyor. Eğer herhangi bir şekilde tabii ki hiçbirimizin tercihi değil ama eğer bir sıkıntı olursa ilk müdahaleyi zaten bizler yapıyoruz. Ve çocuğun eğer muayenesinde bir problem yoksa, sağlıklıysa, kilosu iyiyse, herhangi bir solunum sıkıntısı yoksa.
0: Bunlara zaten bakılıyor ilk anda?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani
1: İlk onlarda
0: yerinde bakalım. Mi?
1: Evet, herhangi bir anomali var mı? Herhangi bir görünen büyük bir anomali var mı? İşte herhangi bir solunum sıkıntısı var mı? İşte bizim belli delikler dediğimiz işte burundan, işte ağızdan, işte rektal dediğimiz muayeneleri yapılıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Bakılıyor. Bir sıkıntı yoksa annenin yanına gönderilmek üzere bebeği bebek hemşiresine teslim ediyoruz. Daha sonrasındaki takiplerde anne yanında takibiz. Yani hani genellikle biz bebeklerimizi anne yanında takibi öneriyoruz. Çünkü istediği zaman, istediği sıklıkta anne emzirebilsin, o ten temasını alsın. İlk muayenesini yaptıktan sonra ertesi gün tekrar muayenesi yapılıyor. Kilo kontrolü yapılıyor. İlk 24-48 saatte idrar kaka gayta çıkışının olması bekleniyor. Zaten hiçbir bebeğimiz idrarının gaytasını yapmadan taburcu etmiyoruz.
0: İlk onu bir görmek istiyorsunuz
1: değil mi? Evet, tabii ki hani idrar ve gayta çıkışı çok önemli. Herhangi bir tıkanıklık var mı, herhangi bir sıkıntı var mıdır diye. Ve bebeğimizi genellikle bizim tercihimiz 48 saat hani anne yanında bebeği takip etmek. Daha sonrasında taburculuğu planlanıyor. Taburculuktan sonrasında ise kilo kaybına göre, işte sarılık değerine göre taburculuk sonrası kontrolün süresi belirleniyor. Eğer çocuğumuzun doğum kilosu iyiyse, çok fazla kilo kaybetmemişse ve kontroldeki sarılığı iyiyse genellikle 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz.
0: Buraya bir parantez açacağım izninizle.
1: Tabii ki.
0: Bebeğin kilo kaybetmesi ne demek? Doğduğu andan itibaren biz kilo almasını bekleriz. Hele de anne sütü alıyorsa normalde sanki öyle düşünürüz. Bir.
1: Evet.
0: İkincisi, doğar doğmaz o ilk ağlama sesi vardır ya, filmlere de konu olmuş. O her zaman olur mu olmaz mı, onu bir merak ediyorum. Her zaman ağlar mı bebek? Üçüncüsü, bu 48 saati her zaman anne mesela normal doğumda 48 saat mutlaka beklenir mi, yoksa tuvaletini yaptıysa bebek çıkarsalar mı?
1: Şimdi sırayla gideyim ben. Öncelikle ilk ağlamayı genellikle biz bebeklerden istiyoruz. İlk ağlama sesinin duyulmasını, hani bizler açısından avantajlı ve genellikle de duyuyoruz. Hani hiçbir sıkıntı olmuyor. Eğer normal doğum ise, eğer idrar ve gayta çıkışı varsa 24 saatte taburcu edebiliyoruz. Hani çocuğun durumuna göre, hani genellikle 24-48 saat diyoruz biz. Her bebek fizyolojik tartı kaybı vardır. Doğumdan sonra kilo kaybeden. Yani halk arasında ödem kaybediyor diye söylenir. Fizyolojik tartı kaybı diyoruz biz buna. %10'a kadar kilo kaybı hakkı vardır. Ve bir
0: yani
1: hafta...
0: 3 kilo doğduysa 300 gram.
1: Evet. Ve bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır. Yani hani bunların takipleri için biz mutlaka zaten doğum sonrası kontrollerimizi yaptırıyoruz. Bu önemli bizim için. Ama diyelim bebek ilk 24 saatte fazla kilo kaybetti veya sarılığı yüksek çıktı. Mesela 24 saat sonra tekrar kontrole çağırabiliyoruz. Ama normal kilo kaybı oldu, sarılığı yüksek değil, genellikle 2-3 gün sonra çağırıyoruz kontrole. Kontrole çağırmamızın biraz sebebi de, şimdi anne doğum sonrasında oradaki muayene sırasında sorması gerekendir. Hani kadın doğum doktoru oluyor, işte ebeler geliyor, bebek hemşiresi geliyor. Hani bebekle ilgili dediğiniz gibi ilk heyecan. Yani o kadar kafasında çok soru var ki, hani nasıl, dilinden nasıl anlayacağım, acaba sütüm yetiyor mu? Acaba bir problem var mı? Hani onlarla ilgili kafasında... O kadar çok soru, bir sürü sorular oluyor ki ister istemez bu 2-3 gün sonra geldiğinde birazcık anneyle de baş başa kalabiliyorsunuz. Evet, kendine gelmiş oluyor ve biraz da baş başa kalıyoruz. Yani hani aklına takılanları da bize sorması için birazcık fırsat vermiş oluyoruz. İlk başta hani anne sütüm yetiyor mu? Herkesin kafasını karıştıran odur. Dediğimiz gibi her bebeğin, annenin bebeğine sütü yeter esasında. Bu fizyolojik tartı kaybından dolayı birazcık ödem, hani halk arasında şişliği gidiyor pozisyonuyla, ama benim sütüm yetmiyor.
0: Evet. Yani en büyük korku o zaten.
1: En büyük korku, bir de ilk süt kolostrum dediğimiz bebeğin ilk antibiyotiği olan değerli bir süt. O bir iki damladır ama çocuk için yeterlidir. İşte o bir iki damla sütü görüp işte bir ödemlerinde kilo, eyvah benim sütüm yetmiyor. Ve süt hormonları dediğimiz oksitosin ve prolaktin beyinden salgılanıyor. Annenin psikolojisinden de çok etkileniyor. Ve benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bir bakıyorsun süt giderek azalıyor. Yani onun rahatlatmak açısından, o hani kilo kaybı normal, her bebek kilo kaybeder, bir hafta 10 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşır, sizin sütünüz mutlaka yetiyor, işte muayenesini yapıyorsunuz, o onu görüyor, çok hoşuna gidiyor açıkçası. Ve o sırada anneyle hekim arasında böyle bir ilişki kurulmaya başlıyor.
0: Tabii kendine güven geliyor galiba.
1: Tabii ki,
0: özellikle emzirme ve bebeğe bakma konusunda.
1: Tabii.
0: Çünkü ben kendi dönemimi hatırlıyorum. Bakıp ben nasıl büyüteceğim diyordum. Ben nasıl bakacağım, nasıl büyüteceğim?
1: Evet, yani ben şey onun dilinden anlamıyorum ne yapacağım tarzında. Yani hani o yüzden 2-3 gün sonraki kontrol çok önemli bizim için. Eğer kilo anne sütüyle devam ediyorsa, kilo kaybımız çok fazla yoksa, ben genellikle bir hafta 10 gün, genellikle önerilen de bu, bir hafta 10 günlükken o doğum kilosuna çıktığını göstermek istiyorum ailelere. Ve tekrar kontrole çağırıyoruz. Tabii kontrolde genel muayenesini yapıyoruz. Kilo kontrolünü, idrarını, kakasını yapıyor mu? Bir de bebeklikten itibaren, yünden itibaren D vitamini başlamak gerekiyor. D vitaminini başladık mı? İşte hani aşılarla ilgili bilgiler vermek, annenin kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak, sormak istediklerini sormasını için fırsat veriyoruz. Daha sonrasında bir hafta 10 günlükken doğum kilosuna ulaştıktan sonra anne sütünü nasıl emzireceği, ne yapacağı, kaç saatte bir emzirmesi. Mesela anne sütünün sindirmesi 2-3 saattir, mamanın sindirmesi 3-4 saattir. Biz ilk dönemde bu kilo kaybının olduğu dönemde istediği kadar, istediği sıklıkta emzirelim. Ve uyuyorsa da mutlaka 2 saatte bir uyandıralım istiyoruz. Çünkü
0: yani gece uykusu olsa da mı bu uyandırıyoruz?
1: Gece uykusu da olsa da. Yani hani mesela genellikle doğum yapanın yanındaki gelen anneye babaya benim öğütüm şudur. Hani anne yeni doğum yaptı, dinlenecek. Sizden istediğimiz bebeğin bakımı dışında 2 saatte bir bebeği uyandırıp anne sütünün verilmesi. Çünkü bebek eğer emmezse kan şekeri düşer. Kan şekeri düştü mü uykuya meyilli olur. Uykuya meyilli oldukça daha da uyur. Böyle bir kısır döngü olur. Onu kırmamız gerekiyor.
0: Dışarıdakiler de der ki oh ne güzel uyku büyütür bebeği. Uyusun da büyüsün.
1: İlk dönemde onu çok tercih etmiyoruz. Özellikle bu fizyolojik kilo kaybının olduğu dönemde. Bir hafta 10 günlükken biz hani istediği kadar istediği sıklıkta uyuyorsa da 2 saatte bir emzirmeyi tercih ediyoruz. Ve yeni doğan bebek uyur. Yani çok da uyur.
0: Ne kadardır mesela yeni doğan bebeğin uyku rutini?
1: Yani çoğunu uykuyla getirir zaten. Hani ve aileler de uyandırmak istemiyorlar.
0: Dışarıdan bakıldığında aslında anne için kendini toparlaması, bebeğin dinlenebilmesi için güzel bir şey ama dediğiniz gibi eğer kan
1: yani
0: şekeri
1: çocuk
0: düşüyorsa...
1: Çocuk açısından evet o çok uygun değil. Bizim istediğimiz hani ortam ısısını mutlaka ayarlamak gerekiyor. Kıyafet olarak giysilerin hani şimdi yeni doğan bebek üşür diyerek biraz kat kat giydiriyorlar. Kat kat giydirdiğinizde de uykuya daha meyilli oluyor. Mesela biz annelere diyoruz ki en kötü ihtimal bebeği soyduğunuzda her bebek uyanır. Mutlaka 2 saatte bir eğer uyandıramıyorsanız soyun ve öyle emzirin. Hani ten tenine temas da anne bebeğinin tenini hissettiği zaman süt hormonları daha fazla salınıyor ve çok daha iyi oluyor. İlk dönemde 2 saatte bir emzirme uyuyorsa uyanıksa istediği kadar istediği sıklıkta. Ama doğum kilosuna çıktıktan sonra diyoruz ki hani birazcık daha böyle geceleri uyuyorsa 3 saati açabilirsiniz. Ama gündüzleri yine 2 saatte bir emzirmeye devam edeceğiz. Daha sonra 7-10 günlükten gördük her şey yolunda, bir sıkıntısı yok. D vitamini başladık, sarılığımız yok, idrarını kakasını yapıyor, doğum kilosuna ulaştıysa daha sonraki kontrolümüz 1 aylıkken oluyor. Ama tabii ki eğer kilo alımımızda bir eksiklik varsa tekrar kontrole çağırıyoruz. Bir de kilo alımıyla ilgili olarak ne yazık ki şöyle bir dezavantaj oluyor. Hani anne benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bazen annenin sütünü sağarak hani kilo alımını da öyle de takip ediyoruz. Diyoruz ki hani 2 saatte bir sütümüzü sağalım. Bize bildirin. Bakalım yetiyor mu? 2-3 gün çünkü genellikle anne sütünün yetmediğini düşündüğünde bir mama takviyesi heyecanı oluyor ne yazık ki. Biz hani ilk 6 ay sadece anne sütü istiyoruz. Hani mümkün olduğunca ilk 6 ay sadece anne sütüyle devam edelim. 6. aydan itibaren de tamamlayıcı beslenme dediğimiz ek gıdaya başlayalım istiyoruz. Ve mümkün olduğunca başlamamak için elimizden gelen gerekirse sütü 2 saatte bir sağdırıp bize bildirip hani ona göre takviyelerine karar veriyoruz.
0: Biraz da etrafa galiba sorumluluk düşüyor. Çünkü kimi gördüysem etrafımda bebek ağlıyorsa ilk söylediği şey şu: aç bu bebek. Aç ondan ağlıyor.
1: Evet.
0: Ne kadar sinir bozucu bir
1: çok,
0: şey anne
1: yani,
0: için. Anne
1: için
0: çok.
1: İşte ağlıyor olması anne sütünün yetmediğine söyleniyor. Onun dışında şimdi bebeklerde emme ve arama refleksi vardır. Her bulunduğu, her dokunduğu şeyi emmeye çalışır, ağzına almaya çalışır. Bu normal bir süreçtir esasında. Çocuk bu reflekslerle beraber emmeyi beceriyor. Normalde yeni doğan bir bebeği siz annenin göğsüne yakın bıraktığınızda o direkt arama refleksiyle beraber annenin göğsünü bulabiliyor mesela. Yani bu bir reflekstir ama onu gördükleri zaman işte sizin sütünüz yetmiyor. Evet. Anne sütünün yettiğinin göstergesi çocuğun yeterli kilo alması. Bu ilk dönemde 20-30 gram gün diyoruz biz. Hatta günlük olarak ben hesaplıyorum da. Çünkü çok önemli. Annenin psikolojisini, sütünün yettiğini, kendinin yettiğini. Hani onu anneye anlatmazsanız hepsi kafasında soru işareti oluyor. İdrarının kakasını güzel yapıyorsa anne sütü yetiyordur. Hani onun ağlaması, işte elini ağzına götürmesi veya aranması aç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden de takiplerde bunları özellikle vurguluyoruz.
0: Aslında bir küçük küçük de hem moral hem de bir eğitim.
1: Evet, evet. Motivasyon yani. Çok önemli. Hani özellikle yeni doğmuş annede. Çünkü çevreden çok uyaran var. Hem o uyaranları birazcık diskalifiye etmiş oluyorsunuz. Çünkü öbür türlü ister istemez sizin dışınızda da müdahaleler oluyor. Hem de anneyi motive ederek anne sütünün artmasına teşvik ediyorsunuz.
0: Evet.
1: O çok önemli.
0: Bu dönemin diğer problemi gaz.
1: Evet, gaz.
0: Kolik bebek, gazlı bebek. Onun için de birkaç cümle alalım mı? Bu ilk 6 ayda çok sık karşılaşıyoruz.
1: Yani şöyle bir şey. Normalde anne karnında kordonla beslenen çocuk doğduktan sonra anne sütünü sindirmeye çalışıyor. Anne sütünü sindirmeyle beraber kolik gaz sancılar başlayabiliyor. Ve özellikle biz 2 haftadan sonra çok görüyoruz. 15 günden sonra. İşte belli saatlerde böyle saatlerce ağlama, kolik sancılar ve genellikle anne stresliyse Yani hani çevrede çok uyaran varsa daha fazla görüyoruz ve bu kolik sancılar geçiyor esasında. Tek dezavantaj, çocuk sürekli ağladığı için anne emziriyor. Emzirdikçe anne sütünün sindirmesi 2-3 saat, çocuk sindiremediği için tekrar ağlıyor. Ağladıkça tekrar emziriyor. Bir kısır döngü. Yani bunu kırmamız gerekiyor. Kolik sancıları esasında annenin psikolojisini iyi tutarsanız, beslenme düzenini güzel ayarlarsanız çok kolay bir şekilde atlatabiliyoruz. Ama bazı çocuklar kolik sancıları fazla olabiliyor. Tabii ki biz kolik sancıları fazla olan çocuklarda tedavi muayenesinde bir problem yoksa bazen gaz ilaçları verebiliyoruz. Hani genellikle bitkisel tercih ediyoruz. Ama ona rağmen eğer kolik sancılar devam ederse çok çok çok nadiren ilk süt alerjisi dediğimiz durumlarda da böyle geçmeyen kolik sancılar olabiliyor. İşte mutlaka annenin şeyi sorguluyoruz. İşte kakasında kan, müküs, herhangi bir şekilde yeşil kaka yapma var mı? Bu kolik sancılar dışında geçmeyen döküntüler, egzamatöz yüzünde döküntüler var mı? Bunları da sorguluyoruz. Yani hani kolik sancılar birazcık sabır gereken bir durum ama eninde sonunda bitiyor.
0: Geçecek.
1: Geçiyor.
0: İlk 6 ayın sonunda artık yavaş yavaş kendini ifade etmeye, ek gıdaya geçmeye başlayınca da işler biraz daha kolay yoluna geliyor. Ben bugün için çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki yayınımızda belki ikinci 6 ayı bebeği birinci yaşına götürecek süreci de konuşuruz.
1: Memnun
0: tekrar
1: olurum.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler, sağ olun.
2: Bebeğimle mutluyum devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı Doktor Cem, operatör Doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Hoş geldin Cem.
3: Hoş bulduk Hülya. Merhaba.
0: Merhabalar. Bugün yeni doğan sünneti konuşacağız seninle. Dinleyicilerimizin de ilgisini çekecek bu konu. Aslında defalarca belki bu konuyu seninle konuştuk, paylaştık ama gittikçe daha fazla oranda ailenin çocuğu doğar doğmaz sünnet ettirme gayretinde olduğunu görüyorum. Kulaktan kulağa da pozitif yayılıyor zannediyorum bu konu.
3: Doğru. Yani hakikaten Hülya, ben de düşünüyorum tabii ilk uzman olarak çalışmaya başladığımda yeni doğan sünnetini konuşurken ya Cem bu yeni bir konu mu, nasıl bunu konuşalım derken şimdi farkındaysan herkes bilir hale geldi en azından. Biz de çok fazla yapmaya başladık, çok da fazla yapıyoruz. Yapılmasından çok memnun oluyorum. Çünkü ben yeni doğan sünnetiyle ilgili sanki bir misyonmuş gibi düşünüyorum. Sebebi de şu, yeni doğan sünneti bir çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığı için, bizim ülkemizin sınırlarında yaşadığı için zaten sünnetle muhatap olacak. Sünnet konusu hayatının bir yerinde ona denk gelecekse hakikaten bu işi en az travmayla, en hızlı, en konforlu, en kozmetik olarak halledebilme dönemini ben yeni doğan sünneti dönemi buluyorum.
0: Travmatik bir olay sünnet, kabul etmek lazım.
3: Kesinlikle kabul etmek lazım. Yani hele okul çocuğunda biz ne kadar o travmayı atlatabilmek için, ki yaşadın biliyorsun. Evet. Atlatabilmek için anestezi veriyorsak da, işte anesteziye girmeden önce premedikasyon dediğimiz, onu sakinleştirip ameliyathaneye alıyorsak da, sonrasında çok ağrı ile ilgili yaptığımız tecrübemizde çok onları ağrı konusunda da rahatlatıyorsak da, sünnet yine de okul çocuğu için travmatik bir iş oluyor. Ama yeni doğan bebek sünnetinde bütün bu söylediklerimizin hepsi ortadan kalkıyor. Bir kere yapımı kolay, 10 dakika sürüyor. İkincisi, anestezi ortada yok. Hiçbir şekilde anestezi vermiyoruz. Sadece cildini uyuşturacak kadar minik bir iğne yapıyoruz. Üçüncüsü, evde ağrı kesici ihtiyaçları olmuyor. Anne sütü o kadar faydalı ve yararlı oluyor ki o dönemi tamamen anne sütünün keyfiyle ağrı kesici ihtiyaç durmadan geçiriyorlar.
0: Peki şimdi ağrıyı hissetmiyor mu? Yoksa anlatamadığı için biz hissetmediği zannına kapılıp kendimizi rahat mı hissediyoruz?
3: Hülya, her zamanki gibi hep profesyonel soruların. Hep yani konuyu tam sabit noktadan vuruyorsun. Bak şöyle, bir bebeğin ağrı hissedip hissetmediğini anlayabilmek zor. Ancak biz şunu biliyoruz ki bebekler konforları bozulduğunda ya da bir şey istediklerinde mutlaka onu yaptırtmayı biliyorlar ağlayarak. Şimdi eğer yeni doğan sünneti yaptığımız bir bebekte aileler bize döndüklerinde, kontrole geldiklerinde bir hafta sonra, ya çok zorlandık hocam, çok ağladı bu, bir türlü biz zapt edemedik, ne yapacağımızı bilmedik deseler, diyeceğim ki evet ağrı hissediyorlar. Mutlaka algılıyorlar. Mutlaka bir farklılık hissediyorlar. Belki az da olsa ağrı hissediyorlar. Ama anne sütü onları rahatlatıyor, bir. İkincisi, yine ben tecrübeyle şu lafı ailelere söylüyorum. Sanıyorum bu yaşadıkları ağrı hissi gaz sancısından daha fazla bir şey değil. Çünkü yine iki pışpışlan.

0: sünneti dediğimiz şey bir kere teknik olarak da diğer sünnetlerden farklı. Neden farklı? Yapılış yöntemleri çeşitli ve basit. Basite indirgenmiş. Ben çan yöntemini kullanıyorum. Yaklaşık işte 10 yılda geçmiştir çan yöntemini uygulamaya başladığım. Nedir bu? Metal bir iki parçalı klipsin pipinin sünnet derisinin ucuna takılması. 7-8 dakika beklendikten sonra bizim kendi bisturi dediğimiz bıçağımızla kesilerek cildin çıkartılması. Bir başka yöntem var. Plastibel denilen. Plastik emzik gibi bir şeyin pipinin ucuna takılması. Kendi ipiyle cildinin işte boğulması diyeyim. Hı hı. Sonra plastiğin bir kısmını kırılarak pipin ucunda bırakılıp onun kendi spontan düşmesinin beklenmesi, bir hafta içinde de kendisi düşüyor. Hı hı. Bu da basit bir yeni doğan sünneti yöntemi. İşte bizim çan yöntemi dediğimiz yöntem literatürde Gomkok klempi diye geçiyor. Amerikalılar çok seviyorlar. Onlar çok uyguluyorlar. Bu yöntemlerin, bu bahsettiğim iki yöntem de erişkin çocuklarda uygulanamıyor. Neden? Çünkü bu yöntemlerde dikiş yok. Dikiş atmak gerekliliği yok. Belki bir iki dikiş istersen konulabilir güvenlik için. Ama genellikle dikişsiz yöntemler, ama büyük bir çocukta sünnet sonrası sertleşmeler nedeniyle o cildin spontan olarak orada durması mümkün değil, mutlaka ayrılır. İkincisi, büyük bir çocukta damarlar da geliştiği için kanamayla ilgili bir risk yaratır, bebekte o yok. Damarlar çok ince olduğu için bu cildin kanlanması çok az ve işte o yöntemlerde kanamadan halledebilme şansımız var. Yani uzun lafın kısası, evet, yapılış teknikleri de büyük çocuktan farklı.
1: İlk birkaç gün içinde bahsediyorsunuz yeni doğan, ama bir sınırı var mı? Kaç güne kadar bekleyebilir en fazla?
0: Yeni doğan sünnetin aslında kitabi olarak sınırı bir ay. Evet, ilk birkaç günde bahsediyoruz. Çünkü ben şunu tercih ediyorum. Bebek doğdu, yeni doğan odasında sünnetle ilgili karar aileden alındı. Bebek 24 saatini doldurdu. Gayet sağlıklı bir bebek. Elimize aldığımız, emzirdiğimiz, kucağımıza aldığımız, yani herhangi bir başka sağlık problemi yok ise o gün sünnetin olup öbür gün anneyle birlikte taburcu olsun istiyorum.
1: İlk günde hastanede geçiriyor böylece sünneti.
0: Böylece aynen. Aynı hastanede geçirdiği sürede bebek için konforlu bir süre oluyor. Anne rahat oluyor. Ay, bebeğe bir şey olursa burada müdahale ederler zaten. Hı-hı. Duygusu içinde oluyor. Onun için çok güzel bir gün oluyor. Ertesi gün. İlk gün değil. Ertesi gün. Ondan sonra ne zaman yapılabilir? Ondan sonra ilk bir ayda yapılabilir. Tabii ki bebeklerde sarılık 3. 4. gün genelde belirgin hale geliyor. Bir hafta 10 gün içinde gerilemeye başlıyor. O döneme girmek istemiyorum. 2. haftaya kalıyor genelde orada işler. Hı hı. İlk bir ay çıkmadan da bu iş bitsin istiyoruz. Ama bir ayı geçmiş bir bebek, işte bugün mesela gelen, polikliniğime gelen hastalardan bir tanesi, 29 günlük. Cumartesiye koyalım mı? O zaman 32 günlük oluyor. Aile bir telaşla 30 günü geçiyor diye. Hı hı. Hayır, o kadar değil. Matematik hesabı bizde keskin değildir günler. Yeni doğan dönemi dediğimiz işte ortalama ilk bir aydır. Ama işte 40 gündür, ama 25 gündür. O dönemin içinde kalmak kaydıyla yapmakta fayda var. Hı-hı. Sonra ilk bir ayı geçtikten sonra 3 aylık bir bebek bu tarzda bir sünnetle ve anestezi verilmeden sünnet yapılabilir mi? Yapılır. Bunun adı yeni doğan sünnet olmaz. Bunun adı lokal yöntemle yapılan sünnet olur. Ben yapmıyorum, biliyorsun. Ben, hı-hı, orada hep yine anesteziye dönüyorum artık. Bir ayı geçtikten sonra, belki 40 günü geçtikten sonra bebekler anestezi altında, yine fazla yıpratılmadan ufak bir anestezi verilerek sünnet, hı-hı, yapılması uygun olur.
1: Evet, şimdi sünnet yapıldı. İlk günü hastanede geçirdi yeni doğan ise, ya da eğer hastaneden çıktıysa bebek anneyle birlikte tekrar geldi. Sünnet oldu. Anneye verildi. Ağrısı, sancısı belki biraz var ama anne sütüyle o kapatıldı. Ama bununla birlikte yine de bir yandan o dönemde, yeni doğan döneminde göbek bakımı var. Bir yandan da sünnetli olduğu için onun bakımı var. İkisi birbirine karışmaz mı?
0: Evet, orada biz hemen şöyle bir cümle sarf ediyoruz. Göbekten önce bu iş biter.
1: Yani göbek bağa düşmeden.
0: Düşmeden ve siz daha evde göbek bakımını yapıyorken. Geçen bir tane hemşire hanım da şey dedi. Hocam, biz artık göbek bakımı önermiyoruz hastalara diye. Orada da işler demek ki hızlandırılmış. Hani bir şey sürdürmüyoruz, öyle kendisi spontan iyileşiyor dedi. Evet, ama göbek düşmeden sünnet mutlaka iyileşmiş oluyor. Yani Hülya, ben daha henüz sünneti iyileşmedi ama göbeği bitti diyen bir yeni doğan bebek görmedim. Hep hocam dediğiniz gibi oldu. Hakikaten sünnetle işimiz bitti. Göbekler devam ediyor durmaya şeklinde oluyorlar.
1: Ama bezlenmeye de devam ediyor bu arada. Peki sürtünmeden bir rahatsızlık duymuyor mu bebek? Yani oraya özel bir, hani yetişkin çocuklarda bir özel kilot vesaire giydirilir. Özel bir beze ihtiyaç duyuyorlar mı?
0: Bununla ilgili de bir izninde bir küçük, çok küçük bir hikaye söyleyeceğim.

0: 99 yılıydı, Amerika'ya gittim. Orada yeniden sünneti çok fazla yapılan uygulamaydı. Bizler de, ben de büyük bir klinikten çıkmış, yani daha doğrusu büyük bir klinikte hala asistan olan bir kişiyken şöyle dedim: ya bu sünneti yapıyorsunuz ama bezden tahriş olup
1: Evet.
0: da işte ne bileyim oralarda bir zedelenme yapmaz mı? Bana güldüler o zaman. Doğru. Çünkü aslında bezin hiçbir şeyi olmadığı gibi bize pansuman etkisi var. Yani biz pipiye bolca krem sürüp bazen bezin içine biraz vazelin sürüp aslında oradaki bezlenmeyi pansuman gibi kullanıyoruz. Yine büyük çocuktan farklı olarak bir avantaja dönüyor iş.
1: Evet, yine hakikaten doğru
0: Yine bir
1: söylüyorsun. Dış
0: avantaja dönüyor.
1: etkenlere karşı
0: Çarpmaya
1: koruyucu.
0: karşı ayağını getirdi, işte eli oraya takıldı. Biz gördük, korktuk. Bir şeye zarar verir miyiz diye. Hayır. Bezine birazcık vazelin ya da pipinin ucuna biraz sürülen, işte Bactroban kullanıyorum ben genelde, antibiyotikli bir pomat. Bezi kapattığımızda zaten güvenlikli bir ortam yaratıyoruz sünnetten sonraki pipi için.
1: İdrarın herhangi bir olumsuz etkisi
0: İdrar
1: yok.
0: steril. Sadece ılık su değmiş gibi oluyor oraya. Hani yakar mı bu? Hayır, yakmaz. Ama çok çok nadir aileler, ya biraz sanki çiş yaparken yanıyor gibi hissettik diyorlar. Acaba çocuk onu yanma olarak mı algılıyor? Yoksa oraya idrar geldiğinde, çiş geldiğinde hani onu mu hissediyor? Onu da ayırt etmek açıkçası çok da mümkün değil. Ama çok bir etkisi olmuyor idrarında.
1: Bütün çocuklarda uygulanabilir diyorsun. İlk günü atlatmak kaydıyla. Peki
0: Evet.
1: bazı çocuklara da bakıyoruz, bebeklere sünnetli doğuyor. O konuya da biraz değinelim mi? O çocuklar için de tekrar bir müdahale gerekiyor mu?
0: Evet, sünnetli doğan denilen bebekler biliyorsun, yani 3 program yapsak dolmayacak olan bir şey. Peygamber sünneti, sünnetli doğmuş bebek, pipi anomalileri. Önemli bir durum. Hayır, bunlar da yeniden sünneti duruyor. Yapmıyoruz. 6 aydan sonra ameliyatla düzeltilebilecek bir anomali var önümüzde demektir. Ayrı bir konu, uzun bir konu. Onlarda da yeniden sünneti olmuyor. Haklısın. Aslında sen beni yine burada düzeltiyorsun. Bir, sağlık olarak uygun olan bebekler. İkincisi, fiziki olarak da şekil şemal olarak da uygun olan cinsel organlarda ancak yeni doğan sünneti tamam denilebilir. Yoksa yine durmak lazım.
1: Peki buna eşlik eden başka durumlar söz konusuysa, mesela çocukta diyelim ki inmemiş testis problemi var vesaire. Bu durumlarda da hani iki operasyonu daha sonra birlikte yaparız gibi bir yaklaşımımız oluyor mu?
0: Süper. Aynen oluyor. Ben söylüyorum ailelere. İnmemiş testis varsa isterseniz bekleyelim. İnmemiş testisi ameliyat ederken sünnette yaparız diyoruz. Tabii inmemiş testislerin bir kısmı takip edilip spontan kendiliğinden indiği için onlarda da aileler şöyle bir karara varıyorlar. Hocam, bir kısmında eğer kendinden ineceğine inanıyorsak, yani burada olasılığımız ne? Ortalama %50 bu ameliyatsız hallolur diyorsanız biz yine sünnet yaptıralım diyorlar, kararlı olan aileler. Onlar da yeniden sünnet yapıp testisi beklediğim de oldu. Hayır, bu dediğimiz gibi, aynen senin söylediğin gibi sonra ekleriz bunu deyip durduğumuz, ameliyata gittiyse de ameliyatla yaptığımız da oldu. Bir tek orada şöyle bir ikilemde kalıyorlar. Hani yeni doğan sünnetinin bu konforu, lokal anesteziyle yapılır kısmını kaçırmayalım. İnmemiş testis, belki de ameliyat etmeyeceksiniz, bunu takip edip duracaksınız deyip yaptırmak isteyenler de oluyor. Ona hani çocuğa göre karar vermek gerekiyor.
1: İşin biraz da sosyal tarafını konuşalım. Çünkü ne de olsa oğlumuz olmuş. Büyüyecek, sünnet
0: Aynen.
1: olacak. Şimdi ailenin göreceği birkaç mürüvvet var. Biri sünnet, biri askere gönderecek, sonra evlendirecek. İşte okulları saymıyorum. Onlar kız erkek hepsi için aynı derecede
0: Doğru.
1: keyifli. İşte düğün belki kız erkek ikisi için de aynı, ama hani biraz büyüsün, şöyle bir giydirelim, bir sünnetini görelim diyenler nasıl bir yaklaşım içindeler? Hani sünnet yapalım sonra tekrar düğün yaparız diyenler oluyor mu?
0: Tabii oluyor. Ama bu adamlar, bu çağın adamları diyeyim. Kendi evimde de bir tane olduğu için onu söyleyebilirim. O bizim sünnet düğünleri yaptığımız yaşlara geldikleri zaman, o zaman da karizmaları sünnet düğünü yapmaya engel oluyor sanıyorum.
1: Ne kadar küçük o kadar iyi mi diyorsun?
0: Aynen öyle. Bu sefer de sünnet düğünü istemiyorlar. Tabii sosyal yönü eksik biraz yeni doğan sünnetin bizim toplumumuz için. Bizler sünneti böyle birazcık da düğünle, dernekle yapmak isteyen bir topluluğuz, Türk toplumu. Güzel de bir şey bu. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Ancak yeni doğan sünneti yaptırıp sonra düğün yapılabilir. İşte dediğim gibi bazen de olmuyor. Çocukların şeyine, tarzına uymuyor bu durum. Ama yeni doğan sünnetinin sosyal yönünün eksikliği de sanıyorum yeni doğan sünneti geliştikçe kapanacaktır Hülya. Şöyle ki, bebekler o kadar tatlı sünnet kıyafetleriyle geliyorlar ki artık. Yani bir günlük bebeğe giydirdikleri sünnet kıyafetlerini görsen, yani insanlar sanıyorum